0: etkiler. Çünkü bu maçta vereceği karar farklı takımların da kaderini etkileyecek. İnşallah Halil Umut Meder'in kafasında tilkiler dolaşmaz. İnşallah gördüğünü çalar. İnşallah da hak edenin kazanacağı bir kupa olur diyelim. Kısa bir araya gidelim.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Aygüme merhaba. Pereira yarım kalan hikaye için geldi, olmadı. Şimdi Jesus diyor deniliyor. Hataya düşmeyin lütfen demiş. Valla ben karar vermiyorum biliyorsun sevgili kardeşim. Aslında bugün yayın akışında biraz değişiklik yapacaktık. Neden öyle yapacaktık? Sevgili MHP Kayseri Milletvekili Sayın Baki Ersoy bize bağlanacaktı ama telefonu kapadı. Ya tahmin ediyorum ya bir seyahatte ya da bir toplantıda. Ara onu arıyoruz. Şu anda hattımızda da çok değerli bir isim var. FIFA eski yardımcı hakem MHK'si Genel Sekreteri Sayın Ali Kunak var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba sevgili
0: Günaydın
1: Aygün.
0: hocam, hoş
1: Kolay
0: geldiniz.
1: gelsin. Günaydın, günaydın. İyi yayınlar.
0: Yayın akışını şöyle yapacağız. Baki Bey devamlı arıyoruz. Eğer bağlanırsa sizle beraber ortak bir yayın yapacağız. Bilginiz olsun hocam. Sıkıntı olmaz değil mi Sayın Ali Konak hocam?
1: Yok olmaz. Yani ben ayrılabilirim de
0: Hayır
1: Baki
0: hayır
1: Bey
0: yok.
1: bilirim.
0: Daha iyi. MHK anlamında da kafalarda ne varsa onları da sevgili
1: Tabii.
0: vekilimizle
1: Aynen
0: konuşuruz.
1: memnuniyetle.
0: Sayın Ali Kunak, bugün tabii ki çok önemli bir kupa finali var. Bu kupanın alınacak kupa başka takımları da etkiliyor, sonuç etkiliyor. Hakeme de bakıyoruz, Halil Umut Meler diyoruz. Ne diyorsunuz atama ile ilgili? Bir kafalarda tilkiler dolaşabilir mi? Ben özellikle bunu özellikle belirtmek istiyorum. Adaletli bir inşallah düdük çalar çünkü hakikaten iki takım da buraya tırnaklarını kazıyarak geldi. Onu da belirtmemizde fayda var. Oradan başlayalım sevgili Ali Kunak hocam. Buyurun.
1: Ya şimdi Halil Umut Meler'i biz derbilerde göremiyoruz.
0: Evet hocam.
1: Ama sadece işte Süper Kupa finalinde, Ziraat Türkiye Kupası finalinde görüyoruz. Bu da enteresan. Sen Halil Umut Meler, senin bir numaralı hakemin
0: Evet.
1: iki seneden beri hiçbir ligde, hiçbir derbiye verememişsin. Bir hatta ligde böyle üst düzey maçlara dahi verememişsin. Ama getiriyorsun şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nın finaline veriyorsun. Ha şimdi şey olarak kağıt üzerinde baktığın zaman diyebilirler ki efendim Türkiye'nin bir numaralı hakemi o yüzden bunu verdik. Tamam eyvallah da kardeş sezon içerisinde Türkiye'nin bir numaralı hakemi kimdi? Yasin Kol'du.
0: O da
1: Yani
0: son şeyde son maçta çok büyük bomba patlattı ya.
1: ya bak şimdi
0: Vardı.
1: ha daldan dal atlıyor
0: Yok
1: gibi
0: oraya
1: geliyoruz
0: atlamayacağız.
1: da.
0: Onu soracağım ama şeyden başlayayım istersen. Sevgili hocam sözünü kestim, özür
1: Tamam.
0: dilerim. Buyurun hocam, dinliyoruz
1: Tamam.
0: sizi. Buyurun.
1: Peki. Yo yo kes yani sıkıntı değil şey yapalım
0: İkisini de konuşalım
1: karşılıklı
0: hocam.
1: gidelim.
0: Son maçta da çok büyük bomba patlattı Vardayken de. Onu da sormak istiyorum
1: Evet.
0: size. Buyurun hocam. Buyurun.
1: Şimdi bak o maçta hiç VAR konuşmalarını dinliyorum. Ya sanki Yasin Kol sahada Halil Umut Meler VAR'da. Yasin Kol
0: Belki
1: adamın
0: öyle hissetti.
1: İngilizce bilmediğini biliyorduk da kural bilmediğini de
0: Kural da
1: kuvvetiyle de
0: bilmiyordu.
1: öğrenmiş olduk
0: Evet
1: yani.
0: ya, kural da
1: Po
0: bilmiyor.
1: pozisyonu izah etmekten, konuyu algılamaktan ne kadar uzak olduğunu Salı günü yayınlanan konuşmalar herkese ispat etti. Yani olacak şey değil ya. Adam öyle duruyor. Şeyde Halil Umut da bunu döver gibi
0: Ya o pozisyonda hiçbir şey yok hocam ya. Enteresan bir şey ya.
1: Ya adam diyor ki ben diyor daha önce diyor adam gittiği için defans oyunu bozduğu için diyor, ben diyor direkt serbest vuruştu verdi diyor. Yani sen ne saçmalıyorsun beni burada niye çağırdın demek istiyor da
0: Anlamadı öbür gün.
1: kibarca onu diyemiyor.
0: Bugün gene
1: Yani.
0: vara verebilir mi hocam? Yasin Bey.
1: Bu olaydan sonra verileceğini ben düşünmüyorum yani ama bunlar şaşırtırlar verebilirler de yani
0: Ama
1: sağda
0: Trabzon
1: oynarken
0: maçı
1: de
0: olduğu için hani
1: saçma.
0: Trabzon kökenli olduğundan dolayı belki vermeyebilir de verebilir de yani son bilmiyorum yani.
1: Abi verebilir de ya hiç, çünkü federasyonumuz ve MHK'miz kafasına göre takılıyorlar kural talimat bilmem ne hiçbir şey dikkate aldıkları yok. Şimdi sen biraz önce söyledin Ersin Düzen'in tweetini söyledin.
0: Evet hocam onu soracağım ya. Çok enteresan bir şey değil mi bu?
1: Ya bu federasyon kendi kendini ihbar ediyor. Kendi kendini ihbar ediyor. Geçen hafta federasyon başkanı Anadolu Ajansı programına çıktı. Kendini UEFA'ya, FIFA'ya ihbar etti.
0: Evet.
1: Dedi ki benim dedi talimatım dedi uygun değil. Siz bunları bir incelesinler bizim askıya alırlar falan gibi bir şeyler söyledi.
0: Başımız yanar dedi, işimiz sıkıntı yaşarız dedik falan filan dedi.
1: Evet. Yani şimdi baktığımız zaman bu Halil Umut Meler olayı sezon başından beri böyle. Bu federasyon geçen hafta kupayı gelip vermemekle demek ki talimat çiğnemiş.
0: Ama geçen sene de talimat çiğnedi. Hocam hatırlıyor musun Sayın Ali Kunak hocam?
1: Geçen sene başkan vekili verdi.
0: Ama evet. Nerede verdi? Yenikapı'da. Normalde talimatla nedir? Maçta verilmiş.
1: Evet. En son maç kendi oynadı. Garantilikte doğru söylüyorsun. Orada da talimat çiğnendi.
0: Orada da talimat çiğnendi.
1: Orada yer olarak talimat çiğnendi.
0: Aynen. Aynen.
1: Şimdi bu defa hiç vermeyerek talimat çiğnettiler. Şimdi artık bundan sonra diyor ki arkadaş ben diyor işime gelen kulübe diyor kendim veririm kupayı diyor. İşine gelmeyene diyor vermem diyor. Yani buradan açıkça bu çıkıyor. Şimdi Trabzonspor şampiyon şey olsa Ziraat Türkiye Kupası'nı alsa bu akşam kim verecek kupayı abi?
0: Fatih şey verecek Ertuğrul Doğan verecek. Niye güldün hocam?
1: buradan bu mana çıkıyor değil mi? Yani ya da Sayın Konyaspor Başkanı verecek. O zaman buradan bu mana. Peki dün akşam
0: bir dakika bir şey soracağım hocam. Bir dakika. Peki hiç unutma hocam. Çok özür dilerim. Peki kupayı vermeye giderse ne olacak? Federasyondan bir yetkili ver, federasyon başkanı diyelim ki verdi. Trabzonspor'a kupayı ver zaman ne olacak?
1: Abi vermez diye bir şey yazmıyor. O da uydurmuşlar tabii. Bak vermez diye bir şey yazmıyor. Vermeli diri kaldırmışlar.
0: Vermeli diri kaldırmışlar doğru.
1: Yani vermez diye bir şey yazmıyor. Peki ben sana soru soracağım. Çarşamba günü İstanbul'da Beşiktaş stadında çok önemli bir final oynandı.
0: Evet.
1: Burada kupayı kim verdi abi?
0: Kim verdi?
1: Bu kanka var ya bizim Acosmanoğlu kankası Alexander Seferin verdi abi. Adam kim? UEFA başkanı.
0: UEFA başkanı. Peki biz bu
1: kupanın adı ne? UEFA kupası. UEFA Avrupa kupası.
0: Bu da Ziraat Türkiye kupası.
1: Yani bu da şimdi Trendyol Süper Lig. Kimin bu Süper Lig? Kimin organizasyonu?
0: Türkiye Federasyonu organizasyonu. Ziraat yani, Türkiye kupası da federasyonun organizasyonu.
1: Yani gidip sen de verebilirsin yani artık federasyon başkanı yine vermeyeceğine göre.
0: Abi çok komik şey. Hocam ya. Vallahi çok komik hocam ya.
1: Şimdi bak Halil Umut Meler için şey dedim. Kafanda başa dönelim.
0: Dönelim.
1: Kafanda tilkiler.
0: Ulaşmaz inşallah.
1: Düzgün maçlar içinde. Hakemlerin hepsinin aslında bu zihniyette maç yönetmesi lazım. Yani bu federasyon gidecek. Bu MHK gidecek, yani gidecek derken görevden gidecek manasında konuşmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kimseye çakılı değil orası.
0: Aynen. Kimsenin yani. Babasının yeri değil orası. Doğru.
1: Ama ben Halil Umut Meler olarak, ben Aygün Özcüpe olarak, ben Ali Kunak olarak bu maçta düdük çalıyorsam eğer burada kendi itibarım, kendi kamuoyundaki kariyerim açısından maç yönetmeliyim, zihniyetiyle maç yönetmeliyim. Ama hakemler buradan hep uzaklaştı. Ve bunu federasyon başkanımız kendisi bir yerde şey yaptı, itiraf etti. Dedi ki ben dedi isteseydim dedi Alanya Spor maçında dedi Trabzon'u dedi öne geçirtirdim dedi.
0: Evet onu söyledi.
1: Bak. Bu çok... Ne demek biliyor musun? Evet. Ben bütün hakemlere hükmedebiliyorum demek.
0: Ne istersem onu yaptırırım demek.
1: Evet. Ve bak ne hakemlerimizden ne MHK'den ne de
0: yok.
1: Hakem derneği yok da yani arkadaş birisi de arkadaş hop Türk hakemlerine kimse sözünü geçinemez. Türk hakemleri çıkar bildiğini çalar diyen çıkamadı biliyor musun?
0: Şey geçen hafta Ferdi Karaduruk bana bir arkadaş vasıtasıyla şey gönderdi. Ya Aygün abi çok üzerime geliyor çok üzülüyorum falan filan diye haber göndermiş. Ya abi işinizi siz doğru yapın. Bizler size diyelim ki halal olsun diyelim doğru mu? Sen işini kötü yaptığın
1: Ferdi,
0: için.
1: Şunu soralım Ferdi. Şimdi sen gözlemci listesinde yoktun kardeşim. Gece yarısı Nebi Çelik diye bir adam çıkartıldı sen sokuldun.
0: Bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor?
1: Bunu bir anlat bakalım kardeşim. Burada şimdi MHK'den ayrılmış eski kartalların, şahinlerin mi katkısı var? Yok MHK'nin iradesiyle mi oldu? Hacı Osmanoğlu hadi bunları bir irdele abicim. Ya gözlemci listesi değişti biliyor musun?
0: Gece
1: listeyi değiştirdiler. Adamın birini çıkardılar, Ferdi Karadoğru'yu soktular. Şimdi benim gündemimde hiç Ferdi Karadoğru yoktu. Sen söyleyince bir anda işte terellim oldum ya burada. Arkadaş bu kadar şu MHK'ye, şu TFF'ye kural dışı, talimat dışı işler yaptırtan kişiler geliyorlar. Yok üzerime gidiyorsun. Yok nereye gidecekler abi daha ya? Siz camianın içine ettiniz 2-3 seneden beri. Siz 8 Mart'ta yaptığınız illegal operasyonlarla hakem kadrolarında göya büyük sirkülasyonlar yaparak efendim temizlik yapacaktınız. Yeni bir nesil getirecektiniz. Getirdiğiniz yeni neslin %70'i şeyden gitti, bahisten gitti, bahisten. Şimdi ne oluyor? Şimdi alelacele gözden kaçırır gibi klasman yapma telaşındalar. Gece yarısı listeler değişiyor işte. Lemi Çelik çıktı, Serdi Karadoruk girdi ya listeye.
0: Ahmet Şahin etkili olmuş olabilir mi?
1: Ya bak, ben şahit olmadığım bir şeye, ispat edemeyeceğim bir şeye böyle olabilir, olmuş demem. Ama işaretler hep oraya götürüyor. Şu anda Merkez Hakem Kurulu'nda 7 kişi görev yapıyor resmi olarak. Ama halen o 2 kişi istifa etmedi gibi bütün icraatlar öyle bir ışık veriyor. Başta Sayın Hacı Osmanoğlu bu ekibine sahip çıksın. Konuştuğu zaman... Abi şey diyor, Cenab-ı Allah diyor, doğruluktan bahsediyor, düzgünlükten bahsediyor. Tamam, ben onun doğruluğuna, düzgünlüğüne...
0: Kimse laf etmiyor, doğru.
1: Allah'ın adını alırken önündeki Cenab-ı yükseltici sıfatını da söylemesine bir şey demiyorum da. Ama bu kadar dini yönden ağırlıklı konuşan bir insan, biraz da düzgün işler yapılması konusunda...
0: Adalet olması gerekir.
1: Eki birine netler, kendisini düzeltir.
0: Adalet olması gerekir biraz. Hocam bir şey söyleyeceğim. Asen Hanım'ın testleri geçememesini, atletik testi geçememesini nasıl değerlendiriyorsun? Ki bu hanımefendi biliyorsun maç da yönetti Süper Lig'de. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: İki Süper Lig maçı var.
0: Doğru, öyle hatırlıyorum. İki tane doğru. Doğru. Nasıl değerlendiriyorsun ki Asen Hoca da yani tutan isimlerden birisisiniz. Ben de çok tutuyordum hanımefendiyi. Ama atletik testleri geçememiş hocam.
1: Ya geçemediyse sonucuna katlanacak. Demek ki kendisine iyi bakmamış, hazırlanmamış yani. Ama şimdi bak, geçen hafta bunu söyledik, Beşiktaş Rize maçı da kötüydü.
0: Kötüydü hocam, çok kötüydü.
1: Yani. Hmm. Tavır, davranış, tarz falan çok kötüydü. Ve o gün Merkez Hakem Kurulu bir tweet attı. Şimdi o tweet'i açtım abicim.
0: Ne atmış?
1: Merkez Hakem Kurulu kadın futbol hakemliği fiziksel performans kapasitelerinin gelişmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Gençlik Spor Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi ile ortak çalışıyoruz diyor. Elde edilen veriler diyor hakemlerin bireysel antrenman programlarının oluşturulmasında yer alıyor diyor. İşte bu hafta görev alacak olan Melek Dakalma, Asen Albayrak'ın sezon içerisinde gerçekleştirilen testlerde olduğu gibi son performans değerlendirmelerinde de elit hakem seviyesindeki fiziksel performans gerekliliklerini başarıyla karşıladıkları görülmüştür diyor. Bak, elit hakem düzeyinde koşmuş bu arkadaşlar. Koşuyorlarmış o testlerde. Bir tane de altına böyle şeyde koşu bandında koşarken resmini koymuşlar Asen Hanım'ın. Ama bak, Allah çarpar, yalanınızı yüzüne çarpar. 3 gün sonra geldi, terfi kursunda koşamadı. Böyle süslü şeylerle kamuoyunu
0: yanıltıcı,
1: kamuoyunda gündem değiştirici, popülist davranışlar yaparak kendi hatalarınızı arka plana attırmaya çalışıyorsunuz. Ama Allah çarpıyor bir şekilde. Buyur, dinliyorum.
0: Bu elit testle yeterlik testleri arasındaki fark ne hocam?
1: Ya bak, bu FDSS denen bir
0: test var. Evet, FDSS testi.
1: Bu FIFA'nın uyguladığı bir test.
0: Yeterlilik testi değil mi?
1: Evet, yeterlilik. Bu testi geçenler Süper Lig düzeyinde maç yönetebiliyorlar. Şimdi bu arkadaş şeyi geçemedi, terfi sınavını geçemedi. Kadınlar Ligi'nde maç yönetebilir. Kadınlar düzeyindeki testleri geçtiyse orada maç yönetebilir yani. Hmm. Onların hepsinin dereceleri, şeyleri farklı, barajları farklı, koşu şekilleri de farklı. Yani detayına girersek onun altında yani bir programdan fazla zaman alır. Onlar farklı testler. Bunu geçmesi lazımdı Süper Lig'e çıkması için. Ama büyük bir şans kaybetti. Ama şöyle, zaten talimat gereği erkek koşusunu sezon başında koşarsa yine Merkez Hakem Kurulu istediği klasmanda görev verebileceği için verir yani. Koştu, koşamadı. Bunlar çok önemli değil MHK için ya. Onlar ya ben yaptım oldu zihniyetinde oldukları için her şeyi yapıyorlar serbest bir şekilde. Dokunuyorlar, ediyorlar. Sonra diyorlar ki biz yaptık, böyle oldu. Kupayı diyor vermiyorum diyor. Ertesi hafta, bir hafta sonra da diyor ki Ya kupayı vermek bir talimat yazıyormuş öyle mi? Hadi şu talimat değiştir diyor. Değiştiriyor, kaldırıyor.
0: Bakalım bu akşam ya, ne olacak kupa?
1: Bir hakem sınavı talimatı 6 kere değişti biliyor musun? 6 kere değişti abi.
0: Hocam bu ülkede yabancı kural herhalde 85 kez falan değişmiştir.
1: Yani yabancı kuralı desen öyle harcama limitleri öyle. Aynen. Yani neresinden?
0: UEFA denetlemeye kalksa herhalde işin içinden çıkamaz hocam tahmin ediyorum ya. Futbolumuzu. Evet. Kuralların bu kadar değiştiği doğru mu hocam? Bir denetlemeye yani, gönderse ya şimdi gidelim bir denetleyelim dese işin içinden çıkan adamlar da şoka girer.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Daha iyi. Ama maalesef mesela şimdi Sayın Vekil bağlanmadı.
0: Evet aramaya devam ediyoruz. Vedat bir daha deneyelim Sayın Vekilimizi. Tekrar bir deneyelim Sayın Vekilimizi. Aramaya devam ediyoruz. Çünkü cebi kapalı. Tahmin ediyorum ya bir toplantıdan. Buyurun hocam dinliyoruz sizi sevgili Ali Konak hocam.
1: Şimdi mesela Kayseri Spor'la ilgili kendisi şey yapıyor.
0: Evet.
1: Çabalar gösteriyor. Ha bununla ilgili nasıl bir sonuç alır alınmaz o ayrı bir konu da ben şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi FİKE bahis oynama yüzünden lisansı iptal eden hakemler var ya.
0: Evet.
1: Bunlardan bir tanesi FIFA yardımcı hakemi. FIFA yardımcı hakemi ve Süper Lig'de bu sene Aralık ayına kadar takır takır maç yönetmiş vaziyette. Ve bu yönettiği maçta ondan sonra bahis soruşturması başlayınca da lisansı iptal edildi. Şimdi bu lisansı iptal edilen bir hakemin yönettiği maçlara çıkan hakemlerin durumu ne olur? Mesela Sayın Vekil bunun üzerine de gidebilir. Fenerbahçe Kayseri Spor. Fenerbahçe 4 Kayseri Spor 2. Yardımcı hakem Deniz Caner Özaral. Kayseri Spor Galatasaray. Kayseri Spor 0, Galatasaray 4. Yardımcı hakem Deniz Caner Özaral. Şimdi bak Kayseri'nin
0: hocam çok enteresan bir yere gittin.
1: İki tane yenildiği maçta bahisten lisansı iptal edilmiş FIFA yardımcı hakem görev yapmış.
0: Kaldırılan şeyler. Vay, hocam çok enteresan ya. Hocam çok soru var kafamda. Gelen sorular da var da. İsterseniz çok kısa bir reklam arasına gidelim. Kısa bir ara verim. Aradan sonra sevgili Ali Konak hocamıza sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: MHK eski genel sekreterimiz sevgili Ali Konak hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Bir yandan da birazdan şimdi Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım yönetim listesini belirlemiş. Bakıyorum şimdi isimlere bakacağım. Ona göre de hocam haklısınız değil mi?
1: Dinliyorum, dinliyorum.
0: Ha, Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetim listesini bir okuyabilir, müsaade edebilir misiniz? Biraz bekleteceğim size.
1: Estağfurullah, ne demek? Ne demek?
0: Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi: Asil Özel, Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk. Devam ediyoruz. Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın ve Selim Kosif'ten oluşuyor Sayın Aziz Yıldırım'ın asil listesi. Yedeklere baktığımız zaman da Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan ve Yasemin Babayiğit'te olduğunu tekrar belirtelim. İlerleyen saatlerde tahmin ediyorum Sayın Hakan Safir'in de listesi, çünkü bugün verilmesi gerekiyor. Listelerin verileceğini söyleyelim. Hocam gelen mesajlar var. Ali Hoca'ya sorar mısınız? UEFA finalini yöneten hakemi gördük. Bizim hakemleri de görüyoruz. Göz sağlığı açısından aralarındaki fark var mıdır sence? Bizimkiler neden gördüğünü çalamıyor demiş hocam. Ne diyorsunuz? Bizimkilerin bir gözünde sağlıklarında bir problem mi var hocam? Nedir?
1: Yok. Gözlerinden ve yüreklerinden

0: verir. Suçu hakem futbolcular boş kaleye gol atamaz. Suçu hakeme atarlar demiş. Ne diyorsun bununla ilgili? Bu kısım da biraz
1: Yani
0: doğru aslında baktığımız zaman.
1: bu çok doğru bir tespit. Doğru. Yani hakeme suç atmak kulüplerin ve bazı yöneticilerin adet edindiği bir durum.
0: Doğru.
1: Ha bizim söylediğimiz o şey masum hakem hataları değil. Hakem yönetim sistemindeki hatalardan kaynaklanan hakem hataları. Bizim
0: Kurallardan.
1: üzerinde durduğumuz konular bunlar. Şimdi
0: Kurallar. Doğru.
1: ya bak şimdi adam siz defalarca plasman yaptı. Kendi kadrolarını oluşturdu ve şikeden şeyden bahisten lisansı iptal edilen hakemlerin %85-90'ı bu adamı terfi ettirdiği hakemler. Şimdi ne yapıyor? Şimdi alelacele çabucacık klasman yapmaya çalışıyor. Burada şimdi hedef ne? Kendisinin nasıl söyleyeyim resmi görev yaptığı yıllarda alışmış olduğu emredersin baş üstüne diyebilecek düzeydeki insanları yine oraya çıkartma planlaması devam ediyor. Yani şimdi bu taktik subayı arkadaş maalesef operasyonel bu tür çalışmalar yapıyor. Şimdi kulüplerimiz Sayın Aziz Yıldırım'ın listesini okudun. Çok kuvvetli bir yönetim kurulu gördük. Neden dolayı daha önce federasyonla dişe diş mücadele eden BHK ile dişe diş mücadele eden yönetim kurulu üyeleri var. Aziz Bey kendisi de öyleydi. Eğer ki dünya para yatıracaklar. Bak bu kulüpler tüm kulüpler için konuşuyorum. Teknik direktör transferi yapacaklar, dünya para transfer yapacaklar. Şu MHÇ ve şu federasyonu demiyorum bak, federasyon yapısını ve MHK'yi değiştirmeden sezona başlarlarsa aynı tarz, aynı hamam bu seneki rezillikleri artan düzeyde izleriz.
0: Sayın Aziz Yıldırım açıklamalara baktığımız zaman mücadele için geliyoruz diyor. Yani sadece şampiyonluk değil, yani bütün taşları yerinden oynatabileceğinin sinyallerini veriyor. Ne diyorsun bununla ilgili hocam?
1: Valla Aziz Yıldırım
0: Hakan Safi de aynı şekilde söylüyor, onu da söyleyelim.
1: Fenerbahçe yıllardan beri federasyon nezdinde maalesef güçsüz kalmıştır. Bu bir gerçek. Federasyon Riva nezdinde güçsüz kalmıştır. Ben Aziz Yıldırım federasyon başkanı iken MHK'de görev yaptım. Aziz Yıldırım federasyona geliyor diye federasyondan kaçan federasyon başkanı bilirim.
0: O derece.
1: Aziz Yıldırım geliyor diye federasyondan kaçan federasyon başkanı bilirim. Yani Aziz Yıldırım böylesine mücadele eder. Ha, Hakan Bey de eder. Ayrı konu. Benim konum Ahmet Aziz ya da Hakan konusu
0: Hakan
1: değildir.
0: Safi.
1: Ama o da mutlaka edecektir. Ama kulüplerin öncelikle şu MHK'nin bak Kulüpler Birliği toplanacak haftaya. MHK'nin yeni kadro oluşumunu engelleyecek tedbirleri hemen almaları ve MHK'nin değişmesi konusunda federasyona yönlendirmeleri çok çok önemli. Bunu yapmazlarsa önümüzdeki sene çok daha sıkıntılı dönem hakem yönetimleri yaşayacağız. Neden dersen hakemliğin yönetimi iyi olmadığı için yaşayacağız bunu. Hakemliğin yönetimi iyi olur. Hakemler yine hata yapacaklar. Çıkacak sahada hata yapacak. Ama adil, şeffaf ve liyakata yönelik performansa, başarıya yönelik görevlendirme yapan bir MHK görev başında olursa bu hataların sayısı mutlaka azalır. Bu çok önemli.
0: Selim Coşkun Kan diyor ki Antalya'dan, ben 40 kişilik bir ekibi yönetiyorum. Sürekli elemanlarım eleştirirlerse çıkar bir konuşurum. Şikayet sahipleriyle ya savunurum ya da bir cevap veririm. Açıklama yaparım. Ya MHK başkanı niye 3 maymun oynuyor diyor. Hocamıza sorar mısınız lütfen demiş.
1: MHK başkanı Prag'a gidiyor abi. Kültürel turlarda
0: Ama Prag da çok güzeldir hocam şimdi. Tam böyle tarihi yerler falan. Önde çok da güzel resimler çeker. Atletik
1: yani
0: vücudu şeyle beraber. Eşofmanıyla beraber.
1: bak hesap sorulmayan, denetlenmeyen bir mekanizma mutlaka hata yapar. Ve hata yaptığı zaman hatasını düzeltmek için de herhangi bir çaba sarf etmez. Çünkü ona bir arkadaş niye bunu böyle yaptın diye soran yok ki. Ya da belki de ne oluyor? Niye bunu böyle yaptın demiyorlar da bunu şöyle yap diyorlar. Belki de. Bilmiyorum.
0: Bak hocam çok...

0: Çok güzel bir mesaj geldi. Bursa'dan Yılmaz Gönül Kırmaz diyor ki bugün oynayacak finalin adı Ziraat Türkiye Kupası olduğu için Ziraat Bankası Genel Müdürü kupayı vermek zorunda kalacak diyor.
1: Evet, bak daha önceki yıllarda Ziraat Türkiye Kupası şeyinde lansmanlarında ve kupa düzenledi. Ziraat Bankası
0: Aynen.
1: Genel Müdürü
0: Olurdu.
1: o platformda yer almıştır. O da mutlaka tabii bu kadar katkı veriyorlar, para veriyorlar, gelsin orada da Ziraat'ın
0: Hocam
1: genel müdürü verelim kupayı
0: günün
1: dedi.
0: en önemli konularından bir tanesi lige çıkacak 3. takım daha belli olmadan ligin tescil edilmesi hocam. Bu apar topar tescil sebebi sizce ne olabilir? Özellikle bu Kayseri milletvekilinin yapmış olduğu açıklamadan sonra bir anda apar topar lig tescil edildi. Ne diyorsunuz bununla ilgili hocam? Buyurun.
1: Biz alıştık bu federasyonda o olmayanların bugüne kadar tarihte yaşanmayan şeylerin yapılmasına. Yani ligi topal tescil ettiler. Ha bir de şu var. Lig tescil edilince iş bitmiyor ki. Eğer mesela lig tescil edildi diyelim. Lig tescil edildikten sonra bir şike olayı gündeme gelir ve bu ispatlanırsa tescil edilmiş maçlar iptal edilebilir yani. Talimat buna cevaz veriyor. İnsanlara böyle bir yanılgı var.
0: Uygulanır mı sence?
1: Mahkeme kanalıyla gelirse uygulanır tabii. Niye uygulanmaz?
0: Şunu duydum hocam. Spor hukuk avukatı
1: Şimdi
0: bana şunu söyledi. Buyurun.
1: spor kulübü başkanları eğer kendi yönettikleri, kendi oynadıkları kulübü, kendi başkan oldukları kulübün maçlarına bahis oynamışlarsa bu müsabaka sonucunu etkilemeye giriyor. Ve o zaman da şike sayılıyor ve bunun karşılığı küme düşürülmek. Ama küme düşürün, ben biraz bir iki hukukçuyla da konuştum. Küme düşürülmenin önü açıldığı zaman işte düşen takım kalsın, onun yerine bunu düşürelim şeklinde bir yöntem olmuyormuş. Düşen takım sayısı 4'e çıkarmış. Düşen takım sayısı 5'e çıkarmış. Yani bir de böyle bir durum var yani. Böyle şeyde hani efendim Karagümrük, Kayseri, Antalya'yı düşürmeyelim, onun yerine öbür iki takımları düşürelim şeklinde bir uygulama olmazmış. Onlar sportif başarısızlıktan dolayı düştükleri kabul edilir. Artı diğer kulüplerde düşerek ligdeki takım sayısı azalırmış. Bu da böyle uygulanır.
0: Valla benim duyduğumda tescil olduktan sonra şunu söyledi bir hukukçu bana. Tescil olduktan sonra eğer futbolcu yapmışsa futbolcu, başkan yapmışsa başkanlar ceza alır dedi. Lig tescil olduğu için de kulüpleri çok fazla etkilemez. Futbolcunun yapmış olduğu davranışlar futbolcuya sıkıntıya sokar dedi. Yani burada da bir hukukta da böyle bir açmaz var hocam. Onu da söylemekte fayda var.
1: Ya bir dakika, şimdi sana o talimatı bulmaya çalışıyorum. Talimatı bulursam eğer şu anda, ama bulmasam da sana
0: Ama bir şey
1: şeyden
0: söyleyeceğim hocam.
1: sonra.
0: Her şeyin Dünya Kupası'ndan sonrası bırakılması da biraz yanlış değil mi hocam? Ne diyorsun?
1: Bak şimdi bu kafada soru işaretleri getiriyor.
0: Değil
1: Yani
0: mi?
1: Sayın Savcı'nın
0: Hı.
1: bu işi Dünya Kupası'na bırakması acaba
0: Savcı mı bıraktı acaba?
1: görüşleri
0: TFF böyle bir ricada mı bulundu acaba?
1: onu
0: Etkilenmemesi
1: bilemem
0: anlamı.
1: yani
0: Hı.
1: işlerliği bilemem onu da ama böyle bir şeye bırakması acaba milli takım içerisinde yer alan bazı futbolcuların da mı bu işin içinde olduğu konusunda böyle bir şey getiriyor. Ha şimdi bak kardeş futbol müsabaka talimatı müsabaka sonuçlarının tescili
0: Evet.
1: madde 4 madde 4 okuyorum sana
0: Buyurun hocam.
1: 12. sayfa. Müsabaka sonucunu etkileme eylemi müsabakanın sonucunun tescilinden sonra anlaşılsa dahi tescil iptal edilir. Tescilin iptali kulüplere herhangi bir tazminat vesaire hakkı vermez.
0: Sıkıntılı bir süreç bekliyor o zaman Türk futbolunu hocam. Doğru mu?
1: Yani işte tescil edildi bitti. Hani
0: Bu iş kapandı
1: canından
0: anlama
1: bal
0: gelmez
1: kaçırır
0: diyorsun.
1: gibi. Hadi tescil edelim kurtaralım şey olmaz yani.
0: Anladım. Hocam son olarak neler eklemek istersiniz sevgili Ali Kunak hocam?
1: Şöyle bugün ve pazar günü oynanacak iki tane finalle ülkemizdeki futbol sezonunu kapatmış oluyor.
0: Evet.
1: Hep hakem konuştuk. Hakem hataları konuştuk. Hakemliğin kötü yönetimini konuştuk. Futbol gündeminde en çok konuşulan konu hakemliğin kötü yönetimi ise futbolun üst düzey yöneticileri

0: sen bu konuya parmak bastınlar.
1: Doğru.
0: Lütfen futbolun kulüpler birliği, kulüp başkanları bu konuya parmak bastınlar. Önce bir yarayı gidermeye çalışsınlar. Yara buradan, kanama buradan geliyor.
1: Doğru. Sonuna kadar katılıyorum. Hocam çok teşekkürler yayınımıza verdiğiniz katkıdan dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet, hattımızda MHK eski genel sekreteri ve FIFA eski yardımcı hakemi sevgili Ali Konak hocamız vardı. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftanın da ters köşenin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le ters köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

Herkese merhaba. Hattrick programına hoş geldiniz. Genco Boran sizlerle birlikteyim. Bu saat diliminde ben sizlerle birlikte olacağım. Ama gözüm de tabii ekranlarda olacak. Çünkü Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın saat 14'te planlanmış bir basın toplantısı var. Ona bağlanacağız ama ondan önce ben yine sizlerle birlikte olacağım. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu. Bu isimleri tanıtması bekleniyor. Projelerle ilgili açıklamalar yapması bekleniyor. Hep beraber göreceğiz. Şimdi tabii Ziraat Türkiye Kupası final maçının da bugün final günü 6 saat sonra, değil mi? Öyle yazıyor. 20.45'te aynen 6 saat 43 dakika sonra karşılaşma başlayacak. 64. Ziraat Türkiye Kupası sahibini bulacak. Aziz Yıldırım'ın listesi de açıklandı. Benim önümde var asil liste ve yedek liste şeklinde. Onda zaten Aziz Yıldırım basın toplantısında zaten bu isimleri sayacaktır. Belki o isimlerle olacaktır. Belki bazılarıyla olacaktır. Hep beraber göreceğiz, bağlanacağız, dinleyeceğiz. Şimdi tabii Dünya Kupası heyecanı yavaş yavaş başlıyor. Tabii onu da söylemek lazım. Takımların kadroları açıklanıyor. Bugün İngiltere'nin nihai kadrosu açıklandı ve ilginç eksikler var. Yani Adabasını ve İngiliz futbol severler ikiye bölünmüş durumda. Cole Palmer yok. Trent Alexander-Arnold yok. Onun yerine Spence gözüküyor. Yani değişime evet diyenler de var. Tuchel ne yapıyor? Anlamak mümkün değil diyenler de var. Bizim de tabii geniş kadromuz açıklandı ama daha nihai kadromuz açıklanmadı. O tabii 1 Haziran'a kadar son açıklama tarihi. Umarım doğru hatırlıyorumdur. İşte biz burada son zaten Salı günü yaptığımız hat-trick programında Ali, ben, Mert beklediğimiz kadroyu sizlerle paylaşmıştık. Valla sürprizler var. Gündem yoğun. Bakmayın, birincilik bitti ama bugün tabii Euroleague de var. Fenerbahçe, Olympiakos. Hatta yaklaşık 15-20 dakika öncesine kadar Olympiakos Fenerbahçe maçının başlama saatinin ileriye alınabileceği haberini Yunan gazetelerinden okudum. Çünkü biletleme sisteminde bir sorun yaşanmış. Fakat Burak sağ olsun hemen ben bizim grubumuza attım. Böyle bir sorundan haberiniz var mı? Belki maç geç başlayacak çünkü en nihayetinde yayıncı kuruluşuz. O da dedi ki biletleme sorunu halloldu. 15 dakika önce mail geldi. Maç saatinde

0: başlayacak gibi gözüküyor şeklinde haberi de girdi. Tabii Fenerbahçe'ye de bugün oynayacakları ve ümit ediyorum ki kalırlarsa pazar günü oynanacak final maçında sonsuz başarılar diliyorum. Fenerbahçe, Beko basketbol takımına tabii oranlara baktığımızda Olympiakos bayağı uzak ara favori gözüküyor ama yani basketbolda işin içinde Fenerbahçe varsa son yılların çok tecrübeli bir takımı bu alanda. Tabii ki Olympiakos'u da es geçemeyiz. Kaldı ki maçlar Yunanistan'da olacağı için bir nevi ev sahibi olacak ama yani Fenerbahçe'de de çok tecrübeli oyuncular. Son yıllara göre biraz güç kaybettiyse de Yasikevicius önderliğinde bence harika işler başarıyorlar. Ve neden bir sürpriz yapmasın? Neden basketbol taraftarını bir kez daha sevindirmesin Fenerbahçe Beko? Zaten Final Four'a kalarak sevindirdi ama tabii Fenerbahçe Beko son yıllarda öyle bir başarı yakaladı ki öyle çıtayı yukarı çıkardı ki Final Four insanlara belki normal geliyor ama yani ben Obradovic dönemindeki Fenerbahçe kadrosuyla şu dönem ve geçen seneki kadroyu kıyasladığımda Jasikevičius'un çok daha büyük bir iş başarmış olduğunu düşünüyorum. En azından kendi adıma. Bana her zaman olduğu gibi WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz programa 0538 052 1487 0538 052 1487 mesajlar hatta gelmeye başladı bile. Brezilya kadrosu ile ilgili düşüncelerin nelerdir? João Pedro'nun kadroya alınmamasını nasıl değerlendiriyorsun şeklinde bir mesaj var. Yani Brezilya kadrosu şu dönemde, şu sene diyelim. Yani öyle bir kadro ki bana hiç sürpriz gelmiyor. Yani bana kesinlikle hiç sürpriz gelmiyor. Hatta ben bir tane tweet atmıştım. 2006 yılındaki Brezilya milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'ndaki Brezilya milli takım arasındaki fark. Yani 2020, 2006'da Dida var. Solda Roberto Carlos, sağda Cafu, orta sahada Kaká var, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Juninho, Emerson, Lucio. Yani böyle bir kadro varken şimdiki Brezilya'ya baktığımızda tabii kale çok sağlam Alisson ve Ederson'la. Savunmada Alexandro, Gabriel, Arsenal'den tanıdığımız Marquinhos. Yani bu çok sağlam bir ikili doğru. Ama işte yani bir sakatlanma riski de bu ikilinin her zaman var. Ortada Bruno Guimarães ve Casemiro ki Casemiro Manchester United'tan ayrılıyor ve Manchester United'daki son 1,5 senesinde de çok hata yaptığı ve taraftar tarafından çok eleştirildiği, basın tarafından çok eleştirildiği maçlar oldu. Öyle ki karısı Instagram postu paylaşmak durumunda kaldı. Yani benim kocam ile ne başarılar elde etti bu kulüp. Bir iki hatasında böyle olması beni inanılmaz üzdü şeklinde. Hani o kadar üzerine gidildi ki Casemiro'nun o hatalardan sonra. Ama yani şimdi şu orta sahaya baktığınızda Bruno Guimarães ve Casemiro ikilisi hani Brezilya dediğinizde ya bu ikili olmaz artık. Yani artık derken Bruno Guimarães zaten olmaz da. Rafinha, Vini Junior bunlar tabii ki kabul edilebilir iki isim Brezilya için. Matheus Cunha, Luis Enrique, Neymar var tabii ki ama Neymar acaba oynayacak mı? Yani Neymar bir yıldız olması önemli ama ne kadar oynayabilecek durumda? Çünkü benim Neymar'ı Brezilya Ligi'nde takip ettiğim kadarıyla gerçekten çok kötü maçlar çıkardı. Kendi takım taraftarları tarafından bile epey eleştirildi, yuhalandı. Ama tabii Neymar Neymar'dır. O da bir gerçek. Yani tabii futbolda duygusallık yoktur. Ben Neymar'ı Ancelotti'nin almasının sebebi alternatifinin çok olmamasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani bundan önceki yıllarda ki Neymar olsa, pardon, Brezilya milli takımı olsa, böyle çok ağır bir sakatlık yaşamış bir oyuncunun kadroya dahil edilme riskini bence kimse almazdı. Ama Ancelotti aldı. Tabii Brezilyalılar çok sevindi. Onlar için simge bir isim. Brezilya dediğiniz zaman her zaman kadrosunda Brezilya'yı, Brezilya futbolunu temsil eden çok önemli isimler hep olmuştur ama bu sene Neymar olmasa öyle bir isim yok ya. Bana göre Vini öyle aman Allah bir süperstar değil. Tek ön plana çıkarabileceğim isim de o. Kunya Munya zaten sayamam bile. Saatlerimiz 14.10 oldu. Bu saat dilimindeki ilk reklam aramızı verelim, hemen devam edelim.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

Evet, programımız devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, tabii Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın açıklamasının biraz daha kapsamlı, biraz daha uzun olması bekleniyordu muhtemelen. Bütün İstanbul'daki hali hazırdaki yönetim kadrosunda olan kişilerin de hazır bulunduğu toplantı yaklaşık 7-8 dakika. Sadece Aziz Yıldırım'ın kısa bir açıklamasıyla. O açıklamayı da şöyle yaptı. Yani önüme bir kağıt geldi, mecbur okuyacağız şeklinde. Yani ben açıkçası kendi adıma bir şey söylemem gerekirse bir yorgunluk vardı. Tabii eminim ki şu anda muazzam bir çalışma vardır. Eminim ona. Geceli gündüzlü. Bu kadroyu bir araya getirmek için Fenerbahçe için en doğru, en kuvvetli isimlerin maddi manevi onun çalışmaları olmuştur ama hani bilmiyorum siz ne dersiniz, bana böyle bir basın toplantısında hani biraz daha heyecanlı, biraz daha böyle madem bu kadar kısa olacak 7-8 dakika bir gücünü toparlayıp böyle bir acaba biraz daha böyle taraftarı işleyen, tamam kendisi Aziz Yıldırım, yani hani herkes diyebilir yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Öyle bir laf var ya, yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Ama hani biraz bir yorgunluk sezdim ben. Bakalım. Bakalım tabii Hakan Safi'nin de yönetim kadrosu belli oldu. Onun yapacağı açıklamada neler söyleyecek? Hep beraber göreceğiz. Mesajlar da gelmeye devam ediyor. Özellikle Dünya Kupası ile ilgili milli takımımızın kadrosu ile ilgili ne düşünüyorsun şeklinde. Yani ben ilk günden beri Montella'nın bir takım kurmaya çalıştığını tabii ki görenlerdenim, herkes gibi. Hani bazı hocalar vardır, milli takımlar 2-3 ayda bir araya geldiği için bazı hocalar vardır, o anki en formda oyuncuları alır. Bazı hocalar vardır, kendi takımında oynasa da oynamasa da o anki ilk geldiği andaki geniş havuzunu daraltır. Bir kadro kurar, onu bir takım, bir kulüp havası sağlamak için de kendi takımında oynasa da oynamasa da o sahadaki 11 ya da yedek olduğunda oyuna gireceği zaman sahadaki görevini en iyi şekilde bilecek, uygulayacak, yanındakileri, önündekileri tanıyacak oyunculardan seçen ve böyle bir kadro oluşumunu düşünen hocalar da var. Montella da onlardan biri. Dolayısıyla benim için çok sürpriz, isim alınan alınmayan derseniz yok. Sadece bunu Salı günü de söylemiştim. Orada da takım içi disiplininden dolayı bunun doğru karar olduğunu düşünen çok futbol sever vardı. Çok mesaj geldi. Nedir? Berke. Yani Uğurcan'ın Dünya Kupası esnasında sakatlanması halinde, yani 6 ay Manchester United'da 4-5 maça

çıktı ya çıkmadı bu sene. Ersin Beşiktaş taraftarının göndersek de gitse dediği bir isim. Yani ben bir tek buna takıldım. Ama doğru mu bilmiyorum. Bir tane bir haber gördüm. Ama doğru mu bilmiyorum. Artık internet dünyası öyle bir hal aldı ki neyin doğru olup neyin doğru olmadığını check etmeniz lazım. Sırf bazı insanlar ya da bazı kurumlar daha fazla tıklama alabilmek için inanılmaz yollara başvuruyorlar. Eğer onlardan biri değilse şöyle bir haber gördüm. Milli takım geniş kadrosu açıklandıktan sonra Berke bir tweet atmış ya da bir Instagram postu koymuş. O da Lille taraftarlarına bakan, zafer işareti yapan ve Şampiyonlar Ligi böyle konseptli bir mesaj yollamış. Yani hani kadroya alınmadığı günde böyle bir meydan okuma, bana bu meydan okuma gelir. Böyle bir mesaj attıysa gerçekten, ki doğruluğunu bilmiyorum ama böyle bir mesaj attıysa gerçekten, yani bu da meydan okumadır. Yani burada milli takıma alınıp alınmamayı kişisel bir meydan okuma yapamazsınız. Burası milli takım. Yani bunu doğru bulmam, asla bunu doğru bulmam ve bunu da savunmam. Burada Berke eğer böyle bir post attıysa, böyle bir paylaşımda bulunduysa çok yanlış. Hani etrafında bir kişi bile yok mu Berkeciğim şunu yapma diyebilecek olan? Yani bu bir kişiye başkaldırış değil. Yani bu böyle yorumlanamaz. Çünkü işin ucunda milli takım var. İşin ucunda milli takım var. Bakın bugün İngiltere milli takım kadrosu açıklandı. Harry Maguire sürpriz bir şekilde kadroya alınmayan isimlerden bir tanesi oldu. Ve Harry Maguire hemen bir tweet attı. Dedi ki çok şaşkınım. Futbolu en üst düzeyde, milli takımımı futbolun en üst düzeyde oynanacağı Dünya Kupası'nda temsil etme gücüne sahip olduğumu güç olarak ve tecrübe olarak düşünmeme rağmen kadroya alınmadım. Çok üzgün olduğumu dile getirmekle birlikte gün artık beraber olma günü ve kadroya alınan tüm arkadaşlarıma sonsuz başarılar diliyorum şeklinde bir mesaj attı. Yani bir tamam üzüntüsünü dile getirdi. Bu çok normal. Çok tecrübeli bir isim Harry Maguire. Yani ilk stoper olarak düşünülmese bile çok iyi bir yedek olabilirdi bence. Ve olmalıydı da. Yani Tuchel'in tartışılan kararlarından biri bu. Çünkü Harry Maguire yani çok tecrübeli ve hava toplarına da inanılmaz hakim. Yani mesela son dakikalarda İngiltere son 5 dakika gole ihtiyacı var. Yani doldur boşalta gidecekler belli. O zaman Harry Maguire alırsın. Adam hava toplarında inanılmaz bir güç, olağanüstü bir güç hava toplarında. Kaldı ki iyi de bir savunma. Tamam belki 90 dakika oynatmazsın artık, sakatlanıyor dersin, hatalar yapıyor dersin ama çok da kötü bir sezon geçirmedi sakatlıkları dışında Manchester United'da Harry Maguire. Ama bu hayal kırıklığını dile getirmekle birlikte hemen herkesin gönlünü alacak, isyanını içinde tutacak şekilde bir mesaj yayınladı ama dediğim gibi Berke sanki meydan okuyormuşçasına Lille taraftarı, Şampiyonlar Ligi, yumruk havada falan, öyle olmaz yani. O öyle, o iş olmaz yani. Ben onu hatalı bulurum. Bir dinleyicimiz İzmir'den Murat Ediz diyor ki ben Galatasaray taraftarıyım. Al Nassr ve Ronaldo desem çok duygulandı, çok ağladı. Vallahi yukarıda Mehmet Sevinç'le de konuştuk. Dedim ki Mehmet Sevinç'e, ya arkadaş dedim, yani Vedat yanlış mıyım? Ya Ronaldo'ysan Suudi Arabistan'da şampiyon olunca ağlamazsın ya. Yani sen Ronaldo'sun yani. Hani Manchester United'da, Juventus'ta, Real Madrid'de, bu ülkelerin, bu liglerin en üst seviyesindeki takımlarda şampiyonluklar yaşamış, şampiyonluğa oynamış, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna oynamış ve kazanmış bir takımın oyuncusuyken, Portekiz milli takımına yıllar sonra Avrupa şampiyonluğu kazandırmışken, ya bana bir garip geldi arkadaşlar. Yani

0: Ha, bir şey aramıyorum altında, sakın yanlış anlamayın. Yani ya bana bir garip geldi. Hakikaten bana bir garip geldi. Hani bir sinema oyuncusu olursun. 80 yaşında ömrünün artık sonbaharında bir ömür boyu ödülü, ömür boyu işte başarı ödülü kazanırsın. Duygulanır ağlarsın yaşın icabı. Artık çok eskisi gibi değilsindir ama yani ya Ronaldo'sun ve futbol hayatının sonundasın, farkındasın. Zaten bu yüzden Arabistan'a gitmişsin, parayı tercih etmişsin. Arabistan'da şampiyon olup ağlamak nedir yani? Hani bana ne duygusallığı geçti, ne başarının büyüklüğü geçti öyle bir kariyerden sonra. Hiç geçmedi yani. Hani hırslı desen, Arabistan'da şampiyon olacak kadar böyle duygularına hakim olamayacak bir hırsın mı var? Yani bana çok acayip geldi, bilmiyorum. Belki de ne diyorsun, genco diyorsunuz ama bana hiç geçmedi. Gerçekten bana hiç geçmedi yani. Gaziantep'ten Tuncay Bey diyor ki ben de Berke'nin mesajını gördüm. Muhtemelen doğru diyor. Mesajlar geliyor özellikle Ronaldo ile ilgili ama yönetmenim Vedat diyor ki önce bir ara verelim, öyle devam edelim.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi Berke ile ilgili öncelikli bir mesaj geldi. Onu hemen okuyayım. Birol Bey diyor ki, selamlar diyor. Sizleri beğeniyle dinliyorum ama diyor, gencecik bir futbolcunun kendi profilinde paylaştığı bir resmi meydan okumak gibi hedef tahtasına koymak bence doğru değil. Berke bu ülkenin değeridir, bir futbolcusudur. Yani amacım asla o değildi. Ama yaptığı şey de doğru değil. Yani yaptığı şey doğru değil. Bir oyuncu milli takıma alınmadıktan sonra hani benim sanki milli takıma ihtiyacım yok, Lille'de ben Şampiyonlar Ligi oynuyorum gibi, ya bu olmaz yani. Yani sizi de anlıyorum Birol Bey ama ya bu hedef koymak değil, bu hedef tahtasına koymak değil ama bence bu yanlış. Yani burada da pek geri adım atmam yani. Bu yanlış. Bakın size Harry Maguire'ın örneğini verdim. Hemen sıcağı sıcağına ne kadar üzgün. Kaç yıldır milli takım forması, kaç tane uluslararası turnuvaya katılmış. İngiltere'deki en büyük iki şoktan, üç şoktan biriydi. Yani Cole Palmer'ın alınmaması, Harry Maguire'ın alınmaması ve Trent Alexander-Arnold'un alınmaması. Ama yani hiçbirinden böyle bir şey görmedik. Bence bu yanlıştı. Mustafa Bey diyor ki, kontratta yüklü bir şampiyonluk bonusu mu vardı? O para adamı ağlatır diyor. Ya vardır, muhtemelen vardır. İyi yayınlar İstanbul'dan İbrahim. Dünya Kupası grup aşamalarında izlenmesi gereken 10 maç. Bakacağız. Daha Dünya Kupası'na 20 gün var. Bu hafta sonu da atlatalım. İngiltere, İspanya, İtalya bir bitsin. Neyin ne olduğunu görelim. Bakalım, İngiltere Premier Lig'de inanılmaz bir pazar günü yaşayacağız. Aston Villa kaybeder, Liverpool kazanırsa İngiltere altıncısı Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanacak. Ama Aston Villa ligi ilk dörtte bitirirse İngiltere Premier Lig altıncısı Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Tabi orada çok ilginç bir maç daha var. Hemen ben size söyleyeyim. Crystal Palace Arsenal mücadelesi çok ilginç bir karşılaşma olacak. Çünkü Arsenal şampiyonluğunu ilan etti. Crystal Palace'ın da ligde hiçbir hedefi kalmadı. Tek hedefi Konferans Ligi'ni kazanmak. Peki bunun nesi ilginç diyeceksiniz. Daha önce bunu söylemiştim ama duymayanlar için çok ilginç bir haberim var size o maçla ilgili. Arsenal biliyorsunuz Eze'yi Crystal Palace'tan satın aldı. Tabii çok düşük profili bir takım şampiyonluğa oynayan bir oyuncuyu sattığı zaman çok ekstra bonuslar koyabiliyor. O bonuslardan biri de Arsenal şampiyon olursa Crystal Palace'ın 10 milyon pound bonus alacak olmasıydı. Yani hakikaten eğer ki son maçta Arsenal şampiyonluğu garantilemiş olmasaydı, ya o maç nasıl oynanacaktı ben çok merak ediyorum. Crystal Palace Konferans Ligi var diyecekti. Rotasyona gidecekti. Kaybettiği takdirde Arsenal şampiyonluğunu ilan edecekti ve 10 milyon pound'u cebe indirecekti Crystal Palace. Yani neyse ki bu durum yaşanmadı. Arsenal bir maç önce şampiyonluğunu ilan etti ama bilmiyorum acaba bu maddelerle ilgili bir önlem alınır mı? Çünkü çok acayip bir olay yaşanacaktı son hafta. Bu maçta bu şekilde cereyan etmeseydi. Seattle sabahından günaydın. Seattle en batıda, Seattle'la Türkiye arası 10 saat olsa gerek. Gerçi yukarıda biraz Seattle ama herhalde 10 saattir diye tahmin ediyorum. Ama saat burada 14, 7, bilemedim kaç saat var Seattle'la burası arasında. Ben 10 diye tahmin ediyorum. Ronaldo Dünya Kupası'nı kazansa demek ki mendil fabrikası satın alacak diyor Seattle'dan dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz
vermiş, veriştirmiş. Berke konusunda da sana katılmıyorum. Berke zaten iyi kaleci değil. Yok yumruk yapmış. Zaten son 8'de mutlaka eleneceğiz. Ne başarısı, ne birliği, ne beraberliği. Ronaldo'ya da katılmıyorum. Tersinden kalkmış dinleyicimiz. Hiçbir şeye katılmıyor. Berke'ye de katılmıyor. Ronaldo'ya da katılmıyor. Milli takım zaten elenecek diyor. Yani zaten kimse milli takım şampiyon olacak demiyor. Keşke olsa, o ayrı da. Yani son 16'ya, son 6'dan ileriye gidemeyecek diye kadroyu ona göre mi seçeceğiz yani? O kadar paraya ben de ağlarım diyor dinleyicimiz. Genelde evet öyle bir, herhalde bir şampiyonluk bonusu ile ilgili şey yapıyorlar. Bursa'dan Doğan Bey yine aynı şekilde. Ronaldo'da da futbolcu olarak yaş var. Hırslı. O yüzden diyor. İş ahlakına önem veriyor diyor Aykut Bey. Biraz daha farklı bir bakış açısı olabilir diyor. Ronaldo Arabistan'a gidiyor ve 4 yıl boyunca şampiyon olamıyor. Ve ondan önce de şampiyon olamıyor o takım. Birkaç yıl. Bu takımın şampiyon olmasından dolayı bir patlama, duygusal patlama diyor. Modern Mardinli aynen Genco demiş. Tamam. Ronaldo'nun aldığı parayı sen de alsan sen de ağlarsın diyen var. Ronaldo'nun ağlamasının mutlaka bir hikayesi olduğunu düşünüyorum diyor. Peki. Bir başka dinleyicimiz diyor ki Berke çok iyi bir kaleci, kazanmamız lazım. Doğru, ama yaptığı paylaşımın da doğru olmadığını kesinlikle düşünüyor ve size hak veriyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Evet, kupa maçıyla ilgili de sorular var. Kupa maçıyla ilgili beklentileriniz neler şeklinde. Tabii Berke geliyor, Aziz Yıldırım geliyor. Dediğim gibi gündem çok yoğun. Gündem çok yoğun ama biraz da kupaya dönecek olursak tabii Fenerbahçe, ayıp Fenerbahçe, orada başkanlık yarışı var. Trabzonspor, Konyaspor, tabii maç Antalya'da oynanacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Maç Antalya'da oynanacak. Ve maç saatinde havanın yağmurlu olması bekleniyor. Sıcak ama yağmurlu olması bekleniyor. Sıcak derken öyle bir Antalya sıcağı değil. Hani 22-23 derece civarında. Eksikler var tabii. Trabzonspor'da Batagov'un sakatlığı biliyorsunuz ameliyat oldu ve en az 2,5-3 ay oynamayacağı açıklandı. Visca zaten sezonu kapatmıştı. Ama onun haricinde Onana, sağda Pinya, solda Mustafa, Vaivu ve Savic. Savic oynayabiliyor, öyle gözüküyor. Folcarelli, Olai, Zubkov, Muçi, Augusto ve Onaçu 11'ini görüyoruz ki ya bayağı iyi bir kadro bu. Bayağı iyi bir kadro, ama acaba bayağı iyi kadro yeterli olacak mı? Çünkü Konyaspor bu sene tam bir kupa takımı oldu. Yarı finalde son dakika golüyle Beşiktaş'ı, çeyrek finalde de uzatmaların son dakikadaki golüyle, ikisi de penaltıdan olmak üzere, Fenerbahçe'yi elemeyi başardı. Şimdi Fenerbahçe maçında da Beşiktaş maçında da Konyaspor favori değildi. Bugün de favori değil haliyle. Bugün de Trabzonspor'un Konyaspor'un üstüne gelmesini bekleyeceğiz ama Konyaspor bunu Fenerbahçe maçında da Beşiktaş maçında da çok iyi gerçekleştirdi. Yani kapanıp gol yemeyip kontrataktan bulacağı golle bu oyunu kupada en iyi şekilde sergiledi. Trabzon maçının da ben çok farklı geçmesini beklemiyorum. Yani Konyaspor'un gereksiz risk almasını beklemiyorum. Kendilerini buraya getiren taktik neyse aynı şekilde ona sadık kalarak Trabzon maçına da çıkmalarını bekliyorum. Tabii orada da bazı eksikler var. Konyaspor'da Bazuer kart cezalısı, Tunahan yok. Bazuer ve Tunahan yok. Bunlar önemli iki oyuncu benim önümdeki eksikler listesinde. Konyaspor'un muhtemel 11'ine baktığımda kalede Bahadır, solda Berkan, sağda Uğurcan, ortada göbekte yani stoperde Adil ve Nagalo'yu görüyoruz.
Orta sahada Melih ve Yevtoviç. Sol önde Bardi. Sağ önde Deniz. Gonsalves ve Muleka'yı görüyoruz. İleride de 4-2-3-1 düzeniyle çıkacak iki takım. Bakalım Trabzonspor son maçında ligde Gençler Birliği'ne 3-0 yenildi ama ondan önce kupada Gençler Birliği'ni son dakika golüyle 2-1 yenip adını finale yazdırmıştı. Zaten ondan sonraki lig maçının hiçbir anlamı kalmamıştı Trabzonspor için. Konyaspor'da Beşiktaş'ı kupada 1-0 yendikten sonra ligde Fenerbahçe ve Kayserispor'a karşı oynadı ve maçları kaybetti ama bu takım için de son derece önemli olan kulvarın kupa olduğunu hepimiz biliyoruz diyelim ve iki takıma da tabii ki bol şans dileyelim. Keyifli maç olacak. Bakalım Berke bence bir mesaj vermek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir kalecinin milli takıma çağrılmaması ile ilgili şeklinde bir açıklama var. Yani Göztepe'li Hayrettin Bey yazdığınız şeyle ilgili hiç okumadım. Hiç böyle bir haber görmedim. O yüzden şey yapmayayım. Bakalım. Başka ne mesajlarımız var? Vallahi dinleyicimiz bu mesajı atıyorsanız isminizi de atacaksınız ki madem bu kadar delikanlısınız isminizi de atacaksınız. Öyle okuyacağım mesajı. İsminizi atmazsanız bu yazdığınızı da tabii ki okumam. Hull City ile ilgili tabi valla büyük bir Hull City heyecanı yaşanıyor. Bende de var. Yani Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübün Premier Lig'e yükselmesini inanılmaz istiyorum. Yani Premier Lig bakış açımız bambaşka bir boyuta gelecek. Çok keyifli bir yer. Zaten ben Premier Lig çok seviyorum biliyorsunuz. Ama yani kulübün sahibinin Türk olduğu bir takımın Premier Lig'de oynaması ya bambaşka bir şey. Çok istiyorum. Çok da sonsuz başarılar diliyorum Acun Ilıcalı ve ekibine. Çok tecrübeli oyuncular var. Playoff'ta da tecrübe çok önemli. Bunu zaten Millwall maçında fazlasıyla gösterdi. Artık son 1.90 dakika. Son 1.90 dakika. Bakalım Sunay Bey Bursa'dan diyor ki iyi yayınlar. Ronaldo bir futbol mekaniğidir. Kıskanmamak lazım.

Peki. Trabzon 3,5 ya da 4,5 gol üstü. Yok, zannetmiyorum. Finalde bu kadar gol bence beklemeyin. Ben şahsen beklemiyorum. Evet, doğru, 10 saat fark varmış. Sabah 4.43. O zaman bayağı erkencisiniz. Seattle'a günaydın diyelim. Benim abim de Seattle'da üniversite okudu. Evergreen Üniversitesi'nde. Hatta oradan bir fotoğraf göndermişti bana. Evergreen denmesinin sebebi, gökyüzüne baktığınızda ağaç dallarından gökyüzünü göremiyor musunuz? Çok çok uzun, çok büyük ağaçlar varmış o bölgeye özel. Orada okumuştu abim ama tabii hiç ziyarete gidememiştim. O zamanlar kolay değildi öyle Amerika'ya gitmek. Ben küçüktüm çünkü. Devam. Geçelim. Güzel bir mesaj var Cüneyt Bey. Teşekkür ediyorum. Bir başka dinleyicimiz ne kadar boş bir takımsınız demiş ama herhalde yanlış radyoya göndermiş. Ben bir takımla ilgili konuşmuyorum. Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı, üçüncü kez sıçrayamaz. Trabzonspor kupayı alır diyor. Güzel olabilir, neden olmasın? Mersin'den Okan Bey, güzel bir bakış açısı. YouTube hesabınızı söyler misiniz diyor. 102 platformu. 102 platform. Bakalım. İzmir'den Yaşar Bey, bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye bugünkü maçta başarılar diliyorum demiş. Çok büyük bir ihtimalle kupa maçı. Tabii yani kupa derken adı aklıma gelmedi. Euroleague ile ilgili. Santraforsuz oyun sistemiyle milli takımımızın gruptan çıkması bile garanti değil bence demiş ama yani garanti Nedim Bey abi. Zaten hep böyle oynanıyor. Zaten hep böyle oynanıyor. Berke davasında sonuna kadar haklı. Ben de öyle düşünüyorum. Berke sonuna kadar haklı, alınmalıydı. Burada hiçbir sıkıntı yok. Hatta Salı günü bunu ben söyledim. Yani şu anda o kadar komik mesajlar geliyor ki Berke ile ilgili. Sanki ben Berke'nin alınmamasının doğru olduğunu söylemişim gibi. Ben Salı gününden beri yırtınıyorum. Berke'nin kesin alınması lazım. Ya Uğurcan sakatlanırsa 3 maç oynamış Altay mı kaleye geçecek? Yoksa Beşiktaşların gitmesini istediği, takımın da istemediği Ersin mi geçecek? Arkadaşlar yani bazen sırf konuşmak için konuşuyor bazılarınız. Kusura bakmayın. Bunu ilk söyleyen benim. Hala da söylüyorum. Ya hala da söylüyorum. Hull City ile ilgili güzel bir mesaj gelmiş ama boş verelim. Evet, iki tane ardı arda Middlesbrough takımını destek. Yapmayın arkadaşlar ya, Hull City kalsın Premier Lig'e. Çok güzel olur, çok keyifli olur ya. Middlesbrough'a başarılar dilemeyin yani. Ya bak, ben şey değilimdir. Galatasaray Fenerbahçe maçında hani Avrupa'da oynar. Başka takımı tutamazsın. Tutarsın ya, ne olacak? Hiç de kötü bir şey değildir bu. Arkadaşlarını sinirlendirirsin. Aa, yenemedin dersin. Bak, biz hala Avrupa'da en fazla ileri gittik dersin. Ya da öbür taraftayken ben şunu eledim dersin. Ya da şunu eğlendim dersin. Fenerbahçe de son 4 sene Avrupa şampiyonlarına eleniyor. Eintracht Frankfurt yenildi, şampiyon oldu. Olympiakos yenildi, şampiyon oldu. Aston Villa yenildi, şampiyon oldu. Hani böyle bir olayı var mesela. Ama yani bu başka bir şey arkadaşlar. Yani Premier Lig'de bir Türk ismin Premier Lig'de yer alması, onun takımının yer alması bence çok heyecanlı bir şey. Yani ya tabii tutabilirsiniz, niye tutmayın ama bilemedim. Ben tutmazdım açıkçası. Tutmuyorum da zaten. Ben Hull City'yi destekliyorum. Konya'dan Bekir Bey diyor ki, Hamsi'nin kartal avladığı görülmemiştir ama kartalın balık avladığı çok görülür. Konyaspor kazanır demek istiyor yani. Bakalım. Devam edelim. Konya'dan Hidayet Bey, iki takıma da başarılar diliyorum. Umarım Konya kupayı alır ve Antalya'dan gelir Konya'ya diyor. Şimdi de şöyle bir mesaj geldi. Oynamadığı için milli takım kafilesini terk eden Berke'nin milli takım alınmasını nasıl söylersiniz? O vallahi bugün ne desem demek ki memnun olmayacaksınız. Herhalde futbol bitti diye mi yani, milli lig bitti diye mi böyle bir olay var? Demek ki bizim ligimiz sizlerin sinirini atması için çok önemli bir mecra galiba.

0: Hemen ligler başlasın da sizler bireysel olarak sataşmalarınızı bireysel şey yapmayın. Yani takım nezdinde devam edin. Diyelim. Evet, programın da sonuna geldik. Mesajları da erittik. Yarın ve pazar günü harika bültenle karşınızda olacağım. Liglerin son haftaları kıyamet kopacak. Biz de bütün ihtimalleri Radyo Spor'da sizler için aktaracağız. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
6: Tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Anadolu Ateşi'ne hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Salim Manav'ın yokluğunda saatler 1-2 aralığında, düzeltiyorum, 12-1 aralığında sizlerle olacağım. Sonrasında da 6. adamda yine sizlerle 1-2 arasında yaklaşık 2 saat boyunca birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Herkese öncelikle keyifli günler dilerim. Haftanın son günü, birçoğunuzun bayram izninin de yaklaşmakta olmasıyla birlikte hayli keyifli, heyecanlı olduğunu tahmin ediyorum. Gündemimiz yoğun. Yoğun derken artık teknik direktör söylentileri var, transfer söylentileri var, bugün bir kupa finalimiz var, hepsine değineceğiz. Yayın öncesi teknik odaya dalarak sevgili Vedat Parlak'la uzun uzun müzakere ettim. Futbol programında bana eşlik etmesi konusunda biraz daha farklı sesler olsun, fikir olsun diye sevgili Vedat abiyi de bulmuşken kendisini biraz daralttım ama yoğun çabalar sonucunda ikna ettim. Selamlar abi, öncelikle seni görmek çok büyük keyif yine.
1: Çok teşekkür ederim Burak'cığım. Seninle de yayında olmak çok büyük keyif. Ben mutlu olurum bu arada. Hani bir darlama söz konusu değil, mutlu olurum.
0: Yani olduğu gibi anlatayım her şeyi burada. Herkes bilsin gerçekleri. Öyle bakıyorum olaya. Evet abi, akşam 20.45. Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynanıyor. Türk futbolunda sezonun son kupası da sahibini bulacak. Antalya'da oynanacak mücadelede. Trabzonspor ve Konyaspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ligi 3. bitirerek aslında Avrupa kupaları anlamında kendi belli bir noktaya getirdi. Ligi böyle noktaladı. Konyaspor tarafında da belki bir Avrupa atılımı için son şans. Daha önce tarihinde de Konyaspor'un bir kupası var biliyorsun. Aykut Kocaman döneminde kazanmışlardı. Güzel bir final bekliyorum. Güzel derken seyir zevki olarak biraz daha tabii temponun düşük olduğu, takımların temkinli olduğu bir final olacaktır. Ama inşallah sezonun sonuna yakışır güzel bir final olur.
1: Bir son dakika bilgisiyle girelim o zaman. Kupanın VAR hakemi de belli oldu. Az önce açıklandı. Ömer Faruk Turtay vardı olacak. Biliyorsun maçı da Halil Umut Merer yönetecek. Bunu da son dakika bilgisi olarak paylaşmış olalım. Evet. Dün tabii iki teknik direktör de basın toplantısında konuştular. Ve aslında ikisi de ne kadar çok istediklerinden bahsettiler. Yani hem şey İlhan Palut dedi ki bir buraya kadar gelmişken artık burada bu işi bitirmek istiyoruz dedi. Çok istiyoruz dedi. Trabzonspor tarafında Fatih Tekke de yani ben belki de bütün sezon boyunca bu kadar istekli görmedim oyuncularımı dedi. İlk kez bu kadar çok istekli görüyorum.

0: dedi. Tabii bu nasıl sahaya yansır? Motivasyon olarak mı sahaya yansır?
1: Panik olarak mı?
0: Yoksa evet yani mutlaka diyorsun, biliyorsun ekstra motivasyonun zararlarını da zaman zaman görebiliyoruz. Bundan bahsediyorum. O yüzden bunu tabii saha içerisinde göreceğiz ama iki takım da çok istiyor. Buraya kadar geldiler. Konyaspor için belki hedef zaten Avrupa'ya gitmekti. Onu burayı alarak başarmak istiyor. Trabzonspor tarafı da sezon içerisinde bir güncelleme yaptı ve kupayı hedef olarak koydu kendine. Biz burayı alıp buradan gitmek istiyoruz dediler Avrupa'ya. Bakalım yani iki takımın mücadelesi biraz zorlu bir mücadele olacak, bunu söyleyelim. Konyaspor daha önce Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı eleyerek geldi buraya, biliyorsun.
1: Çok zor bir yoldan geldi.
0: Kesinlikle öyle ve bu zor yolda aslında oynadıkları oyuna da baktığımızda genelde bu iki takımı da çok fazla hani hücumda görmedik Konyaspor'u. Maçın bütününde rakibi doğru analiz edip onların güçlü yönlerini belki de çalışarak onlara izin vermeyerek son dakikalara kadar işi götürüp işte son dakikada gelen penaltı golüyle ya da son dakika bir golle vesaire bu işi buraya getirmeyi başardı Konyaspor. Şimdi böyle takip ettiğimde yine böyle bir karşılaşma olma ihtimali yüksek. Yani bence maçın başından itibaren iki takım da hata yapmama düşüncesiyle biraz daha orta saha oyununa dönüştürecekler oyunu.
1: Trabzonspor da buna yatkın bu arada.
0: Trabzonspor'da yatkın senin söylediğin gibi. Sonrasında belki işte maçın ilerleyen dakikalarında ikinci yarıyla birlikte bilemiyorum hani olacak bir gol. Ama şöyle yani bir gol de olursa maçta bambaşka bir havaya bürünür. Yani iki takımdan biri bir gol attığında o maç bambaşka bir maç haline
1: Hele ki
0: dönüşebilir.
1: erken gelirse.
0: Evet. Ki beklemiyorum ama onu söyleyeyim. Dediğim gibi iki takım da bence kontrollü oyunu tercih edeceklerdir diye düşünüyorum. Valla hayırlısı olsun. Yani iyi oynayan kazansın demek lazım. Bir kere centilmence bir maç olsun. Dün yine iki teknik direktörün de bunun üzerine vurgularını gördük. Hakemin konuşulmadığı bir maç olsun. Bu da önemli bence.
1: Bu sezonun sonunda evet gerçekten buna ihtiyacımız var.
0: Evet ya, Halil Umut Meler sezon boyunca da böyle üst seviye maçları çok fazla göremedi.
1: Maalesef.
0: İlk kez böyle bir maça çıkıyor. Yani bakalım nasıl bir performans gösterecek. Herkes bunu da çok merak ediyor. Yani mesela eleştiriler vardı biliyorsun. Yani sürekli aynı hakemin yönetmesi ile ilgili. Yasin Kol her maça veriliyor işte derbi maçlara diye. Neden Halil Umut Meler gibi bir işte FIFA kokartlı hakeminiz var? Neden onu vermiyorsunuz gibi eleştiriler vardı. Şimdi
1: Haklı bence bu
0: işte
1: eleştiriler
0: Halil
1: bu
0: Umut
1: arada.
0: Meler'in performansı bunu ortaya çıkaracak. Haklı mı değil mi? Şimdi Halil Umut Meler'in performansı eğer olumsuz bir performans olsa bakın işte alın çok istediğiniz Halil Umut Meler olacak. Ama iyi bir performans gösterirse o zaman işte kamuoyunun o beklentisinin doğru olduğu da ortaya çıkmış olacak. O açıdan da bence Halil Umut Meler iyi bir maç yönetsin. Mesele o. Hakem şansı yanında olsun. Böyle ümit ediyorum. Gerçekten güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Ve bence işte Cuma akşamı olması da güzel. Şu açıdan güzel. Önce oturacak herkes şeyi izleyecek. Fenerbahçe
1: Final Four'un altıda.
0: Olympiakos Final Four'unu izleyecek. Ardından oturup bir Türkiye Kupası maçı takip etme şansları var. Yine tabi basketbol severler dilerlerse saat 21'de de yine Valencia Real Madrid var. Onu da takip edebilirler. Hem Radyo Spor'dan hem Esport'tan ortak olarak yayınlanacak bu maçlar. Onu da belirtelim.
1: Yani şunu söylemek lazım. Konyaspor'dan başlayalım biraz tarafları ele alacak olursak. Çok fazla tahribat bıraktı arkasında Konyaspor. Yani Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte belki orada Domenico Tedesco'nun kredisi dolmuş oldu. Belki devam edilecekken sezon bitmeden yollar ayrıldı. Beşiktaş maçından sonra Sergen Yalçın'la işte taraftardan gelen tepkilerin ardından çok kısa süre içerisinde yollar ayrıldı. Geride gerçekten çok ciddi tahribat bıraktığını söylemek lazım Konyaspor'un büyük
0: Ya çok
1: camialarda.
0: küçük bir sana şey yapayım burada destek vereyim. Ya
1: Tabii.
0: Fenerbahçe Tedesco için çok emin değilim ama Sergen Yalçın net olarak o maçtan sonra taraftarla arası koptu. Yani bağı koptu. Onu söyleyebilirim.
1: Yani şeyi gördük Beşiktaş'ta aylarca hedef kupa gösterildi zaten. Bunun üzerine büyük bir yıkım oldu. Peki favorin kim abi burada? Kimi önde görüyorsun? Ben çok ortada görüyorum açıkçası maçı.
0: Ya ben de çok ortada görüyorum. Net söyledim zaten biraz önce de. Yani bence bu karşılaşma öyle çok kolay da çözülecek bir karşılaşma değil. Tabii kadro kalitesi olarak bir adım önde olduğunu söyleyelim Trabzonspor'un. Ama burada o kadro kalitesi sahaya ne kadar yansıyacak? Fiziksel kalite de çok önemli çünkü. Yani o yüzden çok ortada bir maç görüyorum. Ama sorun şöyleyse %51 Trabzonspor.
1: Burada tecrübe ve kadro kalitesi faktörlerini herhalde ön plana
0: %51
1: çıkarır.
0: sadece. Yani bir puan sadece.
1: Bakalım, inşallah

0: Yol Ateşi'nde kısa bir aranın ardından sizlerle birlikteyiz. Ben Burak Alaca, sevgili Vedat Parlak'la birlikte. Bugün Salim Manav'ın yokluğunda futbol sohbetimize devam ediyoruz. Birkaç mesajımız var abi, onlara bakalım
1: Lütfen.
0: isterseniz. Bakalım bakalım. Merhaba Burak Bey. Erol Bulut Antalyaspor teknik direktörü iken burada bir atıfta bulunmuş dinleyicimiz. Biliyorsun Hull City'nin rakibinin belli olduğu maçta Middlesbrough-Southampton eşleşmesinde Southampton'da bir casusluk iddiasıyla
1: Evet.
0: oradan elimine edildi. Benzeri bir durumun Antalyaspor karşısında da yapıldığını söylemiş. Göztepe'li Hayrettin Bey. Ya bu tescillenmemiş bir şey olduğu için verdiği takım ismini burada dile getirmeyi çok doğru bulmuyorum. Tescil denirse konuşuruz uzun uzun. Yani haksızlığa da göz yumacak halimiz yok.
1: Şöyle şimdi mesela örneği oradan vermiş ama ben başka bir örnek vereyim sana. İngiltere'de de oldu bu. Daha önce Leeds United yaptı. Ve Leeds United'da para cezası verildi. Zaten Southampton da oradan itiraz ediyor. Diyor ki ya geçmişte para cezası vermişti, şimdi bizi niye diskalifiye ettiniz?
0: Playoff maçı olmasıydı bunun bir etken olabilir mi?
1: Olabilir ama bak şöyle bir durum da var. Mesela çok ilginç. Şimdi sürekli Southampton'a çalışıyorsun. Acun Ilıcalı açıklamasını da yaptı. 2 gün kala, 3 gün kala
0: Rakip
1: karar
0: değişiyor.
1: çıkıyor. Ve rakibinin artık Middlesbrough olduğunu görüyorsun. Ve Middlesbrough'a çalışmaya başlıyorsun bu sefer. Yani bu gerçekten büyük bir sıkıntı. Hatta çalışamıyorsun bile. Şey dedi Acun Ilıcalı o gün açıklaması, dedi ki ya iki antrenman sadece çalışabileceğiz dedi Middlesbrough'a. Sadece 2 antrenman.
0: Middlesbrough'da bu ihtimale karşı Nusti'ye
1: Yani,
0: hazırlanıyordur
1: tabii
0: muhtemelen,
1: ilk
0: diskalifiye
1: günden
0: ihtimaline karşı.
1: itibarenmiş. İtirazı yaptığı andan itibaren bu ihtimale karşı, ha orada tabii şu konuşulur. Yani orada elendikten sonra bir şey kopmuş olabilir. Bağda
0: Mental olarak.
1: kopmuş olabilir. Ne kadar motive olacaklar yeniden onu bilmiyorum ama takıma çalışmak anlamında onlar zaten sadece şeye çalışıyor. Orada rakip belli, Hull City. Ama Hull City şunu mu yapmalıydı? Bir dakika, ben hem Southampton hem Middlesbrough'a çalışayım mı diyecek. Yok öyle bir
0: Çorba olur
1: şans.
0: zaten. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sence bu maç bir tık en azından bir hafta ertelenebilir miydi bu şartlar göz önünde
1: Yani bak
0: bulundurularak?
1: şey diyor ki Hull City'de, biz diyor o zaman direkt çıkalım lige. Niye yani biz diyor böyle bir değişiklik yapıldı ve şeye uğradık,
0: Güçlü
1: haksızlığa
0: durumda
1: uğradık.
0: kaldık.
1: Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğumuzda, dediğim gibi geçmişte Leeds United'a para cezası vermiş olan federasyon bugün diskalifiye verebiliyor. Yani o örneğe bakarak da söylüyoruz. Bundan sonra bir kez daha böyle bir şey yaşandığında ne karar verilir
0: Bir
1: bilmiyorsun.
0: standartı
1: Yine
0: yok.
1: işte olması gerekir, işte onu söylüyorum. Türkiye için de aynı noktaya geleceğim. Türkiye'de de eğer böyle bir girişimde bulunuluyorsa ve bunun bir cezası varsa, ki var, yani federasyon buna ceza verebilir. Bir ceza verilip insanlar da ha bunun cezası buymuş diyebilmeli. Ama konjonktüre göre, güne göre karar verilmemeli.
0: Bir standart belirlenmesi lazım.
1: İngiltere'yi de bir konuda eleştirebileceğimiz bir şey çıktı İngiltere futbolunun en azından.
0: Yani bu ama çifte standart, bir de bunu işte dün de bahsetmiştik seninle konuşurken. Stadyumda Türk bayrağı olan bir takıma denk gelmiş olması da bizim açımızdan biraz ekstra tepki toplaması için sebep oldu.
1: Evet abi, ya ben Hull City'nin yükselmesini çok istiyorum. Yani stadında Türk bayrağı olan bir takımın, sahibi Türk olan bir takımın Premier Lig'de olmasını çok istiyorum. İnşallah öyle de gerçekleşir. Ama hani bu benim istememden ayrı olarak başka bir şeyden bahsediyoruz burada.
0: Etik yanlışlar var.
1: Tabii yani bence burada Hull City'ye yapılan büyük haksızlık. Ha şu yapılabilirdi. Tamam, bir hafta erteledik denebilirdi maçı.
0: Makul olurdu o zaman bana sorarsan.
1: Bu yani derdi ki biz şeye yeteri kadar süre vermiyoruz hazırlanması için. Ya bir şeyde bile, bir mahkemeye gittiğinde mahkemede bile bir şey hazırlık için süreç tanınır insana. Bırak futbolu falan, anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani
0: Tabii ki.
1: hukuken de aslında bu böyle. Sadece etik açıdan da değil. Hukukta diyor ki karşınızdaki kişiye hazırlanabilmesi için bir müsabakaya, bir ne bileyim işte davaya, bir şeye süre tanınmalı. Ama siz o süreyi tanımıyorsunuz. Çok ilginç.
0: Ya burada kazanarak gelen bir takıma büyük bir aslında mobbing denebilir mi buna?
1: Tabii haksızlık.
0: Devam edelim. İyi yayınlar Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey. Program başında atılmış bir mesaj. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Pazar günü Çorum sporumuzun Süper Lig yolundaki son maçı olan Esenler Erokspor maçına, Çorum'umuza yürekten başarılar diliyorum. Buradan bütün Çorum halkını pazar Konya'ya bekliyoruz. Size de teşekkürler demiş. Ayrıca Euroleague'de Fenerbahçe basket takımına bu akşam için başarılar dilerim demiş.
1: Evet, Fenerbahçe'mize hepimiz başarılar dileyelim. Niye? Hep söylediğimiz gibi Avrupa'da eğer bir takımımız oynuyorsa o Türkiye'nin takımıdır. Ben bu mantıkla bakıyorum. O
0: Doğrusu bu
1: yüzden de
0: bence de.
1: Avrupa'da destekliyoruz.
0: Önümüzdeki saatte 6. adamda zaten uzun uzun konuşacağız bunu.
1: Evet.

0: Burak Bey, Fenerbahçe Beko maçı hakkında yorum yapar mısınız demiş. Emre Bey, dediğim gibi saat 1-2 aralığında basketbol programımız var.
1: Tabii şimdi
0: Değerlendireceğiz.
1: Burak Alaca olunca yayında herkes basketbolla ilgili de birkaç kelime et istiyor ama dediğin gibi ikinci bölümde o konu tamamen.
0: İkinci bölümde saat boyu öyle konuşacağız. Hiç anlamıyorum, TV'lerde, radyolarda hala Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transferleri konuşuluyor bugün. Yani bunu hep yaşıyoruz maalesef. Bu bence çok üzücü bir durum ya.
1: Yani Trabzonspor Konyaspor maçının öne çıkması gerektiğinden, Fenerbahçe Beko maçının öne çıkması gerektiğinden bahsediyor dinleyicimiz. Haksız da sayılmaz ama şunu her zaman söylüyorum. Yani burada bazı şeyler oluyor, işte itirazlar, sesler yükseliyor ama ya Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'u da bunun içine ekleyelim. Bu ülkenin lokomotif takımları, yani Türk sporunun, Türk futbolunun da lokomotif kulüpleri. Bu lokomotifler aslında bir anlamda varoluş nedeni de bu liglerin. Yani
0: Tabii ki.
1: Türkiye'de bir Süper Lig varsa ve bu ligin ciddi bir potansiyeli varsa bunda bu dört büyük takımın çok büyük faktörü var. Yani izlenmesi, takip edilmesi, bununla ilgili bir ekonomi
0: O Avrupa'daki
1: oluşması.
0: algısı.
1: Tabii ki bu ekonomi oluşması, bunda çok büyük katkısı var. Bu nedenle kimse aslında hani şunu sorgulamak lazım. Varlık nedenini sorgularsın ya. Şimdi ben bir çok takım ismi vermiyorum ama X bir takım taraftarıyım. Ama işte bu dört büyüklerin dışında olanlardan bahsediyorum. Yani orada şunu söylerim. Ya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un olmadığı bir ligde olmak istemem.
0: Kimse istemez.
1: Yani o katma değeri düşer, anlatabiliyor muyum? Şimdi bir program için de geçerli bu aslında. Bir program eğer bu kadar yüksek taraftar sayısı olan kulüpler işleniyorsa o programın içinde olmayı tercih ederim.
0: Reytingi daha yüksek olacak doğal olarak.
1: Ratingi yüksek olsun, konuşulsun diye. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani burada şey yapmak yerine, bunu eleştirmek yerine bu programın içerisine dahil olmak daha mantıklı. Şu söylenebilir: en az bunun kadar onu da konuşun diyebilirsiniz. Ama bunu hiç konuşmayın, bana çok gerçekçi gelmedi.
0: Zaten koskoca program akışında sadece bir konu başlığına ayıramazsın. Yani eğer programın 10 dakikalık böyle popcorn bir şey değilse hepsinin konuşulması gerekiyor. Bu konuda hemfikirim. Radyo Spor'un Necip Uysal'ı oldum Burak Bey. Kim gelmezse onun yerine program yapıyorsunuz. Helal olsun demiş Refik Keskin. Vallahi inşallah kadro dışı kalmayız.
1: Sonunuz
0: Buradan
1: benzemesin diyelim.
0: sevgili Ali abi, Ali Erim'e de seslenelim. İnşallah kadro dışı kalmayız ani bir kararla.
1: Sonunuz benzemesin, evet.
0: İzmir'den Salim, iyi yayınlar Vedat Bey, Burak Bey. İngiltere kadrosu açıklandı, skandal demiş. Buna da değiniriz. Orada bayağı olmayan isimler eleştirildi. İşte Cole Palmer'lar, Phil Foden'lar, Harry Maguire'lar, Andy Wharton'lar. İlginç.
1: Gördüğüm kadarıyla, abi yine sözünü kestim,
0: Yo,
1: bitir.
0: estağfurullah. İlginç geldi bana da. Böyle kapatıyorum.
1: Gördüğüm kadarıyla Burak, özellikle dış basında Brezilya, İngiltere ve Portekiz kadroları için ciddi şey var, tepkiler var. Yani seçilen oyuncularla ilgili ciddi tepkiler var. Bunu söyleyebilirim. Şimdi İngiltere Premier Lig abi, yani orada o kadar çok, diyor mu, dünyanın en iyi liginden
0: Derya Deniz bir sürü oyuncu var.
1: bahsediyoruz. Ve orada o kadar çok ki, yani 28'in çok çok üzerinde, 26'nın çok çok üzerinde futbolcu var. Yani ne yapabilirsin?
0: Birileri olmamak zorunda orada.
1: Öyle yani, anlatabiliyor muyum?
0: Ama şey enteresan geldi abi bana orada. Phil Foden gibi, Cole Palmer gibi, hani Harry Maguire, Andy Wharton'a ayırıyorum ama S-Class oyuncuların orada olmaması ilginç ya. Çünkü mesela Andy Wharton'ı almıyorsun ama orta sahada elinde bir Declan Rice var. O senin için ne kadar ihtiyaçtır? Olmasa da olur diyebilirsin. Harry Maguire için benzeri şeyler söyleyebilirsin ama ne bileyim, Cole Palmer mesela olmalıydı Dünya Kupası'nda bence.
1: Ya ben de katılıyorum sana. Özellikle belli isimler için benim de çok isteğim var. Ama işte bir teknik direktör var. Teknik direktör seçiyor. Anlatabiliyor muyum?
0: Tabii.
1: Yani oyun anlayışı var. O oyun anlayışına uygun oyuncular var. Ya da mesela herkes şöyle düşünüyor: ya Cole Palmer olmalıydı. Olmalıydı da kim olmamalıydı mesela?
0: Bak, bu da başka bir konu bak
1: Anlatabiliyor muyum? Yani asıl oradaki problem. Bence şu olmamalıydı ama bu olmalıydı gibi bir çözüm kabulüm benim. Mesela hep söylerim, eleştiri varsa öneriyle birlikte olmalı.
0: altı boş kalmasın tabii
1: Tabii.
0: ki.
1: Yani şuna iyi bakması lazım bu arada bunu konuşanların da. Ya orta saha oyuncusu Cole Palmer'ın olması gerektiğini düşünüp savunmadan bir oyuncu da çıkarmayın bu arada. Onun eş değeri kim var? Onu çıkarın. Deyin ki ya bak, bu aynı bölgede oynayan iki oyuncu, ben Cole Palmer'ı tercih ederdim. Buna saygı duyuyorum.
0: Valla motivasyonunu açıklamak için şöyle bir şey söyleyeyim mi? Yani Cole Palmer'da, Phil Foden'da bence Thomas Tuchel'in oynamak istediği, genelde oynattığı gegenpress'e uygun oyuncular değil. Ya belki bu sebepten olabilir.
1: Valla ne bileyim Burak, bilmiyorum da bir kere Thomas Tuchel, ne bileyim yani,
0: Keyifli değil ama pragmatik, başarılı o
1: ya
0: konuda.
1: pragmatik onu anlayabiliyorum ama yine de ben bu ya bu Dünya Kupası'nda neler yapacağını merak ettiğim takımlardan birisi İngiltere. Gerçi bir önceki teknik direktörden iyidir en azından yani.
0: Gareth Southgate bundan sonra iş
1: Evet.
0: bulmasın ya.
1: Yani ay 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0.
0: 2004
1: Evet.
0: Avrupa Şampiyonası Yunanistan gibi sonuçlar
1: Evet.
0: alıyordu İngiltere
1: Ha,
0: o
1: Thomas
0: kadroyla.
1: Tuchel de çok mu değiştirdi bunu dersen çok da aman aman bir değişiklik yok da.
0: Daha net sonuç alıyor en
1: Biraz
0: azından.
1: daha evet en azından oyun oynayan bir takım var ortada. Bakalım yani İngiltere dediğim gibi Portekiz çok eleştiriliyor bak. Brezilya çok eleştiriliyor.
0: Brezilya'da orta sahayı gördün mü abi?
1: Gördüm.
0: Ofansif orta saha olarak sadece Lucas Paqueta var. Geri kalan hepsi 6,5 6-6,5 profilli oyuncular. Nasıl bir futbol oynatacak Ancelotti merak ediyorum.
1: Ya bir de Ancelotti şeydir biliyorsun yani oyun anlayışı bakımından da baktığımızda aslında hücumu da seven, hücumu düşünen de bir teknik
0: Sonra
1: direktör
0: Real
1: ama
0: Madrid dönemi biraz tezat düştü ona. Topu rakibe bırakıp oynuyordu. Burada da benzeri bir şey
1: ya
0: görebiliriz
1: biraz
0: gibi.
1: kadroyla ilgili de olabilir o.
0: Tabii.
1: Şimdi orada tabii konuşulan bazı isimler var. Mesela Richarlison çok fazla konuşuluyor.
0: Igor Jesus.
1: Yine Jesus çok fazla konuşuluyor. Kadroya alınmayan. Bak mesela İngiltere için demin söylediklerimin tam tersini söyleyeceğim şimdi. Brezilya için var abi. Bunu niye aldın diyeceğim 2-3 oyuncu var mesela. Yani yerine bunlar alınabilirdi diyeceğim oyuncular var. Anlatabildim mi? İşte senin de bahsettiğin daha böyle defansif gözüken oyuncular var ya. Defansif orta sahalar. İşte onlar yerine mesela bir Richarlison tercihi, bir Jesus tercihi yapılamaz mıydı?
0: Ya bir şey söyleyeceğim abi. Bu yarım sezon Lyon'da oynayan Endrick var kadroda. Bu sene İngiltere'de Nottingham
1: Ama
0: Forest'ta
1: Endrick de olsun bu arada.
0: çift tane atan Igor Jesus yok. Richarlison yok senelerdir takımda olan. Enteresan geldi bana.
1: Ya biraz işte Richarlison'u Tottenham biliyorsun şeyde düşme potasında uzun süre yer aldılar.
0: Hala kesin değil işleri
1: Tabii,
0: biliyorsun.
1: hala değil. Ondan kaynaklı olabilir belki oradaki durum. Yani takım oyununa da katkısına bakmış olabilir Ancelotti. Ama yine söylüyorum yani Brezilya'da bence bazı isimler var ki bunlar olmasa da şunlar olsa dediğim var yani. Onu söyleyebilirim.
0: Hücum kadrosuna baktığımda dün 2 gün evvel sevgili Ercan Taner'le burada konuşuyorduk. Sağ kanat oyuncusu yok abi. Rafinha, Vinicius varken işte kadroda galiba sakatlandı ama Neymar 3 tane sol kanat oyuncusu var, sağ kanat oyuncusu yok. Mesela çok enteresan bir şey izleyebiliriz bu sene Brezilya'da.
1: Muhtemelen birinden sağ kanat çıkaracak. O da bence Rafinha olur.
0: Rafinha ben de aynı fikirdeyim.
1: Yani
0: Teknik olarak daha iyi bir oyuncu.
1: Vinicius için bu arada üçü de sağda olur. Onu söyleyeyim sana.
0: Gereken o.
1: Bence üçü de 11'de olmalı. Yani sağda Rafinha, solda Vinicius Junior, 9 numara 9,5 ya da gibi bir Neymar.
0: Neymar o turnuvada olacaksa evet galiba sakatlandı onda olma
1: Bence
0: ihtimali var.
1: olacak. Yok yok bence olacak. Ben öyle düşünüyorum. Ya sakatlık bence geçecek bir sakatlık diye düşünüyorum. Ben tabii daha bir resmi açıklama yok. Onu görmek lazım. Ama şöyle bir durum var. Zaten eğer turnuvada sakatlık konusunda sıkıntısı varsa zaten kadrodan çıkarılır.
0: Tabii.
1: Muhtemelen Richarlison gelir. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? İlginç tarafı şu. Ancelotti için şöyle bir şey var, yorum var. Geçtiğimiz günlerde okudum. Çok da hoşuma gitti diyorum. Diyor ki çok kurt bir hoca.
0: Net.
1: Neden? Yani şimdi Dünya Kupası elemeleri boyunca Neymar'ı kadroya almadı. Almadı ve Neymar da eyvah dedi. Yani gidiyor. Ben bu Dünya Kupası'na galiba gidemiyorum. Belki son Dünya Kupam ama gidemiyorum gibi bir düşünce oluştu. Ve bu düşünce oluşan Neymar bir anda kilolarını verdi, mücadele etmeye başladı, goller atmaya başladı. Ve Dünya Kupası kadrosu açıklanırken fit, gollerini atan işte 10 gol 5 asist gibi bir performans vardı galiba ya da 20 gole direkt katkı mı tam hatırlayamıyorum. Bir Neymar ortaya çıktı.
0: Ki ağladı biliyorsun Dünya
1: Yani
0: Kupası kadrosunun
1: bu da
0: açıklandığında videosu var.
1: Ancelotti'nin işte bu tercihlerinden kaynaklandı diye yorumlar yapılıyor şeyde Brezilya basınında. Ya bu çok gerçekten ilginç bir bakış açısı. Bence doğru da.
0: Oyuncuyu kamçıladı.
1: Tabii ya işte oyuncu zaten tamamen bunun üzerine biliyorsun bir ara bırakmıştı her şeyi. Neymar yani
0: Bilgisayar
1: kafasına göre
0: oyunu
1: takılıyordu.
0: oynuyordu.
1: Evet kafasına göre takılıyordu. Ne zaman ki işte pabucun pahalı olduğunu gördü, o rekabetin içine girmesi gerektiğini gördü, girdi rekabetin içine ve seçildi.
0: Oradan da inşallah güzel bir hikaye çıkar biliyorsun. Dünya Kupaları hikayeleri sever. Yani geçmişte de gördük. Böyle şampiyon olan takım özelinde söylemiyorum ama hep sürpriz takımlar, sürpriz performanslar vardır ya. Bu sene mesela benim sürpriz performans beklediğim, bilmiyorum sürprizler misin? Japonya milli takımdan iki isim var. Feyenoord'da Ueda ve Celtic'te Maeda. Mesela bu oyunculardan özel
1: Ya
0: bir
1: bir
0: Dünya
1: şey
0: Kupası
1: söyleyeceğim.
0: performansı
1: Bu
0: görebiliriz.
1: çok güzel şeyler bunlar bu arada. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şey yapalım bununla ilgili YouTube'da mutlaka bir şeyler yapalım.
0: Yapalım hatta
1: Ya
0: bugün.
1: senin YouTube kanalın var orada mutlaka bu işte beklentilerin vesaire Dünya Kupası'na dair bir şeyler paylaş.
0: Onun duyurusunu da yapayım hazır sen vesile olmuşken. İlk videoyu bugün itibariyle yayınladım. Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Dino Topmöller'i biraz inceledik. 20 küsur dakikalık bir video. Burak Alaca YouTube kanalından videoya erişebilirsiniz. Yine Instagram hesabımda da hikayeler kısmında videonun bir linkini paylaştım. Abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz ve tabii ki beğenmediğiniz noktalar da varsa feedback olarak yorum atabilirsiniz. Memnuniyet duyarım. Buradan bu çağrıyı da yapmış olalım.
1: Beni de takip edebilirsiniz. Ben de araya kendimi hemen katmışım.
0: Tabii ki, tabii ki. Birlikte de çok güzel işler yapacağız inşallah Vedat abi.
1: İnşallah. Şimdi ben Brezilya ile ilgili konuşurken Neymar'a bir şey daha ekleyeyim. Yani motivasyonu o kadar artırdı ki Ancelotti. Neymar son maçında ne oldu biliyor musun? Neymar'ın son maçında Neymar oyundan çıktı. Teknik direktörü 60 küsürüncü dakikada oyundan aldı Neymar'ı. Neymar kenara kadar geldi ama aslında bir yanlışlık yaşanmış. Yani Neymar'ın ismi yerine başka bir isim varmış ama tabelayı kaldıran yanlış kaldırıyor ve Neymar oyundan çıkıyor, diğer oyuncu oyuna giriyor. O dakikadan sonra yok yanlış yaptık, bu girecekti de diyemiyorsun.
0: İş işten geçiyor.
1: Anlatabiliyor muyum? Neymar ne yaptı biliyor musun? Elini aldı, o oyundan çıkarılan pusula var ya, o pusulayı alıp kameralara gösterdi, olay çıkardı. Neden biliyor musun? Siz benim Dünya Kupası'na katılmamı istemiyorsunuz. Ben daha 30 dakikam vardı, neler yapacaktım. Çünkü daha açıklanmamış kadro. Son maçında yani motivasyon bu noktada, düşün Neymar'ın motivasyonu.
0: İkna etmiş.
1: Evet, ya bence büyük iş yapmışlar gerçekten. Sonunda dahil oldu. Bakalım bu şeyi eğer dediğin gibi sakatlığı da çok ciddi değilse bunu devam ettirebilecek mi acaba bu motivasyonu şeyde?
0: Dünya Kupası'nda.
1: Dünya Kupası'nda çok merak ediyorum.
0: Bakalım abi 3-4 mesajımız var. İstersen araya gitmeden onları bir dakika içerisinde okuyalım. Olur. Sonra 3 büyüklerin gündemine de girelim reklamdan sonra. İlginç şeyler var, yayından önce de konuştuk.
1: Evet.
0: Nusret Özdemir, çok sıkıntılı günlerden geçerken bir an olsun rahatlatıyor sizleri dinlemek insanı. Selamlar demiş bir mukavele güzel sözleri için Nusret Bey'e. Bakalım Ankara'dan Dursun Bey yazmış. Ülkemizi temsil eden Fenerbahçe basketbol takımına başarılar diliyoruz. Türkiye Kupası'nda da ayrıca iki takıma da başarılar diliyorum. İki güzel dosta selamlar, sevgiler demiş. İyi yayınlar Burak Bey, Vedat Bey. Ben tekrar satılmış saat. Önder Hoca kalacaklar, içinde Ersin kalsın demiş. Eğer haber doğruysa inşallah doğru değildir. Önder Hoca ilk sezon başlamadan kararlarıyla vesaire bir eleştiride bulmuş, satılmış. Ve Önder Özen hamlesini de değerlendireceğiz. O yüzden detayına girmedim. Son mesajı alalım. İyi yayınlar. Carlo Ancelotti, Joao Pedro'yu nasıl almadı? Kadroya inanmadım. Bak mesela flash isimlerden biri. Chelsea'de yılın oyuncusu seçildi bu arada.
1: Evet.
0: Enteresan. Dilerseniz çok kısa bir araya gidelim. Ardından 3 büyük
1: Chelsea'nin bir Chelsea'nin performansına baktığımızda yani orada yılın oyuncusu seçilmek de çok zor olmasa gerek.
0: Ya tek iyi gözüken genel, oyuncuydu bu arada bu
1: genel
0: sezon.
1: Genel performansa baktığımızda evet.
0: Yani bakalım bu kadro tercihleri hem Tuchel hem Ancelotti için Dünya Kupası'nda alınmayacak iyi bir sonuçta çok ağır fatura edilebilir onlara diye düşünüyorum. Kısa bir araya gidelim, ardından sizlerleyiz.
2: Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Evet, Anadolu Ateşi'nde kısa bir aranın ardından sizlerleyiz. Sevgili Vedat Parlak'la birlikte ben Burak Alaca. Bugün Salim Manav'ın yokluğunda yayındayız. Şimdi enteresan bir haberle devam edelim. Cristiano Ronaldo'nun gittiği günden beri Al Nassr henüz Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyonluğa ulaşamamıştı. Orada Al Hilal'in bir dominasyonu vardı. Araya bir Al Ittihad girdi. Dün itibariyle ilk şampiyonluğuna ulaştı. Takımın başına Ronaldo döneminde iki kez Al Hilal'i şampiyon yapan Jorge Jesus gelmişti sezon başında. Jesus'la birlikte ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştı Al Nassr. Jesus'un da sene sonu ayrılacağı kesinleşti. Ne dersin abi, artık Messi'nin MLS'de 2 senede aldığı 3 kupaya bakınca Cristiano Ronaldo için çok parlak bir Suudi Arabistan dönemi olmuyor açıkçası.
1: Ya sonunda aldı kupayı diyelim. Tabi burada biliyorsun Cristiano Ronaldo ciddi şekilde El Hilal'in kayırıldığını düşünüyor ve söylüyor. Yani bugüne kadarki performansları çok dikkate almadan sadece ve sadece kendi düşüncesi, yani El Hilal takımı devlet tarafından destekleniyor, kayırılıyor gibi bir düşüncesi vardı. Hatta biliyorsun devre arasıydı galiba, şey geldi ya, Real Madrid'den aklıma gelmedi, Fransız Benzema.
0: Benzema
1: Benzema
0: Al
1: geldi
0: Ittihad'a.
1: ya. Benzema geldiğinde biliyorsun şey yaptı. Birkaç maç oynamadı. Ronaldo. Bu duruma isyan etti. Dedi ki burada dedi bir torpil var. Yani bu takıma torpil yapıyorsunuz dedi ve 2 maç mı 3 maç mı oynamadı. Kaldı ki yani Ronaldo gibi bir oyuncu oynamadı. Neden böyle söylüyorum? Adam 1000 gole ulaşayım diye
0: Protesto etti.
1: her şeyi oynuyor. Her maçı oynuyor, anlatabiliyor muyum? Yani 1000 gole ulaşayım diye ciddi bir çaba sarf ediyor. O yüzden onun maç kaçırması falan söz konusu bile olamazdı. Ama böyle bir tepki de gösterdi. Yani sonunda geldi ve şampiyon oldu Ronaldo. Yani 4 yılın sonunda oldu bu. Bence hak etti bu arada. Şimdi bilmiyorum. Sabah sevgili Ali Yerim, Mert Elan ve Aykut Aydın yayındayken de konuştular. Benimle neredeyse aynı düşünceye sahiplermiş. Onu da gördüm, söyledim. Yani şimdi düşünüyorum ben. Mesela Messi Amerika'ya gitti. Messi Amerika'ya gittiğinde Messi o kadar böyle rahat bir oyun oynadı ki. Yani hem rakipler çok zayıf vesaire vesaire, ama burada bir challenge var. Onu kabul etmek lazım.
0: Büyük
1: Yani
0: yatırımlı takımlar var.
1: Ronaldo'nun geldiği yerde Suudi Arabistan'da bir challenge var. Belki çok çok üst seviye değil ama bir challenge var. Ayrıca düşün, sen dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesisin ve antrenman saatleri, maç saatleri dengeni bozuyor, vücut dengeni bozuyor.
0: Tabii.
1: Gece sabaha karşı 4'te 5'te antrenmana kalkmak zorundasın.
0: Sıcaktan ötürü.
1: Yani mecbursun, başka şansın yok. Bunu oradan gelen oyuncular anlatıyor. Bir de onun yanına şunu koy. Şimdi Cristiano Ronaldo El Nassr'a değil de herhangi başka bir takıma gitmiş olsaydı Avrupa'da ne kadar oynardı Burak?
0: Yine bence iyi süre alırdı.
1: Bu kadar oynardı değil mi?
0: Oynardı.
1: Bak ben şunu ciddiye aldı. İşini ciddiye aldı, iyi yaptı işini ve gerçekten de hala da bence doğru, iyi yapmaya devam ediyor. Bulunduğu şartlara en iyi şekilde uyum sağlamaya çalıştı. Bence bu açıdan da hak ediyordu bir şampiyonluk. Ve sonunda o şampiyonluk geldi. Tebrik etmek lazım. Bu arada 1000 gole doğru da gidiyor. Şu anda 961 oldu dün attığı 2 golle birlikte.
0: Bu arada da Esport Plus'ta biliyorsun Al Nassr Suudi Arabistan Pro League maçları muhtemelen spikerlerimizden biri o anı anlatma şerefine nail olacak.
1: İnşallah tabii önümüzdeki yıl olur mu bu? Ben olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü şöyle işte Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nın ardından dünkü galibiyetle Şampiyonlar ve Asya Şampiyonlar Ligi var. Orada da ciddi karşılaşma sayısı var. Lig var. Suudi Arabistan Pro Lig var. Bence 39 golü bulup 1000'i bulur. Önümüzdeki sene biliyorsun devam ediyor kontratı.
0: Evet.
1: Yeni uzattılar zaten 2027 sonuna kadar. Ondan sonrasına da bakacaktır. Hani bırakır mı bırakmaz mı göreceğiz. Ama o 1000 sayısına ulaşmadan da bırakmaz futbolu.
0: Şu an sıradaki misyonu o, zaten kazanılabilecek her şeyi kazandı. Şimdi başka ilginç bir detaydan bahsedelim. Al Nassr şampiyonluğundaki Al Hilal'le şampiyonluklar yaşadıktan sonra bu sene Al Nassr'a geçen, ilk sezonda şampiyonluk yaşayan Jesus'un dikkat çeken açıklamaları var. Bununla Fenerbahçe'ye bağlayalım. Her yerde şampiyonluk yaşadım. Fenerbahçe'de belki henüz bitmemiş ve tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Sadece Fenerbahçe değil, başka bir Türk takımı da teklif yaptı. Türkiye'de yer alan 3 büyük takımdan ikisi benimle ilgilendi. Burada herhalde işaret edilen takım da Beşiktaş.
1: Şöyle, şimdi aslında soru soru gittiler, üzerine cevaplar verdi.
0: Aha.
1: Jorge Jesus diyor ki ben işte gittiğim her takımda şampiyon oldum. Bir tek Fenerbahçe'de olamadım. Orada da işte diyor ki yani kupa kazandım diyor. Uzun yıllardır kazanılmayan bir kupa. Türkiye Kupası'ndan bahsediyor. Onu evet. kazandım diyor. Ama diyor soru üzerine yani Fenerbahçe ile ilgili belki diyor Fenerbahçe'de bitmemiş bir hikayemiz vardır diyor.
0: Sinyal yapıyor.
1: Şey soruyor muhabir diyor ki heyecanlanabilir mi Fenerbahçe taraftarı diyor. Tabii heyecanlanabilir zaten teklif var bana diyor. Açık açık söylemeye başlıyor ondan sonra. İşte diyorlar ki peki geliyor kesinleşti mi? Yok daha kesin değil ama diyor Türkiye'de diyor 3 büyük takımdan ikisinin teklifi ilgisi var bana diyor. Ondan sonra tabii bu 3 büyük takımdan Galatasaray olmadığı düşünülerek Fenerbahçe'nin zaten teklifi olduğunu söylediğinde 3. ismi söylemese de söylemiş oluyor. Beşiktaş'ın da demek ki bir teklifi olmuş ya
0: bu
1: da konuşulmuş.
0: Bu arada ifadesinin başında da şey var. Türkiye Ligi'nde 3 büyük takım var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş diyor da Trabzonspor ihtimalini de bertaraf ediyor. Zaten çok olası değil ama.
1: Yok şöyle 3 büyük takımdan biri diyor.
0: Evet.
1: Yani 4 büyük takım demiş olsa Trabzon'da dahil. Zaten onu da dahil etse biz gene sorun yaşamazdık ki. Okan Buruk ve Fatih Tekke'nin seneye devam edeceğini garanti değil mi?
0: %100.
1: Bitti o zaman gene iki takım kalıyor. Dört de demiş olsa. Sonra devam ediyor sorular. Yani diyorlar ki işte siz peki hiç Portekiz'e dönmeyi düşünmüyor musunuz diyorlar. Orada da şöyle bir cevap veriyor. Bence en ilginç yanıt bu. Diyor ki hayır kesinlikle düşünmüyorum diyor. Neden diye soruyorlar. Diyor ki ben Portekiz'de bir yılda kazandığımı buralarda bir ayda kazanıyorum diyor.
0: Çok duygusal bir insan olduğunda.
1: Yani bu mantıkla niye gideyim diyor ben Portekiz'e. Tamam gezmeye eğlenmeye giderim o kadar diyor. Ama onun dışında diyor ben Portekiz'de çalışmam diyor. Şimdi bunları söyleyince insan şöyle bir bakıyor. Bak Jesus Türkiye'de görev yaptı. Fenerbahçe'ye de başarılıydı da bence.
0: Bence de başarılıydı.
1: Benim kendi son gitti, belki biliyorsun. 6-7 yılda İsmail Kartal'ı bir kenara koyarak söyleyeceğim. İsmail Kartal çok başarılıydı çünkü. Gördüğüm en iyi teknik direktördü. En iyi, daha doğrusu şöyle, en iyi teknik direktör yanlış oldu. Benim en hoşuma giden oyunu oynatan teknik direktördü. Bence Fenerbahçe'nin genleriyle Jesus'un oynattığı futbol birbirine çok güzel uyuyordu. Taraftarıyla, o işte mazisiyle baktığında Fenerbahçe genleri böyle bir oyun istiyordu. Önde oynayan, hatırlıyorsun yani neredeyse orta sahadaydı iki tane şey.
0: Evet, stoperler.
1: O yüzden şimdi o süreçte Fenerbahçe'den ayrılırken kalacaktı Fenerbahçe'de. İstiyordu Ali Koç devam etmek istiyordu.
0: Kendi ayrıldı.
1: Niye ayrıldığını anlamış olduk işte. Hoca para istiyor.
0: Burada şu da var abi. Demek ki popülist biri değil. Normalde bunlar taraftarların tepkisini çeken şeyler ama gayet açıkça söylemesi de aslında bir bakıma hocanın tavrını ortaya koyuyor.
1: Ya canı şey Burak işleri iyi giderken bunlar sorun olmaz. Ama işler bir kötü gitmeye başladığında aleyhinde ilk çıkacak kullanır. Haber bu olur. Derler ki zaten para için gelmişti. O yüzden bu açıklamaları yapmadan önce bir üç kere düşüneceksin abi. Şimdi diyor ki ben gitmem bir ayda kazanacağım burada bir yılda kazanacağım orada bir ayda kazanırım. Demek ki Fenerbahçe'ye gelecekse para için gelecek.
0: Evet.
1: Yani şunu dese bak daha mantıklı olur benim için. Bitmemiş bir hikayem var.
0: Ona da vurgu yapıyor tek, aslında.
1: Ama hayır. Asıl buradaki motivasyonunun bu olduğunu söylemesi lazım. Tek şampiyon olamadığım takım borcum var diyecek ya. Bitmemiş bir hikaye de değil. Fenerbahçe'ye bir borcum var. Ben gelmek istiyorum gibi bir motivasyon. Ya da şunu diyebilir. Türkiye'de elde edemediğim bir şampiyonluk var. Onu da mesela Beşiktaş'a mı gelecek? Beşiktaş'ta kazanmak istiyorum.
0: Mesela.
1: Gibi bir motivasyon. Bu taraftarın da daha fazla bir araya gelmesini sağlar. Konsolide olmasını sağlar. Ama şimdi dediğim gibi ilk yaşanacak puan kaybında söylenecek ilk laf şu. Zaten para için gelmişti.
0: Bu arada hocanın açıklamasına baktığımızda da bu iki takım arasında genel tavrının yaklaşımının Fenerbahçe lehine olduğunu, Fenerbahçe'den yana olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yok, Fenerbahçe'nin çok daha net ve ciddi bir teklifi olduğundan bahsediyor.
0: Bitmemiş bir hikayem var söylemine binaen söyledim.
1: Yani aslında şöyle, benim anladığımı söyleyeyim ya da kulislerde dolaşanı söyleyeyim mi?
0: Aha.
1: Hakan Safi'nin teknik direktör adayının George Jesus olduğu söyleniyor. Ve Hakan Safi'nin kazanması durumunda George Jesus gelecek. Ya George Jesus belki de artık büyük bir ihtimalle şeyle anlaştı Hakan Safi tarafıyla ama seçimi bekliyor. Durum bu. Peki orada şöyle bir şey olur mu? Yani bu yarın şimdi saat 11'de Hakan Safi'nin açıklamaları olacak. Orada isim açıklar mı mesela? George Jesus ismini açıklarsa atıyorum tabii bunu çok böyle net bir rakamdan bahsetmiyoruz da diyelim ki açıkladı. Acaba Aziz Yıldırım tarafından da bir açıklama gelir mi? teknik direktör açıklaması. Şimdi bugün saat 14'te Sayın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı var. Orada ben isim telaffuz edeceğini düşünmüyorum. Yani teknik direktörümüz şu olacak, bilmem kim bu olacak gibi bir şeyden bahsedeceğini ben düşünmüyorum
0: burada
1: açıkçası.
0: Şey var biliyorsun abi, bundan iki seçim önce Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında yapılan seçimde Mourinho isminin ne kadar belirleyici olduğunun Aziz Yıldırım farkında, artık o tuzağa düşmez bence.
1: Aynı noktaya geldik. İşte acaba Aziz Yıldırım da Jorge Jesus ismi ortaya çıktıktan ve taraftarca da ciddi bir kabul görürse kongre üyeleri tarafından, acaba ben de kazanırsam onunla çalışacağım olur mu?
0: Olabilir,
1: bilmiyorum.
0: Olabilir. Ama
1: yani
0: bir Aykut Kocaman'ın
1: bir kere
0: düşüncesi
1: yaşandığı
0: var.
1: İçin söylüyorum.
0: Bir Aykut Kocaman'ın düşüncesi var şu an için. Ama Fenerbahçe seçimlerinde işte yakın geçmişte teknik direktör Kozun'un ne kadar belirleyici olduğunu gördük, o yüzden.
1: İşte bir kere yaşandı, o yüzden söylüyorum ben
0: evet.
1: de. Yani acaba şimdi şu anda agresif bir şey yöneten, süreç yöneten, propaganda yöneten bir Hakan Safi tarafı var. Ama diğer tarafta Aziz Yıldırım daha frene basarak, ben kazanmadan hiç kimseyi açıklamam falan gibi açıklamalar yaparak yürüyor. Acaba işte oradan gelecek isimlerden sonra Aziz Yıldırım'ın stratejisi de değişir mi? İsimler vermeye başlar mı? Bunları da önümüzdeki süreç gösterir bize.
0: Abi burada yarın Hakan Safi'nin isim açıklaması durumunda ortaya çıkacak kamuoyu reaksiyonları biraz belirleyici olur. Onu açıklamalardan
1: Tabii.
0: sonra daha iyi görebiliriz.
1: Kimleri açıklayacak bilmiyoruz ya da neler söyleyecek. Belki isim de açıklamayacak, onu da bilmiyoruz.
0: Yani yarın.
1: Sonuçta duyumlarımızdan bahsediyoruz sadece. Bu arada bugün dediğim gibi saat 14'te Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı var.

0: Radyospor'dan da canlı olarak yayınlayacağız. Belirtmek isterim.
1: Bir mesaj gelmiş abi, çok güzel. Onu okuyalım, sonra 7-8 dakikamız varken Beşiktaş Önder Özen durumundan da bahsedelim. Ali Erim, Mert Elam, Genco Boran, Aygün Özipek, Vedat Parlak, Ozan German, Burak Alaca, Salim Manav, Ahmet Özölçer, Ercan Taner, Batıkan, diğer arkadaşlar da hakkını helal etsin. İsimleri aklıma gelmedi. Fazla da uzatmak istemedim. Şu isimlere bakar mısın? Şampiyonlar Ligi gibi maşallah. Hiçbir radyoda böyle bir ekip yok. Bu yüzden hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İstanbul'dan Bekir, bu akşam Trabzonspor'a da başarılar diyorum. İnşallah kupayı alırız demiş. Buradan Bekir Bey'e güzel mesaj için teşekkür ederim.
0: Valla ne güzel işte, motive ediyor bizi bu mesajlar, sağ olsun. Bu arada çok güzel, birçok arkadaşım çok değerli de, yani Ercan Taner'le aynı listenin içinde olmak da büyük bir şeref yani, onu da söyleyeyim. Sağ olsun ya, öyle kendisi şey yapmış ama Ercan abi çok büyük bir duayendir bizim için yani.
1: Beni abi 2 gün önce sevgili Ahmet Özölçer rahatsızlandığında spor kazanını yapmam talep edildi. Geldim, yaptım burada. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sürekli yayında dilim dolandı heyecandan. Tüylerim diken diken oldu. Yani yayın bittikten yarım saat sonra falan nabzım düştü. Benim için çok büyük bir deneyimdi mesela. Hani Ercan Taner'le aynı listeye girmek hakikaten tüyler ürpertici bir durum. Tabii aynı listede ama bunun bir sıralaması vardır. Ben muhtemelen burada hem yaşam tecrübe olarak biraz daha çaylak oyuncu statüsünde kalıyorum ama yazmanız beni mutlu etti açıkçası. Şimdi gelelim Beşiktaş'a.
0: Evet.
1: Önder Özen sportif direktör olarak açıklandı. Eduard Graf yine
0: Futbol direktörü.
1: futbol direktörü. Aynı eş görevi yapan bir Eduard Graf ismi de var. Onunla da yola devam ediliyor en azından bugünkü görüntü itibariyle. Ben Knight sana çok kısa fikrimi söyleyip topu sana atayım. Bence eğer yönetim Önder Özen'in yapacakları anlamında köstek değil destek olursa, yolunu açarsa ve o alanı tanırsa ben başarılı olacağını düşünüyorum Önder Özen'in.
0: Şimdi daha önce geldi zaten Önder Özen bu takıma. Başarılı bir süreç de geçirdi aslında. O yüzden hani şu soruların cevapları bende net. İşte bu baskıyı kaldırabilir mi? İşte kuracağı kadro acaba ya da geçmişten bugüne baktığımızda kuracağı kadro başarısız olursa bu başarısızlığı şey yapabilir mi, sorumluluğunu alabilir mi vesaire, bu tip sorular çok soruluyor. Şimdi daha önce geldi ve bunları yaptı zaten Ender Özan, onu söyleyelim. Ha, başarılı olur olmaz, o tarafına bakacağız. Ben şimdiden bugünden bunu söyleyemem.
1: Yaşayıp görmek lazım.
0: Ama mesela bak, dinleyicimizin sorusuna gelelim madem şimdi buraya geldik. Diyor ki Ersin Destanoğlu kalacak demiş, benim için bitmiştir.
1: Bu biraz kesin hükümlü bir
0: Ya
1: yorum
0: işte
1: olmuş.
0: bu burada en büyük problemlerimizden birisi bu zaten. Şimdi peki ne demiş Önder Özen habere göre? Haber diyor ki 16 oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor. 16 oyuncu arkadaşlar. Ve kalacak isimler kimler? 10 tane. Biri de Ersin Destanoğlu. Ya 10 kişi kalıyor sadece. Buraya daha 15-16 tane transfer yapılacağını hesap edin. Ve bu 15-16 transferi yaparken bunun en fazla 14 tanesinin yabancı olabileceğini hesap edin.
1: Hatta 4 tanesi de 23 yaş altı
0: Bir
1: olmak zorunda.
0: kalecinin yerli olmasının o kadar büyük bir avantaj sağladığını hesap edin. Ya da sadece Ersin Destanoğlu değil, belki ikinci bir kaleci de alarak yola devam etme ihtimali olduğunu da hesap
1: Ki
0: edin.
1: backup'ı da yok Ersin'in şu an Beşiktaş'ta, evet.
0: Şimdi bunların hepsini bir değerlendirdiğinizde bence hiç böyle daha birinci dakikadan Ersin mi? Ya var ya böyle, hani maalesef bizim son zamanlarda futbol seyircimizin böyle bir durumu var. Takıyorlar bazı oyunculara kafayı.
1: Maalesef. Bu arada iyi de bir sezon geçirdi Ersin Destanoğlu
0: Ya
1: bana
0: bence
1: sorarsan.
0: bir dönem evet çok sallandığı bir dönem oldu ama sonrasında özellikle son bölümde müthiş oynadı.
1: İyi bitirdi sezonu.
0: Yani şimdi işte diyorum ya, kafayı takmış ve diyor ki o varsa tamam daha bir şey bitmiştir. Öyle değil ki mesele.
1: Şampiyon oldu Beşiktaş bu
0: Bir
1: Ersin'le.
0: takım kurmaktan bahsediyoruz. Ve o takımı kurarken neden bu futbol direktörleri, sportif direktörler var biliyor musunuz? Kadro mühendisliğini doğru yapabilmek için. Eldeki oyuncular, gönderilecek oyuncular, kalacak olan oyuncular, hangi mevkiye, kaç oyuncu vesaire. Bu kadro mühendisliğini doğru yaptığınızda işte ilerleyen süreçlerde size faydası olacak. Bu da sayıdan ibaret değil bu arada. İki tane sağ bek, iki tane sol bek, üç tane stoper, beş tane stoper değil.
1: Market listesi gibi değil.
0: Bak şöyle Burak, elindeki oyuncuyu çok iyi bilirsin. Sakatlığa ne kadar müsait olduğunu görürsün, değil mi? Ona
1: Tartarsın
0: göre
1: tabii.
0: de bir şey yaparsın. Dersin
1: Tabii.
0: ki ben bu oyuncudan vazgeçmeyeceğim ama sezon içerisinde sakatlanma ihtimali var. Şimdi mesela Galatasaray'ın hep konuşuyoruz ya şeyden bahsediyorum. Sonradan gelen oyuncu. Of, gelmedi aklıma şimdi.
1: Jakobs mu?
0: Hayır. Orta saha ve stoper oynuyor ya.
1: Singo.
0: Hayır değil ya. Orta saha dedim. Neyse tamam. Hatırlarım
1: Genç
0: birazdan.
1: mi? Niyaga'dan mı
0: Hayır,
1: bahsediyoruz?
0: değil ya. Şey, geçen sezonda oynadı Galatasaray'da, sonra bu sezonda kiralandı ya. O aklıma gelmedi ismi işte. Şimdi bazen böyle oluyor. Aradığımız o isme ulaşamıyoruz. Şey ya, Torreira'nın yanında oynuyor zaman zaman.
1: Geçen sene geldi. Bir kontrol edeyim hemen arkadan.
0: Vallahi evet, çok ilginç.
1: Lemina'dan bahsetmiyorsun herhalde.
0: Lemina tabii işte,
1: Ha,
0: ondan
1: okey. Ben biraz
0: bahsediyorum.
1: daha ücra
0: Ve
1: birini
0: ondan
1: arıyordum.
0: bahsetmeyeyim bu arada
1: Ne
0: yani.
1: bileyim, ben biraz daha ücra
0: Evet.
1: birini düşündüm. Acaba unutmuşuzdur
0: Niye
1: diye.
0: Lemina'dan bahsediyorum? Bir de onu da söyleyeyim mi? Yani niye oraya girdiysek o konuya. Şu. Şimdi Lemina gibi bir oyuncum varsa, bu artık açık açık Okan Buruk'un da söylediği bir şey olduğu için söylüyorum. Oyuncunun rejenerasyonu 3 günde tamamlanmıyor. Yani vücudun kendini yenilemesi. Bu şu anlama geliyor. Bir maç oynadıktan sonra 3 gün sonra bir başka maçın varsa Lemina'dan faydalanamazsın. Şimdi kadro mühendisliğini böyle yaptığında Lemina'nın yerine mutlaka bir tane daha backup istemez misin?
1: Tabii ki.
0: İşte oyuncunu tanımak buradan geçer. Onu söylemeye çalışıyorum işte. O yüzden o kadro mühendisliğini yapacak kişi Önder Özen olacak. Bence biraz zaman tanımak, beklemek, sabretmek lazım. Daha dur, Bismillah, birinci gün gelmiş adam, ikinci gün benim için Ersin varsa
1: Bir
0: bitmiştir.
1: de bir şey söyleyeceğim. Önder Özen'in işi şu anlamda zor. Beşiktaş'ta getireceğin oyuncular kadar göndereceğin oyuncular bence
0: Tabii.
1: daha kritik şu anda.
0: Mesela ben gönderilecekler içerisinde bilmiyorum. Ben bir isme çok takıldım. Onun dışında hiçbirine takılmadım.
1: Çerni mi?
0: Yok. Yok. Çerni kalacaklar listesindeydi dün. Tabii bu Fanatik gazetesindeki bir haber. Onu söyleyeyim. Yani elinde bir liste var da şeyin, Önder Özen'in, biz de bunu gördük demiyoruz.
1: Tabii ki.
0: Ama orada işte Çerni'nin kalacağı şey ismi. Jota Silva'nın da gönderilecekler listesinde olduğundan bahsediyordu.
1: Niye geldi, niye gidiyor?
0: Şöyle, bence son bölümde kendini de gösterdi. Kalmak için de ciddi bir çaba sarf etti. Eğer oraya çok önemli bir oyuncu alınmayacaksa bence kalabilir.
1: Onun opsiyonunun 17 milyon euro olması biraz transferi zorlaştırıyor.
0: İşte
1: Bir de
0: tercihi ona göre yapacaklardır muhtemelen.
1: önemli potansiyel barındıran bir oyuncu olsa da fiziksel olarak Türkiye Ligi şartları için biraz ezildiğini düşünüyorum abi. Bilmiyorum katılır mısın? Yani kabiliyetli bir oyuncu ama fiziksel olarak bence biraz burayı kaldıramıyor. Diyeceksin Premier Lig'den geldi. Premier Lig'de oynayan oyuncu burada nasıl oynayamıyor? Orada da çok ciddi süreler alan bir isim değildi.
0: E tabii, katılıyorum. Ama şöyle de bakmak lazım. Bak, şimdi futbolu, özellikle de işte takımı kurarken oynatacağın futbol, nasıl bir oyun anlayışıyla oynayacaksın vesaire, bunları da belirlemen gerekiyor ya. Daha teknik direktör yok ortada.
1: Yerli mi yabancı
0: Yani
1: mı?
0: önde, ya şöyle, geçenlerde Tuğba Hacı Bayramoğlu'yla bir sohbet ettik yayında. Beşiktaş'ı yakından takip eder biliyorsun. Daha Önder Özen gelmemişti. Ve Tuğba şöyle dedi. Önder Özen geliyorsa teknik direktör yabancı olacak
1: Bilic dönemi
0: demektir
1: gibi tıpkı.
0: gibi düşündü. Neden dedim? Ya dedim, bizim yerli teknik direktörlerle dedi, bu özellikle de işte sportif direktörlüğü ya da futbol direktörlüğü gibi birbirleriyle çok iyi anlaşamazlar. Yani aslında Önder Özen'in daha önce anlaştığı ama Sergen Yalçın istemediği için gelemediğini de
1: Sene
0: bize Tuğba
1: başında.
0: aktardı.
1: Sene
0: Tabii.
1: başında.
0: Dedik ki yani şimdi burada yeni gelecek bir teknik direktörü önce getirirler, sonra Önder Özen'i istiyor musun diye sorarlardı. Eğer Önder Özen'i getirip bir teknik direktör getiriyorlarsa bu yabancı olur dedi. Böyle bir düz mantıkla baktı.
1: Bu arada Önder Özen'in Bilic'li o yeni bir yapılanma kurduğu dönemin
0: Evet.
1: hikayesinin sonu şampiyonluğa gitmişti. Bak dün bunu kendi yaptığım YouTube yayınında da söyledim. Beşiktaş sonuç değil süreç takımıdır. Gordon Milne'de de böyle olmuştur. O takım genç oyunculardan kurulup belli bir sürecin ardından domine etmiştir ligi. Şenol Güneş'in şampiyon olduğu takımın arkasında da Samet Aybabalı, Slaven Bilişli bir süreç vardır. Beşiktaş'ın sonuç odaklı hamleler yapması Beşiktaş'ı finansal olarak da kulüp kültürüne de ciddi zarar verir. Bence Beşiktaş'ın doğru yabancı bir teknik direktörle doğru bir süreç içerisine girmesi lazım.
0: Evet, işte o yabancı teknik direktör kim olacak? O biraz da Beşiktaş'ın oyun anlayışını da belirleyecek. Yani mesela Jorge Jesus'tan bahsettik. Beşiktaş'ın da ilgisi olduğundan kendisi söyledi, dedi ki ya, Beşiktaş eğer önde oynayacaksa, Jesus'un oyun planı gibi oynayacaksa, ona göre başka bir oyuncu havuzu olacak belki. Ama bir başka teknik direktörle oynayacaksa bambaşka bir havuzu olacak. O yüzden bunu bir görmek lazım.
1: Burada bakalım dediğim gibi son kez bir hatırlatma yapayım. Çok altını çizmiş olduk ama Top Müller ismi şu an gündemde biliyorsun. Son olarak Eintracht Frankfurt'u çalıştırmıştı. 4-2-3-1 sistemini oynatan bir hoca. Ön alan baskısı oynatan aslında modern futbol oynatan bir hoca. O anlamda Seyir zevki belki zaman zaman tartışılabilir ama faydalı olabileceğini düşünüyorum. Zaten 4-2-3-1 Süper Lig'in kronik rahatsızlıklarından biri biliyorsun. Senelerdir kullanılıyor. Dediğim gibi hocanın formasyonu, hikayesi, oyuna yaklaşımı hepsinden bahsettim. Şu an zaten çok vaktimiz kalmadı ama Burak Alaca YouTube kanalından videoya erişebilirsiniz. Hakeza yine Instagram'daki hikayeler kısmında da paylaştım. O yüzden böyle bir yönlendirme de yapalım. Son bir mesaj gelmiş, onu almak isterim. Zaten Beşiktaş 5 yıldır sabrediyor. Artık süreç kalmadı gibi geliyor bana. O sürece girmedi ki Beşiktaş. 5 yıl boyunca farklı denemelerle bu şekilde bir negatif tablo oluştu. O sürece Beşiktaş girmiş olsaydı belki şu an meyvelerini topluyordu 5 yıldır. Yanlış mıyım?
0: Bir de yani süre kalmadı deniyor ya. Mesela gene başaramadı, ne olacak? Bir yıl daha bekleyeceksin.
1: Uzayıp
0: Yani
1: gidiyor
0: aslında
1: bu.
0: o süre hiç bitmez. O süre sonsuz aslında. Yani 10 yıl şampiyon olamazsa 11. yılı bekleyeceksiniz. Yani bunda başka bir şey var mı? Alternatif var mı? Yok.
1: Yok.
0: Ama şurada haklı olabilir. Taraftar biraz tahammülsüzleşiyor ya. Mesela bu sene Sergen Yalçın'ın yaşadığı da bence bu.
1: Net.
0: Yani orada hedef kupa olarak konup kupa da alınamayınca aslında taraftar şunu görse, saha içerisinde iyi oyunu görse, o umudu olsa önümüzdeki yıl için zaten hocayla devam etmesini isteyecek. Ama taraftar saha içindeki oyundan memnun olmadığı için bir sonraki seneye dair umutsuzluğu var ve o yüzden zaten gitsin diyor hoca için, Sergen Yalçın için. Dediğim gibi bundan sonraki süreç 10 yıl daha şampiyon olamasın bir takım. Bu Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray, Fener fark etmez. 11'i bekleyeceksin. Yani şeyi bu. Hayatın
1: Gerçeği bu.
0: gerçeği bu. Durmaz hayat, devam eder. Ve sen de arkaya bakıp en fazla şunu söylersin. Geçtiğimiz yıl kaybettiğin şampiyonluğu değil, önümüzdeki yıl kazanmak istediğin şampiyonluğu konuşmaya başlarsın. Hedef güncellersin.
1: Bir de
0: Bunlar büyük camialar. Bir de sadece başarıya, sadece şampiyonluğa endekslememek lazım. Yani eğer bir takım taraftarıysanız o takımı her şeyiyle, başarısıyla, başarısızlığıyla seviyorsunuzdur zaten.
1: ayrıca şunu da söylemek lazım. Burada yaşlı oyuncular getirip belli tecrübenin üstünden bahsediyorum. Büyük paralar verip işte tecrübeli teknik direktörler getirip yaptığın yüksek yatırımlı modellerin ikinci sene arkası gelmeyebilir. O yüzden biraz da sürdürülebilir bir modele gitmek lazım diyelim. Süremizin de sonuna gelmişiz. Hatta aşmışız.
0: Evet.
1: Ağzına sağlık abi. Beni kırmadığın için çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah.
1: Şeref verdin.
0: Ben de şunu hatırlatayım hemen. Ben de yine YouTube kanalında Vedat Parlak yayınlara başlıyorum. Sevgili Burak'la birlikte karar verdik ve bu güzel sohbetleri Burak benim kanalımda, ben Burak'ın kanalında yapacağız böyle ikimiz de. Karşılıklı olarak birbirimize de destek olacağız. İnşallah daha da büyütebiliriz o kanalları.
1: Evet, inşallah güzel şeyler olacak. Yazın transfer döneminde ve Dünya Kupası'nda da YouTube kanallarımızda sizlerle olacağız. Vedat Parlak YouTube kanalı, parlağın sonunda 2K ile yazılıyor bildiğim kadarıyla. Onu bir doğru bir
0: Yok yok,
1: şekilde
0: bu
1: yapayım.
0: normal Vedat Parlak.
1: Evet, Vedat Parlak
0: Şeyde Twitter'da ya da Instagram'da olursa evet sonunda iki
1: her
0: K
1: yerde
0: var.
1: kullanıcı adın öyle olduğu için bir kafa karışıklığı oldu. Düzelttiğin iyi
0: Doğru.
1: oldu. Vedat Parlak ve Burak Alaca YouTube kanallarından da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Bu saatten bu kadar. Saatler 1-2 arasında 6. adamda tekrardan sizlerleyiz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Anadolu Ateşi sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
9: Merhaba, iyi günler değerli dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Spor Kazanı'yla karşınızdayız. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Önümüzdeki saatlerde Ercan abi hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
9: Evet, bugün önemli bir gün. Hem Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi var. Konyaspor ve Trabzonspor Antalya'da karşı karşıya gelecek. Hem de Euroleague Final Four'da Fenerbahçe ve Olympiakos Athena'da kozlarını paylaşacak. Tabii ki değerlendireceğiz bu mücadeleleri ama Fenerbahçe'de günden biraz hızlı gelişiyor. İstersen Fenerbahçe ile başlayalım istiyorum. Çünkü yaklaşık bir saat önce başkan adaylarından Sayın Aziz Yıldırım Büyük Fenerbahçe geliyor dedi. Kısa bir açıklama yaptı. Evet. Çalışmalarımıza başladık dedi. Sayın Aziz Yıldırım Büyük Fenerbahçe için çok fazla konuşmadı, çok uzun konuşmadı. Zaten yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır şeklinde bir kısa basın toplantısıydı diyebiliriz buna. Bizim ne yaptığımızı herkes biliyor zaten, yapacağımızı da dolayısıyla görecekler dedi Sayın Aziz Yıldırım. Çok derinlemesine bir analizde bulunmadı. Ali Koç ve Hakan Safiye de çağrıda bulundu. Dedi ki işte gelin hep beraber yönetelim. Yönetimde birlik olalım. Hep beraber şampiyon olalım. Bu seneye hep beraber damga vuralım. Bu herkese çağrımdır sözlerini sarf etti. Basın toplantısında yine stadın aynı yerde aynı ruhla yeni ve modern teknolojilerle yapılacağını resmen duyurdu. Bu belki de en önemli açıklamalarından biriydi ama ilk yıl herhangi bir şey beklemeyin diyor Sayın Aziz Yıldırım. Diyor ki ilk yıl hedefimiz tamamen futbol takımının şampiyonluğu olacak. Daha sonra projelere eğileceğiz. Yani seneye de zaten seçim var. Yeniden seçilirse Fenerbahçe o zaman 64 bin seyirci kapasiteli bir stadyuma çevirebiliriz diyor. Şu anki stadyumu yönetim listesini de açıkladı. Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın ve Selim Kosif.
10: Evet.
9: Asil üyelerde bu şekilde. Uzun bir toplantı değildi dediğim gibi. Kısaca şöyle konuştu. Kendime bakınca Fenerbahçe'yi görüyorum. Benim nabzım şöyle atıyor. Her zaman her yerde en büyük Fener. Bu sloganla inleyen stat, sokaklar, her yerde bayraklar. Hayat enerjimi bunlar sağlıyor. Bana neler yapacağımı sormaya kimsenin ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Türkiye ve Avrupa sokaklarını sarı laciverte boyamak istiyorum. Bana nasıl yapacağımı sormayın, yaptık yine yapacağız. Böyle bir açıklama.
10: Evet, bu açıklama yani daha önce de neler oldu yaptık yaşandı. Onun örneğini tekrarlamış Fenerbahçe Kulübü Başkanı adaylarından Aziz Yıldırım. Biz de artık hep beraber göreceğiz.
9: Bu akşam saat 21'de Sayın Hakan Safi de diğer başkan adayı da TRT Spor'a konuk olacak. Bu bilgilendirmeyi de yapalım. Tabii soru cevap şeklinde olacağı için o bölüm biraz daha uzun olacaktır diye düşünüyorum. Sayın Hakan Safi'nin açıklamaları, gazeteci arkadaşlarımız sorular soracaktır. En derinlemesine bütün planlarını açıklayacaktır Sayın Hakan Safi. Hatta zaten dernekleri geziyor. Oralarda yaptıkları açıklamalar var. Onlardan da bazı kesitler aldım. Diyor ki Sayın Hakan Safi, Fenerbahçe için önemli olan öncelikle yıldız oyuncular. Biz mümkün olduğunca yıldız isimleri Fenerbahçe'ye getireceğiz. Çok da iyi bir teknik direktör bulacağız. Şampiyon olacağız diyor kısaca.
10: İki aday da az önce vurguladığımız gibi sen de örnekler ve aday olacak listelerden de bahsettin. İki aday da tabii ki iddialı. Bunu da kim seçilecek sorusu akla ister istemez geliyor. Ama kongre üyeleri işte hangi adayla ilgili karar verirlerse bunu seçim günü göreceğiz ve kongre üyelerinin oylarıyla yeni Fenerbahçe Başkanı belli olacak. Bu yüzden de şu kazanır bu kazanırın dışında bakmamız gerekiyor bizim de normal olarak.
9: Şimdi geçtiğimiz hafta yorumlardan yola çıkarak ki yorumlarda hep genelde Aziz Yıldırım lehine pozitif yorumlar vardı bize gelen yorumlara.
10: Doğru.
9: Ama şimdi sokağa baktığımda sokakta evet bir Aziz Yıldırım havası hissediyorum ben de, yorumlardan da yola çıktık zaten. Ama Muhabir arkadaşlarımızla konuştuğumda da Hakan Safi'nin de yabana atılmaması gerektiği, Hakan Safi'nin de kazanabileceği yönünde yorum yapan birçok muhabir arkadaşım var. Anladığım kadarıyla

0: çekişmeli geçecek. Çünkü delegelerin Hakan Safi'ye bayağı bir teveccühü varmış anladığım kadarıyla muhabir
1: Tabii
0: arkadaşlarımızdan.
1: çekişmeli olma ihtimali de şu an itibariyle bence yüksek.
0: Öyle görünüyor, öyle bir görüntü
1: Ya
0: varmış.
1: şu an itibariyle diyorum. Ya ilerleyen günler
0: Ne
1: neyi
0: gösterir?
1: gösterir? Bir birleşme olmayacağı kesin. Şu anda artık.
0: Evet, bu saatten sonra
1: Ya
0: olmaz.
1: büyük sürpriz olur artık. Çünkü listeler açıklandı. Ona göre başkan adayları yollarını belirlemiş durumdalar. O yüzden vurguladığım gibi bir birleşmenin olma ihtimalini şu an itibariyle ben düşük görüyorum.
0: Şimdi Hakan Safi'nin de, Sayın Hakan Safi'nin de yönetim kurulu listesi belli oldu. Kimler var? Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaş, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan. Bu isimlerde
1: Evet.
0: Hakan Safi'nin asil üyeler listesi. Kıran kırana bir yarış olacak gibi. Başkan adayları da oldukça yoğun çalışıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Medyanın da hemen hemen her gün önündeler. Hem Sayın Aziz Yıldırım hem Sayın Hakan Safi. Dinleyicilerimize de soralım. Şimdi listeler de açıklandı ya. Acaba hangi adayı önde görüyorlar? Hangi adayın seçilmesine daha sıcak bakıyorlar? Aziz Başkan gümbür gümbür geliyor demiş bir dinleyicimiz. Fenerbahçe Divan Kurulu üyesiymiş kendisi.
1: Evet.
0: 2018'de bir hata yaptık, telafi edeceğiz demiş.
1: Ya bunu hep beraber göreceğiz tabii.
0: Evet, tabii biz de merakla bekliyoruz seçimi. Neler olacak? Neler bitecek? Bu çağrı, Aziz Yıldırım'ın çağrısı da pek senin dediğin gibi karşılık görecekmiş gibi değil Hakan
1: Değil,
0: Safi
1: değil.
0: cephesinde. Evet, iki adaylı bir seçime doğru gidiyoruz. Şimdi mesajlar da geliyor. Mesajlara da bakıyorum bir yandan. Hakan Safi alacak bence demiş seçime bir dinleyicimiz. Adını yazmış Denizli'den Kasım Bey.
1: Tabii
0: Kasım
1: bunlar
0: Bey.
1: tahminler.
0: Tahmin, yani herkes kendi tahminini yazıyor. Aziz Bey'in devri kapandı bence demiş.
1: Bilemeyiz onu. Ona sandık karar verecek.
0: Evet, sandıkta tabii ki her şey belli olacak. Şu an bakalım. Ama şimdilik gelen mesajlara baktığımda Aziz Yıldırım'ın biraz daha en azından bize gelen mesajlarda daha fazla teveccüh sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sandık bambaşka bir şey Ercan abi.
1: Evet.
0: Sandıktan başka bir sonuçta çıkabilir. Fenerbahçe'de tabii ki gündemde bir yandan da bu akşam oynanacak Olympiakos mücadelesi var. Herkes o maçı bekliyor saat 18'de. Esport'tan canlı yayınlanacak. Radyo Spor'dan da yine canlı olarak dinleyebileceksiniz. Televizyondan izleyemeyecek olanlar için de bu bilgilendirmeyi yapalım.
1: Çok yaşa.
0: Teşekkürler. Hala alerjik dönemi
1: Devam
0: atlatamadık
1: ediyor,
0: Ercan abi.
1: evet.
0: Evet.
1: Polenler meşhur.
0: Çok fazla da tabii anlatabileceğimiz konu var bu Final Four'la ilgili. Çünkü Final Four'da mesela işte Fenerbahçe'nin, Olympiakos'un özellikleri mesela baktığımızda Olympiakos çok skorer bir takım. Fenerbahçe'de en iyi savunma takımıydı lig aşamasında. Bu iki takımın mücadelesi farklı bir eşleşme olacak gerçekten. Saat 18'de bu mücadele var. Bu yıl ilk kez üçüncülük maçı yok. Mesela bunu nasıl yorumlayacaksın Ercan abi? Üçüncülük mücadelesi yok.
1: Bu futboldan bir örnek vereyim. Dünya kupalarında bile konuşulan bir olaydı. Yani üçüncülük maçı her şeyini kaybetmiş. Takımların birçok teknik direktör karşıydı buna. Ama yine devam ediyor.
0: İki yenilen takımın üçüncülük için
1: Evet.
0: oynaması değil mi?
1: İki yenilen takımın yani bilmiyorum moral motivasyon anlamında

0: Oyuncuların da bence hoşuna giden bir olay basketbolda. Bir gün önce yenilmişsin. Defteri kapatıyorsun.
1: Yani bana mantıklı geliyor üçüncülük maçının
0: Ha, dört
1: oynanmaması.
0: takım olduğu için tamam.
1: Hı.
0: Futbolda kaldırılmasını isteyenler Dünya Kupası'nda, ama orada dört takım değil. İşte diyelim ki 50 takım var. O üçüncülük esprisi var. Kaldırmak isteyen takımların teknik direktörleri ve federasyonlar da var, ama şu ana kadar uygulanmadı.
1: Bu sene de ilk defa uygulanacak.
0: Evet.
1: Bakalım. Yani tabii öncelik Fenerbahçe için kazanmak olacak. Finalde 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de güzel maçlar olacak Ercan abi.
0: Öyle
1: Bunu
0: gözüküyor.
1: kesinlikle söyleyebiliriz. Bir de Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki eşleşmelere baktığımda da 36 eşleşme 18'er galibiyet var. Çok dengeli.
0: Yani Fenerbahçe Olympiakos maçı kesinlikle tamam, ev sahibi Olympiakos, ama bence ortada maç.
1: 12 bin kişilik salon, 9 bin Olympiakos, 3 bin Fenerbahçe
0: Ev
1: taraftarı
0: sahibinin avantajını kullanmak isteyecek, evet.
1: evet, bekleniyor. 37. kez bu iki takım karşı karşıya gelecek Euro Lig'de, dile kolay 37. maç. 36 müsabaka, 18'er galibiyet.
0: Evet.
1: Final Four'da da bu üçüncü randevu. 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Fenerbahçe 80-64 yenmiş, EuroLeague'deki ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Olympiakos ise 2023-2024'teki üçüncülük maçında 87-84 ile Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Yani Final Four'daki maçlarda bile denge var
0: Bu yüzden
1: EuroLeague'de.
0: de bayağı heyecanlı ve çekişmeli geçecek bir yarı final bekliyorum.
1: Evet, iyi başlamak çok önemli. Özellikle
0: Evet.
1: Olympiakos'a karşı. Valencia Basket'le Real Madrid'de ikinci maçta, dörtlü finalin ikinci maçında karşı karşıya gelecekler. Onlar da 17. kez karşılaşacak. 16 eşleşmenin 10'unu Ercan abi Real Madrid kazandı. Valencia'nın 6 galibiyeti var. Orada Valencia'nın bir adım geride olduğunu görüyoruz ama bu sene oynadıkları basketbol çok tempolu, çok hareketli,
0: Valencia
1: çok
0: atletizmiyle damga vurdu.
1: atlet bir takım. Evet.
0: Bu yüzden evet, şunu diyebiliriz. Ne Real Madrid banko favori, ne tartışmaya açık bir konu.
1: Evet, sanki orada biraz sevgili Burak'la da konuşmuştuk. Valencia sanki biraz ağır basıyor gibi. Belki ilerleyen dakikalarda yeniden Final Four konusunda sevgili Burak'ın görüşlerine başvururuz. Üçüncü kez Atina'da düzenleniyor bu arada. Dörtlü final organizasyonu 93 ve 2020, 2007'den sonra 2026'da da yine Atina dörtlü final ev sahipliği yapıyor. 93'te Limoges şampiyonluğa ulaşmıştı Fransa ekibi. Limoges
0: Dönemin iyi takımlarından
1: efsane bir
0: biri.
1: takımdı
0: Evet.
1: gerçekten. 2007'de de Panathinaikos kupayı evinde müzesine götürmeyi başarmıştı Atina'da. Fenerbahçe Final Four'un müdavimi bu arada, bunu da söyleyelim. Son 11 sezonda üst üste 3. toplamda 8. kez Final Four'da yer alıyor. Çok büyük bir başarı değil mi Ercan abi? Yani 11 sezonda
0: Turnuva
1: 8
0: takımı
1: kez.
0: terimi vardır ya, bunun değerlendirmesi vardı. Turnuva takımı derler.
1: Hı.
0: Şampiyon olabilir. Çünkü bu turnuvalarda nasıl oynaması gerektiği yolun iyi bildiği yönünde yorumlar yapılır. İşte bunlardan biri de Fenerbahçe Euroleague'de.
1: Euroleague'de gerçekten bambaşka bir seviyede Fenerbahçe. Son 11 yılda 8 kez Final Four. Çok büyük bir başarı. Saranas Yasikevičius'un da 7. Final Four'u olacak. Litvanya'da çalıştırıcı. İlk dörtlü final heyecanını 2018'de Žalgiris takımıyla, ülkesinin Žalgiris takımıyla yaşamıştı. 2021, 2022 ve 2023'te Barcelona'yı son 4 takım arasına taşımıştı. Son 3 sezonda da Fenerbahçe ile aynı başarıyı yakaladı
0: Evet.
1: Saranas Yasikevičius. Bu süreçte tek şampiyonluğunu geçen sene Fenerbahçe ile elde etti. Oyunculuk kariyerinde ise 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Oyunculuğu da efsaneydi, değil mi? Saranas
0: Her zaman.
1: efsane bir oyuncuydu. İzlemesi çok keyifli bir
0: Ya
1: oyuncuydu.
0: şimdi tabii son dönemlere bakalım sevgili Mehmet. Litvanya'nın o basketbol ekolü, basketbol ağırlığı kayboldu. hem uluslararası anlamda milli takımlar düzeyinde.

0: Olympiakos'unda 15. Final Four'u, üst üste 5. Final Four Ercan abi. Bakalım Olympiakos ne yapacak? Bu turnuvada yani normal sezonun lideriydi Olympiakos. Valencia'da Ergin Ataman'ın Panathinaikos'unu
1: o büyük sürprizdi.
0: 2-0'dan.
1: 2-0'dan geriye dönüş Valencia'nın tehlikeli bir takım olduğunun en büyük göstergesi.
0: Hiç bırakmadılar.
1: Evet.
0: Euroleague'de bir yıl ara verdikten sonra yeniden döndü Valencia. Çok sağlam döndü. Normal sezonunda 25 galibiyet 13 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Panathinaikos'la eşleşti. 2-0 geriye düştü. Seriyi sürpriz bir şekilde 3-2 kazandı. Panathinaikos Yunanistan'da iki kez yenmek de kolay değil. Yani 2-0 kendi evinde yeni duruma düştü.
1: Tabii tabii.
0: Her şey bitti dendi. Ondan sonra yani Atina'da geri döndün. 2-2 yaptın ve ardından da kendi evindeki son maçta 3-2 kazanıp 3-2'lik galibiyetle Final Four'a adını taşıdın. Çok büyük bir başarı gerçekten. Muazzam.
1: Doğru söylüyorsun. O başarıya da imza atan takım tabii ki final kovalayacak.
0: Son olarak Real Madrid'den de bahsedelim. 2023'te kazanmıştı Real Madrid son olarak. Kaunas şehrinde 11. Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı İspanyol ekibi. Ve 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Basketbolu'nun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 11 kez şampiyon oldu ve son 15 sezonda da 11. kez dörtlü finalde yer alacak. Onlar da aslında bu turnuvanın gediklisi.
1: Gediklisi ve tabii ki her zaman kupaya yakın olan taraf olarak gösteriyorlar kendilerini.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Tekrar birlikteyiz. Mesajlar bayağı geldi. Şimdi bakalım. Çok uzun mesajlar geliyor bazen arkadaşlar. Hepsini okuyamıyoruz dolayısıyla. Daha kısa net mesajlar bizim işimizi de kolaylaştırır. Bunu daha önce de söylemiştim. Evet, şimdi Hakan Bey'e oyumuzu vereceğiz diyenler de var. Dediğim gibi Ercan abi, yani çekişmeli olacak gibi. Ben biraz Aziz Yıldırım'ın yakın olduğunu düşünüyordum. En azından gelen mesajlar, işte sokaktaki insanların yaklaşımı, konuştuğum insanların işte tepkilerini ölçtüğümde, bu hani amatör bir kamuoyu yoklaması yaptığımda, ama şu an itibariyle baktığımda o kadar emin olamamaya başladım. Özellikle muhabir arkadaşlarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda.
1: Evet.
0: Üçüncülük maçının kaldırılması bence saçma demiş bir dinleyicimiz. Bronz madalyaya tekabül ediyor. Niye olmasın demiş.
1: Genel anlamda kulüpler istemiyorlar. Oyuncularla konuşuyorlar. Yani basketbolda. Tatile çıkıyor. Elenen gidiyor.
0: Mesela demiş ki benim karateye giden oğlum var. Üçüncülük maçına çıktı, kazandı. Çok mutlu oldu demiş.
1: Evet işte, ama bu oyuncular, ya yani çoğu oyuncu artık istemiyor.
0: Evet, yani finalde oynamayacaksak üçüncülüğü de oynamanın bir anlamı yok.
1: Bir gün önce elenmişim, bir gün sonra o moral bozukluğuyla çıkıp ne yapacağım diyor.
0: Evet, öyle diyenler de var. Fenerbahçe'ye başarılar dilemiş Satılmış Bey. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kupa finalinde de Trabzon rahat kazanır demiş.
1: Evet.
0: Bakalım kupa finalinde neler
1: değerlendireceğiz
0: olacak,
1: konuşacağız.
0: Da değerlendireceğiz. Şimdi yavaş yavaş konulara girmeye başladık zaten ilk dakikalardan itibaren. Bir dinleyicimiz Aziz Yıldırım'ın listesi daha güçlü. Bu nedenle kazanır demiş. Şimdi futbola biraz Dünya Kupası ile harmanlayarak gireceğim Ercan abi. Çünkü oyunculardan gelen haberlerin çoğu milli takımla da alakalı olduğu için. Mesela bugün Edson Alvarez ile ilgili açıklamayı Meksika milli takımı teknik direktörü yaptı. Javier Aguirre yaptı. Fenerbahçe'nin Edson Alvarez'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağını söyledi. Bu iş şimdi Javier Aguirre'ye mi kaldı, onu ben anlamadım. Niye Javier Aguirre bunu açıklıyor? Çünkü oyuncu West Ham'ın oyuncusu.
1: West Ham'ın onunla uğraşacak artık.

0: grubu bile kalmadı.
1: Ha, West Ham açıklayabilirdi. Ed Sol kendi açıklayabilirdi. Menajer açıklayabilirdi. Ama
0: teknik direktör açıkladı.
1: Meksika milli takımının teknik direktörü. Bayağı, açıklaması enteresan.
0: Tabii ana oynadığı takım dediğin gibi İngiltere Premier Ligi'nde. Hı-hı. Büyük bir ihtimalle de bu hafta sonu lige veda edecek.
1: Öyle bir görüntü var. Yine de belli olmaz Ercan abi.
0: Evet, bakacağız. Ama bir puan bile Tottenham'a
1: yetiyor.
0: Yetiyor. Bu bence Tottenham'ın evinde oynayacağı maçın büyük avantaj değil mi Mehmet?
1: Avantaj tabii ki, tabii ki. Edson ayak bileği ameliyatından sonra iyi bir şekilde iyileşti. Kesinlikle oynayacak. Çok fazla oynayacağını sanmıyorum ama ona süre vermeye dikkat edeceğim dedi Dünya Kupası'nda Javier Aguirre.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de kadro dışı kalması hakkında da konuştu. Bu bir disiplin ihlali değildi dedi. Yeni teknik direktör ona kadroda olmayacağını söyledi. Edson Alvarez de oynayamadı. Şu anda West Ham United'ın oyuncusu. Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonunu kullanmayacak. O da tamamen Dünya Kupası'na odaklanmış durumda.
0: Tabii ki o operasyonu yaşadıktan sonra evet. Yani idare eder miydi, edemez miydi? Ben tabii oyuncunun sağlık durumunu bilemem ama operasyonu tercih edince bütün hedef Dünya Kupası gibi gözüktü kendisine.
1: Evet.
0: Yani ligde oynayamadı.
1: Planlamasını Dünya Kupası gibi yapmış. Ben öyle hissettim en azından.
0: Ben de ya bunu futbol severler de bence öyle hissettiler. Fenerbahçe de öyle hissetti zaten. Hı-hı. Sonra da oyuncuyla zaten kiralık olduğu için ilişkiler kesildi.
1: 18 maçta bu sezon süre bulabildi Edson Alvarez. Bir asistle sezonu tamamladı. Büyük ümitlerle gelmişti aslında. Fizikli bir oyuncu, güçlü bir oyuncu, savaşçı bir oyuncu.
0: Tabii Meksika milli takımı için de vazgeçilmeyecek oyunculardan biri değil mi?
1: Evet. Ama burada çok fazla oynama fırsatı bulamadı. Zaten ligin ikinci yarısı hem Kante hem Guendouzi gelince onun oynama imkanı da neredeyse tamamen ortadan kalktı diyebiliriz.
0: Öyle gözüküyor.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin Vedat Muriç isteği vardı. Hatta bazı muhabir arkadaşlarımız ön protokol de yapıldı Vedat Muriç'le demişlerdi. Okan Buruk'un eski öğrencisi Rize'den Vedat Muriç. Okan Buruk'un da satış listesine daha doğrusu o transfer edilebilecek listesine Vedat Muriç'in eklediği söyleniyor haberlerde. Yani Icardi'ye giderse Vedat Muriç'le yedekleriz. Oyun tarzımız da çok değişmez. O da çok koşan, pres yapan bir oyuncu demiş Okan Buruk. Haberler bu yönde en azından.
0: Bayağı koşan, sonuna kadar mücadele eden, gol yollarında pozisyonu gayet iyi hisseden, elinden geleni yapan.
1: Savaşçı.
0: Tabii ki. Türkiye'den çok yakından tanıdığımız. Ve gelirse de diyelim ki Osimhen yok, işte cezalı, sakat ya da çift forvet oynayacaklar. O düşünce de olacak bazı maçlarda mutlaka.
1: İhtiyaç alınırsa, halinde.
0: Ben La Liga'daki biliyorsun attığı goller, golcülüğü devam etti. Esas büyük çıkışı tamam Türkiye'de, ama La Liga'da hiçbir zaman düşük formda oynamadı.
1: Mallorca tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu.
0: Eto'yu geçti.
1: Eto'yu geçti.
0: Evet. Bu yüzden de bayağı önemli bir transfer olabilir.
1: Taraftarın sevgilisi oldu bir anlamda İspanya'da. Tabii. Şimdi Jesus'la El Nasr Suudi Arabistan'da şampiyon oldu Ercan abi. Ne diyorsun Ronaldo'nun şampiyonluğuna?
0: İlk defa şampiyon oluyor.
1: 4 yıldır kupa alamıyordu.
0: Evet.
1: Hasrete son verdi. Şeytanın bacağını kırdı Ronaldo.
0: Ve ligin şampiyonu oldu Cristiano Ronaldo. Bir de teknik direktörü Jesus maçtan sonra benden bu kadar dedi.
1: Jesus veda açıklaması yaptı.
0: Evet, tamam artık yeni sezonda yokum dedi. Geldi şampiyon yaptı ve gitti.
1: Şimdi maç sonu açıklamasında diyor ki El Nasr'daki son maçımdı, ayrılıyorum. Benfica söz konusu bile değil, Benfica'ya dönmeyeceğim diyor net bir şekilde. Hem sadece Suudi Arabistan'da değil Portekiz'de kazandım. Brezilya'da kazandım. Ben değil, benimle çalışan insanlar kazandı. Flamengo'da, Fenerbahçe'de, El Hilal'de. Şampiyon olamadığım ama kupayı kazandığım tek yer Fenerbahçe oldu. Belki de Fenerbahçe'de henüz bitmemiş, tamamlanması gereken bir hikayem var, dedi. sahip olduğum olasılık

0: Planlardan biri bu. Bunu düşüneceğim. Portekiz'e gidip 2-3 gün tatil yapacağım. Ardından birkaç günlüğüne arkadaşlarımı görmek için Brezilya'ya gitmeyi düşünüyorum. Gelecek yılsa nereye gideceğimi hep birlikte göreceğiz. Bir soru soruldu. Fenerbahçe taraftarı hayal kurabilir mi sorusuna. Kurabilirler. Zaten ilgilenen bir taraf var cevabını verdi. Ve Fenerbahçe dışında bir kulübün daha kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Türkiye'de üç büyük takım var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi benimle ilgilendi dedi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın dedi ama kim
1: Ya
0: olduğu
1: Okan Buruk olmayacağına göre
0: Beşiktaş.
1: belli, değil
0: Evet
1: mi?
0: yani çok
1: Ya
0: gizli
1: istediği
0: saklı
1: kadar
0: değil.
1: sır demiş ama pek sır değil bence. Sırrı söylemeyecek.
0: Evet, sır gibi olmamış bu açıklama. Şimdi buradan yola çıkarak yeniden bir Jesus'lu Fenerbahçe gözünde canlanıyor mu? Ne olur Jesus'lu Fenerbahçe neler yapabilir, neler vaat ediyor sence?
1: Şimdi bu kadroya kimler gelebilir Jesus olursa. Oynattığı futbol belli. Fakat onun devamını getiremediği için şampiyon olamadı. O futbolun devamını. Riskli futbol oynuyor, bunu kabul edelim. Galatasaray derbisinde ikisinde de istediği sonucu alamadı. Şöyle bir gerçek var yalnız. Kendisine teklif yapıldı. O zaman ki yönetim bir sene daha devam edeyim diye kabul etmedi. Ve 12 yıl sonra da kupayı tekrar Fenerbahçe kazandı. Jesus döneminde bir kupası var.
0: Evet.
1: Onu da söylemeden edemeyeceğiz bilgi anlamında. Faydalı olur mu? Jesus çok deneyimli bir teknik direktör.
0: Çok.
1: Ve
0: İyi futbol oynayan
1: hedefe
0: adam.
1: kilitlendi mi şampiyonluk yolunda elinden gelen her şeyi yapıyor.
0: Futbolu da iyidir. Ben severim. Jesus futbolu. Portekiz'deyken de çok severdim. Çok
1: Evet.
0: beğenirdim Jesus'un oynattığı oyunu.
1: Jesus demek hücum demek.
0: Hücum demek, evet.
1: Onu da bir not olarak belirtelim.
0: Evet, yani keyif veren futbol oynatıyordu. Fenerbahçe taraftarının da bu nedenle zaten Jesus'a şampiyon olamamış olmasına rağmen bir sempatisi var, bir sevgisi var, ilgisi, alakası var. Ben geldiğinde de, eğer gelirse tabii, geldiğinde de böyle bir anlaşma olursa Fenerbahçe taraftarının mutlu olacağını düşünüyorum. Yani
1: Neden olmasın? Tabii ki. Ya oynattığı futbol hatırlara gelirse ve 12 yıl sonra gelen bir Türkiye Kupası var.
0: Şimdi peki bir de bu soruyu Beşiktaş cephesinden soralım. Beşiktaş'ta Önder Özenli, Beşiktaş'ta Jorge Jesus
1: O da neden olmasın?
0: aranan teknik direktör müdür şu anda Jesus
1: Ya Jesus'u
0: Beşiktaş'ta?
1: her takım isteyebilir. Kısa vadede şampiyonluğa oynamak, iyi futbol oynamak, gol yollarında ustalaşmak adına ve tabii ki Jesus'un önereceği birkaç oyuncu olacaktır. Önder
0: Mutlaka,
1: Özen'le bu
0: mutlaka. Tabii.
1: değerlendirilir. Eğer varsa hala görüşülüyorsa neden olmasın? Çünkü Jesus tam hedefe şampiyonluğa her zaman kilitlenen bir teknik direktör.
0: Aslında ilk yılında şampiyonluk isteyen bir yönetim için en uygun adaylardan biri Conte gibi geliyor bana.
1: Jesus da öyle.
0: Çünkü Conte hep gittiğinde ilk yılında şampiyon yapar.
1: Evet,
0: Sonrasında
1: Conte de öyle. O da hedefe hemen kilitlenen
0: hemen
1: bir teknik
0: kilitlenir.
1: direktör. Onun ikinci seneleri zor
0: İkinci
1: geçiyor.
0: seneleri bozulur
1: Jesus
0: ilişkilerden
1: o
0: dolayı.
1: ikinci seneye zaten pek girmiyor. Jesus'un da öyle bir özelliği var.
0: Evet.
1: Ben diyor bir senelik yapın. Şampiyon olursak konuşuruz diyor.
0: Devam ederiz.
1: Ya konuşuruz diyor. Devam ederiz de demiyor.
0: Evet.
1: Yani
0: İki taraf da birbirinden memnunsa devam edilir
1: tabii
0: tabii.
1: Suudi Arabistan ona kal dememişlerdir. %100
0: %100
1: demişlerdir.
0: demişlerdir.
1: Ama kendisi tamam şampiyon yaptım benim görevim bitti diyor.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki Jesus zaman kaybı olur Fenerbahçe için.
1: Bilemem onu.
0: Niye
1: Ona
0: öyle demiş, onu bilemedim.
1: hangi aday istiyorsa onlar değerlendirecekler, karar verecekler. Bu önemli bence.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

Birlikteliğimiz devam ediyor. Jesus'un Fenerbahçe'ye olası teknik direktörlüğünü konuşuyorduk. Şimdi Benfica'da

0: olduğu Jesus'a, oradaki açıklaması benim dikkatimi çekti Ercan abi. Sen de görmüşsündür. İlgiden, alakadan ve maddiyattan bahsetti Jesus. Şimdi diyelim ki Portekiz'e geri döndüm dedi. Ama bu imkansız. Böyle bir dönüş ancak sportif sebeplerden olabilir. Çünkü maddi açıdan bunun ihtimali yok. Benfica benim burada kazandığım paraları veremez. Portekiz'de herhangi bir takımda bir yılda kazanacağımdan fazlasını burada bir ayda kazanıyorum dedi.
1: Evet.
0: Arabistan. Yani Portekiz bana işte diyelim ki 2 milyon mu verdi? Burada bir ayda kazanıyorum diyor.
1: Bu yüzden iş para değil artık onun için zaten.
0: Evet, para değil benim için.
1: Ya iş para olsaydı zaten Suudi Arabistan'da çalışmaya devam ederdi Mehmet. Bir yıl daha kalsa.
0: Evet. Ama evet. Yani.
1: Başka heyecanları hep başka ülkede takım çalıştırmayı ve orada başarılı olmayı tercih eden bir teknik direktör Jesus.
0: Daha stres yaşıyorum burada diyor aynı zamanda. Yani stres olarak da
1: Tabii.
0: Portekiz'deki stresi ben yaşamadım diyor.
1: Sen bir sene boyunca görev aldın, maçları anlattın. Öyle bir stresli ortam var mı?
0: Yok. Çok güzel bir ortam var gerçekten Suudi Arabistan'da. Hem tribünler hem futbolcuların çok rahat ettiğini söyleyebiliriz. Teknik direktörlerin de öyle büyük stres yaşadığını ben açıkçası zannetmiyorum. Hele hele böylesine büyük isimli teknik direktörler bu tarz stresleri yaşamıyordur diye düşünüyorum. Tabii ki maç kazanma stresi, şampiyonluk stresi onlar var ama
1: O her ligde var.
0: Portekiz'deki gibi, Türkiye'deki gibi yoğun olduğunu
1: Mutlaka
0: düşünmüyorum.
1: kazanacaksın. Berabere bile kalmayacaksın mantığı yok
0: Basın
1: herhalde.
0: üstüne gelecek,
1: Evet.
0: öyle bir şey olacağını ben düşünmüyorum.
1: Bence Ronaldo için de kariyerinde yine bir sevindirici gelişme.
0: 4-1'lik galibiyette son maçta Damak karşısında iç sahada 4-1 kazandı. 2 gol attı Ronaldo. 1000 gol hedefine doğru ilerliyor. Çok duygusal anlar da yaşadı. Gözyaşlarını tutamadığı anlar oldu Cristiano Ronaldo'nun. Tabii şampiyonluk maçında 2 gol atmak da çok özel.
1: Evet, 1000 gole yaklaştı. Acaba başarabilecek mi?
0: Gelecek sene bunu başarmanın yollarını arayacak Cristiano Ronaldo. Bir de Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nda da 1-2 gol daha atar
1: Dünya
0: kendini.
1: Kupası'nda zaten 41 yaşında 2 gol atarsa işte Kamerun'u Roger Milla var.
0: Evet.
1: Dünya Kupalarında o yaşta topu ağlara gönderen o da ayrı bir rekor olacak bence.
0: 6 Dünya Kupası çok özel değil mi ya Ercan abi?
1: Çok
0: 6
1: özel.
0: Dünya
1: Yani düşün
0: Kupası.
1: kaleci Neuer 5 Dünya Kupası ama 6 Dünya Kupası diyorsun. Neuer'in de 5. Dünya Kupası
0: Neuer
1: ama 6
0: 5.
1: tane Dünya Kupası diyorsun Ronaldo için.
0: Ronaldo için 6 diyoruz. Bambaşka bir seviye gerçekten. Şu da hala Jesus'un unutamadığı bir nokta. Diyor ki Türkiye'de stadyum her zaman benim adımı haykırıyordu. Bugün burada da aynısını gördüler. Yani Suudi Arabistan'da da benim adımı haykırdılar.
1: Doğru.
0: Tribünler. Brezilya'da da aynı şey oluyor. Portekiz'de bunlar olmuyor. Benfica'da çok şampiyonluk kazandım ama böyle bir durum asla yaşanmadı.
1: Evet. Yani şimdi
0: Manevi tatmin de önemli değil mi?
1: bu saatten sonra. Ya şimdi Fenerbahçe'de bitmemiş, tamamlanması gereken bir hikaye var diyor kendisi adına. Bu bir temasın olduğunu açık ve net olarak gösteriyor. Adaylardan birinin.
0: Belki ikisinin de
1: Belki
0: bilemiyoruz.
1: ikisinin de tabii. Öyle değil mi?
0: Tabii. Net bir temas var. Kendi ağzıyla açıkladı zaten. 2,23'lük bir puan ortalaması yakalamıştı Fenerbahçe'de. Hiç de
1: Çok
0: fena değil.
1: yüksek. Gayet iyi.
0: Çok iyi bir puan
1: Ya
0: ortalaması.
1: derbilerde o istediği sonucu alsa ve mesela Giresunspor şimdi biliyorsun büyük bir sürprizle kaybetmişlerdi evlerinde. Fenerbahçe. Ondan sonra bir gerileme ve şampiyonluktan uzaklaşma dönemi oldu. Onlar yaşanmasa Fenerbahçe yine şampiyonluk mücadelesini sürdürebilecekti.
0: Evet.
1: Biliyorsun sezona çok iyi bir başlangıç yaptılar hatırlarsan.
0: Dinleyicimiz demiş ki Jesus İspanya olarak okunursa J'nin okunuşu H'dir. Evet ama Jesus İspanyol değil, Portekizli.
1: Portekizlilerde de J
0: J'dir.
1: okunuyor. Jose mesela.
0: Evet.
1: Jose Mourinho değil, Jose Mourinho.
0: Jose Mourinho diyoruz. O yüzden
1: Ya yani
0: Portekizli
1: Portekiz
0: olabilir.
1: dilinde böyle.
0: Evet, Meksikalı
1: Haklı.
0: olsaydı Jesus'tu. İspanyol olsa Jesus'tu ama
1: Jesus'tu.
0: Portekizli olduğu için Jesus. Şimdi biraz Beşiktaş'la ilgili sorulara da geçeceğiz tabii ki. Beşiktaş taraftarı da çok merak ediyor Beşiktaş'ta neler oluyor, neler bitiyor diye. Aykut Kocaman haricinde kimse Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz demiş bir dinleyicimiz. Kendi görüşünü dile getirmiş bu şekilde.
1: Evet, o da dinleyicimizin görüşü. Yapıyı bilen tabii, Fenerbahçe'nin yapısını,
0: Türkiye'deki futbolu.
1: Türkiye'deki futbolu. Onlar aklına gelmiştir mutlaka dinleyicimizin. Dinleyicilerimizin görüşlerine her zaman saygı duyuyoruz.
0: Dün Aykut Kocaman'a bir soru soruldu. Çok sinirlendi hocam. Daha doğrusu sinirlendi değil miyim? Gerildi. Hoş karşılamadı soruyor. Çok sportif oynattığını söyleniyor dedi. Hatta ben o açıklamayı da bulayım. Diyor ki soruyu soran arkadaşımız, defansif futbol oynattığınız yönünde eleştiriliyorsunuz. Buna ne diyeceksiniz diye soru geliyor Aykut Kocaman'a ki ben hiç katılmadığım bir konu bu.
1: Evet.
0: Defansif oynattığını ben düşünmüyorum Aykut Kocaman'ın. Hayatta en zor şey anlamak istemeyene bir şey anlatmaya çalışmaktır.
1: Evet.
0: Savunma hücumdan başlar, hücum da savunmadan başlar. İkisi birbirinden ayrılmaz. Dünyada hücum futbolu diye bir efsane yaratıldı. PSG, Bayern Münih, Arsenal gibi şu anda dünyanın en iyi takımları topu rakipten en kısa sürede almaya çalışıyorlar. Bunu da organize bir saha planlaması ve yüksek fizik kalitesi eşliğinde yüksek şiddetli baskı ile yapıyorlar. Bu da işin savunma tarafı.
1: Bu son dediği günümüz futbolunda yer alan bir husus. Bunu başaran takım zaten maçı kazanıyor.
0: Evet.
1: Ve Jürgen Klopp'un da en çok önem verdiği
0: Konulardan
1: hususlardan
0: biri.
1: biri. O topu çok kısa zamanda geri alacaksın. Bunu almak demek sahanın neresinde olursa olsun, tabii hücum bölgesinde olursa büyük bir avantaj Mehmet. Ve bu hücum bölgesinde olduğu için de ne yapacaksın? Hemen hücuma çıkma şansın bir anda ortaya çıkacak.
0: İnsanların üzerine bir yafta yapıştırılıyor, sonra kurtulamıyor insanlar ondan.
1: Aynen öyle.
0: Aykut Kocaman'ın da defansif oynattığı yönünde bir algı oluşturuldu ve bundan kurtulamıyor ve bu yöndeki yakıştırmalara da sorulara da artık kızmaya başladı Aykut Kocaman, bunu da görüyoruz zaten.
1: Ya defans demek kendi yarı sahasında çok adamla kapanıp aynı ataklarla çıkmak demek
0: Evet.
1: defans. Hatta biraz daha ileri gidelim. Ceza sahasının önüne otobüsü kurmak demek.
0: Evet, otobüs çekmek demek.
1: Ya yani şimdi böyle bir oyun tarzını ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun?
0: Yok, böyle bir oyun oynatmadı zaten. Yani bu oyunu işte zaman zaman kritik maçlarda Conte ihtiyaç halinde oynatır.
1: Allegri oynatır
0: Allegri
1: genelde.
0: oynatır. Hı.
1: Ya İtalyan
0: Mourinho oynatır ihtiyaç
1: tabii.
0: halinde. Ama Aykut Kocaman'ın yani imzası bu değildir. Aykut Kocaman daha disiplinli bir takım yaratır. Belki o fazla disiplin defansif olarak yorumlanıyor Türkiye'de. Onu öyle mi
1: Evet,
0: algılıyorlar acaba?
1: topu çabuk geri alma çabası.
0: Evet. Alan daraltma.
1: Alan daraltma zaten önemli. Onu
0: Hı-hı.
1: başarabiliyorsan çok iyi. Ya bu da tamamıyla defansla oyunun içinde, oyun disiplini arasında dediğin gibi fark var.
0: Evet.
1: Çünkü hücumda bile topu kaybettiğinde rakibini kovalayıp hemen savunmaya katkıda bulunman gerekiyor.
0: Kesinlikle. Şimdi bir haber çıktı Fanatik'te. Fanatik diyor ki Aziz Yıldırım'ın iki tane büyük hedefi var. Aston Villa'dan kaleci Emiliano Martinez ve Jadon Sancho. Martinez çok pahalı bir kaleci ya.
1: Bence de. Değil mi?
0: Sancho'yu bilemedim de
1: Martinez biraz pahalı.
0: Martinez pahalı bir kaleci. Şimdi Fenerbahçe'de de bir Ederson var. Şimdi Ederson ne olacak? Martinez'in maaşına bakacağım şimdi. Ercan abi. Yılda 7,8 milyon sterlin kazanıyor. 10 milyon dolar.
1: Evet.
0: Martinez.
1: Ederson da 10'da kazanıyor.
0: Türkiye fiyatı 20 olur. Emiliano Martinez bana pek mantıklı gelmedi.
1: Bana da.
0: Fiyat olarak gelmedi. Tek kaleciliğine hayranım. O ayrı bir konu ama Türkiye'ye yani bu fiyatlarda ikinci bir kaleci transferi, zaten 11 milyonluk Ederson varken ikinci bir transfer çok mantıklı gelmedi bana, en azından bunu söyleyebilirim.
1: Bana da öyle geldi. Biraz mantıksız.
0: 10 milyon çünkü dolar Ercan abi.
1: Hem o var hem de iki kalecinin bonservisi var. Bunlar halledildi mi? Hayır, henüz halledilmedi biliyorsun. Kim bunlar? Livakovic ile Ederson.
0: Ha, Livakovic de var elinde hala. İki tane yabancı kalecin var zaten. Evet. Üçüncüyü alacaksın. Ederson'un maliyeti belli. Orada biraz...
1: Ha, Ederson giderse o paraya gelir mi? Bir de değişik bir kaleci değil mi Martinez?
0: Bayağı çılgın bir kaleci.
1: Büyük kupaları var. O da bir kupa koleksiyoncusu. Tabii ki buraya gelişte
0: Dünya
1: de...
0: Dünya Kupası var ya.
1: Daha da kupa bir değil mi?
0: Daha ne olsun.
1: Dünya Kupası Dünya kazanmış kupası kaleci.
0: Ve de Dünya Kupası'nı kazanmadan hani saniyeler önce inanılmaz bir kurtarış yaptı.
1: Evet.
0: O kurtarışı hatırlıyorsun 120'de. Yani herkes gol, hadi orta sahada Messi bile dondu kaldı gol diye beklerken Martinez'in o muazzam kurtarışı kupayı Arjantin'e getirmişti. Büyük kaleci Martinez.
1: Penaltıda kurtarır.
0: Penaltıda her şeyi yapar.
1: Çıkmayacak toplarda bir an hemen sahneye çıkar ve kupayı getirebilecek ya da maçı kazandıracak kurtarışı yapabilir.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Ercan abi, şimdi seninle biraz da mesajlara bakalım
1: Bakalım.
0: istiyorum. Aykut Kocaman gelir, Kerem Asensio ve Talisca'yı oynatmaz demiş dinleyicimiz, fikrini belirtmiş. Böyle de bir algı var. Bu da yanlış bence.
1: İyi olan oynar. Evet.
0: Yani
1: Formayı hak
0: çok
1: eden
0: ön
1: iyi
0: yargılı
1: olan.
0: bakmamak lazım.
1: Ya geçmişte işte yapıldı diye tekrar yapılacak diye bir husus yok.
0: Bir de yani o
1: Bir
0: günün
1: görmek lazım.
0: şartları onu
1: Gelecek mi,
0: gerektiriyor
1: gelmeyecek. Şu an gelmiş
0: olabilir.
1: gibi konuşuyoruz. Öyle bir şey de yok ki.
0: Tabii yani sadece o zaman şunu da soralım, yani hangi teknik direktörün başarılı olacağını düşünüyorsunuz diyelim Fenerbahçe taraftarına, bakalım onların
1: Ha,
0: düşüncesi ne?
1: düşüncesi olan değerli dinleyicilerimiz olabilir tabii.
0: Bir dinleyicimiz demiş, çok para harcadı Fenerbahçe, bir türlü başarı gelmedi demiş. Fenerbahçe ederse onu kazanabilir demiş bir dinleyicimiz. Niye kaybetmeye çalışıyor?
1: Evet,
0: Bu
1: eşinin
0: doğru
1: bir
0: bence.
1: fotoğrafını
0: Doğru bir
1: gördüm. Eğer
0: yaklaşım.
1: o doğruysa taşınıyor. Kutular topla diyor. Bu
0: Ederson taşınıyor mu?
1: eşi
0: Aa.
1: taşınıyoruz diyor. Öyle bir fotoğraf gördük. Sosyal medyada doğruysa
0: Ya
1: o da
0: ama
1: enteresan bir görüntü.
0: şimdi şöyle enteresan Ercan abi, ben onu görmedim. Ne yönetim var Fenerbahçe'de şu anda? Yani 15 gün sonra bir yeni yönetim gelecek daha
1: Evet.
0: doğrusu. Yeni teknik direktör gelecek, yeni bir kadro olacak. Şimdi Ederson'a kimse git dememiştir herhalde.
1: Hayır canım. Ya belki de eşyalarını alıp götürmüştür o işte. Ana Brezilyalı ya kendisi. Ama fotoğraf öyle demiyordu tabii. Bilemem. Öyle bir paylaşım vardı eşinden.
0: Acaba belli bir kısım eşyayı mı götürüyor?
1: Ha, o olabilir.
0: Belli bir kısım eşyayı götürüyor olabilir. Çünkü şu anda herhangi bir şeyin Ederson konusunda netleşmesi bana pek mümkün görünmüyor.
1: Bence de mümkün değil.
0: Şu ortamda. Yani gitmesi de enteresan olur. Ben kesin kaldım demesi de enteresan olur. Bir belirsizlik var Ederson konusunda çünkü. Genel hatlarıyla Fenerbahçe'nin futbol şubesinde bir belirsizlik var çünkü.
1: Evet. Gayet normal. Çünkü kongre yapılacak. Değil mi?
0: Kongre var. Teknik direktör değişikliği olacak. Şimdi Aykut Kocaman en son hangi yıldaydı Fenerbahçe teknik direktörü, Ercan abi, hatırlıyor musun? Hangi yılda? Dinleyicilerimize soralım. 2000
1: Yarı final oynadı.
0: kaçtı? 2011 galiba, değil mi? 11-12 sezonu muydu?
1: Evet, aşağı yukarı değil mi?
0: 2011-12 sezonu olması lazım. Ya da 12-13 sezonu muydu? 10-11 sezonu muydu? Bakalım. Yılları karıştırmış olabilirim tabii.
1: 3 Temmuz süreci.
0: 3
1: Yine
0: Temmuz.
1: takımın başındaydı.
0: İşte o 2012-2013 müydü? O da değil. 2010-2011
1: Evet.
0: sezonu. Olabilir mi?
1: Zor bir sezon gibi değil mi?
0: Evet. Şimdi bakalım. Fenerbahçe, evet, Aykut Kocaman'la şampiyon olduğu sezon.
1: Evet.
0: Şimdi savunmacı teknik direktör deniyor ya. Mourinho'ya da bu denmişti. Mourinho 120 golle şampiyon yapmıştı Real Madrid. Şimdi Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'la şampiyon olduğunda attığı gol sayısı 84. İkinci Trabzonspor'un attığı gol sayısı 69. Savunma nerede?
1: O, evet, güzel bir soru sordun değil mi?
0: Nerede? Savunmayı burada biri bana göstersin. Fenerbahçe 84 gol atmış. Trabzonspor 69 gol atmış. Üçüncü Bursaspor 50 gol atmış mesela.
1: Burada çok güzel bir soruyla konuya girdim Mehmetciğim. Savunma nerede?
0: Aykut Kocaman savunmacı diyenler bunu açıklayabilirse seviniriz. Fenerbahçe şampiyon olduğunda, son şampiyon olduğunda Aykut Kocaman'la ligin en fazla gol atan takımı. Açık ara.
1: Kesinlikle
0: 15 gol
1: öyle.
0: fazla atmış Trabzonspor'dan. Beşiktaş'tan 31 gol fazla atmış.
1: az da bir rakam olmadığı ortada.
0: Galatasaray'dan 43 gol fazla atmış. 34 maçta.
1: Ki o bunalımlı dönemlerde bir başarıdır bu tabi. Değil mi?
0: Tabi. Aynı algı işte Mourinho'da da var. Ama Mourinho'da 120 golle şampiyon yapmıştır Real Madrid.
1: Mourinho oyuncuyu bulduğu zaman golleri atar.
0: Atar tabi. Aykut Kocaman da.
1: O gole yakın oyuncuları buldu mu kesinlikle gollerini atar.
0: Evet. Bakalım yorumlara. Teknik direktör olarak eğer bir farklı isim varsa ona bakıyorum. Çok sayıda yorum geldi. Selçuk İnan olur mu demiş bir dinleyicimiz.
1: Yok.
0: İnanıyorum demiş ben Fenerbahçe'de başarılı olacağına. Selçuk Hoca kendini geliştirdi.
1: Bunu kabul ederim. Evet. Ama tabii ki şimdi...
0: Galatasaray'la geçmişi mi?
1: Önemli bir etken olabilir teknik direktörlükte. Hem de uzun süre. Değil mi?
0: Tabii tabii. Etkili olabilir. Genel kanı yerli teknik direktör olması konusunda.
1: O zaman da önemli bir isim var. Aykut Kocaman.
0: Aykut Kocaman o zaman. Ya da İsmail Kartal.
1: İkisinden biri. Hemen akla gelen ilk iki isim.
0: Şimdi Beşiktaş için İlhan Palut olur mu diye geçen hafta konuşuyorduk. Mesela Fenerbahçe taraftarı sıcak bakar mı İlhan Palut hocaya? Bir de onu soralım.
1: O da kupa finaline çıkacak bu akşam.
0: Bu akşam birazdan sevgili Nurgül'e de bağlanacağız.
1: Kupa finalini bir değerlendireceğiz.
0: Değerlendirsin. Kupa finalini. Sevgili Vedat'a da soralım. Yarış zamanı geldi mi? Evet, yarış zamanı.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz demiş ki golcü problemi var Fenerbahçe'de. Bu nedenle 80-90 gol atmasını beklemek bir hocadan hayal olur demiş Yusuf Bey. İyi kadro verirseniz Aykut Kocaman da golcü bir takım yaratabilir demiş bir başka dinleyicimiz. İsmini yazmamış. Metin Diyadin çok güzel futbol oynatıyor. Fenerbahçe'ye düşünülür mü demiş. Gençler Birliği devam ediyor Metin Diyadin'le.
1: Şimdi onlar zor. Onu söyleyelim. Hı hı. Bir de çok iyi Fenerbahçe'yi tanımak bilmek gerekiyor. Her kulübün dengeleri var. Yerli teknik direktör düşünülüyorsa ki bu yazılıyor zaten bunlar konuşuluyorsa iki ismin ön plana çıkmasını ben gayet doğal karşılıyorum. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal. Onu söyleyeyim. Yani benim şahsi kanaatim.
0: Ben de senin aynı görüşteyim. Bir de burada da yarı yerli diyebileceğimiz artık bizi tanıyan Jorge Jesus da bence avantajlı konuma geçti.
1: Dün söyledi işte. Hı-hı. Yani bir teklif var demek.
0: Var. Yani o da artık Türkiye'de nasıl futbol oynatması gerektiğini biliyor.
1: Gayet net biliyor.
0: Net biliyor. Derbilere nasıl yaklaşması gerektiğini biliyor. Çok güzel futbol oynattı. Gerçekten hala hafızalarda onun oynattığı futbol. Dünya Kupası bitmeden transfer ülkemizde tamamlanmaz demiş. Tabii ki tamamlanmaz.
1: Mümkün değil.
0: Zaten Dünya Kupası başladıktan sonra transfer sezonu açılıyor.
1: 22 Haziran'da açılıyor, Eylül'e evet. kadar.
0: Yani Dünya Kupası'nda bir hafta geçmiş oluyor. O evet. zaman zaten açılıyor. Bitmesi mümkün değil zaten Dünya Kupası'ndan önce. Sezon transfer sezonu açılmamış oluyor çünkü.
1: Bir de kulüplerin tabii Dünya Kupası'nda oynayacak çok oyuncusu da var. Bizim kulüplerimizin de var. Süper Lig kulüplerinin. Hı hı. O oyuncular da ne zaman artık kupaya veda mı ederler, final mi görürler, yarı final mi bunları bilemiyoruz. Ama kesin olarak söyleyebileceğimiz bir konu 2 haftalık izinler olacak.
0: 2 hafta dinlenecekler. Bir de yani eğer Dünya Kupası'nda oynayan bir oyuncuya teklif varsa o takım da Dünya Kupası bitsin öyle konuşalım der. Belki iyi bir performans sergileyecek, fiyatını artıracak oyuncu. Ya 10 milyonsa o 15 olacak.
1: Ona yakın olacak tabii. Yani o fikre yakın. Oyuncular onu tercih eder. Ve temsilcileri. Çok iyi performans gösteriyor. Haziran'daki, Mayıs ayındaki bonservis bedeliyle kulüplerinin de işine gelebilir. Dünya Kupası sonrasındaki bonservis bedelleri iki katına çıkabilir. Belki üç.
0: Çıkar. Çıkabilir tabii. Dünya Kupaları hep
1: bir çok en büyük vitrin.
0: Vitrindir. Hem de her zaman bir iki oyuncu parlatmıştır böyle. Bakalım bu sene de ben merak ediyorum kimleri parlatacak bu Dünya Kupası.
1: Hep beraber bunu da göreceğiz.
0: Ama tabii o herkes 2006 Dünya Kupası'nı konuşuyor. Oradaki yıldızlar bambaşka bir seviyeydi tabii. Bu Dünya Kupası yıldız oyuncu açısından daha zayıf deniyor. Katılıyor musun?
1: Ya şimdi
0: yıldız oyuncu
1: bireysel anlamda
0: azaldı oyun, mı?
1: Oyun genelde işte hep beraber biz takımız muhabbeti ön planda. Ama Dünya Kupası'nı ufak ayrıntılar kazandırır. Bunlarda da çok kritik oyuncular ön plana çıkar. Dünya Kupası tarihi bu isimlerle doludur. Bu yüzden Dünya Kupası'nın içinde o tarihteki onurlu yerlerini alırlar. Pelesinden, Maradona'sından, Messi'sinden, Beckenbauer'undan, Müller'inden, Bobby Charlton'undan birçok isim Dünya Kupası tarihindeki yerlerini almışlardır. Kaleciler, Gordon Banks'inden Schumacher'ine. Öyle değil mi?
0: Tabii. Kaleciler çok öne çıkar. Biraz da Beşiktaş diyelim. Fenerbahçe'ye yeniden döneriz. Galatasaray'la da ilgili soru varsa cevaplayalım tabii ki. Çünkü Galatasaray'la da ilgili transfer haberleri var ama cılız var. Bu nedenle çok bir şey diyemeyeceğiz. Galatasaray'la ilgili çok konuşacak konu yok. Mesela bugün Galatasaray.
1: İşte Vedat Muriç'i konuştuk mesela.
0: Vedat Muriç'i konuştuk. Artur Atta haberi çıktı bugün.
1: Galatasaray öyle 6 tane oyuncu alacak hali yok.
0: Hala 16-4'ün değişmesi için bir çaba sergiliyor Galatasaray ama değişeceğini zannetmiyorum. Resmen açıklandı çünkü.
1: Evet. Ya bir de dün akşam Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de açıkladı. Tekrar Kulüpler Birliği olarak bir federasyona istekte ya da başvuruda bulunacaklarını anladım ben. Dün akşamki açıklamalarından. Ya 16-4 değil de.
0: Çok geç kalındı bence.
1: Daha önceden devre arasında bile bunun konuşulması gerekiyor.
0: İlk çıktığı anda yani ben burada seninle yaptığım programlarda hep dile getirdim. 16-4 yanlış bir sistem diye. Çünkü 16-4 ihracatın önünü keser, ithalatı patlatır. Yurt dışındaki bütün Türkleri Türkiye'ye toplayacak şimdi takımlar.
1: Ve bu yüzden de onların fiyatı da ikiye katlayacak.
0: Türkiye'deki yerlilerin de fiyatı ikiye katlanacak. Tabii. Gurbetçi oyuncularımızın da fiyatları ikiye üçe katlanacak.

0: Ya bir oyuncuyu iki takımın istediğini düşün ya da üç takımın. Üçe bile katlayabilir.
1: 5'te 15 olacak.
0: Değil mi?
1: Zaten kaliteli oyuncu sayısı çok fazla yok ligimizde. Şimdi buralarda da bir savaş göreceğiz yerli oyuncu için. 10+4'te 23 yaş altı oyuncu 4 tane zor. Yani bulursanız belki parayı kıyıp bir tane alırsınız ama kaliteli oyuncu 25-30'dan aşağı değil.
0: Öyle gözüküyor.
1: Piyasa öyle. Şimdi Artur Atta haberi çıktı bugün Galatasaray ile ilgili. Udinese'de oynuyor Artur Atta. Ama şimdi 30 milyon civarı bir bonservis istenmiş Artur Atta için. Benim beğendiğim oyunculardan biri. Orta sahada görev yapıyor. Ama işte 30'da çok para.
0: Oyuncunun tabii kendi maaşı hariç.
1: Şimdi 23 yaşında muhtemelen tabii genç oyuncu oldu mu buralardan başlıyor fiyatlar Ercan abi.
0: Evet bu çok güzel bir örnek oldu.
1: Evet.
0: Ya yani 10+4'ün karşılığı 23 yaşında bahsettiğin gibi işte 30'dan başlıyor.
1: Maaşı problem olmaz Galatasaray için şu anda Artur Atta 1.1 milyon euro ücret alıyor. 275 bin euro bonusu var. Ama bonservisi çok yüksek Artur Atta'nın.
0: Böyle oyuncular kendini gösterdi mi? Performans oyuncusu olduğunu kanıtladı mı? O aşağı bonservise bulamazsın. Bunu tekrar tekrar belirtmem lazım.
1: Şimdi Beşiktaş'ta tabii Önder Özen bir yol haritası belirlemiş. Kısa sürede kapsamlı bir yol haritası sunmuş. Sayın Başkan Serdal Adalı'ya şimdi diyor ki bu raporda bizim konuştuğumuz konu her teknik adam değiştiğinde futbol anlayışı değişmeyecek. Ya biz bunu kaç kere konuştuk burada seninle. Tabii. Değişmemesi lazım. Zaten büyük takımlarda bir futbol felsefesi olması lazım. Bu futbol felsefesinin de
0: ona göre hoca alacak.
1: Ona göre hoca alınması lazım. Transferlerin ona göre yapılması lazım. Yani her sene her teknik direktöre göre oyun anlayışı değişmez.
0: Ve her teknik direktöre göre oyuncu alırsan da bu sefer gelen teknik direktör sistemini değiştirince oyuncular istenilen performansı sağlayamıyorlar. Çünkü teknik ve taktik yapı değişiyor.
1: Kulüp önce demiş kendi oyun sistemini belirlemeli Önder Özen. Bizim söylediğimiz konu yine bu.
0: Nasılsa her zaman bir Barcelona oyunu varsa ya da nasılsa 10 yıldır Guardiola, o da ayrılacağını açıkladı bu arada sezon sonunda. Nasıl bir Guardiola oyunu varsa, değişmiyorsa City de şimdi onları düşünecek.
1: Evet.
0: Barcelona da hep o kendi ekolüne yakın oynar. Otobüs çektiğini gördün mü Barcelona'nın ceza sahası?
1: Yok, hayatta hiç.
0: Ya da savunma ağırlıklı oynadığını. Başaramaz ki bunu.
1: Barcelona, Bayern bu takımların bir oyun sistemi vardır. O oyun sistemine göre teknik direktör belirlenir, futbolcu belirlenir.
0: Odur.
1: Odur yani.
0: Ve biz bu konuda bence inanılmaz geç kalıyoruz ve çok fikir değiştiriyoruz.
1: Bu yöneticilerden mi kaynaklanıyor, sportif direktörlerden yani mi
0: bunu anlaması lazım değil mi yöneticilerin?
1: Bilmiyorum yani bir sıkıntı var. Yani Önder Özen'in dediği ateşi bulmak ya da tekerleği bulmak gibi bir şey değil.
0: Olması gereken.
1: Olması gereken. Her gün burada konuştuğumuz biz cahillerin, programcıların, futbolun içinden gelmeyen insanların bile, okuyan, izleyen insanların bile çok rahat belirleyeceği şeyler. İşte kulübün bir futbol anlayışı olsun, teknik direktör de ona göre belirlensin diyor.
0: Evet.
1: Çok basit bir şey. Transfer için Balkanlar, Fransa-Afrika hattı ve gurbetçi oyuncu havuzunun yakın takibe alınması.
0: Balkanlara çok yakınız. Şöyle bir avantaj var. Hem iyi oyuncular var, hem de bizim ülkemizin birçok şeyle aynı. Yemeğinden tut, sosyal yaşantısına kadar, kültürüne kadar. Öyle değil mi?
1: Tabii. Bir de Ercan abi şu da var. Oralardan gelen oyuncular savaşçı oyuncu oluyor. Türkiye'ye de çok uygun oyuncu oluyor. Balkanlardan gelen ve Türkiye'de büyük böyle hayal kırıklığı yaratmış bir oyuncu. Nadir.
0: Çok nadir evet.
1: Nadirdir. Çünkü oradan gelen oyuncular hep savaşan, asker dediğimiz mücadeleci, takım ruhuna uygun oyuncular oluyor. Balkanlara dikkat çekmesi çok mantıklı geldi bana Önder Özen'in. Gurbetçi oyuncu dediğimiz gibi mecburen takip edilecek. Çünkü 10+4'te gurbetçiye muhtaçsınız. Bu da olmazsa olmaz bir konu. Altyapı ve A takım arasında güçlü bir geçiş sistemi. Bu da yine olmazsa olmaz bir konu büyük takımlar için.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Beşiktaş'taki yeniden yapılanmayı konuşuyorduk. Transfer edilecek oyuncunun satılabilir olmasına da dikkat edilecek konusu benim en dikkatimi çeken noktalardan biri. Çünkü buna dikkat edilmiyor Türkiye'de. Yıldız oyuncu gelsin ama bir son, yani 3 yıl sonra biz bunu satabilir miyiz derdinde olmuyor genelde yönetimler.
1: Ya mesela 32 yaşında bir oyuncu aldın.
0: Son takım oluyor.
1: Bence 30 da öyle.
0: Yani bonservis getirmez sana.
1: Ya 30 yaşında aldın.
0: 3 yıl sonra 33'te. 3
1: yıl sözleşme yaptın. Ha bir yıl içinde, bir yıl sonra mükemmel bir performansla biz bunu alalım diye bir teklif gelebilir. Belki.
0: Belki.
1: O da çok düşük bir ihtimal bence. Hı hı. Dediğin gibi transferlerde yaşın daha erken olması gerekiyor. Bonservis kazanman için. Mesela Muçi de zarar etmedi Beşiktaş. Değil mi?
0: Çünkü genç oyuncu.
1: Evet. Başarılı oldu. Trabzonspor'da çok başarılı oldu. Hı hı. Bazı takımlarda olur, bazı takımlarda olur. Olmaz. Beşiktaş'ta olmadı ama Trabzonspor'da bayağı iyi işler yaptı bence.
0: Bir de şöyle bir durum var. Ercan abi. Teknik direktörün de her sene değişmemesi lazım. Şampiyon yapamadı mı? Kalması lazım. Yapamadıysa da kalmalı.
1: Ve o ama tabii 35 puan fark yememeli.
0: 35 yememeli tabii.
1: Yani onu
0: ama
1: en azından
0: bir ışık
1: ayarlamalı.
0: Varsa kalmalı.
1: Tabii.
0: Işık veriyorsa şampiyon yapamadı mı? Kalmalı. Çünkü her sene o değişiklikler. Mesela belki de bu sene işte Sergen Yalçın'ın gelmesiyle Rafa Silva'yı ve Muçi'yi belki de teknik direktör nedeniyle kaybetti Beşiktaş. İki tane önemli oyuncu. Bunu da bilemeyiz.
1: Hiçbir zaman da bilemeyeceğiz.
0: Belki kalsaydı Muçi, belki kalsaydı Rafa, daha başka bir Beşiktaş'tan bahsediyor olabilirdik. Ya da daha verimli kullanılabilselerdi diyelim. Scout organizasyonunun başına yeniden Edward Graf geçecek. Serkan Reçber istifa etti çünkü.
1: Evet.
0: Graf, Reçber göreve geldikten sonra pasif görevdeydi.
1: Bakalım. İyi oyuncu bulması lazım.
0: İyi oyuncu bulabilecek.
1: Önder Özen'le tabii çalışacaklar. Bunu
0: vardır.
1: Da göreceğiz.
0: Önder Özen'in de vardır takip ettiği oyuncular mı?
1: %100.
0: %100 vardır. Bakıp göreceğiz Beşiktaş yönetimi. Futbolu Önder Özen'e bırakmış gibi görünüyor şimdilik. Robertson'a Beşiktaş'a önermişler Ercan abi.
1: Andrew Şimdi Robertson. Öneri değil de önce teknik direktörü bence bulacak.
0: İlk iş değil mi o?
1: Evet.
0: Sadece bir öneri. Fenerbahçe'de önerilmiş Beşiktaş'a da Andrew Robertson.
1: Şimdi önerilebilir. Fakat şöyle bir şey var. Hangi teknik direktör gelecek? Ben bu oyuncuyla çalışamam. Bizim taktiğe çok uzak dedi mi? Boşuna almış olursun. Bu tür önerilerin hemen kabul edilme ihtimali düşük.
0: Zaten Önder Özen de önce teknik direktörü bir belirleyelim demiş. Sonrasına evet. Bakarız demiş Andy Robertson için. İngiliz oyuncular da burada tutmuyor diyebilir miyiz? Yok, çoğunlukla. Balkan tutuyor da İngilizler de burada çoğunlukla tutmadı sanki.
1: Olmadı.
0: Yani tutmama oranları daha yüksek İngilizlerin burada.
1: Evet. Daha değişik geliyor onlara değil mi burası?
0: Evet, daha değişik geliyor. Bu arada neneye de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir operasyon geçirdi.
1: Geçmiş olsun.
0: Fenerbahçe dün açıklama yapmıştı zaten. Sağlık ekibi heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından planlı bir cerrahi operasyon geçirmiştir.
1: Futbolcumuz evet.
0: Dorgeles Nene dendi. 39 maça çıktı o da. 11 gol 6 asistlik performansı vardı. Dorgeles Nene.
1: Rakam yüksek esasında.
0: Evet. Fena değil.
1: Kanat olarak değil mi?
0: Evet.
1: 11 gol 6 asist. Hı hı.
0: Razvan Lucescu haberleri vardı biliyorsun. Ercan
1: sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.
0: Evet.
1: Tazminat ödemen lazım. Hı hı. Onun da pek sıcak baktığını sanmıyorum.
0: Yeni sezon planlamasına da zaten başlamış Razvan Lucescu. O defter kapandı gibi görünüyor. Beşiktaş'ta.
1: Tabii.
0: Razvan Lucescu defteri kapanmış gibi görünüyor. Galatasaray'da da dediğimiz gibi bir Arthur Hatta iddiası gündeme geldi. Leroy Sané milli takıma davet edildi. Singo ve Jakobs'la birlikte Galatasaray'dan yabancı oyuncularından 3'ü Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Icardi sorusu hala gündemde. Biz teklifimizi yaptık, cevabı bekliyoruz dedi Dursun Özbek.
1: Evet, kendisinin de şu anda Uzak Doğu tatiline çıktığını söyledi. Hı-hı. Tatil dönüşü mutlaka cevabı verecektir. İyice düşünürler o temsilcisi ve ona göre de bir sonuç ortaya çıkar diye düşünüyorum.
0: Olumlu ya da olumsuz bir cevap bekleniyor Mauro Icardi'den. Bu yöndeki soruya da bu şekilde cevap verdi Sayın Dursun Özbek. Bernardo Silva sorusu da soruldu. Birçok yıldızın adı geçiyor. Bununla ilgili ne söylersiniz sorusu soruldu. Türkiye'de 85 milyon transferle ilgili. Herkes transferi konuşuyor dedi Sayın Başkan. Kulüpleri zora sokan konu bu. Galatasaray ve diğer takımların kimi transfer edeceğini herkes önceden duymak istiyor.
1: Bernardo hemen bu işin halledilmesini isteyen bir açıklama yapmıştı. Hı hı. Bu açıklama sonrasında iki kulüp ön plana çıktı. İkisi de La Liga'dan. Biri Atletico Madrid, diğeri de Barcelona.
0: Evet.
1: Ya yani gitmeden, Dünya Kupası başlamadan ben kafamı rahat ettirmek istiyorum. Ve bu transfer probleminin bir an önce çözülmesini istiyorum dedi. Bunu da işte kupa öncesinde göreceğiz hangi tarafı tercih ettiğini.
0: Şimdi burada bir ikilem var. Bu ikilemi açmak istiyorum. Diyor ki Sayın Başkan, sizin sorduğunuz oyuncuya diyelim Bernardo Silva'yı sordular. Ben burada çok almak istiyorum dersem Galatasaray'ın başına neler gelir? Bu kadar istekli bir müşteri karşısında bonservisini ve ücretlerini hayal bile edemezsiniz. İmza atılana kadar transfer gizli kalmalıdır. Doğru, ama bu isim mesela kimden nasıl çıkıyor o zaman? Bu soruyu da soralım.
1: Mesele o. Bazı isimlerin tabii hiç beklenmedik isimlerin transfer başarısıdır bence. Evet. Haberi çıkmamış oyuncunun.
0: Osimhen pat diye bir anda bitti. 2-3 saat içinde bitti.
1: Mesela. Ya bu nereden buldular değil mi?
0: Evet. Mesela Zaha transferi. Mesela. Bir anda bitenler.
1: Böyle transferler bence başarıdır.
0: Doğru. O zaman Sayın Başkan...
1: Ya günlerce yazan ve gerçekleşen transferler zaten ne oluyor o haber...
0: Zarar ettiriyor.
1: Hem zarar ettiriyor hem sızmış da oluyor.
0: Sızmış oluyor. Rakipler gün işte araya girebiliyor. Rakipler bozabiliyor. Türkiye'de bu da var.
1: Rakipler fiyat yükseltiyor.
0: Fiyat yükseltiyor. Almayacak olsa bile.
1: Bu neden? Yani şu gerçeği unutmayalım.
0: Sızmaması lazım.
1: Bizim Süper Lig'in bir de ayrı fiyatı var. İki katına çıkıyor oyuncu. Teknik direktör.
0: Ama şu da var. Tabii evet, kulüpten sızıntı olabilir. Doğru, bu sızıntının önüne geçmek lazım. Bir başka nokta da menajerler de Türkiye'deki bu rekabet ortamını bildiği için menajerler de sızdırıyor olabilir Ercan abi.
1: Olabilir.
0: Diyelim normal bir isim vereyim işte. Alejandro Martinez menajeri diyelim Bernardo Silva'nın. İsmini tamamen şu anda kafamdan uydurdum. Bilmiyorum evet. Menajeri kim. Galatasaray diyelim ya da Fenerbahçe bir ilgi mektubu gönderdi. Ha diyor, şimdi büyük bir şimdi ava çıktık biz diyor.
1: Fırsatı yakaladık diyor.
0: Ben bunu sızdırırsam Türkiye'de işte Galatasaray mı teklif sundu? Fenerbahçe de girer devreye diyor. Fiyatım ben diyor ikiye katlarım diyor. Beşiktaş da girer diyor. Bu tarz olaylar da maalesef ki Türkiye'de var. Takımlar birbirlerinin topuna da çok giriyorlar. Bu da fiyatın yükselmesine neden oluyor.
1: Dünya transfer gerçeği. Evet. Ama bizde çok fazla.
0: Bizde çok fazla.
1: Bunu da değerlendiriyorlar dediğin gibi temsilcileri.
0: Evet. Yani sadece o sızıntılar kulüpten olmaya da bilir.

0: bunu demek istedim. Menajerler de bu işin içinde önemli bir pay sahibi. Tabii biz hep Fenerbahçe'den konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin seçiminden ama Galatasaray'da da seçim günü yaklaştı Ercan abi. Tek aday olacağı için çok konuşulmuyor Galatasaray'daki seçim.
1: Hayır, seçimin olacağı belli. Tek aday çünkü.
0: Tek aday. O yüzden çok büyük bir katılım bekliyor musun sen?
1: Büyük bir ben katılım. Normal bir katılım bekliyorum.
0: 10 bin civarında bir beklenti var ama...
1: O da o bile olmayabilir.
0: Olmayabilir. Mi? Yarın değil mi Galatasaray'da seçim?
1: Evet.
0: Yarın 23'ü. Evet, yarın seçim günü. 20 sandık var. Saat 15'te işlem sona erecek, oy kullanma işlemi.
1: İşte akşam 20-21 arası açıklanır değil mi?
0: Belki zaten belli şu anda ya. Sayın tabii, Özbey'in devam edeceği
1: tek
0: için.
1: Tek aday olduğu için oyların sayılımı da çabuk, çok çabuk biter.
0: Yani ilk oy çıktığında belli kazanan.
1: Değil mi?
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bir dinleyicimiz demiş ki 10+4'e neden karşısınız? Şu nedenle, çok açıkladık bunu aslında ama özellikle Avrupa'daki takımlarımızın işini zorlaştıracak bir uygulama olduğunu
1: evet,
0: ben düşünüyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler kadroları kuruluyor. Avrupa'daki rakiplerimiz çok güçlü hale gelebiliyor. Biz 10+4'te kısıtlı sayıda yabancı ve çok sayıda Türk'le oynamak zorunda kalacağımız için, oyuna sonradan sokabileceğimiz oyuncu sayısı da az olacağı için sıkıntı yaşarız kesinlikle.
1: Bence de öyle. Ya bunu sağlayamazlarsa dediğin gibi Şampiyonlar Ligi, işte kupalar
0: hayal olur.
1: Zaten 16 tamam dedik, iyi başarı.
0: Evet.
1: Ama ondan sonra o sürdürülebilir başarı, bunu istiyorlar. Bunu düşünüyorlar. Hı-hı. Kulüplerin çoğu öyle değil mi?
0: Evet.
1: Zirve mücadelesi yapan kulüpleri tabii ön plan alalım burada. Buna biraz uzak kalabiliriz. Ben öyle düşünüyorum. Tahmin ediyorum sen de öyle düşünüyorsun.
0: Kesinlikle. Hani geç kalındı dememin nedeni de şu. Yani 10+4 söylentisi zaten vardı.
1: Evet.
0: Burada yani bu söylenti çıktığında hemen sert bir şekilde bunun neden zararlı olduğu Türk futbolu için açıklanmalıydı. Kulüpler çıkıp bunu açıklamalıydı. Ya da hangi takım karşıysa bunu açıklamak zorundaydı. Ama şimdi her şeyi resmiyet kazandıktan sonra bunları yapmak pek de bir değişikliğe neden olacak gibi değil.
1: Evet.
0: Evet, Atina'ya bir bağlanalım Ercan abi.
1: Tamam.
0: Telefon attığımızda sevgili Caner Ener var. Caner merhaba.
3: Evet, selamlar Ercan abi, selamlar sevgili.
1: Selamlar, selamlar Caner.
0: Ya biz başında konuştuk yayının ama tabii sen bu işin uzmanısın. Neler olacak bugün? Olympiakos güçlü görünüyor ama Fenerbahçe de son yıllarda olağanüstü başarılar yaptı. Son şampiyon unvanıyla Final Four'da mücadele edecek.
3: Öncelikle estağfurullah, eminim en güzel şekilde anlatmışsınızdır her şeyi. Şey ekleyebilirim herhalde, yani atmosfer şu anda biraz Olympiakos taraftarı tabii muhtemelen biraz fazla olacak ama Fenerbahçe taraftarının da ciddi bir sayıda olacağı konuşuluyor. Tabii bilet krizi oldu biliyorsunuz bugün, belki anlatmışsınızdır. Onunla ilgili tabii çözümler konuşuluyordu. Ama onun dışında işte saha içinde bakarsak elbette Fenerbahçe Beko'nun üzerine ben daha az baskı olduğunu düşünüyorum. İşin mental tarafı biliyorsunuz Final Four'larda biraz daha önemli oluyor. Zira normalde aslında Final Four'a gelmek çok büyük başarı. Aslında sezonun en iyi takımlarının gelmesi demek. Ama burada tek maç oynanıyor ve bir playoff serisi değil. O yüzden o günlük performans çok etkili oluyor. İşin şans faktörü, günlük performans, günlük bir karar, bir başka hata, bir momentum değişimi, her şey çok etkili olabiliyor. Yani bunun en iyi örneklerinden aslında Olympiakos. Çünkü son 5 sezonda çoğu Final Four'a favori geldiler. Geçen sene de dahil olmuşlar. Yani favorilerden biri olarak geldiler ama o tek maç stresinde sorun yaşadılar ve şimdi stres onların üzerinde. Bu 5. üst üste Final Four'da daha da büyük. Yani Barçokas için bu Final Four kazanılmazsa kariyeri Olympiakos'ta devam etmeyecek deniyor. Artık yıllardır çok para harcıyorlar ve bu sene iyice para harcadılar. Sezon ortası da Corey Joseph gibi, işte Tarik Jones gibi transferler yaptılar. Çünkü artık o şampiyonluğu istiyorlar. Üstelik ezeli rakiplerinin evinde, yani Panathinaikos'un evinde istiyorlar.
0: Ekstra motivasyon.
3: Bu yüzden hem motivasyon Mehmet Sevinç, hem de

0: Fenerbahçe. Beko bugün bence geçen seneden şampiyon olmanın baskısından çok deneyimini ve özgüvenini hissedecek gibi hissediyorum. Genelde hani biliyorsunuz Real Madrid bu Final Four'larda gelir böyle sezonu kötü geçirdikten sonra kazanırdı. İşte 2022 Kaunas mesela bir örneğidir Final Four'da. O Final Four'a mesela Olympiakos büyük favori gelmişti. Geldiler Lulino son saniye şutunu hatırlayacaksınız.
1: Doğru.
0: Real Madrid maçı kazanmıştı. Hatta Yusukevicius'la Barcelona o Final Four'a bu favori gelmişti ama Real Madrid yarı finalde yenmişti. Yani bu tek maç Final Four gerçekten başka bir mental
1: atmosfer. Oyunun hikayesini değerlendirdiğinde bugün olarak nasıl bir maç bekliyorsun Caner?
0: Ya bugünün en kritik konusu fiziksellik. Yani çünkü Olympiakos çok fizikselliği yüksek, sert, agresif bir takım. Belki hücum elinde iyiler ama bunu savunma sertliğinden de getiriyorlar. O yüzden Fenerbahçe Beko'nun bugün o fiziksellik temas kısmında akıllı oynayıp bay problemine girmeden o fiziksellik yoğunluğunu karşılaması en önemli. Hatta belki de orada hükmetmesi en önemli konu olacak Ercan abi.
1: Evet.
0: İşin ikinci kısmı da bu tip maçlarda tabii ana oyuncuların performansı önemlidir. İşte Fenerbahçe için Wade Baldwin, Dale Norton Tucker, Nikola Melli, Devon Hall gibi oyuncuların performansı önemli tabii ki. Ama bu tip maçlarda bir ekstra katkı bulmak çok önemli olur. Hep Real Madrid'de deriz işte Fabian Cozor geldi, bütün sezon uyudu, buzdolabından çıktı. Yine Final Four'da oynadı deriz işte, deneyimli oyuncular öyle oynar. Mesela öyle bir X faktör bugün yani ekstra katkı verecek bir detay fark yaratıyor bu tür finallerde. Bunu bizim bulmamız çok önemli. Tabii ki işin Bezenkov savunması önemli ama Bezenkov ürettiğinde asıl yan rolleri üretilmemek çok önemli oluyor Olympiakos'ta. O zaman çok kilitlenebiliyorlar hücumda. Mesela Fournier'i üretmemek. Sezon ikinci maçı hatırlanacaktır. Fournier biraz ekstra atmıştı. O tip Corey Joseph gibi onlara X faktör katkısı verdirmemek bugün en kritik konularından biri olacak. Mesela ana oyuncularından katkı aldıklarında, yan rolden alamadıklarında biraz hücumu kısırlaşabilen bir takım Olympiakos.
2: Şimdi Caner söylediğin cümlelerden bir tane cımbızla ayırıp ekstra bir soru sormak istiyorum. Dedin ki Olympiakos'un hücumu aslında savunma sertliğinden kaynaklı. Fenerbahçe en iyi savunma takımı, Olympiakos en iyi hücum takımı olarak görünüyor ama Olympiakos'un iyi savunma takımı olduğunu da unutmamak lazım. En iyi 3-4 savunma takımından biri aynı zamanda Olympiakos.
0: Kesinlikle. Yani sezonun aslında en dengeli takımı diyebiliriz. Yani hücum verimli ve savunma verimli açısından net rating dediğiniz bir hesaplama var. Denge konusu ama belli beşlerinde problem yaşayabiliyorlar. Zaten o yüzden mesela Bezenkov, Milutinov'un yan yana oynadığı beşler onlar için çok büyük etki yaratıyor. İşte 3 numarada yanlarında Tyson Ward oynuyor. Thomas Volkap savunmada özel bir isim ama mesela o da hücumda üretken bir oyuncu değil. Bu tip detaylarda da biliyorsunuz kim devreye giriyor? Koç Eskevicius devreye giriyor. Çünkü o işte Jagiris eşleşmesinde de çok konuşulmuştu hatırlayacaksınız. İşte Silvan Francisco'nun sahana dribbling yapmasını engellemek. Bu tip detayların etüdü ve oyuncularına rakip scouting etüdü konusunda bence çok özel bir çalışma yapıyor Fenerbahçe Beko. Bugün de bence işte Vezenkov'un setleri, Militunov'un hücum reboundlarına girişini engellemek, ona box out'u mesela çok önemli olacak. Yani çünkü hem hücum reboundlarından çok üreten bir takım Olympiakos, belki hızlı hücumu çok kovalamıyorlar ama kendi pota altlarındaki savunmayı domine edip rakibe kötü hücum yaptırıp rahat sayı da bulabilen bir takım. Özellikle belli beşleriyle. Bizim o eşleşmelerimiz çok kritik olacak. Yani onların hücum verimliliğini kısıtlamak için bizim bir kere kendi ribaatlarımıza hakim olup savunmadaki sertliğimizle dengeyi bulmak onları şaşırtacaktır eminim. Bu OAKA baskısında ben onlarda daha fazla olacağını düşünüyorum açıkçası.
2: Bench katkısı bu tarz maçlarda çok önemli. Benchlere baktığında hangi takım avantajı görüyorsun? Bir de 6. adam maçın kritik oyuncusu olursa hangi 6. adam fark yaratır?
0: Yani Fenerbahçe Beko için Nando Dokola çok kritik. Özellikle oynayacağı, kontrol edeceği anlar Fenerbahçe Beko'nun mesela bir 3. çeyrek, 4. çeyrek oyunu kontrol etmek gerektiğinde Dokola katkısı çok önemli olacak. Hakeza belki bir Brandon Boston Junior'dan alınabilecek bir katkı 5 dakika, 6 dakika. Yine Chris Silva, Jagiris serisinde biliyorsunuz deplasmandaki son maçta çok iyi oynamıştı Chris Silva. Bir deneyimsiz bir uzun Euroleague için. Olympiakos'ta da mesela Tyler Dorsey'nin ekstra katkısına izin vermemek önemli olacak bence. Bu tip büyük maçlarda sıkıntı yaşayabilen bir oyuncu Tyler Dorsey ama benim orada en çekindiğim oyuncu Corey Joseph. Çünkü bench'ten gelip o da NBA'den deneyimli bir guard. Alçak postan fizikselliğiyle ve o agresifliğiyle biraz fark yaratabilen bir oyuncu. Bizim oradaki eşleşmemiz çok önemli olacak ki bugün Devon Hall ve Melli yine ana şablonda en kritik bir oyuncumuz. Onu söylemem lazım. Bu eşleşmelerde hepsinden.
1: Caner, ben bir takım üzerinde

0: yorumunu rica edeceğim. Final Four'da yer alacak. Panathinaikos eledi. Bu takımın adı Valencia.
1: Ya benim şöyle, tabii ki Fenerbahçe Beko'yu destekliyoruz ama gerçekten Valencia çok iyi hissettiren bir basketbol hikayesi. Bunun sebebi de şu Ercan abi, hani futbolda da vardır o böyle, ben biraz hatta hafif Bielsa'ya benzetirim Pedro Martinez'i. Yani
0: evet.
1: Belli felsefesi olan, o felsefeden vazgeçmeyen, hatta genelde basketbolda birçok kişinin yapmadığını daha önceden yapan öncü bir karakterdir. Yani işte taktik gelişimi, oyuncularla çalışma, takım yapısı, takım mühendisliği konusunda özel bir isimdir. O yüzden onun sonunda böyle bir Final Four'da olması ve her maçı aynı felsefeyle oynayarak buraya gelmesi bence çok özel bir hikaye basketbol açısından. Bir yenilik, bir farklılık basketbolda, Euroleague'de. Ve aslında tam bir yıldız olmayan bir takımdan, takımın koçu yıldızı ve kendi yıldızını içine kolektiften çıkaran bir ekip. Çok hareketli oynayan, savunmada çok agresif, yardım savunmalarını çok yapan, ucunda akıcı oynayan, şey denir bu NBA'de, League Pass işte üyeliği alıyorsunuz. Bir takım izlemek için League Pass üyeliği almak denir. Valencia gerçekten Euroleague'de taraftarı olmasanız da izlemekten keyif aldığınız bir takım. Basketbolun güzelliği, akıcılığı açısından. Onu da unutmak lazım. Umarım onlar çıkar finale diyorum, çünkü basketbolun güzelliği açısından. Fenerbahçe'nin işçilerse de güzel olur. O da ayrı bir konu.
2: Sevgili Caner, çok teşekkürler aktardıkların için.
0: Teşekkürler Caner.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok
0: kolay gelsin. Sağ ol.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Euroleague'de Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Son gelişmeleri sevgili Caner Eler bizlere aktardı. Biraz da Dünya Kupası diyelim. Takımlar yavaş yavaş kadrolarını açıklamaya başladılar Ercan abi. Almanya'da Leroy Sané kadroya girdi. Yine eleştiriler var.
1: Mateus eleştirdi mesela, değil mi?
0: Yani ne diyorsun, ben olsam almazdım diyor Mateus.
1: Mateus öyle diyor tabii. Ama Nagelsmann da diyor ki Leroy Sané her zaman büyük işler yapma kapasitesine sahip, benim güvendiğim bir oyuncu.
0: Bir kalitedir diyor.
1: Bir kalitedir. Oyuna bakış açısı farklıdır. Bu yüzden maç kazandırır. Ben de bu yüzden bu kadronun vazgeçilmezlerinden biri yaptım diyor. Ya Leroy Sané diyorsun, Manchester City forması giymiş, Bayern Münih forması giymiş, Alman milli takımında oynamış.
0: Evet, o sıralarda 70 küsür kez.
1: Kolay kolay bence vazgeçilecek bir oyuncu değil.
0: Ya ben de o noktadayım şimdi. Hadi bir sezonu Galatasaray'da geçirdi diye, daha doğrusu Türkiye Ligi'nde diyelim, geçirdi diye o kalitesinden, yeteneklerinden mahrum mu kaldı? Gitti mi o yetenekler?
1: Yok canım, olur mu öyle şey?
0: O düşünce ya, biraz yanlış gibi geliyor
1: sonra,
0: bana.
1: Sonra büyük maçların da iyi futbolcusudur. Onu da söyleyeyim.
0: Tabii büyük maçların iyi futbolcusudur. Bir de Galatasaray onu kullanamadı zaten. Almanya onu iyi kullanıyor.
1: Alman milli takımında önemli. Evet. Asistlerini hemen yapıyor.
0: Yapar. Golü atar. Asist yapar.
1: Golünü yapar. Evet.
0: Galatasaray onu kullanmayı beceremedi bence. Sezon başından bu yana ısrarla altını çizdiğimiz konu. Yoksa Sané yani dünyanın sayılı kanatlarından biri.
1: Bir de akıl dolu derler ya.
0: Çok.
1: Saha içinde. Oyun zekası çok yüksek.
0: Çok yüksek oyun zekası var. Güçlü, yere sağlam basıyor. Omuzla yıkamıyorsun. Çok rahat adam geçer. Araya çok rahat top bırakır. Yani Sané her takıma gerekli bir oyuncu. Almanya milli takımında da gerekli bence. İhtiyaç anında çok iş yapabilecek kapasitede bir isim. Türkiye'de bir yıl oynamış olması o yeteneklerini kaybetmiş olacağı anlamına gelmiyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani ön yargı var. Belki o 5 büyük lig dışındaki bir oyuncuya teklif götürmeyelim. Onlar işte kaliteden düşüyor, yetenekten düşüyor algısı var belki Almanya'da, bilemiyorum ama mesela Fransa milli takımı Arabistan'da oynarken bile Kante'yi çağırıyordu. Portekiz Ronaldo'yu çağırıyordu.
1: Hala da çağıracak.
0: Hala da çağırıyorlar yani.
1: Bazı oyunculardan zor vazgeçilir, onu söyleyeyim de. Öyle
0: evet,
1: değil mi?
0: Bu evet, negatif algı neden var bilemedim Sané ile ilgili.
1: Gerçi Mateus her zaman sivri çıkışlarıyla dikkat çekmiştir.
0: Evet.
1: Onu da söyleyelim.
2: Doğru. O da
1: öyle
2: doğru.
1: Değil mi?
2: O da doğru.
1: O da bu sefer böyle bir sivri çıkış yaptı.
0: Baya.
1: Evet.
0: Şimdi İngiltere'nin kadrosu çok ama çok konuşuldu Ercan abi. Çünkü çok fazla yıldız var.
1: Bazı yıldızlar da dışarıda kaldı.
0: Ve dolayısıyla bazı yıldızlar da dışarıda kaldı. Kimlerin alındığını söylemeyeceğim. Kimlerin alınamadığını söyleyeceğim ki o zaman daha net anlaşılır. Kimler dışarıda

0: dışarıda kaldı. Cole Palmer dışarıda kaldı. Harry Maguire ki çok üzgün olduğunu açıkladı. Çok evet. Şey verebilirdim ben dedi. Niye dışarıda kaldığımı anlamadım dedi. Harry Maguire bayağı da sitem dolu bir açıklama yaptı. Kadroya dahil edilemedi. Edilmedi. Yani, Tuchel evet. tarafından. Trent Alexander-Arnold giremedi.
1: O iyi bir sezon geçirmedi ama bence.
0: Phil Foden giremedi.
1: Beğendin mi sen bu sezon Foden'ı?
0: Phil Foden'ı ortalama.
1: Ben vasat kaldığı kanaatindeyim. Yani evet. İngiltere milli takımında dediğin gibi çok yıldız var. Fakat Foden da yıldız kabul. Ama bekleneni bu sene verdi mi? Bence Tuval için vermemiş ki.
0: O da almadı.
1: Almadı.
0: Luke Shaw giremedi. Morgan Gibbs-White giremedi. Fikayo Tomori giremedi. Adam Wharton giremedi kadroya.
1: Gibbs-White fena değilmiş. İngiliz medyasından takip ediyorum bu sezon. Ona şaşırmışlar. Alınabilirdi diye. Tabii Trent konuşuluyor. Yani her zaman olduğu gibi. Trent Alexander-Arnold.
0: Ve Harry Maguire.
1: Maguire da bekliyor tabii.
0: Bekliyor evet o da çok bekledim. Yani olacağımı düşünüyordum ama kadroda yer almamak beni şaşırttı. Dedi Harry Maguire. Herhalde kendi oyun planına en uygun en formda oyuncuları tercih etti.
1: Evet.
0: Net bir şekilde.
1: Kimse bir şey diyemez.
0: Teknik direktörün kararı. Şimdi Norveç'te açıkladı Dünya Kupası kadrosunu. Martin Odegaard yer aldı. Erling Haaland doğal olarak yer aldı. Norveç'in açıklama şekli Ercan abi. Sen gördün mü Norveç?
1: Görmedim yok.
0: Kral açıkladı. Norveç kralı.
1: Çok iyi. Çok iyi.
0: Beşinci Harald açıkladı.
1: Yani krala da bu oyuncuyu niye almadın diyemiyorsun tabii değil mi?
0: Hadi kralı eleştir. Kral açıkladı Norveç kralı.
1: Bayağı iyi düşünülmüş.
0: Evet çok güzel gerçekten. O yüzden pek bir eleştiri yok kralın açıklamalarına. Kelle gider her şey.
1: Tıs yok değil mi? Tık yok.
0: Hiç bir eleştiri yok. Ama zaten çok yani dışarıda kalan bir yıldız da olmadı kadroya baktığımızda.
1: Evet. Forvetleri çok iyi.
0: Evet zaten forvet tattı. Erling Haaland, Alexander Sørloth ve Jørgen Larsen.
1: Daha ne olsun. Palace'dan.
0: İyi bir forvet attı. Var. Yani en şaşalı açıklamalardan birinin Norveç yaptı Dünya Kupası için.
1: Bayağı flash.
0: Flash bir açıklama oldu.
1: Ancelotti'nin açıklaması da Brezilya'nın açıklaması da flash. O da flash.
0: Güzeldi. Basın toplantısıydı. Evet. Genelde ama onlar öyle açıklıyorlar. Bir Afrika takımı böyle şey açıklar mı? Gösterişli, şaşalı bir açıklama. Neden olmasın?
1: Evet.
0: Düşünülebilir böyle bir organizasyonda. Hull City Premier League için sahaya çıkacak Ercan abi. Ne diyorsun? Acun Ilıcalı'nın
1: başarılı diyelim.
0: Middlesbrough ile karşı karşıya evet, gelecek.
1: Middlesbrough maç oynanacak. Artık final şansı. İki takım için de %50-%50 diyorum. Başka bir şey diyemem tabii ki. Final bu çünkü. Wembley'de oynanacak büyük bir final.
0: Yani Southampton yerine Middlesbrough.
1: Tabii ona göre hazırlandılar.
0: Casusluk skandalı.
1: Casusluk skandalı sonrası. Bir dezavantaj olur mu? Final olduğu için olmaz diyorum ben Mehmet. Dezavantaj artık. Final bu. Çıkacaksın oynayacaksın. Middlesbrough ile de bu sene içinde oynadılar.
0: Oynadı zaten. Biliyorsun.
1: Evet.
0: Bağımsız bir disiplin komisyonu yürüttü soruşturmayı, bu casusluk soruşturmasını.
1: Antrenman çekme izinsiz.
0: Değil mi?
1: Filme alma, evet.
0: Evet. Rakibinin antrenmanlarını gizlice kayıt altına almaktan suçlu bulundu Southampton. Final maçından ihraç edildi ve yerine yarı finalde elediği Middlesbrough finale getirildi.
1: Yani bir de tabii önümüzdeki sezonda -4 puanla başlayacak.
0: -4 puanla başlayacak. Evet. Sadece
1: -4 değil 14 olabilirdi. Bence -4 fena değil. Kurtarabilirler. Tekrar şampiyonluğa oynayacaklarsa.
0: 4 puan çok çok büyük dezavantaj.
1: Bir mağlubiyet, bir beraberlik. Öyle düşünecekler.
0: Şimdi Michael Carrick ile Manchester United 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Yenileme var, evet.
0: Carrick normalde geçici teknik direktördü ama öyle iyi gitti ki takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı ve Michael Carrick o hani Alex Ferguson tedrisatından çıkma teknik direktörlüğünü gösterdi. Maç nasıl kazanılır dersi verdi. Muazzam çok zorlu maçlar kazandı ve takımı bir anda Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı beklenmedik şekilde. Dediler ki yöneticiler de, ya o zaman Kerik geçiciydi, kalıcı yapalım. Yeni bir sözleşme imzalayalım Michael Kerik'le, devam edelim. İki taraf da memnun görünüyor.
1: Bunu denediler ve başardılar şu anda. Ama yeni sezonda arka arkaya Manchester United berabere kaldı.
0: Yine hayal kırıklığı.
1: Yine hayal kırıklığı meydana getirecek sonuçlar aldı. O zaman Kerik'le de erken veda olur.
0: Kerik'le de diyorsun bir vedalaşma. Fakat
1: bu sefer belki başarılı olabilir.
0: Kerik zaten başarılı, evet, bakalım. Bu başarıyı devam ettirebilecek mi?
1: Önemli olan o sürdürülebilir başarı. Manchester United için tabii, artık bu saatten tabii. Sonra.
0: Ya büyük takımlar için o sürdürülebilirlik çok zor oluyor. Başaran da zaten uzun yıllar takımın başında kalabiliyor. İşte Guardiola gibi, Arteta gibi, işte Okan Buruk gibi Türkiye'den örnek verirsek.
1: Evet.
0: Patrick Vieira'nın bugünün açıklamaları benim dikkatimi çekti. Patrick Vieira diyor ki çok önemli takımlarda oynadım. İşte Arsenal'de oynadım, Juventus'ta oynadım, Inter'de oynadım, City'de oynadım. İşte Fransa milli takımıyla başarılar kazandık, kupalar kaldırdık. Ama bir pişmanlığım var diyor. Real Madrid'e transfer olmadım diyor. Bu pişmanlığı yaşıyorum diyor. 4 yıl üst üste bu fırsat bana sunuldu Arsenal'deyken ama Arsenal'i çok sevdiğim için gitmedim ama bugün bu pişmanlığı yaşıyorum diyor.
1: Şarkı sözü de var ya, son pişmanlık fayda etmez. Değil mi?
0: Evet.
1: Artık geçmiş olsun. Hı hı. Real Madrid her oyuncu için önemli.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yurt dışından haberlere geçmiştik son bölümde. Arbeloa'da ayrılığı açıkladı Mercan abi, Alvaro Arbeloa.
1: Normal, beklenen bir ayrılıktı o. Evet, herhalde yakında da Jose Mourinho'yu açıklarlar. Öyle tahmin
0: ediyorum.
1: Öyle
0: bir görüntü var yani, uzun süredir Jose Mourinho'nun ismi anılıyor Real Madrid'le. Resmi bir açıklama yok. O da Benfica'dan ayrıldı. Evet, Real Madrid dedik. Biraz da Antalya diyelim. Trabzonspor ve Tümosan Konyaspor. Silah Türkiye Kupası finalinde saat 20.45'te karşı karşıya gelecekler. Telefon attığımızda sevgili Nurgül Günaydın var. Son gelişmeleri alacağız. Nurgül merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: İyi akşamlar, teşekkürler.
2: İyi akşamlar.
0: Ve Trabzonspor finallerin takımı, bir kez daha finalde Trabzonspor, yarı finalde zor da olsa Gençler Birliği'ni geçmişti. Takımda hava nasıl? Öncelikle böyle başlayalım.
2: Takımda hava, şu anda takım otelinin önündeyiz. Hatta takımın otelinin içindeydik az önce biz de. Takım şu anda maç toplantısına girdi. Hı-hı. Takımda hava gayet olumlu. İyi de gördüm. Ben dün geldik. Biz de takımla aynı gün geldik Antalya'ya. Taraftarlar da akın etti. Şu anda otelin önünde oldukça kalabalık bir taraftar grubu var.
0: Tribün dolar mı?
2: Efendim?
0: Tribünler dolar mı sence bugün?
2: Tabii ki tabii. Yani biletler %100'ü doldu şu anda. Biletler yani şu anda bütün biletler satıldı. Zaten çok 11.800 civarındaydı sanıyorum biletler. Tamamı tükendi. Trabzonspor zaten Konyaspor tribünü daha erken doldu biliyorsunuz. Hani o konuşulan mesafe, onlar daha yakın olduğu için daha erkenden, evet, Trabzonspor taraftarı da önce ulaşım işini halletmeye çalıştı. Çünkü Trabzon'dan buraya direkt sefer yok. Otobüslerle de 22 saati bulan bir yolculuk yaparak buraya geldi Trabzonspor taraftarları. Tabii uçakla da gelen oldu ama onların sayısı çok sınırlı. Bizler gibi işte 2-3 tane de ek sefer vardı Trabzon'dan. O uçaklarla gelen oldu ama tabii 11.000 taraftar çok az bir sayı değil bu gelen taraftara göre.
0: Kulüp organize etti bu taraftar transferi işini? Kendi mi organize oldu taraftar?
2: Hayır, kendi. Tamamen kendi organize oldu taraftarlar. Kulüp sadece bugün sanıyorum bir uçak daha kaldırılması konusunda sanıyorum o da Trabzon'daki işte hani sivil toplum örgütleri, işte STK'lar, belediyeler falan misafirlerin için bir uçak kaldırdı. O vardı. O benim bildiğim saat 13'te.

0: dışında kulübün kendi uçağın haricinde herhangi bir organizasyonda çok fazla bir katkısı yok. Taraftarlar bireysel olarak talepte bulundu. Ulaştırma Bakanlığı biliyorsunuz. Trabzonlu bir bakan var. Onların da desteğiyle iki tane ek uçak seferi konuldu. Dün ve bugün olmak üzere 4 ayrı uçak seferi oldu. Onlarla geldi bazı taraftarlar. Ama tabii sadece Trabzon'dan değil, Türkiye'nin her yerinden taraftar geldi buraya. Antalya'da yaşayan çok sayıda Trabzonlu var. Çevre illerde yaşayan çok fazla Trabzonlu var. O yüzden çok fazla sıkıntı yaşamadı bu konuda. Yani sadece Trabzon'dan gelen taraftar mı? Değil tabii ki. Türkiye'nin her yerinden. Benim akrabalarım mesela İzmit'ten, Kocaeli'nden geldi. Evet. Çerkezköy'den gelen arkadaşlar vardı. Arayıp da bize buraya maça geldiklerini ifade edenler vardı. Çünkü dediğim gibi her tarafından gelen taraftar var. O konuda da sanıyorum herkes bir şekilde ulaşımını kendi sağladı. Şehre de geldiler. Bugün
1: şehirde. Nasıl hazırlandı Trabzonspor maça? Neye ağırlık verdi Fatih Tekke?
0: Yani nasıl hazırlandı biliyorsun. Sen Gençler Birliği maçında biraz moraller bozuktu aslında. Dünkü basın toplantısında aslında biz de çok merak ediyorduk. Neler konuşacak Fatih Tekke diye. Bazı sözleri de hatta veda olarak maç acaba anlaşıldı diye, hani yorumlandı diye.
2: Ben de soracaktım. Öyle veda gibiydi konuşma, enteresan. Yani, niye öyle oldu?
0: Çok enteresan. Belki ben onu çok bilincinde olarak hani o şekilde kullandığını düşünmüyorum, o ifadeyi kullandığını. Hani sen ekibine olan sevgisini belki o şekilde dile getirdi Fatih Tek. Yani ekibiyle uyumlu çalışmasını, onlarla nasıl bir uyum içinde çalıştığını dile getirmek istedi.
2: Sonra belki. Konuştunuz mu hocayla? Hocam bir ayrılık yok. Gibi oldu bu.
0: Yok, konuşma, yok, o konuşma şansı çok fazla olmadı. Dediğim gibi Gençler Birliği maçından sonra hani tarafların da çok eleştirisi oldu. O mağlubiyet, 3-0'lık mağlubiyet gerçekten ağır bir mağlubiyetti. Çok beklenmeyen de bir skordu. Orada biraz eleştiriler oldu. Onun üzerine belki onun da bir moral bozukluğu vardı. Genç oyunculara çok fazla şans vermişti Fatih Tekke. Rotasyonlu bir kadro, oldukça rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı. Hı-hı. Belki de onun etkisiydi. Etkisiyle biraz da hani moralsiz gibiydi ama dediğim gibi yani çok bilincinde olarak bir ifade olduğunu düşünmüyorum ben. Nasıl hazırlandı Trabzonspor? Tabii 3 günlük bir hazırlanma süreci geçirdi. Eksikleri çok fazla yok şu anda. Sadece Batagov'un, ciddi anlamda baktığımız zaman işte savunmada Batagov'un eksikliği var. Onun da sanıyorum Savic'in dönmesiyle bugün belki orada Savic bir vuru yapabilir mi? 11'de görebilir miyiz Savic'i? Onun tam manasıyla cevap vermek zor ama
2: öyle bir Salih, görüntü var bende en azından.
0: Bence öyle bir görüntü var. Çünkü evet. Salih evet üzerine koyarak devam ediyor ama Gençler Birliği maçında biraz hatalı oynadı desem yeridir aslında. Salih biraz tabii çok fazla süre almadığı için daha da çok daha fazla tecrübeye ihtiyacı var. Bu maçta ben Savic Vivo yapacağını düşünüyorum. Oradaki o stoper tandeminde. Çünkü ikisi Savic sakatlanmadan önce çok iyi bir uyum yakalamıştı orada. Yani onun dışında Trabzonspor savunmasını toparlamaya çalışıyor gerçekten. Çünkü sezon boyunca en fazla sakatlığı orada verdi biliyorsunuz. İşte Batagov sakatlandı, Savic sakatlandı, sonra ikisi birlikte sakatlandı. Orada hiç stoperin kalmadığı dönemde farklı oyuncularla orayı bir yeniden kurgulamaya çalıştı Fatih Tekke. Ama dediğim gibi biraz daha bu maçta toparlanmış bir savunma hattıyla çıkacak diye tahmin ediyorum.
2: İstersen muhtemel 11'i versen bize.
0: Yani muhtemel 11 ne olur? İşte kalede Onana tabii. Ben Pina, Savic, Vivu, Mustafa Eskiyerlaç dörtlü savunmayla çıkacağını tahmin ediyorum. Orta sahada merkez orta saha Folcarelli ile Olay, Folcarelli, Bouchari olabilir. İşte Muçi 10 numara görebiliriz orada. Folcarelli, Bouchari mi derseniz ben Folcarelli diyorum. Evet, Bouchari gerçekten son dönemlerde çok iyi bir performans yakaladı ama bugün 11'de ben Folcarelli ile bekliyorum. Yani orada Muçi'yi de 10 numara pozisyonunda izleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Tabii Zubkov ve Augusto olacak. Sağ kanatta Zubkov, Augusto sol kanatta. Onacho da ileride olacak. Böyle bir muhtemel 11 bekliyorum. Bunun dışındakiler bana sürpriz olur açıkçası. Dediğim gibi belki hani Bouchari'yi ben Folcarelli'nin yerinde orada 11'de çok ihtimal vermiyorum. Ama Bouchari de gerçekten son haftalarda Fatih Tekke'nin beklediği, istediği o oyuncu kimliğine büründü. Ama yine de orada Folcarelli olacak diye tahmin ediyorum.
2: Muçi'nin kafası rahatlamıştır diye düşünüyorum.
0: Ben bugün Muçi'den imza golü bekliyorum. Aston Villa'nın o iki güzel golünden bir tanesi gibi o rahatlamanın verdiği moralle de.
1: Moral ve motivasyon bence zirvededir Nurgül.
0: Çok iyi. Hatta az önce de dediğim gibi takımın otelindeydik. Sanırım kendi ülke vatandaşları gelmişti ziyarete. Onlarla çok da güzel sohbet ediyordu. Neşesi de oldukça yerindeydi. Çok keyifliydi. Belki de uzun zamandır. Muçi biliyorsunuz çok sessiz bir oyuncu. Yapı itibariyle de yani çok fazla konuşmayan, gol sevinçlerini bile kendi içinde yaşayan bir oyuncu. Ama ben bugün Muçi'yi orada sohbet ederken izledim. Biraz gözlemledim. Keyfi oldukça yerindeydi. İstiyordu zaten. Kendisi de Trabzonspor'da yeniden doğdu. Yani Fatih Tekke ile gerçekten kendini yeniden buldu. O açıdan da bugün ben Muçi'den güzel imza golü bekliyorum.
2: Konya Spor'u hiç takip edebildin mi?
0: Yani Konya'yı şöyle, ben İlhan Palut'u Çaykur Rizespor'dan da biliyorum. Biliyorsunuz Çaykur Rizespor'da evet, takip ediyoruz. Biz zaman zaman Çaykur Rizespor'un maçlarına da gidiyorduk.
2: İlhan Palut'u da yendi İlhan Palut.
0: Tabii. İlhan Palut'u ben hatta geçen sezon kamp döneminde Erzurum'dayken röportaj da yapmıştık kendisiyle. Sohbet etme imkanımız da olmuştu. İlhan Palut tabii Rize'de çok istediği gibi, evet uzun süre zaman aldı ama çok istediği gibi bir süreç yaşayamadı. Konya ile yeniden kendini buldu. Hani bir bok uyuşması deriz ya, Konya ile gerçekten İlhan Palut'un o uyuşması çok iyi, iyi de bir hava yakaladılar. Benim izlediğim, benim takip ettiğim İlhan Palut daha çok topu önce rakibine veriyor. Sonra golü bulduktan sonra direkt savunmaya geçiyor işte. Güç bir takıma dönüşüyor o anda. Farklı bir kimliğe bürünüyor. Ben lig maçında da bunu gözlemledim aslında. Trabzonspor'u mağlup ettikleri maçta da.
2: Kapalı savunmayı açamayan bir Trabzon görüyorum.
0: Açamıyor, evet. Açamadı. Hatta şunu söyleyeyim, biz hiç fotoğraf çekemedik. Hani fotoğrafçı deyimiyle söyleyeyim, Trabzonspor'un ciddi bir hata da olmadı. Çok sıkıntı yaşadı Trabzonspor orada. Bugün de bana göre o da golü erkenden bulup yerleşik bir savunmaya geçerek Trabzonspor'un gol atmasını zorlaştırmak isteyecektir mutlaka İlhan Palut. Trabzonspor'da sanıyorum kanatları kullanmaya çalışacak. Daha çok oradan üretkenlik sağlamaya çalışacak. Hatta Pina ve Zubkov'u burada daha etkin kılmaya çalışacak Fatih Tekke. Ben Pina'nın açtığı ortaları da çok beğeniyorum. Hatta son dönemlerde de bunu çokça yapmaya başladı. Bugün hem savunmada hem hücumda tam konsantre şekilde Trabzonspor'da erkenden golü bulmaya çalışacak. O anlamda karşılıklı böyle belki taktik savaşının yaşanacağı güzel çekişmeli bir maç olacak. Daha çok pozisyonlu olması tabii temennimiz. Hani kısır bir maçtan daha iyi olacaktır mutlaka.
2: Şimdi ben de Konyaspor'un ilk 11'ini vereyim tahminim. Tabii Bahadır'ın kalede oynamasını bekliyorum. Berkan, evet. Adil, Nagalı, Uğurcan savunma dörtlüsü. Önlerinde Yevtoviç, Melih, Enis Bardi, Gonsalves, Deniz ve Muleka. Konya'nın da evet, Bahadır başlamasını bekliyorum ben.
0: Çok isim tanıdık. Bahadır da Trabzonspor'un genç kalecilerinin bir tanesiydi. Evet. Biz onunla da çalışmıştık gazetecilik döneminde. Onun Trabzonspor'da olduğu dönemde. İyi de kendini geliştiren bir kaleci. Ben Bahadır'ı beğeniyorum. Enis Bardi zaten. O da duran toplarda çok iyi. Zaten biliyorsunuz ikinci yarı belki. Kazım var mı bilmiyorum. Saydınız mı? Olay da var mı? Daha sonra İlhan Palut'un oyunu alıp maçı çözen ismi bana göre. Hatta Beşiktaş'ı eledikleri maçı hatırlıyorum. Kazım Olayık Bey'in maça girdikten sonra iki pozisyonla Beşiktaş'ı adeta bitiren oyuncuydu. Belki o da hamle oyuncusu olarak bizi kullanacak. Trabzonspor'dan transfer ettiği bu ismi. Dediğim gibi zevkli çekişmeli bir maç olacak diye bekliyorum.
2: Evet, bu sezon karşılıklı galibiyetler alındı. Trabzon'da 3-1, Trabzonspor, Konya'da evet, 2-1. Konyaspor kazandı. Konyaspor. Maçın başlamasına 3 saat 18 dakika var. Nurgül Günaydın, evet, çok teşekkürler aktardıkların için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi akşamlar, çok teşekkürler.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Evet, iki takıma da başarılar dileyelim. 64. Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Trabzonspor ve Tümosan Konyaspor. Saat 20.45'te karşı karşıya gelecekler. Şu anda önümüzde görüntüler de açık. Takımlar şu an için otellerinden henüz çıkış yapmadılar. İlerleyen dakikalarda onların da bir yarım saat içinde çıkış yapması bekleniyor. Büyük bir heyecana sahne olacak bu mücadele. 64. Ziraat Türkiye Kupası hangi takımın olacak?
1: Erşen abi, klasiktir. Evet. İyi oynayan finalde kupayı kazansın.
2: Bakalım, güzel bir final bizleri bekliyor. Konyaspor

0: Önce Fenerbahçe'yi, ardından Beşiktaş'ı yenerek finale geldi. Şimdi de Trabzon'u yenerse 3 büyük takımı da eleyip kupayı kazanmış olacak. Çok zor bir yoldan gelip kupayı kazanmış olacak. Olağanüstü bir başarı
1: Doğru.
0: hikayesi yazmış olacak İlhan Palut ve öğrencileri. Ercan abi, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
0: Haftanın bu son spor kazanından hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo

0: Reklam. Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mar Sancaktepe'de.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
0: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek Arsa'dan ev...

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizle ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.
0: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanıp
5: kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye, hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo

0: Şimdi dinleyeceğiniz program Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar yayınıdır. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi başlıyor.
1: Taraftarın Sesi'ne hoş geldiniz. Yine Hakan Taşşeren ben. Mert Şişköy'le birlikte yine değerlendirmeler yapacağız ama tabii konuğumuz da var. Suavi Yardımoğlu bizim yine Taraftarın Sesi'ni yıllar öncesinde birlikte başladığımız daimi konuğumuzdu. Onu yayına alacağız birazdan. Öncelikle ben bir Mert Şişköy'e hoş geldin. Sevgili Mert Şişköy hoş geldin.
2: Hoş bulduk Hakan Taşşeren. Sen de hoş geldin. Hem Radyo Trafik İzmir dinleyenlerine hem de Radyo Spor dinleyenlerine de bir kez daha Taraftarın Sesi'ne hoş geldiniz diyelim.
1: Evet, önümüz bayram. Şimdiden bir de iyi bayramlar dilek de iletelim. Taraftarın Sesi dinleyicilerine Radyo Spor'da da cumartesi sabahında tekrarı yayınlanıyor programımızın. Yoğunluklar var bazı noktalarda, onları da değinmeye çalışacağız ama öncelikle tabii ki Taraftarın Sesi programında Simay tarafının katkılarıyla yaptığımız programımızda İzmir takımlarını bir konuşmaya başlayalım ve yine Suavi Yardımoğlu duayen gazetecilerden, İzmir'in duayen gazetecilerinden bir tanesi zaten kendisi. Eskilerden yine birlikte başlamıştık programı. Taraftarın Sesi'nin zaten tanınan yüzlerinden, seslerinden bir tanesi diyebiliriz. Suavi Yardımoğlu hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Hakan'cığım. İyi yayınlar. Yeniden sizinle buluşmak güzel. Mert'e de buradan selamlarımı yolluyorum.
2: Teşekkürler, sağ olun.
3: Bayramlar diliyoruz yayınımıza başlamadan önce. Hareketli bir bayrama giriyoruz.
2: Evet.
3: Bundan da biraz beklentiler pek karşılanmasa da yine de hareketli bir trafik, spor trafiği de bizi bekliyor.
1: Spor trafiği de bizi bekliyor. Önümüzde Dünya Kupası var. Yine yıllar sonrasında Amile futbol takımımızda Dünya Kupası'na katıldı. Evet. Heyecan yine bitmeyecek. Neler yapıyorsunuz? Arada görüşüyoruz sizlerle maçlarla ama iyisiniz değil mi? Bir yaramazlık yok.
3: İyiyiz. Bir yaramazlık yok. Devam ediyoruz. Biraz daha rölantide gidiyoruz ama yine gündemi takip ediyoruz. Tabii sporun içerisinden kopmamız olanaksız. İzmir Spor Kulüpleri Birliği vakfında yönetim kurulunda çalışmalarımız var. İzmir kulüpleri için sadece yazıp çizerek söyleyerek değil, aynı zamanda onların sorunlarına, beklentilerine destek olmak üzere de Ali Ertem Başkanlığındaki yönetimle çalışmalarımıza devam ediyoruz Hakan'cığım.
1: Ali Başkan'la da zaman zaman yine tabii ki bizim bağlantılarımız oluyor. Programımıza katılıyor. Ona da buradan selamlar, teşekkürlerimizi iletelim. İzmir Spor'unda onlarla da, takımlarla da, onunla da konuşmaya devam ediyoruz efendim. Peki şimdi Suavi Yardımoğlu, İzmir takımları adına sezon bitti. Nasıl geçti sizin adınıza? Beklentilerinizi karşıladın bazı takımlarımız. Gerçi ben hani beklentimizi karşılayan bir takım olduğunu düşünmüyorum. İşte küme düştü, düşecek denen Karşıyaka, 5. olacak derken 6. sırada yer alan Göztepe, yine playofflarda elenen bir Karşıyaka, son anlarda ligde tutunan, 3. ligde tutunan Altay var. Ondan sonra yine 2. ligde zorla tutunan Yusuf Hoca ile birlikte bir Altın Ordu söz konusu. Yani değişik bir sezon geçti. Sizin adınıza nasıl geçti diyelim. Özeti de bu şekilde çok kısa bir 30 saniyede yapmış olduk. Siz de bir dinleyelim.
3: Evet, doğru söyledin. Sezon gerçekten de kabus gibi geçti. Yani Göztepe'yi biraz ayrı tutarız ama tabii Göztepe'nin de taraftarın beklentisi böylesine güzel sistemli bir kurumsal bir yapı oluşturulmuşken ve dış sermaye ile bir güzel bir güçlü bir yapı oluşturulmuşken bir Avrupa beklentisi vardı. O da maalesef bir sıra farkla ıskalanmış oldu. Diğer taraflara zaten hiç söylemeye dilimiz varmıyor. Yani 9 profesyonel kulüp olma bünyemizde, İzvan bünyesinde 9 profesyonel kulübümüz vardı diyorduk. Maalesef kayıplarımız oldu. Senin de belirttiğin gibi Altın Ordu zar zor ligde kaldı. Bir zamanlar Süper Lig için konuştuğumuz Altın Ordu. Buca Spor'un durumu ne olacak belli değil. Ondan sonra tabii ki Çorolu Bergama'yı almıştı. Şimdi onlar da yeni şeyler peşinde sahibi. Bornova gitti. Yani Bornova köklü bir kulüptür aslında. Yani oradaki üniversite ve sanayi potansiyelinin değerlendirilmesiyle çok daha iyi yerlerde olabilirdi ama maalesef orada

0: orada da bir şey yok yani, bir umut veren bir gelişme yok. İşte İzmir Spor'da kongre vardı, Ali Koyuncuoğlu geldi başkanlığa. Tabii sevgili Ali'nin gelmesi biraz daha şey yaptı, İzmir Spor'u umutlandırdı, ama orada da tabii zor bir ortam var. İşte bizim de yıllardır uğraştığımız, seninle de geçmiş dönemlerde programlarda dile getirdiğimiz maalesef bu saçma sistem şey yapıyor, kulüplerin önünde özellikle amatörden profesyonele çıkma yolundaki köklü kulüplerin önünde engel. İşte şimdi yine Manisa'da bir final var. Torbalı çıkarsa 3.
1: Evet, 3. lige çıkacak.
0: Evet, İzmir Spor'da baraj maçı oynayacak dendi. Öyle bir şey var. İşte tabii İzmir Spor'da durum böyle. Ama 6 ay belirsiz. Yani şimdi Ahmet Taşpınar'ın geçenlerde önemli açıklamaları vardı eski divan başkanlarından. Yani ortada bir sahip yok. Yani 10 milyon euro transferin önüne açılması için gerekli bir para dedi Ahmet Taşpınar. Durumu incelemiş. 2 milyon da yeni bir takım oluşturmak için gerekli.
1: 1 milyarda borç var 6 ayda.
0: Evet. Tabii borcu zaten borç yiğidin kamçısı. Hiç sorma. 1 milyar borç dedi. Yani karşıya kadar öyle borçlardan artık 2 milyon da ona. En aşağı bir 12 milyon gemiyi ayağa kaldırabilmek, batırmamak için şart. Tabii borçlar ne olacak orası da belli değil. Ama tabii olumlu yönü şu, Mehmetcan Karagöz denen fedakar Altay'ın çocuğu bir teknik adam var. Adamcağız sağ olsun yine de geçenlerde açıklama yaptı. İşte biz yine de görevimizin başındayız. Yeni dönemde bir takım şeyle görev verilirse alırız. Takım üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Şimdi Karşıyaka'ya gelirsek işte programın adı da Taraftarın Sesi. Karşıyaka'da taraftarın artık yönlendirilmesiyle ne yazık ki gidiyor. Çünkü bu yeni yasa uyarınca işte hesapta federasyonumuz bunu borçsuz kulüpleri yaratma adına böyle bir karar aldı. Ama bu sefer herkes müteselsiz sorumlu olduğu için yönetim girmeye yanaşmıyor. Yani bu sene de Karşıyaka direkt dışarıdan katkılarla gitti. İşte en son bunların basketbola Folkart katkısından söz edebiliriz. Daha önce işte Azat Yeşil olsun, Cenk Karaca olsun, işte Mustafa Taşova olsun. Yani diğerleri kulübü böyle peyderpey günlük palyatif çözümlerle, katkılarla yürütmeye çalıştılar. Şimdi yani divan kurulu seçimlerine herkes katılmak istiyor ama yönetime hiç kimse girmek istemiyor. Evet, işte
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Yani geçenlerde bir çağrı yapıldı Karşıyaka Çarşı grubundan. Malum Aygün Cicibaş'ın durumu var. O da işte 60-22'den ceza aldı. Yani bırak şeye girmesi, başkanlık yapması, kulübün yakınlarında bile dolaşması neredeyse yasak. Tabii çarşı grubu da madem böyle bir durum var, Aygün Cicibaş durumu açıklasın, bu aday olmadığını belirsin dedi. Bugün de işte o çağrıya yanıt geldi. Zaten biz aday değildik.
1: Evet.
0: Bu zor durumda kayyuma kalmasın diye kulüp bu duruma göreve talip olmuştuk. Şimdi de gelsin alsınlar dendi ama ortada bir umut ışığı yok. Orada da tabii 1 milyar borç var. Yani tabii basketbolda işte Folkart'ın son destekleriyle ligde kalındı. Mucizevi bir şekilde salisede. Tabii şimdi orada güvencemiz Karşıyaka'nın kendi çocukları. İşte Çağlar Karabulut menajerliğe getirildi son dönemde akıllı bir kararla. Ve şimdi Çağlar da çalışıyormuş sağ olsun. Ben eskiden beri tanırım Çağlar'ı basketbolculuğundan, şeyinden. Son derece dürüst, Karşıyaka'yı seven, orada çok fedakarca hizmet veren biri. İşte şimdi bazı oyuncuların kalması için o da çaba harcıyormuş. Tabii bu ne ölçüde başarılı olabilecek. Ama Ahmet Kandemir'den de bir yürek diyelim ferahlatan bir açıklama geldi. Geçenlerde Bein Sports'un bir oturumuna katıldı. Orada eğer biz tabii çok büyük beklentilerimiz yok ama yine de ligde mücadele edebilecek kapasitede mütevazi bir kadro oluşturursa

0: Ben yarım başladı bıraktığım işi, ben başlattığım işi yarım bırakmak
1: Geçen
0: istemem.
1: hafta da bize konuk oldu. Geçen hafta da bize konuk oldu Kandemir Hoca. Yine aynı şeyi söyledi. Ben devam etmekten yanayım ama yine yeni yönetimin seçilmesi, ama onların da işte seçimin çok geç 23 Haziran'daydı. Sonra tepkilerden sonra 11 Haziran'a çekildi. Yani bir belirsizlik var. Burhanettin Hoca önce bir ben ayrılıyorum dedi çünkü belirsizlik var. Sonrasında taraftar karşı çıktı ve sonrasında kalma sıcak bıraktığı söylendi. Yani ortada bir yönetim yok ki karşıya kadar bir belirli bir şey olsun. Hocalar belirlensin, Kandemir Hoca kalsın, Burhanettin Hoca kalsın vesaire.
0: Yani ortada şu an tam bir belirsizlik var. Tabii Divan Kurulu'nun da hiçbir yetkisi yok. Yani şimdi bu yeni tüzüklerle, yeni şeylerle. Yani Divan Kurulu olaylara müdahil olamıyor. Yani olsa ne yapacak? Yani elinde bir yetki
1: Tabii.
0: yok, bir şey yok. O yüzden artık karşı yakanın önündeki tek çözüm bir şirketleşme modeli getirip bunun da imece usulüyle ve taraftarların da katkısıyla yapılması lazım. Ben hep yıllardır şunu savundum. Yani Karşıyaka bir Barcelona modeli, bir Napoli mucizesi gerçekleştirebilir. Yani şu konuda biliyor musunuz? Napoli 3. lige kadar düşmüştü. Sonra 40 bin, 50 bin kombine aldılar onlar. İdmanları bile takip ettiler kombine alarak. Sonra kulüpte bir yükselme başlandı. Yani direkt taraftarın şeyinde. Sonra Maradona'yı getirdiler. Yani Maradona Arjantin'i bile Napolilerin desteklemesini istedi. Öylesine bir şeye geldi. Tabii bizim ülke koşulları için böyle bir şey tabii söz konusu olamaz ama yine de bu taraftarın sahip çıkması lazım. Yani artık taraftar dediğim sadece sokaktaki insan değil. Yani iş dünyasının sponsor olabilecek dinamiklerin kazandırılması ve bir şirketleşme modelinin kurulması şart. Yani yıllardır işte herkes bir şeyler söyledi etti ama o şirketleşme bir türlü kurulamıyor. Yani bir kere iş çekişmelerin karşıya kadar sona ermesi lazım. Yani her gelene bir takım bazı eleştiriler geliyor. Bu eleştirilerden insanlar etkileniyor, küsüyorlar. Yani bunların artık devir öyle bir devir değil yani. Artık bu şey bu sene de bu fırsat kaçarsa bir daha zor. Çünkü bu sene baktık biraz daha en azından şans olarak playoff'tan çıkamıyoruz bir türlü Karşıyaka olarak ama tabii ki bu sene 3 bölgeli bir lig olacak, 3 gruplu bir lig. Playoff'tan da 3 takım çıkacak 2 takım yerine. Yani her gruptan da bir playoff takımı çıkacak.
1: 64'ten 54'e düştü takım sayısı. 4'ten 3 gruba düşürüldü. 18'er takımlı mücadele yapılacak. Yine liderler çıkacak ama her gruptan da bir yine takım daha çıkacak. Bu Karşıyaka adına belki de son yıllarda hep playofflarda elenen Karşıyaka adına belki avantaj olabilir, bilmiyoruz. Size bir soru sorduk. Her şeyi zaten cevapladınız. Çok teşekkürler. Sohbetinizi gerçekten çok özlemişiz sevgili Su abi Yardımoğlu. Bir gün mutlaka buraya da bekliyoruz sizleri. Yani bu stüdyomuzda ağırlayalım tekrardan sizleri. Zaten yabancı değilsiniz siz buraya. Müsait olursanız. Şunu da sormak istiyorum sizlere. Şimdi Ahmet Çoruhlu zaten hani bir İzmir Çoruhlu'yu bıraktı mı bilmiyorum ama Uşak devraldı galiba. Galiba değil mi?
0: Uşağı istiyor ama şimdi onu da satmak istiyormuş şey bölgesel amatöre düşen ekibi ama ekibin borçları çokmuş bildiğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla daha doğrusu. Ne olacak orası belli değil tabii. Yani İzmir'deki bir şeyi bırakıp Uşak'ı almak ne derece mantıklı. Özellikle Uşak şu aşamada biraz siyasi çalkantıların da gündeminde ortasında tabii ki ne olacak onu da zaman gösterecek bize ama İzmir adına. Şimdi Altınordu'da satın alma derken Altınordu'da bir pilot takım lafı dolaşıyor. Dün ben bu konuda biraz da bir yayına da katılacak olmanın verdiği asabiyetle bir araştırma yaptım. Kim döveceği bilmiyor ama şimdi 1461 Trabzon'la sürpriz bir görüşme var. Yani o görüşmenin bu pilot takımla ilgisi var mı pilot takım modeliyle? Tabii şimdi beklenen şey derneğin Altınordu'da futbol şubesini devralması. Tabii Seyit Mehmet Özkan bu konuda herhangi bir ek bir maliyet getirmiyor derneğe ama fatura çok ağır. Çünkü ligde takımı yürütmek en aşağı 100-150 milyonluk bir bütçe gerektiriyor. Bu bütçeyi de derneğin sağlayacak gücü yok. Yani oraya da eskisi gibi sponsorlar gelmiyor tabii. Çünkü ne oldu? Ligden düşünce sponsorlar da hepsi kaçtı. Petrolopsi vardı, Alta Sigorta vardı, ne bileyim daha başka şeyler vardı. İşte Türkiye'nin takımı olarak geliyordu.
1: Doğru.
0: Altınlı'da yabancı futbolcu oynatmaması ve gençlere yer vermesiyle bir sempati uyandırmıştı. Ama tüm o gelinen sihirli çember Altın Ordu'nun etrafında kalmadı. İşte doğru. Yusuf Hoca hasbelkader adamcağız uğraştı ve ligde bıraktı mucizevi bir şekilde. Yani Altın Ordu da bu durumda. Yani Altın Ordu'ya da birilerinin sahip çıkması gerekiyor. Yani derneğin bunu alacak gücü yok özetle.
1: Evet.
0: O yüzden Altın Ordu için de yeni bir formül gerekiyor.
1: Buca'yı
0: hiç sorma.
1: Zaten olacak. Değil mi? Onu söyleyecektim ben de. Yani sahip çıkılması gereken takımlarımızdan biri de Buca Spor'du. Yani onlar da 3. lige düştüler.
0: Onlara depo yapmışlar. Tesislerin hali berbat. Yani bilmiyorlar.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
3: Saha öyle. Ben en son bir kupa maçı izlemiştim. Buca Göztepe maçı. Saha da çok kötüydü. Basın tribünün olduğu bölümde.
0: Yani Buca Spor o olaylarla bu gençliğin gücüyle oraya gelmişti ve bir anda işte o Seyit Mehmet Özkan'ın oluşturduğu yapıyla işte Kabzeler, Hasan Kabzeler, işte Salih Çoşanlar falan, ondan sonra onlar gibi oyuncular çıkmıştı oradan ve o olayı Süper Lig'e kadar taşımıştı. Ama işte orada bir yanlış hamle, Bülent Uygun'un başa getirilmesi bütün her şeyi yerle bir etti ve o günden bugüne tabii ki o borçları toparlamak mümkün olmadı ve geline geline buraya kadar geldi. Zaten asıl Buca Spor'un akıbeti de meçhul, ne olduğunu ben de bilemiyorum. Çünkü öbürkü yarışma haklarını aldılar. İşte şimdi gene satacakmışlar herhalde. En son adı da Buca Spor Geliştirme mi olmuştu? Daha takip etmişsinizdir.
1: Evet, evet, öyle bir şeyler var.
0: Öyle bir şeyler var. Yani Buca'da da durum böyle.
1: Suha bir yardım olun. Menemen'in Tire'ye satılması ya daha doğrusu yarışmacı haklarının verilmesi gibi bir durum var. Onunla ilgili bir bilginiz var mı?
0: Kimin?
1: Menemen. Menemen'in Tire'ye devredilmesi gibi bir durum söz konusu.
0: Var o konuda ama bilmiyorum. Onlar da başkan da çok yalnız kaldı. Öyle bir şey gündemde var ama işte bilmiyoruz. Aynı şeyler sonuçlanmadı. İşte taraftarlar isyanda. Yani birinci lig takımı neden bu hale geldi? Neden kimse sahip çıkmadı? İşte bir anlamda da siyasetin ortasında kaldı Menemen Spor. Bilmiyoruz yani orada da hep bir belirsizlik hakim. Onlar da herhalde bilmiyoruz artık gelecek günlerde. Görürüz.
1: Evet, olacak. Göreceğiz. Çok teşekkürler ama son olarak da şunu sormak istiyorum. Karşıyaka'ya yakınsınız. Yani takıma değil de Karşıyaka'da şu anda habercilik anlamında görev üstleniyorsunuz. Karşıyaka evet. Stadında gelinen son durum hakkında da bir çok kısa bir bilgi alalım sizden.
0: Valla Karşıyaka Stadı artık sponsorunu bekliyor. Her şey, bütün engeller kaldırıldı, projeler yapıldı. İşte en son bir belge olayları vardı, onlar da bitti. Yani önemli olan Karşıyaka'da şu an Büyükşehir Belediyesi'ne destek olacak bir sponsorun ortaya çıkması. Yani bunun Büyükşehir tarafından tek başına karşılanması biraz zor. Yani zor değil, belki de imkansız yani. Yani 2 milyarlık bir bütçeden söz ediyoruz. Yani bunun koltuk başı 2000 dolardan hesap ederken, yani 2,5-3 milyarlık bir bütçeden ve zaman geçtikçe de bu maliyet artıyor. Yani sponsor hallolursa o konuda neler yapılabilir? Onu da göreceğiz. Peki. Yani bu konuda artık tek şey sponsor.
3: Peki. Ya Göztepe'de de o zaman mesela bir firma sponsor olmuştu, sonrasında o stat yapılmıştı.
0: Evet,
3: o zamanlarda. Ben de son bir gitmeden tamam. Suav abiye ben de soru sorayım. Geçen sene ve bu sene ben büyük ölçüde Göztepe maçlarını hep takip ettim. Yani kaçırdığım bir iki maç olabilir. Geçen sene 8. bitirdi. Bu sene 5. bitirdi. Geçen seneki Göztepe mi daha iyiydi? Bu seneki Göztepe mi daha iyiydi size göre?
0: Valla tabii futbol açısından bakarsan bu seneki Göztepe daha iyiydi ama tabii sen de malum izlediğin maçları bir türlü bir hedef santifor, bir pivot santifor bulamadı.
3: Evet.
0: Ve yani o sıçramayı yapacak bir şey gösteremedi. Çok kötü maçlar verdiler. Yani bunda tabii hakem olaylarının da biraz
3: gazetine
0: uğradılar. Yani çok puanı da gitti Göztepe'nin. Bu hengame içerisinde şey yaptı. Ama şimdi bakıyoruz ki bu senede yine birçok oyuncu vitrinde, yani işte Yohan olsun, Dönesi olsun. Bunlar da benim beğendiğim oyuncular gerçekten. Özellikle Dönesi takip ediyorum önceden beri. Miroşi, yani Lis tabii mükemmel bir kaleci. Altay'da da kendini kanıtlamıştı. Onun da Lecce Varşova'ya veya Lech Poznan'a dönme olasılığı var.
1: Evet, ayrılma sorusu.
0: Evet, tabii şimdi transferin gözdesi Yuan. Devre arasında biliyorsun Lille 15 milyon önermişti. Onlar da yönetim şimdi Romulo gibi 20 milyona falan çıkacak bir bedel istiyor ama bilmiyoruz. Göztepe'nin bu seninki oyununda en büyük eksik bana göre bitirici bir oyuncunun olmamasıydı. İşte Arda Okan gibi kanatları şey yapan, zorlayan güzel bir oyuncu vardı. Defans sağlamdı. Tabii şimdi Heliton'un boşluğu nasıl dolduracak? Gambiyalıyla, yeni gelen Gambiyalıyla. İşte Sandberg Sivas'ta da oynamıştı. Yunanistan'da artık takımından geliyor. Sağlam bir savunma vardı Göztepe'de. Yani
3: Janderson beklentileri hiç karşılayamadı.
0: Aynen, onlar işte Jefferson olsun, diğer şeyler olsun. Yani Janderson çok büyük hayal kırıklığı yarattı bende de. Yani bilmiyorum, hoca da hep onda ısrar etti. Yani bence de o kadar ısrar edilmesine gerek yok, var mıydı yok muydu. Ama şu an gelinen noktada bence pisi pisine kaçtı Göztepe'ye. Bu Göztepe'ye bir Avrupa yakışırdı.
3: Kesinlikle.
0: Özellikle ligin şu konumunda bakıyoruz, ligde ne oldu. İşte Beşiktaş sarsıntılar geçirdi. Trabzon işte şimdi kupada final oynayacak ama lige hep uzak aradan geldi. Yani bu ortam içerisinde Göztepe'de zaten Trabzon'da başa baş maçlar çıkardı hem kendi evinde. Yani bu ortam içerisinde Göztepe'nin rahatlıkla bir Avrupa yapması lazımdı ama ne yazık ki olmadı. İnşallah gelecek seneye diyelim Mertciğim.
3: Peki Stoylov konusunda, peki çok kısa da bir Stoylov konusunda yorum alalım.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Stoylov tabii istikrarlı bir hoca ama Stoylov'un da biraz daha cesur olması lazım bana kalırsa ve hedeflere yönelik, yani sadece stabil Göztepe işte ilk 5'lerde 4'lerde değil, yani daha yukarılara taşıyabilecek bir atılımlar içerisine girmesi lazımdı. Onu gördük. Yani Göztepe çoğu maçlarda hep o edilgen kimliğini yeterince gösteremedi. Yani Stolyo'nun da eksikliği oydu ama en azından oyunu sahadan iyi okudu, kenardan. Bir takım krizleri kolaylıkla atlatmasını bildiği, Göztepe'de zor günler de yaşadı. Yani sakatlıklar olsun, ceza olsun. Tabii bu aleyhte verilen haksız kararlar. Yani onları iyi yönetti ama bence biraz daha atak olması lazım Stolyo'nun.
1: Suav abi çok teşekkürler. Gerçekten az önce de bahsettiğim gibi yine özlemişiz gerçekten de sohbetinizi. Bir gün buraya da bekleriz inşallah sizleri de. Gerçekten de İzmir Spor'un hafızası olarak da yine değerli katkılar sağladınız bizlere. Çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar.
1: O zaman görüşmek üzere. İyi çalışmalar size de.
0: Tüm taraftarlara da buradan iyi bayramlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Size de iyi bayramlar. Suavi Yardımoğlu gerçekten de duayen gazetecilerden çok keyifli söyleşiyle birlikte bizlere önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi sorularla devam edelim. Az bir süremizde kaldı reklama gitmek için de. Arif Bey bu arada yine o da Suavi Bey, İzmir basının eskilerinden, İzmir Spor taraftarları olarak Bir zamanlar çok bilgiler alıyorduk kendisinden. Gerçekten de öyle. Evet. Benim de eskilerden tanıdığım, ta Ankara'dan tanıdığım İzmir'deki gazetecilerden biriydi zaten. Karşıyaka'yı konuşurken de Sanat Bey şunu söylüyor ki, hani Burhan Hoca'ya sormuş kulüpten

0: bir kulübün pilot takımı olarak anlaşma sağlanabilir mi? Bilmiyorum. Ya bu Karşıyaka için çok bana göre olağan bir durum değil. Yapılabilecek bir şey değil. Mesela hani bunu Göztepe'den de beklemeyiz. Çünkü bunlar yıllık, asırlık
1: çınarlar. Proje takımları değil.
0: Proje takımları değil. Kesinlikle proje takımları değil. Ciddi bir taraftar kitlesine sahip olan takımlar. Evet. Hani başka takımlardan örnek verilseydi belki
1: Altın
0: tamam.
1: Altınordu mesela olurdu.
0: Olabilir mesela. Aynı şekilde Altınordu, evet. Yani çok da iyi olurdu aslında. Evet. Güzel de olurdu ama işte Karşıyaka gibi, Göztepe gibi takımlar, bunlar proje takımları olmadığı için biraz o anlamda ben çok sıcak bakmıyorum.
1: Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yine bir araya gitme vaktimiz geldi. Bu arada Final Four heyecanı başlıyor demişler Arif Beyler de. Evet, bugün başlıyor. Fenerbahçe Olympiakos'ta karşılaşacak yarı finalde. Bir sene önce Abu Dhabi'de şampiyonluk kutladım. Zaman çabuk geçiyor. Gerçekten ben de dün gibi hatırlıyorum. Arif Bey Abu Dhabi'ye gitmişti ve Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Fenerbahçe yine İstanbul'da düzenlenen Final Four'da başarılar dileklerimizi iletiyoruz bizler de. Çok teşekkürler sevgili Arif Bey. Araya gidelim. Aranın ardından tekrardan Taraftan Sesi olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
1: Taraftarın Sesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mert Şişko ile birlikte bayram öncesinde son yine iş günü efendim. Yoğunluklar var. Bir kısa süreli ondan bahsedeyim. Cuma 14.42 itibarıyla yine Gazemir'den çeviri yoluna girdikten sonra bir yoğuna dahil olacaksınız. Otokent kavşağından sonra arızalı bir tır var. Sabahtan beri orada sağ şeritte bekliyor. Daha doğrusu en yeşerinde ama sağ şeridi etkiliyor. Osman Kibar çıkışında bir arızalı araç vardı. O kaldırıldı liman yöne doğru. Halkapınar Köprüsü'ne kaza vardı. O kaldırıldı. Onun dışında kaynaklar yolundaki çalışma devam ediyor ve trafiği aksatıyor ve çalışma asfalt atılıyor bölgede. Neyse ki dün de konuştuğumuz meseleydi. Asfalt atılmaya başlandı. Onun dışında da Karabağlar Belediyesi önünde bir kaza vardı. Onun da kaldırıldığını öğrendik. Onun dışında fazla bir problem görmüyoruz. İzmir yollarında 14.43 itibarıyla Cuma günü. Evet sevgili Mert Şişko, sezonu değerlendiriyoruz. Yine Suavi Yardımoğlu ile birlikte genel bir değerlendirmede bulunduk. 6. sırada bitirmesine ben çok üzüldüm. Göztepe'nin.
0: Kesinlikle.
1: Yani Samsun Spor'a mağlup oldu. Eğer kazansaydı 5. sırada olacaktı. Ve biz yani Trabzonspor'un bugün heyecanla kupayı kazanmasını bekleyecektik. Samsun'da, o heyecanı da yok ettiler biz.
0: O da yok oldu. Bu akşamki mücadeleyi biraz böyle zevkli izleyecektik. Ben belki izlemem bile yani onun için. Göztepe'nin ama işte bu Suavi abi de az önce söyledi. Hakemlerden yana bu sene gerçekten haklarının çok yenildiği maç oldu. Samsun maçı en son örnek. Yani orada Arda Okan önce topa değiyor. Sonrasında top bir yön değiştiriyor. Böyle bir VAR'a gidiliyor. VAR'daki hakem orta hakemi ikna ediyor. Sonrasında gol iptal ediliyor ki Göztepe birbiri yakaladığı zaman baskı daha da artacaktı. Ki artmaya da başlamıştı. Zaten sonrasında
1: gol.
0: Sonra iptal oldu. İşte kırmızı kart vesaire derken 2-0. Zaten o saatten sonra 10 kişiyle maçın dönmesi de biraz zor gibiydi. Ne oldu? Samsun'a da yaramadı. Samsun da gidemedi Avrupa Ligi'ne. İşte Başakşehir bakalım. O da Trabzon'un Konya'yı mağlup etmesi gerekiyor. Ben de bugün kupayı Konya'nın almasını istiyorum mesela. En azından bir
1: içimiz sor değil mi?
0: En azından bir taraftarı olan bir takım gitsin Avrupa'ya. Yani bence.
1: Tarafta Başakşehir gitmesin diyorsun, anladım.
0: Yani.
1: Peki Süper Lig'de sezonun 11'i diye bir haber geldi şu anda bana. Yani bir şey düştü. Bunu nereden almışlar? CS'de bir uygulama herhalde bu. Oradan alınmış. Şu anda geldi mesela o bir işte futbol uygulamasından geldi. Liz ilk sırada sezonun en iyi 11'inde.
0: En iyi 11'inde?
1: Öyle görünüyor. Liz o ilk 11'de. Salah var. Sanchez var. Skriniar var. Mustafa Eskelilaç var. Sol bekte.
0: Sol bekte.
1: Torreira var. Olay var. Asensio var, Sané var, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen var. Liz mi, Uğurcan mı sence?
0: Yani Uğurcan derim ben tabii.
1: Değil mi?
0: Yani Liz'in bu sezon yine çok anlamsız yediği goller oldu. Yani bazen hani ne yapacağı gerçekten belli olmayan bir kaleci. Tamam, iyi bir kaleci. Ama
1: yani belki belirli bir kriter vardır. Hani oynama süresi olsun ya da işte ne bileyim bir kriter vardır ama
0: sağ bek kim?
1: Salay.
0: Yani ben mesela Arda Okan'ı da tercih edebilirdim orada.
1: Hmm.
0: Çünkü çok bu sene üstüne Sanchez'de koyarak Şikrin oynadı.
1: Yer, tamam hani Mustafa Eskeliaç da tamam. Torreira olay da

0: Tamam ama bilmiyorum yani Liz mi, bilemedim ben şimdi Liz mi acaba. Liz de bu arada ayrılıyor gibi.
1: Yani evet, o da Polonya'ya dönme durumu var. Heliton gitti, yine takımın ya en iyilerinden. Ya Göztepe yönetimini bazen gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Yani Romulo tamam, para kazandırdı gitti. Aldığın oyuncular, forvet oyuncuları, işte Jeff olsun, Janderson olsun, bunların hiçbiri beklentileri karşılayamadı. Diğer oyuncular da yine, Brezilyalılar da yine aynı şekilde. Bir işte Krasev biraz
0: Krastev.
1: Krastev katkı yapmaya başlamıştı. O da sonlara doğru. Zaten bir alınan futbolcu önce sakattı, sonrasında geldikten sonra sakatlandı. Uzun bir süre
0: Antunes.
1: Antunes o da sahalardan uzak kaldı. Yani fena oyuncu değil aslında, hani kaliteli bir kumaşı var derler. Ama Göztepe'ye istediği katkıyı sağlayamadı. Göztepe'nin istediği katkıyı sağlayamadı. Heliton gibi hem savunmada hem hücumda çok güçlü bir oyuncum var. Neden hani biraz paraya kıyıp da sözleşme yenilemiyorsun Heliton'la? Ve bedavaya gidiyor yani.
0: Sözleşmesi bitti gitti. Yani başarısız da bir
1: Değil.
0: hani herhalde kalmak istemedi. Yaş 30, 95 doğumlu galiba.
1: Olsun ya, 30 olsun. Yine
0: 31,
1: oynar
0: hatta
1: yani.
0: yaş 31'e geldi. Oynardı, hatta gerçekten de hani çok istikrarlı bir futbolcuydu.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ya bir de öyle hani her verilen mevkide görevini yapan, kırmızı kart bilmiyorum görmüştür de hani çok agresif de bir futbolcu değil. İyi bir futbolcuydu, görevini yapan bir futbolcuydu. Ya bazen yönetimi evet,
0: Şeyde de çok
1: anlamakta güçlük çekiyorum yani.
0: Bokeleli bayağı uyumluydu.
1: Tabii, Bokele ile de yine aynı şekilde. Yani hem dediğim gibi hücumda hem savunmada o fizik gücünü çok iyi kullanıyordu ki zaten özellikle bu tarz takımlarda Göztepe gibi, işte Konya gibi, atıyorum Başakşehir gibi savunmalarında güçlü oyunculara ihtiyaç var. Yani fizik olarak mücadeleci oyunculara ihtiyaç var. Forvetleri de ciddi anlamda yıpratıyordu yani Heliton. Ama böyle bir karar vermişler. Karar alınmış. İşte yerine gelecek olan isim bilmiyorum, o olur mu? Bir zamanlar Sivasspor'da da forma giyen
0: Evet.
1: bir isim.
0: Birkaç isim var.
1: Noah Sonko var mesela işte. Sivasspor'da forma giymişti. Görüşmeler devam ediyor. Olumlu sonuçlarınsa da kısa süre içinde İzmir'e gelmesi bekleniyor. Efkan'ın sözleşmesi uzatılmış. Ben buna sevindim. Öyle ya da böyle Efkan Göztepe'ye faydalı olan isimlerden bir tanesiydi. 2026-27 sezon sonuna kadar uzatmışlar. Arda'yla devam edilecek. İşte en kritik bölge forvet hattı. Forvet hattına Janderson'un sözleşmesi devam ediyor. Gönderemiyorlar.
0: Talip de olmaz herhalde.
1: Jeff yine aynı şekilde. Talip de olmaz büyük ihtimalle. Yani iyi bir forvet lazım bu takıma. Gerçekten iyi bir forvet lazım.
0: İyi bir forvet lazım. Bakalım nasıl olacak? Bunları önümüzdeki haftalarda da konuşuruz. Tabii ki bayram haftasında olmayacağız ama biz yine yaz ayları boyunca da resmi tatiller dışında da taraftarın sesi olmaya devam edeceğiz. Simay Trafo'nun katkılarıyla bunu da hatırlatalım. Önümüzdeki haftadan sonra da bir Dünya Kupası özel programı yaparız belki. Çünkü Dünya Kupası da başlamak üzere olacak o tarihlerde. Dünya Kupası öncesinde de
1: Mesela Montella'ya da şunu
0: konuşuruz.
1: sormak lazım. Neden Arda Okan yok? Neden Arda Okan Dünya Kupası kadrosunda yer almadı?
0: Ben de olsam ben de sorardım gerçekten de, yani sorulması gereken durumlardan biri. En azından bir geniş kadroda
1: Tabii
0: olmalıydı.
1: kesinlikle, kesinlikle. Yani yedek başlayabilirdi. İyi bir performans ortaya koyamazdı sağ bekteki oyuncu. Ya da farklı problem olur, sakatlanabilir. Yani bana kalırsa Arda Okan'ın da net bir şekilde Dünya Kupası kadrosunda olması gerekirdi.
0: Göztepe'nin bir liderlik durumu var. Hangi konuda sence?
1: Göztepe'nin liderlik durumu.
0: Süper Lig'de bir konuda lider.
1: Hangi konuda? Borcu yok. İstediği gibi transfer yapabilir. Transfer yasağı yok.
0: tribün doluluk oranında lider olmuş.
1: Tabii yani o
0: 78,55'lik oranla, hani seyirci bakımından değil ama doluluk bakımından 18.363 seyirciyle oynamış ortalama
1: ortalama.
0: maç başına ve bu %78,55 yapıyor. Bu Galatasaray'ın da önünde. Fenerbahçe'nin de önünde ve dediğin gibi seyircisi olan bir takım diyorsun ya, Başakşehir'in söyleyeyim mi sana ortalamasını, %24. %74'lerden, yani Göztepe'ninki %74, hatta %75 diyelim.
1: Evet.
0: Düzeltiyorum, %79 diyelim. %80 neredeyse, Başakşehir'in %24. Yani. Dolu

0: oranı.
1: Deplasmanda da öyle.
0: Başakşehir. Seyirci oranından bahsetmiyoruz bakın yani. Dolluk oranından.
1: Dolluk oranı. Deplasmanda da öyle. Deplasmanda da Başakşehir taraftarı çok göremezsiniz yani. Ama bu sene gerçekten Göztepe taraftarı Avrupa'yı hak etti.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Ama olmadı. Onlar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Yani birinci dakikadan 90. dakikaya kadar susmayanlar vardı. İşte Beşiktaş maçından sonra bazı olaylar maalesef meydana geldi. Onlarla ilgili zaten halen daha davalar devam ediyor. %78-80'lik bir oran gerçekten iyi bir oran. Zaten 25 bin kişilik Gürsel Aksel evet. Stadyumu. Kombineler zaten kapış kapış hemen sezon başında bitiyor, yeniliyorlar. Kalırsa işte biraz biletler satışa çıkıyor yani.
0: Kapalı gişe oynanıyor gerçekten.
1: Tabii kapalı gişe.
0: Bilet bulmakta zorluk yaşanıyor.
1: İşte bunun en büyük nedeni stadın güzel yanının göbeğinde olması. Gerçi Doğanlar'da da yine Göztepe dolu tribünlere oynuyordu. O zamanlar.
0: Hayır, kapasite meselesi.
1: Ama kapasite tabii orası biraz daha hani yarı yarıyaydı.
0: Bu aynı stat orada olsaydı bu kadar olmazdı.
1: Tabii olmazdı. Bu kadar dolu olmaz. Atatürk stadı bile olsa Alsancak olabilir belki de. Ama yani evinden çıkıyorsun karşıda stat var. Yani semtinde stat var. En büyük bana göre avantajlarından bir tanesi. Bir de ulaşım olarak da çok kolay. İzmir'in her yerinden çok net bir şekilde ulaşabiliyorsun oraya.
0: Bazı zamanlarda biz hani çok kilit olur diyoruz trafik ama kimse şikayet etmiyor. Farkındasın değil mi?
1: Evet.
0: O trafikten de. Hani olmuyordu o kadar da. Yani bir sahilatta tabii ki bir sıkıntı oluyor ama kimse de şikayet etmiyor.
1: Ya zaten orada İnönü Caddesi kapanmıyor ki. Stadın
0: Mithatpaşa Caddesi'ne
1: doğru giden işte o ara sokaklar kapatılıyor. Bir de Mithatpaşa Caddesi'nde orada da kısmi kapatma var. Yani çok uzun bir kapatma olmuyor. Ya yani İSTÜ çalışması şu anki İSTÜ çalışmasındaki
0: daha çok.
1: Bölüm daha fazla Mithatpaşa Caddesi'ndeki.
0: Çift pasaport durumu var Arda Okun diye hatırlatma yapmış. Doğru söylüyor Serhat Bey de. Arnavut milli takımından davet almıştı ama hani milli takım Türkiye'den davet alsaydı oraya da giderdi diye
1: tabii,
0: düşünüyoruz. Tabii. Şimdi Serhat Bey'in de bir mesajı var. Onu da bir dinleyelim. İstersen. Sonrasında devam ederiz.
3: Hakan Bey ve Mert Bey iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Ben koyu bir Göztepe taraftarıyım ama bununla beraber aynı zamanda çok iyi bir futbol severim. Her kulübü takip etmeye çalışırım imkanlar dahilinde. Size özel bir soru soracağım ikinize de ayrı ayrı. Küçükken işte okul zamanlarında herkesin örnek aldığı bir futbolcu vardı, idolü vardı. Sizlerin idol olarak kendinize idol aldığınız futbolcu kimdi? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi idol olarak hani futbolcu olmayı düşünmedik ama belki sen düşünmüş olabilirsin baba mesleği olarak. Belki baban mıydı o zaman idolün senin?
1: Yani olabilir.
0: Onu bilmeyenler, Serhat Bey bilmiyordu evet. Mesela. Senin babanın da profesyonel futbolcu
1: olduğunu. Tabii profesyonel futbolcuydu o zamanlar. Hani ben onunla maçlara giderdim. Çok küçüktüm o zamanlar tabii kamplara, maçlara vesaire falan. Değişik gelirdi bir de o ortam. Bir de hani böyle işte bir hafta 3 gün 5 gün öncesinden kampa girerlerdi. İşte hafta sonları maçlar oynanırdı. İşte yemekler yenirdi yemekhanede vesaire falan. Şey gelirdi bana yani bir enteresan gelirdi. Ben de işte büyüyünce futbolcu olacağım falan dediğim anlar olmuştur tabii çocukken ama sonrasında öyle bir şey olmadı çok fazla.
0: Peki sevdiğin futbolcu diyelim. Yani ben ilk aklıma geldiğinde gerçi Serhat Bey benim Fernando Torres demiş ama o herhalde yaşı çok küçük. Biz hani
1: evet biz bayağı gerilere gittik. Metin Ali Feyyazlara, Tanju'lara, Rıdvan.
0: Bizim o zamanlar işte Prekazileri falan ben hatırlıyorum yani. Hani Simović kaleci, Simović, Schumacher kaleci, Schumacher vardı Fenerbahçe'de. Aynen. Biz onları hatırlıyoruz. İşte Roberto Baccio'lar. Maradona'yı bile biz izledik yani. Hani
1: tabii.
0: O zamanlarda Maradona'yı izledik. Yani her yaşa göre de tabii ki kuşak farkı da olabiliyor. Torres'ler daha yeni bıraktı Torres futbolu zaten. Hani küçükken Serhat Bey onu örnek alıyorsa demek ki daha yaşı çok küçük.
1: Olabilir.
0: Bizim zamanımızda işte Türk futbolculardan işte dediğimiz gibi onlar vardı yani.
1: Yani Sergen'in ilk zamanları olabilir mesela.
0: Tabii Sergen'in ilk zamanları. Okan mesela Buruk, işte.
1: Aynı şekilde.
0: O zamanlar da zaten hani Okan'ın çıktığı zamanlar ben 14-15 yaşındaydım neredeyse. Yani hani örnek alacak durumda değil. Ben 7-8 tabii. Yaşlarıma baktığımda işte Prekaziler, Tanju Çolaklar, Hasan Vezirler, Maradonalar vesaire onlar geliyor.
1: Yani bizim zamanımızda foto muhabirleri sahaya girip röportaj yapıyorlardı yani.
0: Ben yaptım mesela.
1: Mikrofonu uzatıyorlardı yani.
0: Ben son yapanlardan

0: bir olabilirim.
1: O zamanlarda.
0: Ankara Spor, Malatya Spor maçı, Ankara Spor'un ilk sezonu. Ben de yeni başlamışım muhabirliğe. Aktepe Stadyumunda yapay çim saha.
1: Evet, suni çim.
0: Ömer Erdoğan'la röportaj yaptım, hatırlıyorum.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Son yapanlardan biri ben olabilirim. Yani şey dışında, yayıncı kuruluş dışında son yapanlardan biri ben olabilirim gerçekten de.
1: Yaş
0: sene
1: 31'miş.
0: Sene 2004. evet, yaş 31'miş. Bizden tabii 14-15 yaş daha küçük olunca sevgili Serhat Bey olabiliyor. Şimdi Fernando Torres demişlerdi. İşte bizimkilerde daha yaşlı futbolcular olabiliyor. Bir de şimdi az önce de zaten paylaştığımız bir durum vardı. Onun da resmi açıklaması da geldi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 11 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü seçimde genel kurulda aday olmayacağını duyurdu.
1: Zaten aday olsa ve başkanlığı kazansa cezası var. Az önce Suhaib abinin de söylediği gibi, hani değil Karşıyaka stadına girmek, kulübün çevresinde bile hani dolaşması sıkıntılı bir durum yaratabilir demişti. Onun için böyle bir karar alması Karşıyaka camiasına da hayırlı uğurlu olsun. Çok başkan değişiyor Karşıyaka'da. Çok yani, hoca değişiyor.
0: Evet, İzmir takımlarında çok başkan değişiyor. Altay, bakınız, Sinan Kanlı bıraktı. Yerine başkan bulunamıyor vesaire. Takım ne olacak? Hoca ne olacak? Enteresan durumlar.
1: Ve her geride kalan yönetim, yeni gelen yönetim işte o borçlarla uğraşmak durumunda kalıyor maalesef.
0: Maalesef böyle bir durum söz konusu. Bu arada programın da sonuna geliyoruz. Altay'da yine Mehmetcan Karagöz, bunu da ilk dönemde konuştuk, ilk bölümde konuştuk ama 30 Haziran'da sona erecek yine onun da sözleşmesi, ama yeni sezon planlamasına ilişkin yönetimle temas halinde olduğundan da bilgi verdi. Onun da bilgisini verelim. 40 yaşındaki teknik adam, futbolda gelişim odaklı sürdürülebilir yapılar içerisinde bulunmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte kariyerim adına en doğru kararı vermeye çalışacağım şeklinde konuştu. Evet. Sevgili Marşişko, buna dair bir yorum.
1: O sırada WhatsApp'tan Nilgül Hanım'a bir şey yazdı. Seni dinleyemedim de kahve var mı diye sormuş da ona buradan
0: cevap
1: verecek.
0: Evet, yani şu an için Mehmetcan Karagöz'ün takımda kalma isteği, takımdaki belirsizlikle birlikte bununla ilgili bir yorum rica edeceğim senden.
1: Mehmetcan Karagöz'le ilgili yani o konuda ne desem şu an
0: yani
1: Altay, bilemedim ama.
0: Altay'ın bu sezon son anlarda, son haftalarda ligde kalmasıyla birlikte de Mehmetcan Karagöz Hoca'nın da zaten hani nasıl etki ettiyse Yusuf Hoca Altınordu'ya, Mehmetcan Karagöz Hoca'nın da bence etkisi oldu ve takımda kalmalı.
1: Tabii yani.
0: Burantin Hoca veda
1: ben ona bağlayacaktım aslında. Evet. Hani Burantin Hoca kötü bir sezon geçirmedi. Bana göre başarısız olmadı. Yani en azından hani işte yine bir playoff oynandı. İşte playoff biraz şans işi. Biraz şansın yanınızda olması gerekiyor. Geçen sene yine aynı şekilde buradaki maçta elendi Karşıyaka. Yine bu sene. Ama hoca ile çok ben bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Mehmetcan Karagöz de bana göre Altay'ı ligde tutan önemli isimlerden bir tanesiydi. Hatta tekti yani şu ana kadar. Mesela Yusuf Hoca da yine aynı şekilde. O da Altınordu'ya şey yaptıktan sonra, geldikten sonra o da orada bir başarılı sezon en azından geçirdi.
0: O zaman herkese iyi bayramlar dileyerek veda edelim. Haftaya yine bayram tatilinde olacağız. Sonraki hafta Taraftarın Sesi'ne devam edeceğiz. Herkese iyi bayramlar. Hem Radyo Trafik İzmir dinleyenlerine hem de Radyo Spor dinleyenlerine iyi bayramlar, selamlar dileklerimizle.
1: Evet, haftaya bayram dolayısıyla program olmayacak. Ondan sonraki haftada tekrar görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi bir Dünya Kupası özel programı da muhtemelen yine yapacağız. Haftaya değil, ondan sonraki hafta tekrar birlikte
0: görüşmek
1: olmak dileğiyle
0: üzere.
1: Diyelim.
0: Taraftan ses olarak herkese iyi bayramlar tekrardan. Hoşçakalın.
2: Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi sona erdi. Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz.

0: 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Mar showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Sizlerle birlikte her cumartesi olduğu gibi Radyo Spor'da sabahı basketbolla açıyoruz. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Ümit ediyorum sevdiklerinizde keyifli bir hafta sonu olur sizler için de. Evet, dün Euroleague'de Final Four'un ilk etabı oynandı. Finalistlerin adı belli oldu. Finalde Olympiakos ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Ne yazık ki temsilcimiz Fenerbahçe Beko. Yarı finalin ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos'a 79-61 lük skorla mağlup oldu. Çok iyi geçen bir maç olduğunu söyleyemeyeceğim. Bizim adımıza detaylı olarak da konuşacağız üzerine. İkinci maçta da Real Madrid Valencia karşısında 105-90'lık önemli bir galibiyet aldı. Burada Valencia'nın Panathinaikos'u eleyip geldiğini de hatırlatmak lazım. Maçın önemi özelinde final mücadelesi pazar günü akşam saat 9'da oynanacak. Yarı final tarafında da düzeltiyorum. Üçüncülük maçı da bu sezon itibariyle Euroleague'de oynanmayacak. Alınan son kararlar doğrultusunda bu bilgileri paylaşalım. Evet, her cumartesi olduğu gibi. Sevgili Onur Kıran bizlerle birlikte. Günaydınlar, hoş geldin.
2: Bulduk Burak, nasılsın?
1: Sesini duyduk, daha iyi olduk. Seni sormalı, umarım her şey yolundadır.
2: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
1: Evet, üzüldük. Yani dün pek bir variyet gösteremedi Fenerbahçe Beko. Maç içerisinde çok umutlanma fırsatımız da olmadı. Hani belli bir dönemde farkın 7'ye kadar düştüğünü gördük ama hem savunma hem hücum tarafında Olympiakos çok daha üstündü.
2: Evet, kontrol zaten baştan sona Olympiakos'taydı. Fenerbahçe'nin farkı tek hanelere çektiği, erittiği noktalarda bile Olympiakos'u rakibin geri dönüşüne izin vermeme hissini net bir şekilde bence hissettirdi diyebiliriz.
1: Yani bu kadar sert bir makas ya bu kadar açık bir makas bekliyor muydun iki takım arasında, öyle toparlayayım?
2: Olympiakos'u zaten maçın favorisi olarak görüyorduk. Geçtiğimiz hafta da bunu söylemiştik ama bu kadar net olacağını düşünmüyordum ben. Hatta Fenerbahçe'nin burada bir sürpriz dahi yapabileceği görüşündeydim. Umudundaydım en azından bir Fenerbahçeli olarak. Olmadı ya, başta çok rahat kontrolü ele aldılar. Hiç hücum edemedi Fenerbahçe. İlk 7 dakika zaten sayı bulamadı. Böylesine bir maçta böyle kötü bir giriş yaptığınızda, rakibiniz zaten kendi standardında oynuyorken bir de hakemler de işin içerisine girdiğinde zor oluyor. Geri dönmek kolay olmuyor tabii.
1: Ya burada Fenerbahçe'nin hep savunma özelliği maç pazarlanırken de ön plana çıktı. Biliyorsun Euroleague'in en iyi hücum takımıyla en iyi savunma takımı karşı karşıya geliyor diye bir bir maç başlığı vardı maç öncesinde ama yani şunu hep göz ardı ettik. Olympiakos en iyi hücum takımı olabilir, Fenerbahçe en iyi savunma takımı olabilir ama Olympiakos yine bu ligin en iyi 2-3 savunma takımından biri. Yani burada hücum etmeden Olympiakos'u sadece savunarak yenmek çok zordu. Fenerbahçe hücumda dün hiç akmadı. Yani Tarık'ın zaman zaman ekstra performanslarını gördük. İlk çeyrekte Nando De Colo skoru en azından belli bir noktaya getirdi Fenerbahçe adına ama maç genelinde ne Wade Baldwin'den ne Taylen Horton Tucker'dan burada Fenerbahçe'nin sorumlu kalmasını beklediğimiz oyuncularından çok o beklediğimiz katkıyı göremedik ne yazık ki.
2: Maalesef Devon Hall 24 dakika sahada kaldı. 0 sayı, 0 asist, 0 top çalma, -5 verimlilik ve o sahadayken 21 sayılık bir fark Olympiakos'ta yine oluşmuş durumdaydı. Ya gerçekten çok acayip geliyor bana. Devon Hall geçtiğimiz sezonki Final Four'da oynadığı oyunla bu sezon genelinde oynadığı oyun arasında dağlar kadar fark var.
1: Ya şimdi

0: Bunu söylemek çok hoş değil ama işte Milano ile sezon bitmeden anlaştığı vesaire söyleniyordu. Şimdi Devonol'un çıkıp böyle oynadığını görmek de çok can sıkıcı. Yani burada şeyden bahsetmiyorum. Hani kasıt aradığımdan bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın ama. Yani sezonun büyük bir bölümünde oynamayan bir oyuncunun daha sezon bitmeden başka bir takımla anlaştığı ortaya çıkıyor. Final Four'da böyle bir performans sergiliyor. Bence Euroleague yönetiminin, ki aynısı Basketbol Süper Ligi için de geçerli. Birazdan bir şeyden bahsedeceğiz ama sezon bitmeden takımlar ve oyuncuların görüşmesini en azından iç transfer haricinde yasaklaması lazım. Bu hoş bir şey değil. Gerçekten hoş bir şey değil.
1: Ya ben bunun bu kadar da hani %100 oranda etki edeceğini sanmıyorum transferin. Sonuçta hala bu takımdasınız ve bir aidiyet de hissediyor olmalısınız. Biraz da koçun hani çok ısrarcı olması bence de bunun da kritikti. Ya Nando De Colo ilk çeyreğin sonunda maça girmişken ve biraz da olsa takıma nefes aldırmışken ikinci çeyreğe onunla başlayabilirdi Fenerbahçe. Yeniden Olympiakos seri yaptı. Onun sonrasında De Colo'ya döndü. Garip kararlardı gerçekten. Hani Beşiktaş'ın final serisinde Burg Brest'e kaybettiğinde Alimpiyeviç için bir nebze olsun sınıfta kaldı diyorduk ya. Dün de Yasikevicius bence coaching anlamında biraz sınıfta kaldı.
0: Yantunen yaklaşık 13 dakika aldı. Yine 20 dakika üzeri bir Devon Hall süresi vardı. İkisi de sahada bulunduğu süre zarfınca Fenerbahçe'ye bence ciddi zarar verdiler. Yani hedef göstermek maksatlı söylemiyorum. Tamamen bir performans eleştirisi. Yani bir pozisyon var. 2-3 tane hücum reboundu Tarık üst üste aldı. Yantunen 3 tane aynı yerden üst üste üçlük kaçırdı. Yani Final Four'da bunu yapma lüksüne sahip değilsin.
1: Evet, kesinlikle. Ben artık orada da hani Tarık'ın bir reaksiyon göstereceğini düşündüm. Ben ekran başında biraz reaksiyon gösterdim. Yantın en iyi bir oyuncu ama hani sezon başında da hep yayınlarımızda sıklıkla dile getirdik bunu. Bazı çiçekler bazı topraklarda açmıyor dedik. Fenerbahçe'de olmadı Yantın bence.
0: Ya bu arada Yantune'nin de öne çıkan özelliklerinden biri iyi bir şutör olması ya pozisyon özelinde. Yani orada güvenebileceği bir isimdi aslında Yantune Fenerbahçe'nin, ama 3 pozisyon üst üste, bak diğerlerini geçtim, aynı yerden. Ya gerçekten maçın kırılma anlarından biriydi bu arada. Fark düşecek de eğer orada Yantune üçlüğü bulsa, bir ara 7'ye kadar da inmişti biliyorsun. Yani şu var, Fenerbahçe tarafında fark 7'ye 8'e indiğinde tekrardan biliyorsun bazı kırılımlar yaşandı. Çift taneye çıktıktan sonra son 4,5-5 dakikada Fenerbahçeli oyuncuların mental olarak maçtan koptuğunu gördük. Aslında yani burada 11-12 sayı farkları eritmek için 4,5 dakika gayet yeterli bir süre ama oyuncuların inancı bayağı kırılmıştı.
1: Evet, işte o sayıyı bulamamanın biraz da etkisiyle hani ne yaparsak yapalım olmuyor psikolojisi. Zaten maçta düşük skorluk kalınca 11-12'yi eritemeyeceğiz psikolojisine çok net bir şekilde girdi Fenerbahçe. Ki zaten Olympiakos Fenerbahçe'nin hep gösterdiği reaksiyon anlarında rakibi yani Fenerbahçe'yi maalesef savuşturmayı başardı. Bu anlamda Olympiakos için hani hak edilmiş bir galibiyet diyebiliriz aslında burada açık yüreklilikle. Ama zaman zaman hakemlerden de destek aldıklarını bence söylemek gerek.
0: Ya bilhassa maçın başında hakemler çok kolay Olympiakos'ta yine faul çaldı. Buna bir şey söylemeyeceğim ama ya hakemlerden bağımsız olarak da Fenerbahçe hiç maçın içine giremedi. Yani hakemler kötüydü ama ben dün ortaya çıkan sonucu sadece hakemlere bağlayamıyorum. Üzülerek söyleyeyim. Yani burada hangi takım olursa olsun açık yüreklikle konuşmaya çalışıyorum. Bence Olympiakos net bir şekilde maçı hak etti hakemlerden de bağımsız olarak. Yani hakemlerin kötü olduğunu, Fenerbahçe aleyhinde çok fazla düdük çıktığını kabul etmekle birlikte bunu söylüyorum. Yani eğer iyi bir hakem yönetimi olsaydı da dünkü oyunu Olympiakos muhtemelen kazanacaktı.
1: Tabii ki, tabii ki, kesinlikle. Burada hani uzun noktasında da bence sorunlu olduğumuzu bir kez daha gördük. Ya Chris Silva ile maça başladık, sonrasında pek fazla düşünmedik. Cam Burst zaten 8 dakika sahada kaldı ki ortalama bir Cam Burst performansı izledik. İşte 3 sayı, 4 rebound. Fazlası yoktu. Burada Olympiakos adına da işte reboundlarda o kurulan üstünlük, 43-34'lük bir üstünlük kurdular reboundlarda. Yine sonuca yansıyan faktörlerden birisiydi ama genel olarak iki takım arasındaki oyun gücü noktasında çok bariz bir fark vardı.
0: Ya bu arada sana ilginç bir şey söyleyeyim. Dün Militinov gibi, Vezenkov gibi aslında ağırlık koymasını beklediğimiz oyuncular da çok ağırlık koyma ihtiyacı duymadı. Orada Tyler Dorsey ve Alec Peterson performansları bile aslında ilk yarıda Olympiakos için kilidi açtı. İşte Milutinov 26 dakikada 13 rebound almış ama hani hep şeyi konuşuyorduk ya, orada ciddi bir sayı avantajı var, sırtı dönük ciddi yıpratabilir diye. Sadece 4 saha içi denemesi var 26 dakikada Milutinov'un. Vezenkov tarafına bakacak olursak o da %50 küsür %50 attı. Çok fazla aslında top da kullanmamasına rağmen yani en iyi oyuncularını bile çok aktif kullanmaya ihtiyaç duymadı Olympiakos'un.
1: Evet, 16 sayısının 14'ünü 3. çeyrekte attı Vezenkov. Ki zaten maçın başında Dorsey'nin 2 tane kaldırıp attığı üçlük var. Daha bence maç orada başlamadan bitti. Ya Fenerbahçe o hızlı başlangıcı yediğinde hücumda da üretemediğinde net bir şekilde

0: güven kaybına da uğradı. Yasikevicius da peş peşe molalarla bence biraz daha hani ateşi dindirmeye çalıştı. Farkın daha fazla açılmasını engellemeye çalıştı. Ama o geri dönüş için hamle maalesef olmadı. Ya burada Baldwin de benim beklentimin çok altında kaldı. Bilmem ne düşünürsün.
1: Ya Baldwin, Tucker, bu oyuncuların hepsi benim beklentimin altında kaldı. Orada bir tek Tarık'ı ayırabilirim. Sorumluluk almaktan hiç çekinmedi çünkü. Takım mental olarak düştükçe. Tarık hariç bütün oyuncular benim gözümde eksi aldı. Hani De Colo ilk çeyrekteki performansıyla belki biraz kabul edilebilir bir iş yaptı. O da çok erken faul problemine girdi ama dediğim gibi ben burada Tarık hariç hiçbir oyuncunun performansından memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Bilmiyorum burada ayıracağım bir isim var mı ama.
0: Yani böyle bir günde Bonzic olsun mesela daha fazla denenebilirdi. Brandon Boston daha fazla denenebilirdi ki Yasikevicius'un maç içerisinde arayışa gittiğini de defalarca kez gördük. Bence şu anda bu maçta zaten bir arayış maçı olmamalıydı ama madem arayışa gidiyorsunuz Bonzic olsun ve Brandon Boston'a da bir şans verilebilirdi diye düşünüyorum.
1: Yani Bonzic olsun sadece 5,5 dakika sahada kaldı. Yani Olympiakos gibi fiziksel bir takıma karşı Colson gibi kütleli bir oyuncuyu oynatmak bence faydalı olabilirdi. Yani dönüp baktığımız zaman aslında iyi bir Fenerbahçe Olympiakos'u alt edebilirdi ama dün çok sezonun en kötü basketbollarından birini oynadı Fenerbahçe. Olympiakos'un bu arada maç üzerinde savunma performansı da en az hücum kadar iyiydi, onu da söylemek lazım. Yani Fenerbahçe'de toplu üretecek oyunculara hiç o fırsatı vermediler. Hiçbir zaman hiçbirinin ritim kazanmasına izin vermediler. İyi bir savunma planıyla da çıktığını düşünüyorum Bartsokas'ın ki hani böyle bir maçta Fenerbahçe'yi 61 sayıda tutmak bence çok üst düzey bir savunma performansı gerektirir.
0: Tabii bir de onların açısından baktığımızda şimdi üst üste 5 kez Final Four oynuyorlar ve hiçbirinde zafere ulaşamıyorlar. Burada Barzokas'ın zaten varlığı eleştiri konusu. Sezon içerisinde zaman zaman dengeleri şaşırmış ama bir şekilde zirvede tamamlamış bir takım. Evinizde oynuyorsunuz Panathinaikos'un olmadığı noktada, Yunanistan'da Olympiakos'un evi kabul edilebilir bence o akada da olsa mücadele Final Four. Bu noktada Olympiakos'tan da beklemek lazım aslında bu performansları.
1: Dün bu arada maç önü bilet skandalını görmüşsündür. Cem Ciriç'in açıklamaları var. Birazdan da bahsederiz. Yani bizim oyuncuların ailelerine ayrılan yerlerde bile Olympiakos taraftarları oturuyor diyor. Dün hakikaten bir pire'de, düzeltiyorum, OAKA'da kamera açılarından fark ettiğim kadarıyla tribünde nedense çoğunluk biletler eşit satılmasına rağmen Olympiakos taraftarıydı. İlginç değil mi sence de?
0: Evet, yani bilet noktasında bir skandal olduğu kesin. Yine Olympiakos taraftarının çoğunlukta olması bekleniyordu ama hani bu kadar da olacağı düşünülmüyordu. Orada biraz haksızlık, adaletsizlik olmuş gibi görünüyor. Zaten organizasyon anlamında da çok fazla eleştirildi şu anda bu mevcut Final Four.
1: Yani kadraja baktığınızda bu maç önü röportajları var ya, daha doğrusu maç önü programları işte pot altından yapılıyor. Arka kadraja baktığınızda tribün 4'te 3'ü gözüküyor tribünlerin, büyük bir kısmı kırmızı. Yani bu şey söylentileri vardı biliyorsun, biletli 4500-5000 Fenerbahçe taraftarı orada olacak. Panathinaikos'un bazı taraftar grupları biletlerini satmadı, işte Gate 13 bunlardan biri. Nihayetinde ortaya çıkan tablo çok bu şekilde olmadı. Bence burada ciddi bir ya yanlış yönetim var ya da Fenerbahçe'nin müşkül durumda kaldığı bir durum var. Bunu artık nasıl yorumlarsınız bilmiyorum. Cem Ciriç'in bir açıklaması var, onu vereyim hızlıca. Maalesef son yıllarda gördüğüm en rezil, altını çiziyorum, en rezil Final Four organizasyonu. Biz çarşamba günü geldik, günlerdir biletler hakkında yetkililerle görüşüyoruz ama hiçbir geri dönüş alamıyoruz. Aile tribünümüzde bile Olympiakos taraftarları var. Dışarıda binlerce taraftarımız bekliyor, kontrolü kaybetmiş durumdalar. Bir adım bile ileri gidemiyorlar. Yavaş yavaş olsa da taraftarlarımızı içeriye alıyoruz. Dün bizi dinleyen varsa en azından ya da yakınında yöresinde duyduğu varsa, salona giremeyen Fenerbahçe taraftarları olmuş mu? Onunla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Yani bu çok bence trajik bir durum. Bunu sormak isterim. Ya inanılmaz gerçekten. Euroleague'de Atina'da yapılacağı aylardır belli olan Final Four'da böyle bir kriz yaşanması hakikaten çok büyük bir organizasyonel problem. Bunu Euroleague'in yapması da çok enteresan. Yani şeyi görüyoruz mesela, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four'larında tribünlerin çok boş olduğunu görüyoruz ama on binlerce bilet satılan bir organizasyonda tribünün dizaynını doğru bir şekilde yapamamak, bilet dağılımını doğru bir şekilde yapamamak çok büyük amatörlük.
0: Ya şimdi Olympiakos varken bu şekilde olduğundan bahsediyoruz. Ya Panathinaikos olsaydı bir de muhtemelen bütün salon Panathinaikos taraftarı mı olacaktı?
1: Yani eğer öyle olsaydı, ki olabilirdi dün gördüklerimize istinaden, enteresan yani ki biliyorsun yani sırf Olympiakos'un maçı var diye biletini satmayan Panathinaikos taraftarları var orada olması beklenen. Mesela bu meşhur Gate 13 grubu oradaydı dün, 13. kapı. Buna rağmen Ben hep şeyi düşündüm. Panathinaikos taraftarı perspektifinden bakıyorum. Onlar olaya bizim Fenerbahçe Galatasaray'a baktığımız gibi gitmiyor. Onlar ebedi düşmanların derbisi. Hep söylüyorum 3 gündür programda. Yaklaşımları bu birbirlerine karşı. Ben Panathinaikos taraftarının OAKA'da Olympiakos'un Euroleague şampiyonu olmaması için elinden geleni yapacağını düşünüyordum. Dün bunu görmedim mesela.
0: Evet evet bunu net şekilde tribünde görmedik. Ya burada hani güvenlik önlemlerinden de hep söz ettik ya yıl boyunca. Belki hani o da biraz sağlanamamış olabilir. Taraftarların o Yunanların biraz daha baskısı olmuş olabilir. Bilmiyorum tabii ki ama biraz rezil bir Final Four'du da diyebiliriz.
1: Ya burada Cem Ciliç'in ifadelerini desteklemek durumundayız. Evet maalesef kötü bir görüntü var diye. Bakalım finalde nasıl olacak? Ben de dediğim gibi organizasyon olarak çok büyük hayal kırıklığı yarattı. Atina'da, OAKA'da olacak olması, orada Fenerbahçe, Olympiakos, Real Madrid gibi oranın gediklisi takımlar olması bende heyecan uyandırıyordu en baştan olaya baktığımız zaman ama dün hiç karşılamadı bu heyecanımı.
0: Bak şunu da belirtmek istiyorum. Filelerden birisinde top takılı kalıyor devamlı. Bir saniye, iki saniye geç düşüyor. Rakip takımda savunmaya daha net bir şekilde yerleşme fırsatı buluyordu. Çok fazla dikkat çekmemiştir ama bu da bence önemli bir nokta. Top devamlı takılı kalıyor basket olduktan sonra.
1: Bak bu da enteresan bir ayrıntı mesela. Bunu da dillendirmek gerekiyor burada. Çünkü hani devre arasında, çeyrek aralarında saha yetkililerinin onu düzeltecek vakti de var. Fazlasıyla.
0: Yani bilmiyorum. Bilmiyorum hani dinleyicilerimizden dikkatini çeken olmuş mudur? Bu hani bizim izlediğimiz açıdan, ekranlardan izlediğimiz açıdan sağ tarafta kalan potada filede top devamlı takılı kalıyordu. İki maçta da aynısı oldu.
1: Yani büyük hayal kırıklığı oldu. Peki mesajlara geçmeden final hakkında ne dersin? Real Madrid
0: burada,
1: Olympiakos.
0: Ya ben bu organizasyonun Olympiakos'a kupa verilmek için yapılmış bir organizasyon olduğunu düşünüyorum şu anda.
1: Valla ben bir şey daha söyleyeyim. Dünkü oyunla oynarsa Olympiakos Real Madrid'de yener. Öyle düşünüyorum.
0: Ben de Olympiakos'un kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir de Garuba da sakatlandı tabii. Uzun noktasında evet Tavares'in yokluğunun Valencia'ya karşı bir avantaj sağlayacağını düşünüyordum Real Madrid'de. Ama şimdi bu karşılaşma üzerinde işler öyle olmayacaktır. Tavares yok, Garuba yok. Uzunsuz biraz zor olacak Olympiakos'a karşı.
1: Ya Alexen'in yetişeceği söyleniyor ama Alexen olmasa daha iyi bence mesela Real Madrid için.
0: Evet evet Ömer'i transfer ettiler ama Ömer oynayamıyor tabii ki Euroleague maçlarında. Onun için de ligde büyük bir fırsat olacak bu rotasyondaki boşluk.
1: Ben kalacağını düşünüyorum orada bu arada performansıyla beraber.
0: Yani kendini gösterirse önümüzdeki sezon tabii Garuba'nın da muhtemelen aşil tendonu koptuğu için sezon sonuna kadar oynamayacağını göz önünde bulundurduğumuzda Tavares'in ardından ikinci oyuncu olabilir.
1: Ya Alexen'le de devam etmeyeceklerdir bana sorarsan. Orada ben Real Madrid'de daha önce yakıştırmasını da yapıyorduk. Hani Ömer Euroleague'de takım bulabilir mi diye bahsederken. Tavares, Ömer, Faruk Gürtseven ikilisiyle sezona başlayacaklarını düşünüyorum.
0: Valla Ömer için de bence çok büyük bir fırsat ya. Bir daha da gelmeyecek bir fırsat neredeyse.
1: Ya burada Galatasaray'a gelir mi diye konuşurken işte Beşiktaş olur mu, Bahçeşehir olur mu diye konuşurken Real Madrid'le imzalamak hakikaten büyük fırsat.
0: Ki NBA yapmak için işte gittiğinde bu gelişim ligine, G lig'e orada da yine bir fırsat bulup NBA'de kısa sürede olsa Golden State'den kontrat almıştı. Şanslı biraz diyebilir miyiz? Şanslı bir insan.
1: Kısmetli bir oyuncu evet onu söylemek yanlış olmaz.
0: Allah herkese Ömer Gürtseven şansı versin.
1: Ya bu arada şey çok enteresan değil mi ya? Hani günün sonunda ihtimal olarak şu an favoride gördüğümüz için hani nispeten rahat konuşuyorum. Olympiakos'un OAKA'da Euroleague kazanacak olması gerçekten çok enteresan ya. Burada şey benzetmesi yaptım ki bu bahsettiğimiz durum çok daha ağır. Olympiakos'un orada kupa alması. Yani Galatasaray'ın Şükrü Saraçoğlu'nda Fenerbahçe'nin Seyran Tepe'de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması gibi bir şey bu durum aslında. Ki dediğim gibi bu onların olaya hararetli bakış açısına bakacak olursak çok daha ağır bir durum onlar için.
0: Evet Euroleague tarihini çok net bir şekilde etkileyecek bir karşılaşma. Burada belki Ergin Hoca'nın geleceğini etkileyecek ki orada pamuk ipliğine bağlı işler. Belki Barzokas'ın geleceğini etkileyecek. Olası bir hüsranda koç değişikliği yaşanacak. Spanulis'e gitmeye çalışacaklar. Doğal olarak bir dominatoş etkisiyle Anadolu Efes'in geleceğini etkileyebilecek bir karar. Ya bir maç gerçekten çok şeye vesile olacak gibi.
1: Ha bu arada sence finalde Yanakopoulos stadının salonun elektriklerini keser mi? Olympiakos kupa kaldırırken.
0: Yok yok. Organizasyon noktasında sorun çıkartacağını sanmıyorum.
1: Ya bu arada orada Ergin Ataman'la da ben yolların ayrılacağını düşünüyorum ama bana sorarsan eğer devam edilecekse argüman şu an sezon ortasında bulacağı herhangi bir koçla birlikte Yunanistan Ligi final serisinde Olympiakos'a karşı pek bir avantaj sağlaması mümkün değil. Hani o yüzden sezonu hocayla bitirmek isteyeceğini düşünüyorum. Sonrasını tabii ki bilemiyorum.
0: İşte orada Yunanistan Ligi'nde gelecek bir şampiyonluk belki bağları biraz daha düzeltebilir. Düzelmezse de burada bir evi var Ergin Hoca'nın. yani Anadolu Efes'in kapılarının ben her zaman açık olacağını düşünüyorum. Taraftarla da her ne

0: kadar bir dönem atışma yaşasa da onu da düzelttiğini düşünmekteyim. Biraz daha orada ısınacağını da düşünüyorum işlerin. Obradovic işte Panathinaikos'a gider diye tahmin ediyorum, öyle olası bir ayrılıkta herkes de mutlu olur.
1: Bu arada Barcelona'nın da Ergin Hoca'ya ilgisi olduğu söyleniyor Pascual ile ayrılığı sonrası, bu da bence ilginç bir detay.
0: Ya pek sanmıyorum, Barcelona en iyi takımı kursa bile çok şampiyonluğa mücadele edebilecek kimyayı bir türlü yakalayamıyor. Oralarda olabileceğini pek sanmıyorum Ergin Hoca'nın.
1: Bu arada ne denir ona? Eğer Olympiakos Final Four'u kaybeder, ya yani finali kaybeder, Yunan Ligi'nde de Panathinaikos'a şampiyonluğu verirse Bartsokas'ın vay haline.
0: Tabii. Bu şey gibi olur hani, Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi finalinde kaybedip Premier Lig'de de hani kaybetmesi gibi olurdu. Premier Lig'i aldılar ama benzer bir senaryo olurdu. Oraya benzetiyorum ben açıkçası.
1: Ya biliyorsun Yunan Ligi'nde de normal sezonu namağlup bitirdiler. Yani hakikaten o zaman işte Panathinaikos'ta buzlar eriyebilir diye düşünüyorum. Yani biraz da rakibin mutsuzluğundan ama o zaman buzlar eriyebilir.
0: İşte her şeyin başlangıcı olarak nitelendirebileceğimiz bir karşılaşma bence pazar günü bizleri bekliyor. Real Madrid'in elinde ipler sanki.
1: Ya bu arada her şeyin başlangıcı coaching bazında, oyuncu bazında da öyle mesela. Ayrılacak da çok isim var, yazın boşa çıkacak. Yani burada alınacak kötü sonuçlarda büyük kontratlı oyuncular ayrılabilir, takımlarda bulunmak istemeyebilirler, her şey olabilir. Enteresan, büyük domino etkisi yaratacak bu yaz gibi gözüküyor.
0: Evet, Olympiakos'ta yani çok büyük paralar harcam. Yani Panathinaikos'un harcadığı paraları hep biz konuşuyoruz ama burada da mesela Evan Fournier'i unutmamak gerek. Sasha Vezenkov yine bu takımın yıldızı, onun da aldığı paralar haklı sayılır. Milutinov, Alec Peters bir yedek için gerçekten çok lüks bir oyuncu bence.
1: Dün gösterdi ama o parayı boşuna almadın açıkça söylemek gerekirse.
0: Boşuna almıyor ama yani bir de yedek için çok fazla lüks.
1: Real Madrid'e gidecek o da benim duyduğum kadarıyla.
0: Yakışır bence. Anadolu Efes'te olmaması benim için bir hayal kırıklığı olmuştu ya. Çok da yakıştırıyordum açıkçası.
1: Yani neyse, sonra Singleton geldi. O hikayede de bir şekilde tatlıya bağlandı bence Anadolu Efes adına. Yani bakalım, enteresan olacak ya. Hep şey diyoruz ya, Panathinaikos'un 50 milyon dolarlık bir kadrosu var diye. Olympiakos'un da kadrosu 45 milyon dolar civarı bu arada. Arada çok büyük bir makas yok, onu da söyleyeyim. Kısa bir aramız varmış, istersen ona gidelim. Sonrasında mesajlarla devam edelim.
2: Evet. Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram

0: Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Onur Kıran'la cumartesi sabahına başladık. Hazırsan biraz mesajlara bakalım. Çok sayıda mesajımız var. Dinleyicilerimizin de burada mesajlarını çok geciktirmeden okuyalım istersen.
2: Tabii ki.
1: Öncelikle Tarık Biberovic 17, Taylan Horton 16. Zaten 61 sayıda tutmuşlar Fenerbahçe'yi. Takımın yarısını sırtladılar. Olympiakos pek basketboldan futbol kadar anlamam, sizler varken hele bana hiç sorulmaz, iyi oynamadı, yazık oldu. Sağlık olsun, yine de Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Onur Kıran, 6. Adam Burak Alaca ve Radyo Spor ailesinin de şimdiden Kurban Bayramı'nı kutlarım. Sevgiler, saygılar, Yunus Delfin Dane demiş. Ben Olympiakos'un iyi oynadığını düşünüyorum ya.
2: Yani çok teşekkür edelim. Ben de Yunus abinin bayramını buradan kutlayayım. Tüm dinleyicilerimizin bayramını şimdiden kutlayayım. Olympiakos net bir şekilde üstünlüğünü koydu. Orton Tucker'ın 16 sayısı da bence çok hani...
1: Suni.
2: İstatistik, yani evet, gerçekçi değil.
1: Yani ben orada Tarık hariç maç genelinde düzenli katkı veren başka bir ikinci isim olduğunu düşünmüyorum.
2: Ki ya Horton Tucker bu sezon genelinde etkili performanslar ortaya koydu, buldozer dedik ama kritik maçlarda da göremedik be Burak.
1: Valla kritik maçlarda Tarık çok iyiydi. Mesela Panathinaikos maçı, burada oynanan Jalgiris maçlarından biri dün öyleydi. Horton Tucker'da şöyle bir şey var. Olympiakos karşısında anahtar oyuncu olmaması gerekiyor zaten. Yani Olympiakos boyalı alan içerisinde çok size'lı bir takım. Dün 7'de bir üçlük atmış Horton Tucker. Zaten hani iyi bir şutör olduğunu söylemek doğru olmaz. Orada biraz daha tempolu oynayan takımlara karşı ya da fiziksel olarak handikaplı kalabilecek takımlara karşı fayda sağlayabilir. Ama Olympiakos'a karşı bence anahtar oyuncu zaten olmamalıydı. Yanlış mı düşünüyorum?
2: Ya topu getiren oyuncu rolü ne zaman zaman bürünmesini bekliyordum ben Olympiakos maçında mesela. O Devon Old'dan biraz daha rolü alabilirdi ve tempoyu biraz daha yukarı çekebilirdi. Ki Horton Tucker'ın elindeyken top her an olası bir penetre potansiyeli olduğu için rakip savunmaya karşı da bir nebze daha üstün olabilirdik. Ya bu da kullanılmadı. Koç kararıdır. Saygı duymak lazım.
1: 23 Mayıs Dünya Ne Günü? 23 Mayıs dünya genelinde nesli tükenmek tehlikesi altında kaplumbağaların yaşam koşullarına dikkat çekmek ve korunmalarını sağlamakla alakalı Dünya Kaplumbağa Günü olarak kutlanmaktadır.
2: Hayırlı olsun.
1: Yani birinin daha nesli tükendi biliyorsun. Karettalardan biri lige veda etti maalesef. Burada Mersin'e atıfta bulunarak söylüyorum. Yani... Mesajı paylaşmış olduk ama inan ne diyeceğimi bilmiyorum bununla alakalı. Yani zaten bilsem herhalde Netgeo'ya program yapardık. Burada çok yani burada olmazdım diye tahmin ediyorum.
2: Evet, evet.
1: Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Dün Fenerbahçe bize sinir krizleri geçirtti. Birinci periyotta ilk 7 dakika, ikinci periyotta ilk 6 dakika sayı bulamadı. Üçüncü periyotta da 9-0 geride başladı. Bunun açıklaması olamaz. Maça hiç ortak olamadı. Fark maçın büyük bölümünde çifthanedeydi demiş. Doğru bir yorum.
2: Katılıyorum. En azından ikinci yarının başında bir reaksiyon beklenebilirdi. Tüm oyun üstünlüğünün Olympiakos'ta olmasına rağmen ilk yarı makul bir farkla kapanmıştı. İkinci yarın başında da o reaksiyon gelmedi maalesef.
1: Evet, sevgili Ozan Demir'den bir mesaj var. Buffy'yi gezdirirken bizi dinliyormuş. Buradan mutlu sabahlar dileyelim. Dün de maçı onunla birlikte izledim. İyi de bir Fenerbahçelidir bu arada. Derin bir hayal kırıklığı yaşadık, onu da söylemek lazım. Buradan Ozan abiye sevgiler. Uğur Pekşen'den sevgiler Burak kardeşim. Konuğunuza selamlar. Omzumda küçük kedim, 3 haftalık, ismi Arsenal, annesinin ismi Liverpool. Geçen mesajı da böyle yollamıştım. Kedi çok minik olduğu için göremediniz galiba. Şu an görüyorum bu arada. Yanlış anladınız, Arsenal'ı küçümsüyor zannettiniz. Ben de Arsenal'lıyım. Not, basketbolda bir takım ilk 7 dakika bittiğinde basket atıyorsa kaybeder, üzgünüz bir Fenerbahçeli olarak demiş. Yani... kedileriniz bu arada Allah bağışlasın. Hayvanları seviyoruz. Fenerbahçe tarafından da ilk 7 dakika sayı atmamak, ikinci çeyrekte de aynı sendromu yaşamak zaten dönülmez bir noktaya doğru gidiyor işte onlar. O noktadan sonra işler.
2: Böyle maç başlarında bir takımın diğer takıma karşı 20 sayı, 15 sayı üstünlük kurduğu senaryolarda rakiplerin döndüğünü aslında çok fazla şahitlik ettik tarihte. Fakat dün Olympiakos bu dönülmeyecek hissini bence maç başında da veriyordu. Maçın her anında Fenerbahçe reaksiyon gösterdiği noktalarda dahi veriyordu. Ben bir ara ilk çeyrek Fenerbahçe sayı atamayacak mı acaba hissine kapıldım maalesef.
1: Yani Euroleague tarihinin en düşük skorlu ilk çeyreği oldu biliyorsun.
2: Evet, burada en düşük sayı atan takım da yanılmıyorsa

0: Tam Jalgiris Kaunas'tan Dolu Efes'e karşı iki sayı kaydettikleri bir çeyrek vardı. Ya o negatif rekor da gelecek mi diye düşünüyordum ki Allah'tan son 3 dakika açıldı Fenerbahçe Dekolo'nun oyuna girişiyle. Diğer periyotlarda da aslında benzer negatif performansları sergiledik periyot başlarında maalesef.
1: Maalesef. Geçen yıl Fenerbahçe bu Yantuneli nasıl transfer etti? Transferden sonra Paris ve Fenerbahçe eleme maçı oynamıştı. Yani evet, Yantunel söylentileri çıktığında orada bir playoff eşleşmesi vardı.
0: Evet. Şu anda da mesela bilmiyorum gelişmeyle ilgili bir bilgin var mı? Mesela Yiğit Arslan'ın adı Galatasaray'la anılıyor.
1: Birazdan onu
0: Güneş.
1: soracaktım. Ben çok rahatsız oldum o haberden açıkçası. Yani Galatasaray ve Beşiktaş'ın oynayacağı bir playoff serisi öncesi Beşiktaş kaptanının sezonun bitmesini beklemeden Galatasaray'la anlaştığı iddia ediliyor seriden önce. Bu oyuncu kaptan bu arada. Herhangi bir yabancı oyuncu ya da herhangi bir yerli oyuncu değil. Ben bundan çok rahatsız oldum. Az sonra o konuya girecektim ama madem açtın, ben bunu hiç etik bulmuyorum. Hatta ben söylüyorum, bak Yantunen örneği için de söylenmiş. Birçok örneği var. İşte Devon Oğul'dan bahsettik. Sezon bitmeden takımlar oyuncularla görüşmesin. Eğer iç transfer değilse. Bu etik değil ya. Dünden beri 3-4 tane kaynak bunu haberi veriyor. Yiğit Arslan Galatasaray'la anlaştı diye. Bu takımlar haftaya playoff serisi oynayacak. Bu adam kaptanı bir de bu takımın ya. Böyle bir şey varsa bile paylaşılmaması lazım.
0: Evet. Ve haberi veren kaynaklar da hani biraz güvenilir kaynaklar gibi. Hani çok şu anda doğruluğundan emin değilim ben tabii ki haberin. Hani burada Yiğit'i de zan altında bırakmamak gerek, oyuncuyu da korumak gerek bir yandan ama böyle bir şey varsa da etik değil gerçekten.
1: Ya haberi çıkaranlar özelinde söylüyorum mesela. Velev ki böyle bir şey var ya da yok. Yiğit Arslan Galatasaray'la oynayacak seride kötü bir performans gösterirse ne olacak?
0: Ya ve bu transfer diyelim Yiğit kötü bir performans gösterdi ve böyle bir transfer de gerçekleşmedi. O zaman ne olacak?
1: Ya ben bunu çok yanlış buluyorum ya. Bunu gerçekten çok yanlış buluyorum. Bunu da geçtim. Yani hadi Beşiktaş turladı Yiğit Arslan'ı direkt elemine ettin oradan. Psikolojik olarak ilerleyen turlarda da katkı alamayacaksın muhtemelen. Yani bir sezon bitmeden playoff serisi öncesinde playoff'taki rakibiyle anlaşıyorsan bu zaten ben oyuncu tarafında da bir kusur olduğunu düşünüyorum. İki bu haberlerin bu dönemde patlaması artık menajerler mi buna vesile oluyor? Gazeteciler nereden duyuyor, kimden duyuyor bilmiyorum ama etik olarak çok yanlış.
0: Yanlış. Bu arada Yiğit Arslan da daha önce Galatasaray forması da giymiş bir isim. Şu anki
1: Tabii.
0: Beşiktaş kaptanı.
1: Yani dediğim gibi böyle bir şey varsa ben çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Bunun ben art niyetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bu haberin ben art niyetli bir biçimde yapıldığını düşünüyorum. Artık oyuncu tarafını yıpratmak mı, Beşiktaş tarafını yıpratmak mı maksat bilmiyorum. Yine bazı gazetecilerin Jonah Matthews ve Devon Hall'la ilgili düzeltiyorum. Devon Dotson'la ilgili bazı haberleri vardı. Bence o da enteresandı mesela. Bu şu an Beşiktaş üzerinde playoff serisi öncesinde ben çok iyi niyetli olmayan bir medya manipülasyonu yapıldığını düşünüyorum. Ha bu arada bu oyuncular işte marketten sipariş veriyorlar teknesine 18 bin lira ödeme yapmadan kaçıyorlar vesaire vesaire denmiş. Şunu bir oturup düşünmek lazım. 18 bin lira dediğiniz şey 450 dolar falan yani iki tane Türkiye'de yaşayan Amerikalı sporcu için bunun ödenmeyip kaçacak bir meblağ olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Yani yok, ben o haberin gerçekçiliğine çok inanmıyorum açıkçası. Yani tutar da gerçekten yani bizim için tamam biraz hani çok sakız parası diyemeyeceğim ama oyuncular için biraz sakız parası kalabilir.
1: Ve şunu söyleyeyim, dün mesela şunu gördüm Yiğit Arslan haberinden de bağımsız olarak. Bunu yazan gazeteci, dün Twitter'da önüme düştüğü için söylüyorum, itham etmek değil, alenen formalı fotoğrafı var. Bunu yapan gazeteci de Galatasaraylı mesela. Burada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diye ayırdığımdan değil, ben direkt eylem özelinde söylüyorum. Ben art niyet olduğunu düşünüyorum. Bütün bu medyada çıkan son haberlerde, bütün hepsinde art niyet olduğunu düşünüyorum.
0: Biraz daha birbirimize saygı duymamız gerektiği görüşündeyim. Ben burada bu haberleri yaparken iki kez, üç kez oturup düşünülmesi gerektiği görüşündeyim. Ya hem takımlara biraz zarar veriyor hem de biraz da kişiler kendini öne çıkartmak için mi bu haberleri servis ediyor? Anlamlandıramıyorum.
1: Ben dediğim gibi bunların hepsinin manipülasyon olduğunu düşünüyorum. Yani playoff serisi öncesi bilmiyorum artık Beşiktaş'taki dengeleri bozmak için mi? Orada ne bileyim playoff'ta bir avantaj devşirmek için mi? Ha, ben bunu hakikaten çok konuşamıyorum da şu an sinirden biraz ama çok pozitif karşılamıyorum. Çok ciddi art niyet arıyorum hepsinde.
0: Özellikle bu transfer görüşmeleri noktasında biraz daha yaptırımlar uygulanması gerektiği kanaatindeyim ben. Sezon içerisinde böyle olası doğrudan rakiplerle görüşmeler noktasında belki hani Euroleague'de ise Euroleague basketbol, lokal liglerde ise federasyonlar bazında yaptırımlar olsa, cezai noktalar olsa biraz daha caydırıcı olabilir.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Velev ki görüştün anlaştın. Bak bu başka bir boyutu. Bunun basına sızmaması lazım. Menajer mi sızdırıyor? Oyuncunun yakınları mı sızdırıyor? Kulüpten birileri mi sızdırıyor? Bunun sızmaması lazım. İşte
0: Yani haber değeri olunca insanlar da biraz hızlı bir şekilde düşünmeden yaklaşıyor noktaya haberi servis etmek için. O da biraz gazetecilik de kalmadı biraz.
1: kendim 2 yıldır sana yaptığım şeyi söyleyeyim zaten, hani neredeyse 2 yıldır da tanışıyoruz. Eskiden mesela transferlerle ilgili özel haberler gelirdi. Mesela Beşiktaş'ın Duşan'la ilgilendiğini ilk bir duyumla ben girdim. Sonrasında zaten anlaşma imzalanmıştı Ajansspor'da o dönem. Buğra'nın Tuncer'in Galatasaray'la imzalayacağını o dönem mesela ilk ben paylaşmıştım. 2 senedir bir sürü duyum gelmesine rağmen hala geliyor mesela. Yaz için de geliyor. Bunu samimiyetle söylüyorum. İnanıp inanmamak sizin takdirinize kalmış. Sadece yayında yaptığım röportajları paylaşıyorum. Ya da iktisadi bir şey varsa Euroleague'de kurallarla alakalı, ligde kurallarla alakalı bunu paylaşıyorum. Transfer haberi yapmıyorum. Ben çok yanlış buluyorum artık ya. Sezon içinde yapılacak bir şey değil bence.
0: Bazen hani susmak da önemlidir. Her şeyi her zaman konuşmamak da önemlidir bence. Çok şey duyuyoruz, çok şey geliyor ama onları hani yeri geldiğinde doğru noktada paylaşmak bence gereken. Susmak hikmettir diye bir söz var ya.
1: Ya %100, bak dediğim gibi 2 yıldır bir sürü transfer haberi geliyor. Hala geliyor yaz için mesela ama bende kalıyor. Ya ben şeyi de biliyorum mesela, bazen kulüplerden insanlarla sohbetimiz oluyor. Samimiyete binaen off the record söyleyenler de oluyor. Ben suistimal etmiyorum güveni mesela. İnsanlar bana güvenip rahatlıkla konuşabiliyor. Neden? Ben buradan gelecek etkileşimin peşinde değilim. Kulüplere zarar verme derdinde hiç değilim. Yani bu dediğim gibi son yapılan İki haberin ben Beşiktaş'a playoff serisi öncesi mental hasar bırakmak üzerine yapıldığını, kasıtlı bir biçimde yapıldığını düşünüyorum. Bence özellikle ilki tamamen safsatadan ibaret. Yani 2 tane burada yüz binlerce dolar kazanan Amerikalı oyuncunun 350 dolar kazanamayacağını, daha doğrusu ödeyemeyeceğine inanmak akıl dışı. Bak şu olmuştur, reklamımız varmış bu arada, birazdan ona da gideceğiz. Ödemeyi unutup gitmiş olabilirler. Bak buna bir şey demiyorum. Hani dalgındır, eğleniyordur artık iyice orada. Kafası karışmıştır, çıkmış gitmiştir. Tamam, buna bir şey demiyorum ama dolandırıcılık, işte markete fişi ödemedi gibi bir kisve altında bunu vermek, ya Allah aşkına yüz binlerce dolar kazanan insanlardan bahsediyoruz. Dalga mı geçiyorsunuz ya?
0: Yani haberde dediğine göre ödeyeceğiz demişler. Telefon numarasından sonra ulaşamamışlar vesaire. Çok da gerçekçi durmuyor açıkçası
1: Ya Allah'ın Amerikalısı veresiye iş mi yapacak Bodrum'da, gözünüzü
0: ya.
1: seveyim. Yani buna, ya neyse, kısa bir araya gidelim, bir sakinleşelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Radyo Spor. Reklam.
4: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
5: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda sevgili Onur Kıran var. Evet, biraz hararet, tansiyon yükseldi. Ben en azından konu üzerinde görüşlerim böyle. Ne dersin?
6: Ben katılıyorum sana. Sonuna kadar katılıyorum. Bu arada hani konudan da biraz farklı bir noktaya da yelpaze açmak gerekirse, bayrak oyuncu da çok fazla kalmadı.
5: Ya burada mesela Berkurlu'yu Beşiktaş özelinde sayabilirim ama yani net bir şekilde düzenli kalır mı bilmiyorum. Mesela kaptanın tutup Galatasaray'la sezon bitmeden seri öncesi anlaşma imzaladığı haberi doğruysa mesela güvenemezsin artık kimseye.
6: Tabii tabii, o aidiyet duygusu biraz farklı noktaya evrildi maalesef günümüzde. Futbolda da, basketbolda da Totti'lerden kalmadı pek.
5: Ben çok hoşlanmıyorum bu durumdan bu arada. Olayın romantizmini kaybettiğini düşünüyorum profesyonellik kisvesi altında ama spor kendi başına güzel değil. Her zaman romantizmle birbirine arasında doğal bir bağ olması gerekiyor bence sporun.
6: Kesinlikle, kesinlikle. Bu tarz oyunculara her zaman ihtiyaç var bence. Ha, bakalım. Yiğit Arslan olayını da gerçekten yakından takip etmek gerek. Sezon içerisinde süreç neyi gösterecek? Sezon sonunda o transfer gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Belki de Yiğit çıkacak, 20 sayı atacak, 3-3'lük isabeti bulacak, tüm bu söylemlere noktayı koyacak.
5: Vallahi iyi olur. Peki akıbeti ne olur sence serinin?
6: Ben Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum. Galatasaray'ın da fena kadrosu yok ama iç saha avantajı da varken bir adım önde görüyorum onları. Bu arada daha sezon bitmemişken oyuncuların Bodrum'da tatile gitmesi de bence çok doğru bir nokta değildi ya.
5: Vallahi kötünün iyisi biliyorsun. Daha sezon bitmeyi bırak, playoff serisinin ortasında Hindistan'a gidenler bile var.
6: Evet.
5: 19 saat uçup.
6: Maalesef, maalesef. Ya biraz da hani motivasyon noktasında fırsatınız var. Önünüzde peş peşe boş günler var. Tatil yapmaktansa biraz da seriye odaklansanız. Sonuçta hani sadece çeyrek finalde de bitmeyecek iş. Bunun ilerisi noktaları da var. Çok daha mantıklı olabilirdi bence.
5: Ben Jonah Matthews'da mesela şeye rahatsız olmuştum. Devon Dotson'ı bilmiyorum ama final serisi kaybedildikten bir hafta 10 gün sonra tamam kanka bilmem ne gibi bir TikTok akımı varmış galiba, bilmiyorum. Onunla, o akımla alakalı bir video çekti mesela. Yani bu bence Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, böyle büyük milyonlarca taraftarı olan kulübün sporcularının biraz artık bulunduğu yeri içselleştirmesi gerekiyor. Yani tamam kanka TikTok akımının final kaybedildikten 10 gün sonra bir oyuncu tarafından paylaşılıyor olması ya da oyuncunun olduğu bir videonun başka bir hesaptan paylaşılıyor olması beni rahatsız etti. Ben bu yüzden Avrupalı oyuncuları hep daha çok sevmişimdir bu arada, onu da söyleyeyim.
6: Evet evet, eğlencenin de yeri var, zamanı var yani. Çok o noktası doğru bir nokta değildi. Ama Matheus da mesela geçtiğimiz sezonun sonunda Euroleague'den pek çok teklif varken Beşiktaş'ta kalıp bir sezon daha Eurocup'ta devam etmeyi, o şampiyonluğu kovalamayı seçmişti. Ya oyuncunun durumuna tabii ki saygı duymak gerek ama doğru yer doğru zaman değildi.
5: Yani ben dediğim gibi pek hoşlanmadım ama tabii ki o dönem hem Duşan için hem kulüp için Euroleague'e gitme fırsatı varken 3 tane teklif olduğunu biliyorum Euroleague'den. Kalmayı tercih etti. Buna da saygı duyuyorum. Orada bir Armoni Brooks etkisi yaratabilir bu arada.
6: Yaratabilir. Şimdi Beşiktaş'ta peki bu sezonda kalır mı sence?
5: Zannetmiyorum.
6: Bu arada hani Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon Euroleague durumu pek çok etkene bağlı. Başta işte Monaco'nun, Burg'un durumlarına bağlı gibi görünüyor ama dün de şöyle bir detay vardı. Biliyorsun Andrea Trinchieri şu anda PAOK'un önce basketbol organizasyonunun başındaki isim oldu. Sonra da baş antrenör olarak önümüzdeki sezon görev yapacak ve PAOK da büyük bütçelerle Euroleague'i isteyerek geliyor. Euroleague'in resmi yayınlarında da dün hep Andrea Trinchieri vardı.
5: Yayın sonu programında zaten dört dahil Peren Şengün, Trinkieri gibi isimler var. Direkt orada yer verilmiş.
6: Yani sanki orada da bir PAOK'a göz kırpma ben sezdim açıkçası.
5: Ha biliyorsun onlar da Kalates falan kadrolarına kattılar. Büyük bütçelerle geliyorlar. PAOK'a göz kırpma olabilir. Zaten bir numaralı aday PAOK gözüküyor. Ardından Beşiktaş, Bahçeşehir, Hapoel gibi takımlar var. Yani o wildcard bilmiyorum Brook Brest kullanacak mı ama görmek lazım. Monaco zannediyorum olmayacak seni.
6: Ki zaten hani Beşiktaş'a da çok kalmayacak gibi görünüyor wildcard. Pek çok talip arasından Euro kapı kazanıp zaten orada olmak gerekirdi zaten.
5: Yazık oldu, yazık oldu. İstersen mesajlarla devam edelim. Bayağı bir mesajımız var. Onları bitirelim hem de biraz üzerlerine sohbet etmiş olalım. Almanya'dan selamlar sevgiler. Ben Uğur Budak. Hem hocamızdan hem de takımımızdan razıyım. Beni üzen ve endişelendiren tek şey takımın sezonun en önemli maçından hemen önce her iki başkan adayında sanki maç yokmuş gibi davranmalarıydı. Saygılar demiş. Yönetim değişikliği bence takımı olumsuz etkiledi demiş. Yani bu da ilginç bir perspektif.
6: Tabii olabilir ama ben çok hani etkilediğini düşünmüyorum Final Four öncesi ya. Konsantrasyon noktasında ben Fenerbahçe'nin sorunu olduğunu düşünmüyorum. Biraz da taktik teknik noktada bu sorun yaşandı maç içerisinde bana kalırsa.
5: Yani dün sadece 61 sayı attık. Real Madrid ilk yarıda 62 sayı attı Valencia'ya karşı. Gerçekten üzgünüm Mersin'den Sercan yazmış.
6: Valencia maçlarında bunları görmeye alışırız diyelim.
5: Valencia 3 atar 5 yer öyle bir takım yani işte futboldaki karşılığıyla en azından böyle. Bu arada Vezenkova dair her izlediğimde dün de fark ettim mesela özellikle 3. çeyrekte. Handball oynar gibi oynuyor basketbolu farkında mısın?
6: Hiç hissettirmiyor. Attığını hiç hissettirmiyor. 3. çeyrekte 14 attı. Hani izlerken 2 sayı attığının farkında değilim ben.
5: Ya hakikaten handball oynuyormuş gibi gözüküyor. Çok enteresan ya. Tarzı da öyle mesela. Yani işte bitiriş noktasında şut tarzı orta mesafede bilhassa hakikaten ilginç oyuncu.
6: Evet acayip bir fiziği var. O fiziğiyle acayip düşük bir atletizmi var. Garip bir oyuncu. Bir basketbolcuyu çok andırmıyor.
5: Yani evet bir de şu an Euroleague'in en iyi oyuncusu olma ihtimali de hayli yüksek ya mesela bütün bu verilerin ışığında. O da çok enteresan.
6: Bir robot gibi diyebilir miyiz onun için aslında? Her yerden.
5: IQ'su çok yüksek. IQ'su evet, çok yüksek. Hep doğru yerde.
6: Topu potanın içine atmaya odaklanmış bir kodlanmış bir robot gibi adeta.
5: Çok güzel benzetme bu arada. İyi yayınlar Burak kardeşim. Olmayınca olmuyor. Fenerbahçe Beko maçlarında hep son anlarda yeniyordu. Olympiakos ekol takımı kupayı alır. Yunan ekibi Real Madrid'i yener demiş Bursa'dan Aykut Bey.
6: Final Four'daki 4 takımın 3'ü zaten ekol takım. Fenerbahçe'de bence buraların artık gediklisi son 10 yıldır. Olur ya Final Four başarıdır bence. Hani yarı finalde elenmek başarısızlıktır diye bakmamak lazım. Final
5: tek maçta kalmak... herkes elenebilir.
6: Tabii ki Euroleague'de asıl başarı Final Four'a kalmaktır bence.
5: Katılıyorum. Günaydın Burak kardeşim. Ve konu Antalya Kemer'den Necdet. Final Four için bence gelenler gidenleri ciddi şekilde arattı. Hakemler sertlikle bazı pozisyonlarda rakip takıma katkıyı sağladı unutmamak lazım. Yine de kötü bir oyun. Seyirci bilinçli dağınık oturtmuşlar. Her şeye rağmen güzel sezon için teşekkürler demiş.
6: Vallahi Yunan yönetimi o seyirci olayını istediği gibi ayarlamış açıkçası. Burada çok Giannakopoulos'un da devrede olmadığını gördük bence.
5: Yok Giannakopoulos muhtemelen şu anda bir yerde tatil yapıyor ya da gelecek sezon transfer çalışmalarını da yapıyor olabilir bilmiyorum yani. Ya da ne bileyim Olympiakos'ta oynanacak final serisinden önce NBA'den bir oyuncu daha mı getirmeyi düşünüyor? Aklında ne var neyle uğraşıyor ama bakalım.
6: Bence sandığımızdan daha böyle bu şeyleri umursayan bir adam ve net bir şekilde şu anda odaklanıp bu maçları izliyordur.
5: Koç da arıyor olabilir.
6: Olabilir.
5: Koç da arıyor olabilir. İyi yayınlar. Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl Euroleague'de olma ihtimali var mı? Ben zayıf görüyorum açıkça söylemek gerekirse.
6: %10.
5: %10 güzel bir oran evet. Günaydın. Artık bu net bir şey. Sergen Hoca yıldız futbolcu sevmiyor. Buna girmeyeceğim. Adnan Bey yazmış. Futbol konuşmuyoruz çünkü. Saat 12-2 arasında bahse gireriz de futbol konuşacağız uzun uzun. Arzu ederseniz orada tekrardan mesajınızı beklerim. Burak Bey gerçekten harika yorumlarınız var. Takdir edilesi iyi bayramlar demiş İsa Karatoy. Teşekkür ederim. Burada sevgili Onur da varken program benim için daha keyifli oluyor. Tek başıma bazen sıkılabiliyorum. O yüzden buradan kendisine de teşekkür edeyim bu vesileyle. Günaydın Burak Bey, ben Nihat Çetin. Sezonun en önemli maçında en kötü oyunumuzu oynadık mı diyelim, yoksa Olympiakos oynatmadı mı diyelim. Neyse, her şeye rağmen takıma sonsuz teşekkürler. Hemşerim ve takımdaşım Onur Bey'e selamlar, sevgiler demiş.
6: Selamlar olsun. Az önceki sözlerin için ben sana teşekkür ederim asıl. Sergen Yalçın, futbol noktasında ufak bir değinme yapayım ben. Sosyal medyada yeni bir hesap oluşturdun. Bu noktada dinleyicilerimiz internet üzerinden aratarak ulaşabilir. Dün de bir içerik üretmişsin gerçekten. İlk içeriğini paylaşmışsın. Çok hoşuma gitti. Keyifle takipteyim. Olympiakos'un biraz da Fenerbahçe'yi oynatmadığını düşünüyorum son mesajla ilgili olarak da.
5: Olympiakos'un Fenerbahçe'yi oynatmadığını ben de düşünüyorum. Ayrıca desteğin için de teşekkür ederim. Burak Alaca YouTube kanalı ve yine Burak Alaca sosyal medya hesabı üzerinden. Biraz da futbol gündemini değerlendirdiğim bir kanal açtım. Şimdiye kadar ilk izlemeler fena değil, ilk video olduğu için buradan sizi de davet etmiş olayım. Desteklerinizi bekleriz. Burak Alaca YouTube kanalı ve Burak Alaca sosyal medya hesabına yine Onur Kıran'ı da hem Onur Kıran YouTube kanalından hem OK Basket ve Onur Kıran isimlerinden Instagram ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Orada da çok kıymetli basketbol içerikleri var.
6: Teşekkürler.
5: Evet, bakalım bir mesajımız daha var. Ben Bilgehan, Final Four'da 4-4'lük oynamazsanız elenirsiniz demiş de doğru. Gayet doğru. Çok affı yok.
6: Doğru. Burada zaten yani çok güçlü takımların olduğu bir nokta ve geleneği olan takımların genellikle olduğu bir nokta. Basketbol kültürü olan takımların olduğu bir nokta. Zaman zaman Monaco, Valencia buralarda yer alıyor ama son noktada 4 takımdan 3'ü genellikle zaten buraları oynamaya alışkın ekipler oluyor. Ekipte oynamaya da pek toleransınız kalmıyor doğal olarak.
5: Uğur kardeşimiz yazmış Mersin'den. Galatasaray basketbolunda transfer gündemi var mı diye. Şu an Yiğit Arslan haricinde başka bir isim var mı medyaya yansıyan?
6: Yani geçtiğimiz haftalarda iki Litvanyalı oyuncuyu söylemiştik. Bunun dışında yerli transferde de Buğra'nın ben kalacağını düşünüyorum. Şu anda aklıma gelen de başka yok.
5: Grigonis ihtimali sence gerçekçi mi?
6: Ben gerçekçi buluyorum şu anda.
5: Fayda sağlar mı sağlıklı bir Grigonis diyeceğim ama herhalde hepimiz sağlayacağını düşünüyoruzdur.
6: Yani en azından Basketbol Şampiyonlar Ligi seviyesi için net bir şekilde sağlayabilir. Ki mesela Gudaitis'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni getiren oyunculardan birisi olduğunu gördük. Ya bu oyuncular belki Euroleague seviyesinde çok fark yaratacak isimler değil ama Basketbol Şampiyonlar Ligi seviyesinde fark yaratabilirler.
5: Katılırım buna da. Onun haricinde Bjernberg ismi konuşuluyordu zaten. Bundan da bahsetmiştik daha önce. Burak Bey, iyi günler, iyi yayınlar. Ben Denizli'den Kasım. Yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Futbol konuşurken dünkü maçı ve federasyon başkanının kupayı Trabzonspor'a verişinden birazcık bahseder misiniz? Galatasaray'a vermemiş de Trabzonspor'a gelip vermek veremedik, bulmuyorum. Burada mesajınızda bir devriklik var, onu bir düzeltebilirsek yanlış bir anlam çıkmaması açısından söylüyorum. Bunu da bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum demiş. Evet, dün Trabzonspor'u kupayı aldığı an kupa seremonisi çok eleştirildi. Yani mesela UEFA Avrupa Ligi finalinde kupa takdimini gördük. Dün Antalya'da saha ortasında o kadar gereksiz sayıda medya mensubu vardı ki Savic kupayı alıp takım arkadaşlarının yanına bile gidemedi.
6: Ya maça göz atma fırsatım oldu. Böyle tribün olaylarını bir kenara bırakacak olursak güzel de bir maç olduğunu düşünüyorum. Hareketli bir maç olduğunu düşünüyorum ama kupa törenini çok izleyemedim açıkçası. Yani ne desem yalan olur.
5: Burada dediğim gibi hem kupanın takdim ediliş anı hem de Savic kupayı aldığında kürsüye takım arkadaşlarının yanına gitmeye çalışırken bir sürü basın mensubunun ya da orada görevli her kimse bilmiyorum arasından geçmeye çalışıp giderken çok zorlandı mesela. Yani neden orada öyle bir kalabalık var?
6: Bu organizasyonları biz pek beceremiyoruz ya. Spot törenlerini falan.
5: Daha iki gün evvel burada bir UEFA Avrupa Ligi finali oynandı. Gayet güzel değil miydi mesela? Seremonisinden maçına kadar, tribünlerine kadar.
6: Lokal anlamda bahsediyorum hani. Bu kendi içimizde. Zaman zaman işte lig şampiyonlarımızın, zaman zaman kupa şampiyonumuzun. Bu törenlerde çok başarılı olduğumuzu ben düşünmüyorum açıkçası.
5: Vallahi fikrim Trabzonspor'da kutlarım. Bence bu sezon çok kıymetli bir şey imza attılar. Onlar için de daha güzel günler olur inşallah. Yunus abi yazmış. Ayrıca Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Sağlıklı bir yaşam Allah nasip etsin inşallah kendisine. 26. yaşı kutlu olsun demiş. Evet, Dünya Kupası'nda da milli takımımızın formasını giyecek oyunculardan biri. Kendisine nice seneler dileyelim buradan.
6: Sağlıklı yıllar dileyelim.
5: Evet, süremizin sonuna gelmişiz. Son bir mesajımız var, onu da okuyalım. Dinleyicimizin gönlünü kırmayalım. Burak Bey, ben Nihat Çetin, söylemeyi unuttum. Bana göre basketbolun en olumsuz faktörleri hakemler. Olur olmaz her temasa faul çalıp oyunu keserek izleme zevkini olumsuz etkiliyorlar. Bu konuda Amerikan futbolu mesela tutukluk anlamında çok daha kötüdür. O yüzden onu da zamanında çok yakinen takip etmiş biri olarak basketbola çok ben fitim, razıyım yani.
6: Evet. Son dönemde çok arttı.
5: ağzına sağlık. Yine programın nasıl geçtiğini ben pek anlamadım. Hala bir herhalde 20 dakikamız vardı diye tahmin ediyordum ama saati doldurmuşuz.
6: Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık.
5: Evet, hattımızda sevgili Onur Kıran vardı. Kendisini Onur Kıran sosyal medya hesapları üzerinden, ki çok kıymetli basketbol içerikleri de çekiyor ve Onur Kıran YouTube kanalı üzerinden, OK Basket üzerinden ya da OK Basket üzerinden, OK Basket üzerinden takip edebilirsiniz. Bugünlük 6. Adam'dan bu kadar. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da...
4: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
7: Sağlam bankacılık.
8: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
9: Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
14: Radyo Spor. Reklam.
15: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
16: Radyo Spor.
15: Saran Holding kuruluşudur.

0: Efendim herkese günaydın. Bugün 23 Mayıs Pazar. Sevgili dinleyenler, Son Düzün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Sevgili dinleyenler, bugün sizlere Ankara ve İzmir yarışlarının değerlendirmesinde bulunacağız. Sonrasında Diyarbakır olacak ama Diyarbakır'ı da sondüzük.com adresine girip oradaki uzman tahmincilerimizden, yorumcularımızdan sevgili Serkan Çömez ve Menderes Avşar'dan bakarak takip edebileceksiniz. Sevgili dinleyenler, Ankara ve İzmir demiştik. Ankara'da bugün 9 koşulu bir yarış programı var ve saatler 13.30'u gösterdiğinde günün ilk koşusu Maiden mücadeleyle start alacak. 1200 metre kum pistte. Sonrasında Ege'ye, İzmir'e gideceğiz ve İzmir'de de saatler 16.15'i gösterdiğinde yine 9 koşulu yarış programının ilk koşusu Maiden mücadeleyle başlıyor olacak. Ankara'da değerli dostum sevgili Aykut Balcı bizlerle olacak derken o da hatta günaydın sevgili Aykut.
1: Günaydın Ufukçum, nasılsın, iyi misin, bayağıdır görüşemiyoruz.
0: Tabii sen Ufuk Çakır'a onunla beraber program yapmaya alıştığın için biz unutulduk evet. Haliyle.
1: Doğru. Hayır, sen unutulmazsın da ama özledik yani.
0: Çok teşekkür ederim. O da biliyorsun bayram tatiline gitti. Biz evet. Bekarlar da haliyle devir teslim bir hafta boyunca değerli dinleyicilerimizle burada olacağız. Tabii ki iş görmek iyidir bence.
1: Evet evet, kesinlikle öyle. İyi oldu. Bugün de güzel bir program sunacağız diye umut ediyorum. Yarışlara başlamadan ilk önce Ankara'da hava durumunu söyleyeceğim. Sevgili Atay ve Onur abimiz. Hatta videosunu da attı sahalardan filan. İnanılmaz bir yağmur var. Valilikten uyarı geldi. Büyük ihtimal bence ilerleyen saatlerde Çim'de zaten iki yarışımız var. İkinci ve dokuzuncu koşularda. Bence iptal olacak gibi gözüküyor. Çünkü sel götürüyor bu tarafı şu anda.
0: Eyvah.
1: Bilmiyorum nasıl olacak. Biz bir gün öncesinden yazdığımız için de şimdi ona göre de hazırlandık. Aslında sabahtan beri yağmur falan yoktu. Birden bastırdı ufuk. Yarış içinde de yağmurlu olacaktır. Ne diyelim artık?
0: Bu sezon özellikle yani çimci atı olanlar ne yazık ki bir türlü çim koşamadılar. Bunlardan birisi de benim, zaten artık atı emekliye ayırdım. Dolayısıyla yani gerçekten de tabii ki doğa olayı, ona yapabilecek hiçbir şey yok ama şanssız bir sezon başlangıcı çimci atlar için. Ben her zaman diyorum yani, ben bir at sahibi antrenör olarak, iyi bir atın olacaksa kumcu olmalı ki en azından 4 mevsim koşabilme şansına sahip olabilmeli diye düşünüyorum.
1: Evet abi, kesinlikle haklısın. Kış sezonu derken, ilkbahar sezonu falan derken gerçekten bu sene çimci atlar, yani safkanlar, bekleyen isimler gerçekten bir hüzünle karşılaştı. Hani koşsalar da ağır pistte koşmaya çalıştılar. Bu da tabii ki yani
0: safkanlarda,
1: bir ağrısı sızısı varsa daha da ilerlemesine neden oluyor. Ağrılarına neden oluyor. Senin dediğin geçmiş olsun sana da. Dediğimiz gibi inşallah olur ileride bir kumcu bir şampiyonatımız. Beraber koşarız kardeşim.
0: İnşallah. Bir Velociraptor bir daha gelir mi?
1: Vallahi bir Depurman da gelmez, Velociraptor da gelmez. Bilmiyorum yani. Ama dediğim gibi her şeyin neresi diyeceğiz ufuk saatten sonra artık.
0: Peki o zaman günün ilk koşusundan başlayalım. Maiden mücadele, 3 yaşlı Arap atları, 1200 metre kum pist ve 11 isim start alacak. Neler söylersin?
1: Evet, şimdi koştuğu 3 yarışını İstanbul Santitik Pisti'de gerçekleştiren Kestel 7, 3 numara Kestel 7 Ankara'da hazırlanıyor. Yolda gitmiyor. Hazırlık durumuna baktığım zaman 800 metre işlerinde inanılmaz iyi durumda olduğunu gördüm. Akışlıydı. Bugün kazanmaması

0: için bir neden yok. Ama burada benim takibimde olan bir isim var Ufuk. İki yarıştır Radyo Spor Ali'de ben Parsı Bey'i hep banko verdim. İki defa Çim'de koştu. İşte bu sefer kuma aldılar. Islak kumda koşacak büyük ihtimal. Nasıl bir performans gösterecek? Kapalı kutu. Ekürü koşmasıyla beraber ekürüsü de şanslı olan yani süper olan Parsı Bey muhakkak fonlarında bulunacak. Bir de idmanlarında çok iyi gördüğüm Urfa Bey'i ufak bütçeler için yeterli gibi gözüküyor. Geniş oynayanlar sürprizde 10 numara Ayda Karan ve 6 numara Şenoğlan'ı ekleyebilirler.
1: Evet, günün birinci koşusu Maiden mücadele yarış yaşamında ilk birinciliğini kazanmak için piste çıkacak 11 Arap Tayı. 3 numaralı Kestel Yiğidi, 4 numaralı Barsı Bey ekürüsü, 5 numaralı Süper Oğlan var sevgili dinleyenler. Bu ismini değerlendirelim dedi muhakkak sevgili Aykut. Sonrasında 7 numaralı Urfa Bey'i. Bu 3 isimi 3-4-7 öncelikli isimler ama sonrasında 10 numaralı Ayda Karen, 6 numaralı Şenoğlan. Bu isimleri de yazarak günün ilk koşusunu geçebiliriz. Sıralaması birinci koşuda sevgili Aykut'un Ankara'da 3-4-7 öncelikli, sonrasında 10 ve 6. Evet, ikinci koşuya geldik. Şartlı 3 mücadele, 3 yaş İngilizler, 2200 metre çim pist. Burada da 8 isim start alacak. Yarış yaşamına kazanarak başlayan 7 numaralı My Boyfriend 273 gün sonra tekrar pistlere geri dönüyor. Sevgili Aykut, neler söylersin bu koşuda?
0: Evet, şimdi çim yarışımız burada. Bekleyeceğiz komiserler kurulu kararını. Yağmur çok şiddetli. Ben şimdi burada çıkan atlar da olacaktır diye düşünüyorum. Eğer çim kum alınırsa diye düşünüyorum. Ama performans durumlarına göre önlerde yerini alacak bir numara Not The Battle var. İnat yapısı var. Formu çok çok iyi durumda olduğunu biliyorum. Bir numara Not The Battle benim favorim. Eski formundan uzak olsa da gördüğü yarışlar sonucu kondisyon açığını kapatan kalite isim Canik Dibeyler 4 numara. Bu Darkok 5 numara bence ıslak pistte, kum pistte fazla koşacak gibi gözüküyor 5 numarada Darkok. Son olarak sürprizde de hava yağmurlu 2 numara Tarcan Baba diyeceğim. Yani benim sıralamam 1-4-5-2 Ufuk.
1: Peki bir şey soracağım. Tabii sıralamayı söyleyeceğim tekrar. Yarış burada kuma alınırsa hiçbiri de yani şöyle söyleyeyim çime göre kumu net iyi koşabilir ya da kötü koşabilir diyeceğiz isimler söz konusu değil. Öyle de bir enteresan tarafı var bu
0: koşunun. Evet, ilginç, evet. Çok ilginç bir yarış bizi bekliyor. Yani gerçekten ben de bilmiyorum. Ama dediğim gibi yani ben şuna inanıyorum. Not The Battle hani çim kum ayıracağını düşünmüyorum ben burada kendimce. Hayatı boyunca ilk 3 yarışını çimde, sonra geri kalan kısımlarını hep sentetik pistte koştu. İstanbul, Antalya, Ankara'da işte koştu. Burada hazırlanıyor. Çok iyi durumda. Bilmiyorum.
1: Yani sana video atan ilgili Onur Dilbaz mıydı?
0: Evet, evet.
1: Gitmiş o zaman Ankara'ya.
0: Evet. Daha sıkıntı yok.
1: Selam olsun Onur'a da. Evet, o zaman günün ikinci koşusunda sıralama 1 numaralı Not The Battle, 4 numaralı Canikli Beyler, 5 numaralı Dark Rock ve 2 numaralı Tarcan Baba. Bu 4 isim bence öncelikli dedi Aykut. Dediğimiz gibi eğer yarış kuma alınırsa ben de aynı fikirdeyim. Not The Battle bir Battleground tayı, kuma biraz daha yatkın eğer çim kuma alınırsa diğer rakiplerine göre. Tekrar ediyorum, günün ikinci koşusunda sıralama 1, 4, 5 ve 2. Günün ikinci koşusunda sıralama. Geldik günün üçüncü koşusuna. Sevgili Aykut, şart 4 mücadele, 2 yaş İngilizler 1100 metre kum pistte start alacak. 2 isim 5 numaralı Herani ve 7 numaralı Designer da yarış yaşamına bu koşuyla başlayacak ama son dakika aldığım bir duyum var. 7 numaralı Designer'ın koşudan çıkacağına dair bir bilgi var. Neler söylersin günün üçüncü koşusunda?
0: Evet, şimdi performans olarak iyi isimler bir arada Ufuk. Ama ben şimdi Ankara'da hazırlanan, idmanlarında uçan, ilk defa kum pistte çıkacak olsa da eşkalini, pedigrisini çok çok beğendim bir 2 numara Victor of Tomo var. Ben bu pistte, kum pistte daha fazla ıslak pistte de koşacağına inanıyorum. Bugün benim sığınacak limanım olacak. Her ne kadar 1 numara Last Lake olsa da rakibi, ben 2 numara Victor of Tomo'yu bugün bir aksilik olmazsa yarışı kazanacağı taraftarıyım. Bank olarak önereceğim.
1: Evet, bir Toştu Wolf temsilcisi ama anne tarafı Gülen Gül, ki sevgili dinleyenler Gülen Gül de İzmir'de özellikle kum pistte müthiş yarışlar

0: yapan bir dişi kısrak 2 numaralı Gülen Gül bugün için yavrusu Victory of Tomo start alacak. Kum pisti de anne tarafına bakarsak yapmama gibi bir durumu söz konusu olmayacağı gözüküyor kağıt üzerinde. 2 numaralı Victory of Tomo'dan bahsettik. 2 numaralı Victory of Tomo'da sevgili Aykut'un bugün net bankosu Ankara'da günün 3. koşusunda. Aynı zamanda bu koşu sevgili dinleyenler 7'li Ganyan ve 7'li Plase'nin de başlangıç ayağını oluşturuyor. Tekrar ediyorum 3. koşu 2 Victory of Tomo banko. Evet, geldik gün 4. koşusuna. Handikap 16, dişilere mahsus bir koşu. 3 yukarı İngilizler, 1400 metre kum pist ve 2. altılı Ganyan'ın da Ankara'da başlangıç koşusu. Neler söylersin?
1: Evet, günün bence en zor yarışıyla başlıyoruz. 2. altılıya. Çok zor bir yarış Ufuk. Yani şimdi burada dün de yaşadığım bir olayı anlatacağım o ismi söylerken ama ben burada sıralama vereceğim. 4 numara Peloche My Love benim favorim. 1 numara Felix Perla, 10 numara Golden Soul. Sevgili Fatih Sultan Mehmet Sansar'la beraber dün beraberdik, oturduk hatta beraber muhabbet ettik. Bana Golden Soul'un şeyini, antrenmanını gösterdi. Yani buradan ilk kez Radyo Spor Aracı'ya söyleyeyim. Ben dedi çok beğendim abi dedi. Yağmurlu havayı da çok seviyorum ben dedi böyle. İnanılmaz cazip de çıkmış, bilginiz olsun. 10 numara Golden Soul söyledikten sonra 2 numara Whisper of Victory, 3 numara One Page, son olarak 6 numara Stargate diyeceğim. 4-1-10-2-3-6 benim sıralamam olacak. 10 numarayı muhakkak yazın. Vallahi son dakika düşümü gibi bir şey oldu.
0: Evet, zaten baktığımız zaman bu isim kumda 2 yarış koşmuş. Birinde 7. sonrasında ara verip tekrar dönüyor ve onda da ikincilikle ayrılıyor ve sonra çime gidiyor. Muhtemelen kum pisti daha iyi koşacak izlenimi veren bir isim. 1300 metrede Adana'da ve sulu pistte özellikle ikinci olmuştu. Bugün de Ankara pisti biraz sulu ya da nemli olacaktır ki ona da yarayabilir, sürpriz şansına sahip olduğunu söyledi sevgili Aykut. Günün 4. koşusunda 4 numaralı Peloche My Love, 1 numaralı Felix Ferla, 10 numaralı Golden Soul, 2 numaralı Whisper of Victory, 3 numaralı One Page ve 6 numaralı Stargate. Bu isimleri ayrımsız önerdi. Sıralaması 4. koşuda 4-1-10-2-3-6 şeklinde olacak. Geldik günün 5. koşusuna. Sevgili Aykut, bölünen meydanın bir diğer ayağı 1200 metre kum pistte start alacak. 3 aşağı patları 11 isim burada da dekraleri. Bay Ahmet'te koşunun bayağı favorisi. Neler söylersin?
1: Evet, hayatın ilk yarışında gene Radyo Spor Aracı'da ben bu ismin sahada direkt oynandığını biliyordum. Sonraki yarışında biz direkt, ben banko verdim ama dedem Hamza Reis kazandı o yarışı. Şimdi dedem Hamza Reis kimi geçti daha 2 gün öncesine baktığımız zaman? Çok da formda bir isimdi. O gün Bay Ahmet önde gitti. Dedem Hamza Reis dışarıdan gelip avlamıştı. Bay Ahmet önde kuracağı tempoyla bugün Beyaz Bayrak aynı yarışı yapar. Bu grubu da geçmesi lazım. Vallahi kazanmazsa yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ufuk 3 numara Bay Ahmet net banko.
0: Evet, Bay Ahmet'e teslim olmuş gibi iyi kazanması yapacak hiçbir şeyimiz yok. Evet, tamamıyla bugün kurgular Bay Ahmet üzerine olacak sende anladığım kadarıyla. Evet. Günün 5. koşusu sevgili dinleyenler 3 numaralı Bay Ahmet. Mesafede de en iyi dereceye sahip 1.25.90'lık bir derecesi, bir performansı söz konusu. Gümbür gümbür tayı 3 numaralı Bay Ahmet sevgili Aykut Balcı'nın sığınacak limanı 5. koşuda Ankara. Da 3 Bay Ahmet banko. Evet, 6. koşuya geldik. Handikap 16 mücadele, 4 yukarı ara patları 2000 metre kum pistte start alacaklar. Burada da 11 isim deklareli. Burada benim bir kabusum var sevgili Aykut, onu sana söyleyeyim. 11 numaralı Fatih Şah kazandığından sonraki bütün yarışlarında bir sürü beklentim oldu bu isimden ama o beklentileri karşılayamadı. Bugün bakalım nasıl koşacak. Sen bakalım bu koşuna neler söyleyeceksin? Gün 6. koşusunda seni dinliyoruz. Değerlendirmelerin
1: neler?
0: Ekleyelim
1: mi Ufukcuğum? Ekleyelim mi?
0: Ben karışmıyorum artık ona.
1: Şimdi evet, yine zor bir yarış aslında ama uzun mesafeli bu yarışta. Sonlarda etkili gelecek olan bir 3 numara hızlı İbrahim benim favorim. Şimdi Antalya sezonundan beri takibimde olan bir isim var. Adana'ya gitti, işte Ankara'da koştu. Ben bugün farklı koşmasını bekliyorum. 8 numara Özkehri var. İzmir'den hazır gelen bir kol tepesi var 2 numara. Bu mesafede etkili koşmasını beklediğim isimler var. 7 numara Enfes Tamer, Nusret, 6 numara Nusretoğlu. Ben sürprizde de 10 numara Rüzgar Su diyeceğim. Ama senin 11 numara Fatih Şah'da bir şey diyemiyorum abi. Bendeki sıralama 3, 8, 2, 7, 6, 10.
0: Bence bugün de bir çarpı atalım da. Yani onu bugün de salmayalım. Tamam. Çünkü biz ne zaman peşini bırakırsak bu tür isimlerin onda yanılıyoruz ki dün Loriet, yani ben kendi kuponuma artık dedim ki hani Loriet sürekli hep oyunun içinde bir türlü gelmiyor. Dün umudu kestim Loriet'ten ve altını ne verdi? 721 bin lira.
1: Of.
0: Ya yani acı bir tecrübe oluyor. Dolayısıyla gene de biz bir kere daha şans verelim. 6. koşuda sevgili Aykut der ki 3 numaralı Hızlı İbrahim, 8 numaralı Öz Kehribar, 2 numaralı Kov Tepesi, 7 numaralı Enfes Tamer, 6 numaralı Nusret Oğlu, 10 numaralı Rüzgar Su ve son olarak 11 numaralı Fatih Şah bu koşuda yazılması gereken isimler. 6. koşu sıralama 3, 8, 2, 7, 6, 10 ve 11 şeklinde sevgili dinleyenler. Geldi günün 7. koşusuna, handikap 14 mücadele, 3 yaş İngilizler, 1500 metre kum pisti.
1: Evet Fuk, idmanlarını çok çok beğeniyorum. Yani bir aksilik olmazsa bugün çok iyi koşacağını bildiğim 4 numara Noble Storm net favorim abi. 3 numara Volkswagen, o da çok çok iyi durumda. Son olarak 2 numara Goldman diyeceğim. İlk 3 isim bende 4-3-2. 3 atın dışına çıkacağını zannetmiyorum. 4-3-2 geçeceğim bu yarışı.
0: Evet, bu koşuda baktığımız zaman idman görüntüsü gayet sağlıklıydı. 3 yaşlı isimlerin mücadelesinde 4 numaralı Noble Storm, 3 numaralı Wolf Şahin ve 2 numaralı Goldman ki koşmuş olduğu iki koşuda da bir birincilik bir de üçüncülük elde etmişti. Rakiplerine nazaran iyi bir başlangıç yapan isim 2 numaralı Goldman'ı önerdi sevgili Aykut burada. Sıralaması 7. koşuda 4, 3 ve 2 şeklinde Ankara'da. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Maiden mücadelenin sonuncusu, bölünen Maiden'ın bir diğer ayağı ve sonu 3 yaş Araplar 1200 metre.
1: Evet, şimdi Ufuk, bu İstanbul'da son ikinci bir çok çok iyi olan bir 5 numara Küçük Azat var. Yani içerilerde gidip ilk 3'te gidip ortaya aldı. Etkili ataklarla geldi. Belki yetiştiremedi ama bugün kumpliste ben 2 kat daha fazla koşacağına inanıyorum ki idmanlarında 800'lü galibim falan çok çok iyiydi. 5 numara Küçük Azat. Bugün gene sığınacağım liman olacak. 5 numara Küçük Azat benim net bankom abi.
0: Evet, bu koşuda Küçük Azat 5 numaralı isim, Sabrinat'ı Güneşimsin orijinli isim. Küçük Azat koşmuş olduğu iki yarışta bir üçüncülük bir de ikincilik elde etmişti. Bugün de %44'lük oynanma oranına sahip bir isim. 5 numaralı Küçük Azat sevgili Aykut'un da bankosu. Günün 8. koşusunda 5 numaralı Küçük Azat banko. Geldik kapanışa sevgili Aykut, günün 9. koşusuna handikap 16 mücadele, 4 yaş Arap atları 1400 metre çim pistte start alacaklar. Kalabalık bir koşu, toplamda 15 dişi Arap atı start alacak, neler söylersin?
1: Şimdi ufukçum şey, yani bu çim yarışının son ayağı, bir de kalabalık bir yarış. Çimde yarış olacak mı şu anda belli değil tabii ki. Kuma alınırsa ne olacak? İşin garip tarafı o. Ben 3 numara Terken Hatun benim. Ya önlere çok çabuk rahat gelen bir isim. 4 tane ikinciliği var ama bir türlü istenilen şekilde kendini fotoğrafa atamıyor. Ben bugün 3 numara Terken Hatun benim net favorim. 1 numara Frozen Love kum olursa yarış çok çok daha etkili olacaktır. Açık ve net söylüyorum. 2 numara Pirnur kum çim ayırt etmiyor. O da iyi koşuyor. Yani ben baktığım zaman ilk 3 isim 3-1-2 bu kumda kim de olsa iyi koşacak isimler. Sonrasında sürprizde 8 numara Burçigit, 9 numara Tumbul Müze, yani kim olursa koşacaktır büyük ihtimal. Eğer kum alınırsa yarıştan çıkacaktır. 14 numara Yetim Abla, 5 numara Efsane Hanım. Son olarak da 10 numara Anadolu Yazı diyeceğim. Anadolu Yazı'da idmanlarında çok çok sağlıklı gördüm. Biraz kalabalık tuttum. Yarış son ayak, yatmayalım. Ufak da bir bütçeli kupon verdim. Sıralamam benim 3-1-2 çok çok önde, 8-9-14-5-10 geniş oynayanlara tavsiyem.
0: Evet, günün kapanış ayağında 3 numaralı Terken Hatun, 1 numaralı Frozen Love ve 2 numaralı Pir Nur. Bu 3 isim öncelikle dedi sevgili Aykut, sonrasında 8 numaralı Burçin, 9 numaralı isim Tumbul Müzeyyen, 14 numaralı Yetim Abla, 5 numaralı Efsane Hanım ve 10 numaralı Anadolu Yazı. Sevgili dinleyenler, 3-1-2 son koşuda Ankara'da öncelikli, sonrasında 8-9, 14, 5 ve 10 sıralaması ön planda tuttuğunu söyledi sevgili Aykut. Aykut, çok teşekkür ederim, değerli vaktini bizler için ayırdın.
1: Ya ben çok teşekkür ederim. Özlemiştim seni de. İyi oldu.
0: Sağ ol.
1: Bütün yarış severlere de şimdiden bol şanslar diliyorum. Bana da iyi yayınlar diliyorum. Metin abi de şimdiden başarılar diliyorum abiciğim.
0: Evet. Sevgili Metin Abacı az sonra hattımızda olacak. Sevgili dinleyenler, kısa bir reklam arası, sonra tekrar buradayız.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Binacele kılçık koy.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding.

0: partnerisi vardı. Onları da ben sizlere söyleyeyim. Üçüncü koşuda 2 numaralı Victoria of Tomo. Daha doğrusu 3 banko önerisi vardı, birisi alternatif. Üçüncü koşuda 2 numaralı Victoria of Tomo. Beşinci koşuda 3 numaralı Bay Ahmet. Yine günün 8. koşusunda alternatif bankosu da 5 numaralı Küçük Azat'tı. Eğer yayını kaçırdıysanız sevgili dinleyenler, yapmanız gereken işlem çok basit. Sondüzlük.com'a üye olmanız gerekiyor ya da aplikasyonlardan Son Düzlük uygulamasını indirmeniz gerekiyor ki indirdikten sonra Son Düzlük'e üyeliğiniz gerçekleşecek ve üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları tekrar ücretsiz olarak kontrol edebilme fırsatına sahip olacaksınız. Bunun yanı sıra Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan sondüzlük.com'da kuponlarınızı gönül rahatlığıyla yatırabileceksiniz ve çeşitli kampanyalardan da faydalanmış olacaksınız. Yeni üye olduğunuzda yeni üyeye özel her gün toplamda 2500 TL ama her gün günde 500 TL hediye bonus kazanma fırsatına sahip olacaksınız. Yine altınız eğer 5'te kalsa bile oynamış olduğunuz kuponun %25'i ertesi gün hesabınıza iade olarak geçecek sondüzlük.com'da. Gelen mesajlar var. Gelen mesajlara da hemen bakalım. Evet, Ankara'dan yazan dinleyicilerimiz var. Sevgili Murat Yelbaşı ve ailesine de buradan selamlarımızı iletelim. Değerli at sahibi Murat Yelbaşı. Kendisi de Ankara'da ikamet ediyor ve Ankara'da kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Ankara'ya daha doğrusu. Yine İzmir'den bakıyorum sevgili dinleyenler, Mustafa Bey'e de selamlarımızı iletiyorum. Bizlere yazan Mustafa Bey'e de selam ve saygılarımızı iletiyorum. Bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra sevgili dinleyenler, İzmir'i yorumlayacağız. İzmir'de sevgili Metin Abacı az sonra hattımızda olacak. Şimdi kısa bir reklam, tekrar görüşmek üzere.
1: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün.
3: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Arabanı arabamla.com'a değerinde Trink Sat.
5: Radyo Spor.
6: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi, boşta durmasın dedim, hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: fiyatları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.

0: Evet sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde İzmir tahminlerine geçeceğiz. İzmir'de değerli yorumcumuz sevgili Metin Abacı hattımızda olacak ve İzmir'i bizler için, sizler için daha doğrusu yorumlayacak, siz değerli dinleyicilerimiz için. Metin Abacı da hattımıza gelmiş. Günaydınlar sevgili Metin Abacı.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Güzel bir İzmir hafta sonundan herkese selamlar olsun. Hava açık, güneşli. Sen sormadan ben söyleyeyim.
0: Evet.
1: Dün yağmur öğleden sonra geceye kadar yağış, böyle Nisan yağmuru gibi ince ince yağış vardı. Bugün kumpis telva gibi. Kaba kumlu eksik çimci atlar için de ideal duruma geldi. Hı-hı. Güzel bir yarış günü, güzel bir pist hafta sonu bizleri bekliyor.
0: Evet, yani bu şeyle alakalı henüz daha bir net bir bilgi yok değil mi? Çimlerin durumuyla alakalı net
1: Hayır,
0: bir bilgi
1: henüz
0: yok.
1: Henüz daha net bir bilgi yok. Büyük bir olasılıkla da çimler artık koşulmayacak İzmir'de yeni düzenleme yapılana kadar.
0: Demin Aykut'la da onu konuştuk biliyor musun sevgili Metin Abacı? Yani bir daha bir at, gerçi taylarım var daha yetişecek de, inşallah kumcu olurlar diye dua ediyorum. Çünkü kum atın varsa 4 mevsim bir şekilde koşabiliyorsun ve bence daha rahat bir yarış hayatları oluyor diye düşünüyorum. Çünkü ülke iklim koşulları nedeniyle zaten son zamanlarda biliyorsun zaten dünyanın iklimi değişti. Biz de bildiğin ya yaz ya kış olan bir iklimin içerisine girdik. Bundan sonra çim yarışları, ki Mayıs'ın sonuna geldik, yapılamıyorsa gerçekten de çok vahim bir durum diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısın?
1: Aslında yapılır, katılıyorum. Biraz işgüzarlık, biraz böyle sorumluluk almak istemiyorlar üzerlerine ilgililer. Ya şimdi düşündüğünde İrlanda, İngiltere, kuzeyde sürekli yağış alan, yemyeşil bir alan. Oradaki pistler herhalde ölçmeye kalksan 6-7 ile çamur balçık içinde. Hele hele bir de engelli şeyler oluyor, yarışlar oluyor biliyorsun.
0: Evet.
1: Ya daha riskli yani, düz düz koşmak varken atlaya atlaya zıplaya zıplaya dedi ki o pistler 6-7-8 belki de ölçülse. Çünkü sürekli yağış alan kapalı bir ortamda bu sapkınlar. Bizimkiler burada helva gibi pistte yarışları iptal ediyorlar, anlaşılır gibi değil yani. Biraz da hani ufacık bir kaza olsa ama sorumlu olmayalım gibi.
0: Yani atın tabii ki sağlığı önemli, tabii ki binicinin sağlığı önemli, bu ayrı bir durum ama olayın bir de diğer tarafı var yani. Sonuçta bu pistleri yapan ve bu pistlere yarışlar başlamadan önce oradaki, işte bilmiyorum, afaki konuşurum, eğim midir, işte ne bileyim pistin durumudur, bunları da inceleyecek, bunları net bir şekilde sunacak birilerinin de olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani direkt çim pist iptal, yani niye? Hadi tamam, İzmir'de durum belli, araştırılacak, incelenecek de.
1: Ama
0: şimdi
1: bu
0: İstanbul'da
1: kaç senedir bir şey değil ki.
0: Evet.
1: Yıllardır böyleydi, şu ana kadar çoktan düzelirdi, yapılırdı aslında
0: bakarsın. Şey mesela Metin Abacı, yani İstanbul'da sen de hatırlıyorsun, yani hatırlar mısın demeyeceğim. Yani dediğin gibi çim pist ölçümünü hatırlamıyorum ben ama yani çamurun içerisinde koştukları zamanlar var. Yok, ki.
1: Eski yarışlarda böyle altılı pistlerde bile yarışlar koşuyor. En azından şöyle düşün. Şu anda bile halen daha yarışlar koşuyor. 5.1'i gördüm, hemen iptal diyorlar. Ama o gün grup yarış varsa, ki grup yarışlarda kalabalık oluyor, 18-20 attı grup yarışlar oluyor, onu koşturtuyorsun. Risk varsa onun için de var. Niye koşturuyorsun o zaman onu?
0: Bravo.
1: Yani olmaz ki böyle bir risk orada kalkıyor mu ortadan? Eğer o koşuyorsa, risk yoksa tekniklerle koşması lazım. Çünkü at sahiplerinin bir beklentisi var. Günlerdir o yarışı bekliyor. Kim koşacağım diye atını hazırlamış. Mecburen yarıştan çıkarıyor. Yani kendi kafalarına göre.
0: Ben atımı emekli ettim işte, sen biliyorsun, 3 yaşında.
1: Biliyorum.
0: Son yarışında 4. Çim koşamıyorum de, benden ne kadar bekleyeceğim ki yani? Ata da yazık.
1: Ya sen söyleyince aklıma şu geldi. Ya bugün bakıyorsun ülkemizdeki en iyi yarışlar, kupalı yarışlar, ikramiyesi yüksek yarışlar hep çimlerde koşuluyor.
0: Evet.
1: Bunda çok nadir yani. Ege derbisi, Akdeniz derbisi, yani çok çok fazla öyle şey yok. Grup bir açık yarış yok. Bütün yarışlar çimlerde. Evet. Ona göre de tedbirlerini almaları lazım. Yani bu şekilde nereye kadar gider? Mağdur olan tabii ki at sahipleri oluyor. Çalışanlar oluyor. O attan ekmek yiyen seyisi, antrenörü, herkes oradan etkileniyor. Yarış sever etkileniyor. Oyun oynarken, kurgusunu yaparken.
0: Yani işte şey...
1: Yeni bugün ortaya çıkmış bu mesele değil, yıllardır var olan bir meselenin bugün hala çözülmemiş olması o ilgililerin bir ayıbıdır bence.
0: Yani umarım en kısa sürede çözülür. Tabii ki pisleri korumak okey, güzel bir şey ama yani koşamadıktan sonra korumanın da bir anlamı yok diye düşünüyorum ben.
1: Aynen öyle. Yani
0: evet.
1: Bir de Avrupa'da evet. Hatta birçok yerde Asya'da da yarışlar oluyor ki Güney Asya'da biliyorsun Hong Kong'da falan oraların son yağmurlarının deliler gibi yağmurun yağdığı yerlerde çim yarışlar yapılıyor.
0: Hı hı.
1: Yani gidip baksınlar oralarda nasıl oluyor bu işler, en azından öğrensinler.
0: Ya bilmiyorlar mı ki sence? Bilmeme şansları yok ki. Yani dediğin gibi yani sadece işte sorumluluk alınmak istemiyor. İşte pislerle uğraşılmak istemiyor. İşte aman Gazi'ye kadar işte afaki konuşuyorum. Pisler tam şey gibi olsun. Gazi'den sonra Allah ki ama ne zaman koşacak? Şimdi çamurcu atlar vardı eskiden. Şimdi çamurcu at hangisi? İşte kumcu at hangisi? Çimcu hangisi? Hiçbirini yarı sever bilmiyor. Atın sahibi kendisi bilmiyor ki. Bazı atlar vardı. Yani o pisti bulduğu zaman gerçekten de kanatlanıp uçuyordu. Yani birçok isim sayabilirim bununla alakalı.
1: Ben bir tane söyleyeyim. Bak İzmir'de Maestro 1 diye bir at vardı. Bu Serdar Yıldırım biliyordu. Biz o gün altılı yakaladık. Çamur sahaydı. Ganyan'a 99 lirayla geldi.
0: Maestro Storm.
1: Maestro.
0: Maestro. Ha Maestro. Okey. Tamam. Maestro.
1: Biz onun çamurcu olduğunu biliyorduk. Eskiden böyle internet şubu yoktu. Böyle dergi biriktirdik. Atın ne zaman çamur koşacak diye dört gözle bekliyorduk. Çamur koştuğu günde tek yazdık. 99 lira Ganyan'la geldi.
0: Şeyi hatırlamaz mısın? Nurtay, Demeter. Yani
1: kesinlikle. Bu, evet.
0: Çamura çıktığı zaman ki Antep'le. Yani bunların çamurda İbocan nasıl koşacaklarını bilip tahmin edip oyunlar yapılıyordu. Ama şu an yani, bana sayabilir misin şu at salt çamurcudur diye?
1: Yani çok zor.
0: Evet. Ve bir de o ama kadar gelişmiş.
1: Mesela ben şimdi şeye bakıyorum. Strike the Gold Origin gördüğüm zaman Strike the Gold'un bütün tayları çamuru çok iyi kuşar. Yani şimdi en azından ona falan bakıyoruz böyle. Oradan bir şeyler
0: alıyoruz. Eskiden olsa neye bakardın? Lockton, Barnato.
1: Kesinlikle abi. Kesinlikle. Lockton'lar aynen öyle.
0: Lockton, Barnato. Bu isimleri gördüğün zaman tamam buldum diyordun o zaman çamurcu atları.
1: Böyle geliyordu at yarışı da öyle olunca tabii ki yani.
0: Evet bakalım evet. Ne olacak artık zaman evet, ilerliyor.
1: Yarışımıza dönelim.
0: Bir dokun bin a eşit bugün Metin Avacı.
1: Evet. Yani biz yarışçıların dili tabii. Oluyoruz. Onların görüşlerini aktarmış oluyoruz aslında bakarsam. Bir yerde de onlar da memnundur bu şekilde bizim dile getirdiğimiz.
0: Yani onların, evet şimdi onların yetişemediği yerde dediğin gibi hani bir şekilde tercüme etmek de gerekiyor. Yani birilerinin açıkçası söylemesi gerekiyor ki yani burada gücenecek bir şey yok. Neticede herkes aslında aynı fikirde olduğunu ben düşünüyorum. Emin ol en tepeden en aşağı kadar ama herkes aynı fikirde ama herkes aynı fikirde değil bir durum var. Ne yazık ki düşündüğümüzü söyleyememe gibi bir... Neyse ne demek istediğimi anladın. Söyleyemediğimiz zamanlar olabiliyor ama artık söyleyelim diyorum ben. Çünkü böyle bir şeyleri, bir eksikleri, yanlışları görerek birbirimize destek oluruz diye

0: Tahmin ediyorum her açıdan. Metin Abacı. Biraz evet sevgili yönetmenim, biraz fazla mı konuştuk Metin Abacı? Metin Abacı hattımızdan düşmüş sevgili dinleyiciler. Nazara geldi Metin Abacı bugün için. Kendisi de sağ olsun, ağzına yüreğine sağlık. Dediği gibi yani ne yazık ki çimci at sahipleri, tabii ki bu sosyal medyada da dile getiriliyor, bir mağduriyet yaşıyor. Yani açıkçası birkaç sezondur ilgililer de muhtemelen bunu en kısa zamanda görüp düzelteceklerdir ki onlar da at sahibi. Yani bu işi yapan, bu işin üst tarafında olan ilgililer de at sahibi olduğu için neticede onlar da bir şekilde bu durumdan zarar görüyorlar haliyle. Çünkü sadece bu bir kişiye olan bir olay değil, emin olun. Yani hani hep diyoruz ya, işte üst taraf görmüyor mu, neden işte üst taraf konuşmuyor, herkes kafası. Hayır, yani üst taraftaki başkandan aşağıdaki işte antrenöre ya da at sahibine kadar herkes atçılık yapıyor. Yani en aşağıdaki at sahibinin canı yanıyorsa emin olun en üstteki de yanıyor. Dilerim en kısa sürede buna çözüm bulunur ve kimse mağdur olmaz. Bu zevki hep beraber yaşarız. Metin Abacı, tahminlere geçelim mi artık?
1: Evet, geçelim. Ben seni duyuyordum ama benim sesim sana gelmiyor mu?
0: Evet, düştü.
1: Aynen. Şimdi yorumlarımıza geçebiliriz. Maiden bir yarışla başlayacağız. Bölünen Maiden'larda. Ben bir numaralı Kral Ayvalık için artık şartlar çok lehine oldu. Özellikle pistin ıslanması da çok lehine oldu bu safkanın diye düşünüyorum. Rakip olarak da 5 numaralı Cash Out, 4 numaralı Night Donner, 3 numaralı Dark Rain ve 7 numaralı Bibidi Babidi Boo demiştim. Bibidi Babidi Boo'yu hatırlarsın daha önce.
0: Aa, gene mi çıkmış? 2000... Evet, şimdi gördüm. Bibidi Babidi Boo. Evet, tabii.
1: 2000'li yıllarda koşan aynı isimde bir at vardı. Spikerler için ilginç bir isim olmuştu. Ben burada özellikle bu sabah birkaç yerle görüştüm de Bibidi Babidi Boo'yu çok iyi bir safkan, çok hazır. Bugün kazanarak başlar şeklinde bilgiler aldım. Ben 5. sıradan vermiştim ama Kral Ayvalığı ben tek yazacağım diyenler mutlaka 7'yi de yazsın. 1-7'yi bir tek gibi düşünsün en azından küçük oyunlar. Daha sonra 5-4-3'ü de kupondan da ekleyebilirler.
0: Evet, günün birinci koşusunda sevgili dinleyenler 1 numaralı Kral Ayvalık, sonrasında 7 numaralı Bibidi Babidi Boo. Sevgili Metin Abacı'nın son dakika duyumu. Sonrasında 5 numara Cash Out ve 4 numara Night Runner mı demiştin sevgili Metin
1: Abacı?
0: Evet,
1: bir de 3 numara Ekürlerden Dark Rain.
0: Evet. O zaman şöyle diyelim. Günün birinci koşusunda 1-7 öncelikli, sonrasında 5-4-3 İzmir'de sıralaması Metin Abacı'nın. Geldik günün ikinci koşusuna. Şartlı 5 mücadele, 3 yaşlı İngilizler, 1900 metre kumpist.
1: Evet, ben burada da yine iki tane çok kalite isim, çok formda isim. Koştukları yarışlarda ikililerden düşmeyen, kolay kolay kazanan isimler. Bir numaralı Frostcat ve 3 numaralı Moğol arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. Bence küçük oyunlara bu iki safkan yeterli olabilir ama bir Önder Bey'im, önde giden bir isim. Fazla sıkıştırılmazsa Last Force ve belki Moğol'da Frostcat'i kollayacağı için önde takılmayacaklar Önder Bey'ime. Yalnız kalırsa, düzlüğe diri çıkarsa bir sürpriz gelebilir Önder Bey'imden. Ama öncelik bir numaralı Frostcat, daha sonra Moğol ve son olarak da Önder Bey'im.
0: Evet, günün ikinci koşusu zevkli geçmeye de aday bir mücadele sevgili dinleyenler. Bir numaralı Frostcat, 3 numaralı Moğol arasında mücadele, birincilik mücadelesi bekliyor sevgili Metin Abacı, ki bir numaralı Frostcat'in %56'lık oynanma oranına sahip olduğunu görüyoruz. Yine 3 numaralı Moğol da %23'lük oynanma oranına sahip. Bu iki isimi rakiplerine göre daha ön planda tutuyor sevgili Metin Abacı. Gün ikinci koşusunda İzmir'de şirin yerde sıralama 1 ve 3 şeklinde olacak. Üçüncü koşuya geldik. Saatler 17.15'i gösterdiğinde şartlı 3, 2 yaşlı İngilizler 1100 metre kumpiste startı alacaklar. Yedili Plase ve Yedili Ganyan'ın da başlangıç ayağını oluşturuyor bu koşu. 3 isim burada yarış hayatına kazanarak başladı. 1, 2 ve 3 numaralı isimler. Henüz yarış kazanmayan 2 isim var. O da 4 ve 5 numaralı isimler. Neler söylersin 3. koşuda sevgili Metin Abacı?
1: Evet, burada dediğim gibi kazanan isimlerden birisi duble yapar. İkinci yarışında kazanır ama kim kazanır? Ben şöyle baktığımda yarışlarına, Leopard

0: Bottas'ın koştuğu derece olarak ve son 800 olarak en iyi isminin Leopardis olduğunu düşünüyorum. Onun önce 3 numaralı Leopardis'ı öncelikli olarak şanslı görüyorum. Daha sonra 1 numara Serious Me'yi kuponuma işaretledim. Biraz daha önde 3 numara ama bu sabah herkes 1 numara Serious Me kazanır tek yaz tek yaz şeklinde. Çok iyi bir at, o koştuğu yarışın derecesine bakmak. Bu açık yarış bile koşabilir şeklinde bilgiler geldi. Çok çok iyi bir at olduğu söylendi. Biz tabii sadece ben izlemediğim, canlı görmediğim bir safkandı. Sadece yarış derecelerinden daha iyi olduğunu gördüm. Leopardis öyle almışım ama sayrısını ihmal edilmeyecek.
1: Evet, günlük üçüncü koşusu ilginç bir mücadeleye benziyor. Bu koşuda Metin Abacı zaten 3 isim önerdi. 3 numaralı Leopardis, 1 numaralı Serious Me, özür dilerim 2 isim önerdi. 2 numaralı Venemo da zaten Ecurie olarak katılıyor. Bakalım bu 3 isimden hangisi seriye devam edecek ya da ilk birinciliğine kavuşacak isimler mi olacak, izleyip göreceğiz. 3. koşuda sevgili Metin Abacı'nın sıralaması 3 ve 1 ön planda. 4. koşuya geldik. Maiden mücadele. 3 yaş İngilizler 1200 metre kum pisti sahne alacak sevgili Metin Abacı. Burada da 12 isim koşuya deklareli. 2 numaralı Iron Tempest ilk defa start alacak. Neler aktarırsın bu koşuda bizlere?
0: Burada da birbirine yakın denk düşte isimler var. Son koşularında tabela yapmışlar. Bu sıralama vermek gerekirse 8 numara Kaimi, 9 numaralı Lady Onat, 5 numaralı Çiftçi Stella, 4 numaralı Vosko, 3 numaralı Koçukalak ve ilk kez koşacak olan 2 numaralı Iron Tempest. 8, 9, 5, 4, 3, 2 şeklinde bir sıralama önereceğim.
1: Evet, bu koşuda, 4. koşuda zevkli geçmeye aday bir diğer mücadele. 8 numaralı KMA, 9 numaralı Lesi Onat, 5 numaralı Çiftçi Stella, 4 numaralı Vosko, 3 numaralı Koşu Kavak Aslanı ve 2 numaralı Iron Tempest. Toplamda 6 isim önerisi var Metin Abacı'nın. Kim onlar, tekrar ediyorum rakamsal olarak: 8, 9, 5, 4, 3 ve 2. Günün 4. koşusunda İzmir'de sıralama. 5. koşuya geldik. Şartlı 3 mücadele. Dişilere mahsus bir mücadele. 3 yaş Arap atları 1200 metre kum pistte start alacaklar. Burada da 1 numaralı Rüzgar İzi koşunun %30'luk oynanma oranıyla favorisi sevgili Metin Abacı. Dişi yarışı olması sürprize aday geçmeye müsait bir koşu olduğunu ben düşünüyorum. Bilmiyorum, sen neler söylersin bu koşuda?
0: Kesinlikle katılıyorum. Ben de burada çok at yazdım. Zaten Tybun'lar, yani bir yarış koşuğu çok iyi bir performans gösteriyor. Bir sonraki yarışında kısa sürede kendini toparlayamayabiliyor. Bir de kilo farkları oluşabiliyor. Mesela Rüzgar İzi kazandı 57 kiloyla, şimdi 60 kiloya çıktı. Bunu dikkate almak lazım. Dolayısıyla burada ben de 1 numaralı Rüzgar İzi, 4 numaralı Latife Sultan, 3 numaralı Aman Kızım, 2 numaralı Bir Eda kazanıp meydandan çıkan 4 safkan diğerlerine göre. Bu 4 kuponlarda olmalı. Hatta bu kazanan atların dışında 7 numaralı Mrs. Malibu ve 5 numaralı Aysera Hatun da bu yarışı kazanarak meydana çıkabilir. Her ikisinde de çok çok iyi, İzmir'in en iyi jokeylerinden diyebileceğimiz birileri diyelim, yani en iyi jokeyi demeyelim, en iyi jokeylerinden birileri olan Nevzat Ağacı ve Nurmet Meybilgin'le onların katkısıyla 7 numaralı Mrs. Malibu ve 5 numaralı Aysera Hatun da sürpriz yaparsa şaşırmam. 1-4-3-2 mutlaka yazılmalı. 7 ve 5'te geniş oyunlarda değerlendirilmeli.
1: Evet, günün 5. koşusunda 1 numaralı Rüzgar İzi, 4 numaralı Latife Sultan, 3 numaralı Aman Kızım, 2 numaralı Bir Eda. Bu 4 isim öncelikli ama 7 numaralı Mrs. Malibu ve 5 numaralı Aysera Hatun'da muhakkak değerlendirirsin dedi sevgili Metin Abacı. Günün 5. koşusunda sıralaması 1-4-3-2 öncelikli, sonrasında 7 ve 5. Geldik günün 6. koşusuna. David Franco koşusu. Bir kupalı mücadele. Kendisini de rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Kısa vade 8.400 metre kumpis, neler söylersin?
0: Ben burada da tercihimi 2 numaralı Born to Run'dan yana kullandım. Bu safkan uzun bir ara 4 ay sonrasında geldi. 1200'ü 1.12 ile, daha sonra 1600'ü 1400'ü 1.26 ile çok iyi derecelerle ve çok rahat yarışlar kazandı. Bugün Akın Sözen tekrar binecek. 1200 yarışını kazandığı jockey ile start alacak. Yarışın gidişatı bu safkan çok lehine. Kazanmasını bekliyorum ama sabah görüşmelerinde sahada özellikle 1 numara Flexim'in tutulduğu yönde bilgi aldım. Mutlaka 1 numarada yazılsın şeklinde bir uyarı aldım. İsteyen iki tek yazar ya da biri de yanına ilave edebilir. Çünkü bundan sonra da alternatif banko adaylarımız var. Orada o bankolarını tercih edenler burada 2-1 Azat'la yine geçmiş olurlar.
1: Evet, günün 6. koşusunda 2 numaralı Born to Run rakiplerine oranla daha iyi performansa sahip olduğunu düşünüyorum ve banko dedi sevgili Metin Abacı ama bir rakip önerdi, o da 1 numaralı Flexi Man günün 6. koşusunda 2 banko ama rakip yazarsanız 1 numaralı Flexi Man'i yazın dedi. Geldik 7. koşuya. Metin Abacı şartlı 4 dişilere mahsus yamak 1 statüde Aprantiler bu koşuda start alacak 1600 metrelik kum pistte. Neler söylersin?
0: Evet, bu yarışta da ben zaten sondüzük.com'daki yorumumda da açıkça son yarışlarına baktığımızda kıvamını buldu. Artık kazanacak kıvama geldi. Çok iyi durumda 8 numara Şeker Halhal risk edilebilir diye de belirtmiştim. Bana göre en ciddi rakibi de 1 numaralı Canım Çıtırolu. Yorumum bu şekilde. Ve daha geniş oyunlara, yani çok sürpriz aramak isteyenlere de 2 numara Reyhan Gelim ve 3 numara Türkan Hanım şeklinde şablonumu oluşturdum. Sabah gördüğüm, görüştüğüm iki arkadaşım da biz Şeker Halhal'ı tek yazacağız. İkisi de ayrı birbirinden bağımsız görüştüğüm ikisi de Şeker Halhal'ın tek yazılacağını söylediler. Ben de bu safkanın bugün çok iyi koşmasını bekliyorum. Risk edilir, tek yazılabilir. Tek bir rakip, öncelikli rakip tek at yazılacaksa Canım Çıtır olur. Daha geniş oyunlarda 2 ve 3 sürpriz aranabilir.
1: Evet, doğru. Çünkü Şeker Halhal'ın koşmuş olduğu yarışlar gerçekten de çok iyi yarışlar koştu bu isim. Yaş olarak da rakiplerine oranla. Gerçekten tam artık kendi olgun ve oturmuş yaşında 8 numaralı Şeker Halhal alternatif banko sevgili Metin Abacı öyle dedi ama 1 numaralı Canım Çıtır ilerleyen yaşına rağmen müthiş koşuyor. 2 numaralı Reyhan Gelin ve 3 numaralı Türkan Hanım da daha sonra değerlendirmesi gereken isimler olduğunu söyledi. 7. koşuda 8 ve 1 öncelikle sonrasında 2 ve 3 yazabilirsiniz sevgili dinleyenler. Apranti koşusunda yamak bir statüde aprantiler start alacak bu koşuda. Evet, 8. koşu sevgili Metin Abacı Maiden mücadele saatler 20.00'ı gösterdiğinde bu koşu koşulacak. Ve koşuda da The Last Griffin'in ağır bir favori olduğunu %62'lik an itibariyle oynanma oranı olduğunu görüyoruz. Neler söylersin?
0: Evet, ben de katılıyorum. Buradaki safkanların hemen hemen hepsi tabela bile görmemiş doğru dürüst. Çok vasatın altında isimler. Biraz bir tabela yapmış bir isim koştu yarışlarda. 7 numaralı New Artist var. Onun da arası var ama ben yine de burayı 2 atla geçmiştim şablonunda. Tabii ki 4 numara kilo avantajı da olan The Last Griffin bende de çok önündeydi. Yine sabah görüşmelerinde her yerden banko geliyor. Tereddütsüz günün bankosu sahada da bugün en çok banko oynanacak. Gün sonunda da AGF yönünden baktığımızda da en yüksek AGF'yi alacak safkan olacak. The Last Griffin rahatlıkla banko yazabiliriz. Çok sürpriz. Ben böyle %70'leri yıkacağım diyen olursa da 7 numaralı New Artist'i ekleyebilirler.
1: Evet, sevgili Ufuk Çakır Çanakkale'den selamlarını iletmiş. Bibidi Babidi Bu kazanır mı demiş. Biz de ona söyledik zaten. Yani sevgili Metin Abacı da söyledi. Son dakika duyumu olduğunu sevgili Ufuk Çakır'a buradan tekrar iletelim.
0: Tek yazıp bir kupon yapsın. Ona o şekilde söyle, biz dinliyorsa.
1: Dinliyor zaten.
0: Benim son dakika bilgilerim biliyorsun nokta atışlar yayında ancak sabah yarı sabah duyduğumuz. Genellikle de isabetli olan duyumlar oluyor. Bugün de Bibidi Babidi Bu, bu isim bugünün en cazip ismi.
1: Evet, o da cazip, en azından kombine bahislerde de değerlendirilebilir. 8. koşu demiştik sevgili dinleyenler. 4 numaralı The Last Griffin. Banko dedi sevgili Metin Abacı. 8. koşuda 4 numaralı isim The Last Griffin Banko. 9. koşuya geldik. Şartlı 3 mücadele. 3 yukarı İngilizler. 1400 metre kum pist.
0: Evet, burada da herkes Muchacho diyor ama ben onlara katılmıyorum. Muchacho'nun bugün çok seri rakipleri var. Önde gittiği zaman çok iyi yarışlar yapıyor ama baktığımızda Aslan Ali'nin, Bayisçi, Bellemare, Black Galaxy, hatta Kafkasya Bey, Kiney, bayağı önde giden isimler var. Bu da kime yarayacak? yarış gördü. Çok iyi durumda. Çok kaliteli bir isim. Üzerinde de Mustafa Çiçek var. 10 numara Color of Light. Ben ilk sıradan bu safkana şans vereceğim. Bugün çünkü yarışın gidişatı ve gördüğü yarışlarla da kendine geldiği için pistin durumu da her şeyde

0: şeyle yine. 10 numara Color of Light öncelikli ismim. Ama rakipler yazacaksak öncelikle 4 numara Muchacho. Daha sonra 1 numaralı Muğla'lı Adnan, 6 numaralı Black Galaxy ve 2 numaralı Aslan Alemi tercih edebiliriz. Color of Light ile Muchacho arasında ciddi bir birincilik mücadelesi olacaktır. Sprinter Safkan, Color of Light bir adım önde.
1: Evet, günün kapanış ayağında 10 numaralı Color of Light bir adım önde dedi. Ama 4 numaralı Muchacho ile kıyasıya bir mücadele beklediğini de söyledi. Bu isimler rakiplerine göre bir tık daha önde ama 1 numaralı Muğlalı Adnan, 6 numaralı Black Galaxy ve 2 numaralı Aslan Halil'im de son koşuda rahat bir yarış izlemek isteyenler değerlendirebilir. 10 ve 4 öncelikli, sonrasında 1-6-2 günün kapanış ayağında sevgili dinleyenler. Evet, geldik. Daha doğrusu gelemedik. Günü noktaladık sevgili Metin Abacı. Son koşuda baktığımız zaman bugün için gerçekten de İzmir programının cazip olduğunu görüyoruz. İzmir programı para verir gibi bugün. Ben öyle düşünüyorum. Senin de ağzına yüreğine sağlık. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de bizi dinleyen yarışsever dostlarımıza gün özelinde bol şans diliyorum.
1: Evet, sevgili Metin Abacı hattımızdaydı sevgili dinleyenler. Günü noktaladık bugün de. Yarın günlerden pazar, yarın da birbirinden değerli konuklarım olacak. Türkiye Jockey Kulübü As üyesi Sayın Kerem Alkan yarın bir aksilik olmazsa hattımızda olacak. Gazi Özel programında kendisinden değerlendirmeler alacağız. Jockey Kulüp'le alakalı, gene at ve atçılık yetiştiricilikle alakalı değerli yönetim kurulu üyemiz sevgili Kerem Alkan yarın hattımızda olacak. Kaçırmayın derim. Sevgili dinleyenler, bizlere ayırdığınız süre ve vakit için çok teşekkür ederim. Gelen mesajlar vardı, hemen onları da okuyayım. Kartal'dan Ali İhsan Usta selam yazmış. Kendisine de selamlarımızı iletelim. Bol kazançlı bir gün dileyelim Ali İhsan Usta'ya. Yine Sadullah vardı demiş Çamurcat bir dinleyicimiz. Diğer dinleyicimiz de Mustafa Zonguç zirve vardı demiş. Doğru söylemiş. Bu isimleri Çamur Pist'te hatırlıyoruz. Sevgili Ufuk Çakır'a da desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederiz mesajla. Sevgili dinleyenler, yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet fast, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi

0: Gün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Baygün'ün sunduğu Bahsegireriz programına hoş geldiniz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, sizler de kuponlarınızı dijital ortamda kral oran farkıyla 301-304 bayi koduyla Baygün iddia üzerinden oynayabilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, gündemimiz yoğun. Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu. Euroleague mücadelesinde maalesef Fenerbahçe dün Olympiakos'a kaybetti ve yarı final mücadelesinde elenmiş oldu. Finalin adı Olympiakos Real Madrid oldu. Fenerbahçe taraftarları da Euroleague mücadelesinde isyanlarını dile getirdiler. Stada alınmayan, salona alınmayan Fenerbahçe taraftarları, hakem kararları maça damga vurdu. Ayrıca tabii ki basketbolda konuşacak olursak maça hiç giremeyen bir Fenerbahçe beko gördük hepsini. Uzun uzun değerlendireceğiz efendim. Sizler de Baygün ayrıca aplikasyonunu indirerek ücretsiz bir şekilde fenomenlerimizin ve yazarlarımızın kuponlarını görebilirsiniz. Baygün aplikasyonunu indirerek. Sevgili Alacı, hoş geldin, şeref verdin tekrardan.
1: Hoş buldum abi, seni burada görmek tekrardan güzel bir 6 günlük aranın ardından. Yani Final Four'dan başladığın için söyleyeyim, keyifsiz uyandım güne. Dün maçta dostlarımla izlemiştim. Çok dediğim gibi güzel bir güne başlamadık ne yazık ki.
0: Elenen taraf Fenerbahçe oldu. Maç başladığı anda yapılan seri sonucunda Beşiktaş-Fenerbahçe maçının sanki dejavusunu gördüm sevgili Alaca.
1: Tutuk kaldı hücumda.
0: 12-0 geride başlayan bir Fenerbahçe beko vardı. Şutlar maalesef girmedi. Yani 8'de sıfırlarla falan başlayan bir Fenerbahçe beko vardı.
1: Airball'lar vardı ilk çeyrekte 3 tane.
0: Özellikle dış atışlarda Taylor Horton Tucker istediği ritmi yakalayamadı. Ve maalesef kazanan taraf Olympiakos oldu. Neler söylersin, Fenerbahçe'de ne eksikti? Bu taraftar olayla ilgili neler söylemek istersin?
1: Yani şöyle söyleyeyim. İlk çeyreğin ilk 7 dakikası, ikinci çeyreğin ilk 6 dakikası Fenerbahçe sayı bulamadı. Bu demek oluyor ki ilk yarıdaki 20 dakikanın 13'ünde sayı atamamışsın. Başka söyleyecek bir şey yok herhalde. Yani bu şartlarda nasıl kazanacaksın? Hani hep şuradan bir maçın anlatısı oluşturuldu ya. Olympiakos Euroligi'nin iyi hücum takımı, 91 sayı ortalama ile oynuyorlar. Fenerbahçe Euroligi'nin iyi savunma takımı. Tam bunlar doğru bilgiler ama Euroleague'de en iyi ikinci savunma takımı hangisi dersen ona da Olympiakos'u derim mesela. Ya Olympiakos'u sadece savunarak yenmenin bir yolu yok. Ki çok iyi savundular dün Fenerbahçe'yi, fark etmişsinizdir. Maçın başından sonuna hakem kararları tartışmalıydı ama ilk hava atışından son düdüğe kadar, son siren sesine kadar Olympiakos hak eden taraftı ne yazık ki.
0: %100 yorumuna katılıyorum. Yani hakem kararları da maça damga vuracak bir kararlar değildi. Çünkü genel olarak hep önde olan taraf Olympiakos'tu. Fenerbahçe farkı 7 sayılara kadar çekti ama hiçbir zaman o ritmi yakalayamadı. Ben ilk 5'i de bu arada tuhaf buldum sevgili Alaca. Baldwin oynamadı. Orada Devon Hall'la başladı. Zaten bir sanki bir korkak başlayan bir Fenerbahçe vardı. Tabii ki de Sarunas'ın yaptığı başarıları, onun tecrübesini burada saygısızlık yaparak eleştirecek değilim ama maça da kötü başlayan bir Fenerbahçe vardı. Olympiakos daha çok isteyen taraftı ve Sarunas da maçtan sonra yaptığı açıklamada bu finali Olympiakos kadar istemedik, Fenerbahçe gibi oynayamadık yorumunda bulundu kendisi zaten.
1: Çok isabetli bir yorum. Yani Baldwin zaten sezon boyu kenardan geldiği için hani bunun bir strateji olduğunu söyleyebilirim ama dün mesela 22 dakika oynayan Devon Hall 1 gram katkı vermedi. Devon Hall sağdayken Fenerbahçe 21 sayı gerideydi toplam artı eksi verimliğe bakınca.
0: Ne hücumda ne savunmada hiçbir varlığını göremedi Fenerbahçe
1: bu Devon Hall. Bu sezon hep böyleydi ama neden ısrar edildi mesela 22 dakika oynatıldı? Onu bir kenara bırakıyorum. Mikai Antunen 13 dakika oynadı, 0 katkı. Yani Fenerbahçe'ye kime güvenirsin maçın kazanılması yolunda? Tarık'a güvenebilirsin.
0: Taylor Norton, Tarık ve Wade Baldwin, bir de Melli sayarım.
1: Ya Wade Baldwin hiçbir şey yapmadı. Taylor Norton Tucker 16 sayı attı ama bence tamamen suni.
0: Doğru.
1: Ya çünkü bu maçta, maç planı üzerinde söylüyorum, güveneceğin oyuncu Taylor Norton Tucker olamaz. Fizikselliğini kullanan, iyi şutör olmayan bir oyuncu ya. Olympiakos bu alanda çok sayısız bir takım. Taylor Norton Tucker'ın orada avantaj devşirmesi çok zor. Üstüne üstlük 7'de 1 de şut attı. Dün çok da denedi. Fenerbahçe %22 ile şut attı. Bak, Beşiktaş'ın ilk Burgbres final serisi maçında demiştim ya. Sen %20 ile şut atarak rakibini yenemezsin diye. Benzeri bir durum Fenerbahçe için de vardı. Coaching anlamında da maç içi müdahaleleri, Devon Hall'un aldığı süreler, işte De Colo'nun erken faul problemine girmesi, Cambridge Crystal var rotasyonu. Ben dediğim gibi maç üzerinde söylüyorum bunu. Sarunas Seskevicius'un iyi bir sınavdan geçtiğini düşünmüyorum. Bilet konusunda da Cem Ciritçi'nin açıklamaları vardı. Gördüğüm en rezalet Final Four organizasyonu dedi.
0: Yani yaklaşık 1400-1500 Fenerbahçe taraftarı biletini almış ama salona giremediler. Yani bu nasıl oluyor anlayamadım. Hatta Maçtan sonra Koç Sarunas bu konuya da değindi. Euroligi eleştirdi. Biletlerin ciddi anlamda pahalı olduğunu, yurt dışı seyahatlerinin pahalı olduğunu ve bunlara rağmen Fenerbahçe taraftarının neden dolayı salona alınmadığını sorguladı. Euroligi de eleştirdi.
1: Ya bir o. İki beklenen 4500-5000 Fenerbahçeli olmasaydı salonda. Maç önü programda hani potanın altında yapıyorlar ya. Tribünlerin 4'te 3'ü kıpkırmızıydı.
0: Doğru. 1500 falan Fenerbahçe taraftarı vardı.
1: Cem Ciriç'i dedi ki bize ayrılan aile tribünü bile yani yönetim kurulu üyeleri, sporcu yakınları, Olympiakoslar oturmuş diyor. Bak Panathinaikos'un bazı taraftar grupları salonda olacağını açıkladı. Gate 13 bunlardan biri. 4500-5000 biletli Fenerbahçe seyircisi vardı ama salonun neredeyse yarısı Olympiakos taraftarıydı.
0: Bu arada bilerek Fenerbahçe taraftarlarını da yan yana oturtmuyorlar.
1: Dağınık oturma planı vardı. Rezillik.
0: Yani bu konuda Euroleague'in de böyle şeyler yapmaması gerekiyor. Sonuçta İstanbul'da da final oynandı. İstanbul'da dahi böyle şeyler yaşanmadı.
1: Ya Berlin'de gördük, Belgrad'da gördük. Gayet güzel ya ve Sarunas'ın açıklamalarına binaen şunu söyleyeyim. Biletler pahalı olduğu gibi Türkiye'den Yunanistan'a vize almak da çok zor. Şu an gerçekten çok darboğaz bir dönem var orada. Ya ben şunu gördüm. 2 yıl Schengen alan bir yakınım benim. 18 gün çıktı Yunanistan'dan. 2 yılın üzerine.
0: Yani bu zorluklara rağmen mücadele edip biletini vizesini alıyorlar ve salona giremeyen bir Fenerbahçe taraftarı.
1: Oraya güç bela 5000 kişi gitmişsen onlara bu muameleyi gösteremezsin ya.
0: %100
1: katılıyorum. Bak şey var biliyorsun, eskiden hala aktif mi yok. Kasket diye bir kural vardı işte. 3 defa aldıktan sonra minimum tavandan çıkıyor. Diyorum vize vermiyorlar şu an Yunanistan'dan. Peki. Randevu bile bulamıyorsun.
0: 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı bekliyoruz. Maçlarla ilgili böyle çok uzun mesajları göndermeyin lütfen. Çünkü 5-6 karşılaşma yani kuponu sizin kuponunuzu tek başımıza burada yorumlayamayız. Kısa tercihlerle maçlarınızı, güvendiğiniz tercihleri, Euroleague ile ilgili fikirlerinizi yazabilirsiniz efendim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.

0: Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Kupon başı 50 bin TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50 bin TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele kılçık kocam.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
7: ister ol. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın. Şansa kalmaz işiniz,
8: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.

0: Bay Günüt Dağı'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor değerli dinleyenlerimiz. Bay Günüt'te VIP hattımızı da hatırlatalım. Orada da kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Dünya Kupası hazırlıklarımız başladı. Gerekli kuponları ve gerekli bilgileri ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. 0531-088-4877 Bay Günüt VIP hattımızdır. 0531-088-4877 Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor WhatsApp hattına da mesajlarınız gelmeye başladı. Son olarak oranın da bir anonsunu yapmak isterim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili Alaca, basketbolla başladık. Gündemimiz gereği genelde basketbolla başlıyoruz. Dün Türkiye Kupası sahibini buldu. Trabzonspor kazanan taraf oldu. Mücadele çok durdu ama pozisyon anlamında da yani kısır bir mücadele değildi. Trabzonspor camiasına ve halkına Türkiye Kupası hayırlı uğurlu olsun. Konya Spor'da iyi mücadele etti. Sonuna kadar getirdi. Ben Konya camiasını da tebrik etmek isterim.
1: Vallahi iki tarafı da tebrik ederiz. Güzel sezon geçirdiler. Konya Spor diye yenildi diye bahsetmemek lazım. Konya Spor Beşiktaş'ı mağlup ederek yarı finalde Beşiktaş'ta bir krize neden oldu. Teknik direktörü yolladı. Fenerbahçe'yi çeyrek finalde mağlup ederek belki Tedesco'nun kredisini ciddi anlamda azalttı. Yani arkada büyük tahribat bırakarak geldiler buralara kadar. Dün de skora dengeyi getirmişlerdi. Trabzonspor'u da tebrik ederim. Çok güzel bir yapılanmaları var. Başta Fatih Tekke olmak üzerine, Trabzon DNA'sını taşıyan, Trabzon'u güzel temsil eden bir hocaları var. Doğru transfer politikası izleyen bir yönetimleri var. Yani genç, değer kazanabilecek oyuncular, uygun maliyetli transferler. Sezon genelinde iyi de bir karneleri vardı Süper Lig'de. Son 4-5 haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalmışlardı. Bu da onlar için aslında sezon başında beklentinin üzerindeydi. Kupayla da taşlandırdılar. Tebrik ederim. Yani Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasından ötürü ben ciddi bir mutluluk duyuyorum.
0: Fatih Hoca'nın açıklamaları vardı. Maçtan sonra hızlı bir şekilde paylaşmak isterim. Allah'a şükür yorumunda bulundu. İlk yarıda üstündük. İkinci yarıda oyun Konya'ya yaklaştı ama bize nasip oldu. Onlar da çok istediler. Buraya çok uzaklardan gelen insanları üzgün göndermedik. Bu sene tüm her şeyle değerli işler yaptık. Bugün başardık dediğimiz bir kupa aldık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ailelerimize teşekkürler. Başkanımız iyi koşullar sağladı. Yönetim kurulumuz, onlara teşekkür etmek lazım. Bu kadro değerli şeyler yaptı. Camiamıza hayırlı olsun Konyaspor'u da tebrik etmek lazım. Kupaya onlar da yaklaştı yorumunda bulundu Fatih Tekke.
1: Yani doğru bir yorum. Fatih Hoca her zaman böyle bak. Beşiktaş maçından sonra Sergen Yalçın hakkında konuşurken de mesela her zaman pozitif, karşısındakini yüceltmeye yönelik, asla yermeye yönelik olmayan, asla egosantrik açıklamalar yapmayan, bence oldukça hümanist, çok düzgün bir karakter. Ben Fatih Tekke'nin bu sezon özelinde ağzından çıkan her kelimeye noktası bir güne katılırım. Çok takdir ediyorum. Bence Türk futbolunda bu hararetli iklimin içerisinde çok pozitif yorumlar yapan, çok ortamı yumuşatan, çok insanları mutlu eden, yüzlerde tebessüm bırakan açıklamaları oluyor Erdoğan.
0: Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın da açıklamaları vardı maçtan sonra. Cumhuriyetimizin en köklü spor kulüplerinden biri olan Trabzonspor'umuzun 10. Türkiye Kupası zaferiyle yalnızca bir kupa daha kazanmadı. İnancın, sabrın ve emeğin vazgeçmeyen bir camianın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdik. Ayrıca bu daha başlangıç yorumunda bulundu. Önümüzdeki sezon içinde iddialı bir kadro kurulacağını, Fatih Hoca ile de birlikte şampiyonluğa doğru uzanan bir hikaye yazmak istediklerini söyledi Sayın Başkan Ertuğrul Doğan.
1: Vallahi şimdi şöyle, Ertuğrul Doğan Fatih Tekke işbirliğiyle Trabzonspor'un kat ettiği mesafeyi görünce bu hayal edilebilir bir konumda. Yani doğru birkaç eklemeyle böyle bulacakları, parlatacakları oyuncularla birlikte Trabzonspor şampiyonun adayı olabilir yakın dönemde, evet.
0: Transfer mesajlarıyla ilgili Radyo Spor WhatsApp hattımıza birçok mesaj geliyor. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarından çok yakından takip ediyorum. Yurt dışı basınını da takip ediyorum. Şu anda gerçekten komik, bazen de gülüyorum. %85'i asparagas haberlerin. İnanılmaz gerçekten. Ya, oyuncunun haberi yok. Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı haberleri yazılıyor. Hiçbirisine inanmayın.
1: Bambaşka bir şey söyleyeceğim. Teknik direktörü belli olmayan bir takıma kim oyuncu?
0: Ya başkanı şu anda belli değil sevgili Alaca. Teknik direktör, başkan, yönetim kurulu.
1: Neye göre oyuncu alınacak?
0: Yalnız gerçek bir haberi paylaşmak isterim Fenerbahçe ile ilgili. Jorge Jesus'a röportaj yapıldı ve Fenerbahçe ile ilgili, hatta acaba çevirme doğru mu yanlış mı diye 2-3 yerden dinledim. Çevirme doğru. Birçok yerde başarılı olduğunu söyledi. Brezilya'da, Portekiz'de. Fenerbahçe ile ilgili de kupa kazandığını ama yarım kalan bir hikayesinin olduğunu söyledi. Gülücük yaptı. Yani sanki ileriki dönemde Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı olursa Jesus'la direkt kontak sağlanacak gibi hissettim sevgili Burak Alaca.
1: Vallahi bakıyorum, Portekiz Ligi'nde Benfica ile dominasyon, Sporting Lisbon'u yıllar sonra şampiyon yaptı bildiğim kadarıyla. Orta Doğu futbolunda Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Hilal ile domine etti. Al Nasır'a Ronaldo döneminde ilk şampiyonluğunu kazandırdı. Flamengo ile Brezilya...
0: Ne mağlup şampiyon oldu Arabistan'da?
1: Flamengo ile Brezilya Ligi'ni aldı, Copa Libertadores aldı, Süper Kupa aldı. Yani hakikaten kariyerinde tek eksik kaldığı nokta Fenerbahçe diyebiliriz.
0: Yalnız bir şey sormak isterim. Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptığı dönemde de basına yapmış olduğu açıklamalarla gündem olmuştu. Şu şekilde konuşmuştu: bu ligin gerçeklik değeri yok. Masa başında oynanan bir lig burası yorumunda bulunmuştu. Böyle bir yorum yaptıktan sonra tekrardan Fenerbahçe'ye gelip tekrardan böyle bir kaosun içerisine girmek mantıklı mı değil mi onu bilemedim, sana sormak istedim.
1: Yani şöyle, bu gibi hocalar, ki dün Vedat abiyle de konuştuk bunu, açıklamasını, biraz daha duygusal kısımları da var. Hani ben Türkiye'de Suudi Arabistan'da kazandığım parayı, bir ayda kazandığım parayı Portekiz'de bir yılda kazanıyorum, gitmem gibi. Hoca kendine sunulacak şartlara bakacaktır. Ki bulunduğu dönemde burada bir Türkiye kupası da aldı, şampiyonluğunda ciddi adayıydı. Yani böyle bir meydan okuma isteyebilir ya. Bir de burada ikna edecek kişinin kim olduğu önemli ya. Şimdi Aziz Yıldırım'ın adayıysa Aziz Yıldırım burada kendisine bu bahsettiğin konularda vaatler verebilecek biri. Yani bu bahsedilen yapı ya da işte masada oynanması krizine Aziz Yıldırım bir şekilde çözüm üretebilecek biri ya. O yüzden ikna olabilir diye düşünüyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Fenerbahçe ile ilgili net bilgiyi aktarmaya çalıştım. Bu arada Galatasaray ile ilgili de Galatasaray taraftarları 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde transferleri görecek. Çok farklı projeler var. Sevgili Burak Alaca, ben de duyduğumda biraz şaşırdım.
1: Kamavinga falan duydum ben, Kefren Turam duydum ya.
0: Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'nden de bir gelir elde etti. Şimdi giriş parası da elde edecek. Ve yönetim olarak maddi açıdan da bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ayrıca kulüpten ayrılması beklenen bir Icardi var. Ayrıldığı anda yaklaşık 24-25 milyon euroluk bir gelir sağlamış olacak Galatasaray. Dünya yıldızlarıyla ilgilendiğini duydum. Hem de yönetime yakın insanlardan bir iki tane ciddi transfer bombası patlatabilir Galatasaray. Okan Hoca ile tamamen devam edilmesi düşünülüyor. Galatasaray taraftarları, bazıları Okan Hoca'yı istemiyor. Sosyal medyada da çok bunu vurguladılar. Enteresan gerçekten.
1: Anlamsız buluyorum.
0: 3 sene üst üste şampiyon yapacak. Son sene Şampiyonlar Ligi'nde de bu kadar başarılı olacak ama bir takım, bir teknik direktörü bu şekilde istemeyecek. Ben anlayamadım. Pek anlam da veremedim. Osimhen'le yola devam edilmesi bekleniyor. Barış Alper'le ilgili görüşmeler var. Barış Alper'e çok ciddi teklifler var. 60 milyon euro Galatasaray istiyor. Onun dışında da bırakmayı düşünmeyen bir Galatasaray yönetimi var. Kamavinga ismi çok ciddi anlamda gündeme geldi.
1: Kefren Turam.
0: Orta alanda Okan Hoca'nın net görmek istediği isimlerden birisi. Lang düşünülmüyor. Bunu da paylaşmak isterim. Beşiktaş'la ilgili de Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
1: Zor.
0: Gerçekten zor. Yani birazdan listeyi önüme alacağım. Bir iki takım dışında hangi takım gelirse şu anki ritme baktığımızda Beşiktaş'tan daha üstün gözüküyor.
1: Şampiyonlar Ligi elemesinde gelecek takımlar gelmiş ya.
0: Gerçekten zor takımlar. Umarım Beşiktaş'ta teknik direktörünü hızlı bir şekilde bulur. Kadroyu artık şu anda oturtması gerekiyor. 2-3 ay sonra oturtturduğunda olmuyor.
1: Erken başlayacağım bir de sezonu. Avrupa
0: ve
1: Ligi.
0: Başarısız olunan bir sezon var. Kiralık oyuncular var. Gidecek oyuncular var. Stoper hattında çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir Beşiktaş takımı gördük. İleriki dönemde teknik direktörden sonra Beşiktaş'ın transfer gelişmelerini de aktaracağım. Bir sürpriz hamle Beşiktaş'ta ön plana çıktı. Enteresan bir şekilde bağdaştırdım.
1: Eder Sarabia.
0: Değil. Yakıştırdım. Bir sistem hocasıdır. Ve Türkiye Ligi'nde de başarılı olmuştur. Hocanın ismi Thomas Rice. ve bu hocanın da Beşiktaş'a göz kırptığı belirtiliyor. Benim düşünceme göre Sayın Başkan Serdal Adalı 52 yaşındaki Alman çalıştırıcıya onay verirse bu transfer gerçekleşebilir. Geçtiğimiz hafta içinde de Sayın Başkan Serdal

0: Bir de şöyle bir şey var. Şu an sen hani bir yazda yapacağım 5-6 transferle Galatasaray'la Fenerbahçe'ye ne kadar kafa tutabilirsin? Beşiktaş'ın bir sürece ihtiyacı var. Bu süreç de yani 70 yaşın üzerine bir teknik direktörle olmaz. Orada mümkünse biraz daha genç bir teknik adam olması lazım. Bence.
1: Beşiktaş'ın ne yapması gerekiyor sevgili Alaca? Senin de düşünceni öğrenmek isterim.
0: Geçen kendi yaptığım bir yayında da söyledim. Seninle de dün hatta konuştuk, orada ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Beşiktaş'ın tarihinde başarılı olduğu dönemlere bakalım. Bak Vedat abi de sen de benden çok daha uzun bir futbol kültürüne sahipsiniz yaş itibariyle.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bak 2010'lu yılların ortasında 15-17 arası iki şampiyonluk dönemi, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıkılan bir dönem hatırlarsın. Çok da iyi bir kadro vardı. O kadro bir senede kurulmadı değil mi?
1: O kadro inanılmaz bir kadro.
0: Feda döneminde önce Fikret Orman burada bir bence reform yaptı. Baştan Olcay Şahanlar, Oğuzhan Özyakuplar, genç oyuncular alındı. Sonra bir takım oluşturuldu. Önce Samet Aybaba, sonra Slaven Bilic'te Şenol Güneş o takımı parlattı. 90'larda siz daha iyi hatırlarsınız Gordon Bin dönemi. Kolej takımı dedikleri takımda yıldız oyuncu yoktu. Hepsi Beşiktaş'ın genç yaşta alıp yetiştirdiği oyunculardı. 3 sene üst üste şampiyon oldu. 4. de namağlup 2. oldu. Benim hep söylediğim bir şey var. Son zamanlarda çok söylüyorum. Baydıysanız kusura bakmayın ama Beşiktaş tarihi boyunca sonuç değil süreç odaklı bir takım olmuştur. Süreç ardından sonuca gitmiştir. Bugün Beşiktaş'ın getireceği 70 yaş üstü kartviziti büyük bir teknik direktör ve yapılacak milyonlarca euroluk transferlerle Galatasaray ve Fenerbahçe ile baş etmesi zor. Beşiktaş bir semt takımıdır. O yüzden Beşiktaş'ın bence genç, yerli ya da yabancı, bu takdiri size bırakıyorum. Beşiktaş'ta yeniden yapılanmayı başlatabilecek Slaven Bilic gibi bir hocaya ihtiyacı vardır. Ben böyle bakıyorum.
1: Bu arada Okan Hoca ile 3 sene dedim. Bu seneyle beraber 4 sene, hemen düzeltiyorum. Yunus abiye de teşekkür ederim, hemen düzeltme yapmış. 4 sene üst üste şampiyon oluyor. Fatih Hoca'nın rekoruna ortak oluyor. Ve değiştirilmesi gündemde. Reklama gideceğiz ama Beşiktaş'ın rakiplerini sevgili Alaca liste olarak aldım karşıma. Hızlı bir şekilde değerli dinleyenlerimizle de paylaşmak isterim. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın eşleşebildiği takımlar şu şekilde. Braga, Olympiakos, Kopenhag, Ferencváros, Victoria Pilsen, Karabağ, Maccabi, Anderlecht, Pafos, Rangers, Celtic, Midtjylland. Ya inanılmaz bir grup bu da yani.
0: Ya burada da şey var şimdi. Hani
1: yani burada hangi takımı istersin sen mesela Beşiktaş'a gelmesini?
0: Ona şu yüzden bir yorum yapamıyorum. Tam onu diyecektim şimdi. Atıyorum Celtic gelse Beşiktaş'a yaparım. Beşiktaş'ın o maç oynanana kadar ne pozisyonda olacağını bilmiyorum ki. Teknik direktörü belli değil. Transfer
1: Pafos isterdim ben.
0: Pafos da geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde kimleri yendi. Kızılyıldız eleyip gittiler hani. Kağıt üstünde ben de Pafos'u isterim ama dediğim gibi Beşiktaş o güne ne pozisyonda gidecek? Teknik direktörü o kim olacak? Hangi transferler yapılacak? Onu görmeden rakip de seçemiyorum mesela. Ama hepsi zor. Bak Pafos dediğimiz takım Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadı bu sene.
1: Sürpriz şeyler yaptı, doğru.
0: Yani.
1: Bir mesaj gelmiş Beşiktaş'la ilgili olduğu için es geçmek istemem. Günaydın, artık bu net bir şey. Sergen Hoca yıldız futbolcu sevmiyor. Kendisinin hep ön planda olmasını bekliyor. O yüzden hep kendisine biat eden, onun önünde minnet duyacak topçularla oynar. Örneğin Ersin, Rıdvan gibi... Adnan Çal göndermiş. Hemen hemen aynı düşüncedeyim. Daha önceki yayınlarımda da belirttim. Takımın en iyi oyuncusunu da harcadı. Rafa Silva'ydı. Geçen sene Beşiktaş'ta en fazla kepsi yapılan oyuncuydu. Türkiye Kupası'nda Sanchez'le ilgili yaptığı driblingler ön plandaydı. Gerçekten egosu inanılmaz ön planda. Bu arada ben şampiyon olduğu dönemde de çok ciddi anlamda başarılı bulmuştum Sergen Hoca'yı. Yoktan var etmişti. Ama bu son dönemde egosu o futbol yorumculuğunda başladı. Quaresma bende yok dedi. Haaland bende yok. Ben Osimhen'i tanımıyorum dedi. Hocam sen Osimhen'i tanımıyorsun da nasıl Beşiktaş'ın antrenörlüğünü yapıyorsun? Osimhen'i nasıl tanımazsın?
0: Başka bir şey söyleyeyim. İlk döneminde mesela Larinler, Gezallar hani beklenmedik bir patlama yapmıştı ya. Son döneminde bak dediğiniz çok doğru. Yıldız oyuncularla geçinemediği gibi takım içinde kendi yıldızlarını da yaratamadı.
1: Yaratamadı.
0: Bak Orkun iyi oynayan tek oyuncuydu. Orkun zaten dünyada geçerli olan bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Hani o da hocanın var ettiği bir isim değil.
1: Valla Orkun'la ilgili de şunu söylemek isterim. Fenerbahçe mücadelesinde kırmızı kart görerek 2-0'dan takımını yaktı. Takımının yenilmesine sebep oldu. İnanılmaz bir taraftardan tepkiler aldı. İnanılmaz tepkiler. Zaten bizim sosyal medya, ben bakmamaya çalışıyorum artık.
0: Adamı delirtir.
1: İnanılmaz. Bu sosyal medyada bir kısıtlama gelmesi gerekiyor. Son dönemde de geldi diye biliyorum. Ya bu şekilde inanılmaz seviyede mesajlar var. Böyle bir mesaj atma hakkını size kim veriyor? Böyle bir eleştiri tarzı yok. Saygısızlık yani.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Bak Orkun Kökçü'de de ne yaşadı?
1: Sözümü bitireyim. Özür diliyorum.

0: zaten bitirdin zaten.
1: Orkun Kökçü'yü tebrik ediyorum. Bu kadar eleştiriye rağmen aldığı paralar ortaya çıktı. Transfer bedelleri ortaya çıktı. Hiç küsmedi, ağladı, çalıştı. İdmanlarda sabah bir saat önce gelmiş. Araştırdım onu da. Ve şu anda milli takımın bank oyuncuları arasına girdi. Ya tebrik ediyorum. Futbolcu dediğin kötü bir süreç de yaşayabilir. İyi de bir süreç yaşayabilir. Ama hiçbir zaman futboldan kopmaması gerekiyor.
0: %100, %100.
1: Vallahi ben tebrik ediyorum Orkun'u da, helal olsun. Çalışmasından, azminden dolayı.
0: Burada Orkun'u yıldırmayan en büyük detay çok iyi Beşiktaşlı olması bu arada. Yani taraftar baskısı vesaire. Çünkü derbide gördüğü kırmızı kart vesaire, Orkun da Beşiktaş'ın kötü bir pozisyonda olduğunun farkında. Ve en önemlisi bunu içselleştiriyor. Bu baskıyı bir şekilde sahaya yansımasını görüyoruz. Yani burada bence takımdaki açık ara en karakterli oyuncu.
1: Burada çok doğru bir soru geldi. Reklama gitmeden ben de şimdi onu araştıracağım. Celtic şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi elemelerinde değil mi? Beşiktaş'ın rakibi nasıl oluyor? Açıklaması geldi. Doğru. Bu listede Celtic gözüküyor bende. Tekrardan bir güncelleyeceğim.
0: Ben de bir bakayım.
1: Acaba eskiden kalan bir listem ama takımlar bu şekildeydi. Soru doğru bu arada. Reklamlardan sonra bunun da cevabını araştıracağız efendim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek. Radyo Spor. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni gazı kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Şansa kalmaz işiniz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Radyo Spor. Reklam. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
8: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programımız devam ediyor. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi dijital ortamda kuponlarınızı rahat bir şekilde kral oran farkıyla oynamak istiyorsanız Baygün İddia üzerinden 301-304 bayi koduyla oynayabilirsiniz efendim. Bir dinleyicimiz Celtic'le ilgili bir yorum yapmıştı. Sevgili Burak Alaca, ne kadar enteresan. 4-5 kaynaktan kontrol ettim. Neyse ki yanımızda orijinal bir haber kaynağı bilgisi var. Onun ismi sevgili Burak Alaca. Şimdi yani Celtic 4-5 yerde yazılmış. Senin de reklam arasında dediğin gibi kopyala yapıştır sistemiyle yapıyorlar. Bizi de yanıltıyorlar. Benim de unuttum Celtic'in şampiyon olduğunu. 5-6 yerde Celtic Beşiktaş'ın rakibi gözüküyor ya.
9: Abi bir
8: laf gerçek bilgiyi senden alalım biz.
9: Biliyor musun, tırnak içerisinde delinin biri kuyuya taş atmış, bin tane akıllı çıkartamış. Biri bunu yapıyor, geri kalan herkes kopyala yapıştır.
8: Neyse, bir tane akıllı çıktı da çıkartmaya çalışıyor diyelim taşı.
9: Sayıyorum.
8: Vedat abi baktı. Hiç ona bugün yorum vermedi. Bir sesini yok. Duyalım.
10: Şimdi şöyle, eleştirilerinizi dinliyorum. Gayet güzel. Eleştirdiklerinizle aynı şeyi yaptığınızı görüyorum.
8: Mesela?
10: Sizin bilmeniz gerekiyor. Zaten.
8: Doğru, doğru.
10: Yani sen onu gördüğün anda şey demen lazım. Bir dakika, burada bir yanlışlık.
8: Doğru.
10: Değil mi? Yani aslında kendimizi de eleştirelim diye söylüyorum. Kendim için de söylüyorum bunu.
8: İşte gerçek reji.
10: Yok, şöyle, gerçekten şimdi o kadar kolaycılığa alıştı ki herkes.
8: Doğru.
10: Buna biz de dahil edebilirsiniz. Bazı Google gerçekleri diye bir şey, gerçek var. Orada her yazını doğru kabul edip referans almak bence dünyanın en büyük hatası. Hatta Ozan, yeni dönem gazetecilikte böyle de bir durum var maalesef.
8: Doğru.
10: Şimdi biz eskiden beri, ben yıllardır bu işi yapıyorum, gazetecilik yapıyorum ve 20 yılı geçtim. Şimdi biz eskiden araştırırdık. Ya kütüphanelere giderdik, ne bileyim işte gazetelerin arşivlerini araştırırdık vesaire. Bir şekilde konuyu araştırırdık. Şimdi ise öyle bir şey yok. Şimdi Google'a yazıyor, çıkanı doğru kabul ediyor. Hayır. İşte onu yaparsan hataya düşebilirsin. Neyse ki biraz gecikmeyi de olsa biz bunu telafi ettik yani. Fark ettik.
8: Teşekkür ederim ama bizim de böyle bir kitlemiz var Vedat abi. Arkamız sağlam yani bizim.
10: Tamam.
8: Yani biz burada yanlış bir şey söylediğimiz anda 30 saniyede bize
10: hemen gelir mesajlar tabii.
9: Ben şeyi çok merak ediyorum bu arada.
8: Eksik olmasınlar.
10: Sağ olsun.
9: Celtic'in geçen hafta Hearts maçı infial yarattı. Milyonlarca kişi Türkiye'de konuştu. Bunun üzerine bunu yazan ilk kişi acaba ne düşündü bunu yaparken?
10: Bence geçmişten kalma olabilir. İkinci sıradayken belki öyle bir şey yazılmıştır da sonra o da gelmiştir hep öyle. Ben öyle tahmin ediyorum.
8: Bu arada Celtic maçı da inanılmaz olaylı geçti. Penaltı kararları yani çok ciddi.
9: Celtic kollandı canım.
8: Eleştiri aldı. Celtic biraz kollandı gibi geldi bana da.
9: Bir önceki maçta bilhassa 90+7'de verilen penaltı dünyanın hiçbir yerinde penaltı
8: değil. Hurts'un de şampiyon olmasını istiyordum ayrıca.
10: Şimdi tabii o hepimiz için böyle şey durumları vardır ya, bir hikaye yazılıyor ve o hikayenin sonunu görmek istiyoruz doğal olarak. Yani bu çok normal ama Hearts takımı da yani getirip o Celtic maçına bırakmayalım o işi arkadaşlar. Ya yani son 5 haftada kaybettiği puanlara bir bakın.
9: Geçen seneki Ajax şey gibi oldu son 5 haftası
10: oldu. O yüzden yani o son maça getirip bırakırsak işi olmaz. Hearts kendi kazanıp gelip burada rahat rahat şampiyon olabilirdi. İş biraz da orada maalesef.
8: Bir dinleyicimiz de bizden yana son Hearts Celtic maçında Celtic'in şampiyonluğu getiren ikinci golünde o kadar net offside varken golü de offside'daki topçu atmasına rağmen hakem golü verdi. Onu görünce bizim hakemlere ayıp mı ediyoruz acaba dedim Adnan Çal.
9: Yok bizimkiler de çok
8: bizimkiler
9: kötü.
8: De doğru. Bizimkiler
10: de çok Adnan'a kötü. Söyleyeyim pozisyon offside değil. Yani pozisyon offside değil. Ya böyle direkt söyledim ama şimdi ben anlıyorum bak.
8: Doğru.
10: Şimdi Hearts'ı destekleyen birisi orada keşke bir offside çıksaydı der. Ama arkadaş offside değil pozisyon. Şimdi oyuncu topa doğru hareketleniyor mu? Hayır. Yani daha doğrusu topa gidiyor mu topu almaya? Hayır. Önce bir böyle topa doğru dönüyor.

0: Ama diğer arkadaşına zaten topun atıldığını gördüğü için geri dönüp ortaya doğru gidiyor. Zaten birinci pozisyonda offside de olsa da pasif durumda, yani toplayışı yok. İkinci pozisyonda da offside değil. Birinci pozisyon geride kalmış oldu. Yani pozisyon offside değil.
1: Orada abi, asıl film bir önceki hafta Selke'ye 90+7'de verilen
0: penaltı. Ona bak, hak veririm, evet.
2: Ben 90+7'deki
0: penaltı, öyle penaltı çalınmaz arkadaş.
2: Dünyanın son penaltı pozisyonunu görmediğim için orada yanlış bir yorumda yapmak istemem ama yayından sonra bir özetini izleyeceğim, ben de bir göreceğim. Çok karşılaşma vardı o hafta. İçeride kuponlarımız vardı, onları da paylaşmamız gerekiyordu. Haber kaynağı dedik, doğruları paylaşacak dedik. Liste yönünü aldı. Söz sende sevgili Alaca.
1: Evet, Azerbaycan'dan Karabağ. Güzel bir eşleşme olur bu arada. Beşiktaş ve Karabağ bir arada görmek. Her ikisinden biri elenmek durumunda kalır ama istemem. O anlamda evet. Güney Kıbrıs'tan Pafos, Portekiz'den Braga, Macaristan'dan Ferencvaros, Çek Cumhuriyeti'nden Çekya'dan şimdiki adıyla Victoria Pilsen, Danimarka'da ikinci bitiren Midtjylland, Yunanistan'dan PAOK, Belçika'dan Anderlecht ve son olarak maalesef İsrail'den Maccabi Tel Aviv.
2: Beşiktaş umarım iyi transferlerle artık kadrosunu güçlendirir. Bu sezon, geçtiğimiz sezon da söylemiştim, bunu tek yapabilen takım Galatasaray oldu. Evime gittiğim zaman salı çarşamba günleri arkama yaslanıp Türk takımlarımızın maçını izlemek istiyorum.
1: Özledik.
2: Hasret kaldık ya. Biz zaten Fenerbahçe taraftarı olarak senelerdir zaten Şampiyonlar Ligi potasını göremedi. UEFA'ya gittiğinde de eski adıyla başarılı oldu. Başakşehir'den de beklentim var bu sene.
1: Benim valla gönlümden geçen ne biliyor musun? Burada gerçekten kalpten söylüyorum.
2: Dünya kupamız var aynı zamanda. Heyecanımız yüksek. Tek sıkıntı sabaha karşı başlayacak maçlar.
1: O çok kötü oldu işte.
2: Sabahın 5:30-6'sında kalkıp maçları takip edeceğiz. Uykusuz gideceğiz işlere.
0: Farklı bir heyecan bu da ama.
1: Ya Mike bence, Tyson maçlarına kalkıyormuş ya 90'larda insanlar.
0: Biz
1: biraz
0: kalktık
1: aynı
0: canım, biz kalktık onları yaptık.
2: Vedat yani. Abi kalktık 30 ama saniyede maç bitti, geri attık
0: çok Tyson'ın erken maçında. Saniye, yok sadece şey değil bak. Mesela biz 2002 Dünya Kupası'nda da erken saatlerdeydi maçlar. Tabii bu kadar değildi, onu söyleyeyim. Yani daha böyle 11-10 gibi gündüz saatlerindeydi. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Muazzam bir tadı var onun da. Şimdi mesela sabahın 6'sında maç başladı. 8 gibi falan maç bitiyor değil mi? 8'den sonra sen sokaklarını gör. Yani eskiden gece dışarıya çıkılır. İşte kornalar vesaire, araç konvoyları. Şimdi sokaklarda yürüyen insanların ellerindeki bayrakları, işe gidenlerin üstlerindeki Türkiye tişörtlerini falan göreceksiniz. Muazzam güzel bir görüntü olacak, onu söyleyeyim. Ya yani ben heyecanlıyım bu konuda. İnşallah tabii oradaki elde edeceğimiz zaferlerle onun sonunda olacak bunlar. Çok keyif alacağız bence.
2: 2002 Dünya Kupası'nda lise sınavım vardı. Annem, ben ve kuzenim gitmiştik. Kuzenim arabadan indiğimde, oğlum 30-35 dakikaya bütün sınavını bitir, Türkiye'nin maçı başlıyor, hemen hızlı bir şekilde izlememiz gerekiyor demişti. Annemle bir tartışma yaşadılar. Aman böyle söyleme diye.
0: Sen bir kaç dakika sürdü senin sınavlara?
2: Valla benim de 40-45 dakika falan sürdü açıkçası.
0: 10 dakikaya kaçırdım.
2: Ama yayınımızı dinleyen gençler, okul her şeyden daha önemli. Ben de sonra da okudum yani, liseyi de üniversiteyi de bitirdik çok şükür. O yüzden okul önemli ama kuzenimin de bu lafı hiç unutmuyorum. Daha sonrasında demiştim, abi sen bana nasıl bir yorumda bulundun? Senin kapasiten belliydi Ozan'cığım, yorumunda bulunmuştu. O yüzden açık ve net olduğu
0: boşuna
2: için
0: boşuna vakit kaybetmeni istememiş.
2: Aynen öyle. Serkan abim, Serkan Efer'e de buradan selamlarımı gönderiyorum. O da fanatik bir Galatasaraylıdır. Değerli dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Hepsini okuyacağız, değerlendireceğiz. Bir maç var Vedat abi. Önemli. Ülkemiz için de aslında önemli bir karşılaşma. Saat 17.30 kuşağında başlayacak. Hull City, Middlesbrough mücadelesi. Ülkemiz adına niye önemli dedim? Çünkü Hull City antrenman tesislerinde 3 tane Türk bayrağı var.
1: Stadyumda da var.
2: Yani Sayın Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçeli olan ilişkisinden dolayı değil. Sıfır. Tamamen İngiltere'de ilk defa oluyor böyle bir şey. Bir Türk bayrağı olduğundan dolayı rakip takım değişti. Soruşturma başlatılmıştı Southampton. Onun yerine Middlesbrough katılıyor. Final mücadelesi. Hiç kimsenin beklemediği bir takımdı o City. Bunu da söylemek isterim.
1: Geçen sene zor küme düşmekten kurtuldu.
2: Eğer Premier Lig'e de çıkarsa 200 milyon pound değerinde bir gelir elde edecek Hull City.
0: Bunun bizimle ilgisi yok canım.
2: Bunun bizim
0: para yok. Bizi ilgilendirmiyor. Kaç milyon pound aldıklarıyla ilgilenmiyoruz.
1: Orada olsunlar yeter.
0: Tabii, tamamen. Ama ilgilendiğim şu tabii. Seninle aynı fikirdeyim. Bir kere Acun Ilıcalı sahibi. Bir Türk sahibi. Aynı zamanda senin de söylediğin gibi işte orada taraftarların da

0: Türkiye'ye karşı ciddi bir sempatisi var. İşte
1: Türk bayrağı açılıyor maçlarda.
0: Statlarda Türk bayraklı. Bunlar çok güzel şeyler. Umarım Midyaspor'u kazanamaz ve kazanan Huy City olur. Ama şey yani şunu söylemek isterim. Midyaspor'u Southampton eşleşmesinde Southampton turu geçtiğinde şöyle bir düşüncem olmuştu. Vay be, Huy City şanslı. Çünkü Midyaspor'u daha güçlü olan takımdı Southampton eşleşmesinde. Yani daha iyi olan takım oydu ama Southampton bir şekilde geçmeyi başardı.
2: Yolsuzlukla, usulsüzlükle.
0: Ama şimdi oldu, döndü, geldi, yine Midyaspor'a karşısına geliyor Huy City'nin. İnşallah yine dediğim gibi Southampton'a karşı yaşadıklarını yaşarlar. Ama şöyle de bir ayrıntı var biliyorsunuz. Acun Ilıcalı da, Jekirovic de bunu söylediler. Yani son 2 ya da 3 idmandır sadece Midyaspor'a çalışabiliyorlar.
1: Burada dinleyici mesajlarımızı gördüm de bir dinleyicimiz bizden önceki programda da full eleştiri, Acun'un takımı çıkamaz inşallah falan yorumları, bu tarz mesajları ben zaten kendi programda okumuyorum. Herhalde dinleyicimiz bu şekilde mesaj göndererek kendi kendini tatmin ediyor, psikolojisini rahatlatıyor.
0: Ya saygı duymak lazım ama. Yani her fikre saygı duymak
1: her
0: lazım.
1: Her şeyde eleştiriyor.
0: Eğer bütün çok mesajı. Böyle şey kötü bir mesaj atmıyorsa, hakaret yoksa her fikre saygı duymak lazım.
1: Vedat abime de selamlar. Sonradan geldi yayına. Hepinizi severek dinliyorum. Saygılar. Bursa'dan Turgut Bey göndermiş. Sonradan değil de sonradan katıldı.
0: Hep buradaydım ben. Hatta Ozan yokken ben buradaydım. Sabah ondan beri Burak'la beraber buradayız.
1: Celtic'li futbolcu pasif offside dediniz fakat o pozisyonda topa gitmese de defans onu tutmaya gidiyor ve dikkat dağıtıyor. O yüzden arkadaşı bomboş kalıyor demiş Adnan Çal. Ben pozisyonu izlemediğim için bir yorum yapamıyorum.
0: Ya ben şöyle söyleyeyim, net fikrimdir bu. Oyuncunun ne topla ne de topun oraya gitmesiyle birlikte savunmayla bir derdi yok. Zaten top atıldığında arkadaki oyuncu boş kalıyor diye ya. O oyuncu zaten orada bomboş olduğu için o top ona gitti. Ona atıldı. Sonrasında o offside dediği oyuncunun yanındaki oyuncu da zaten golü atan oyuncuyla beraber onu marke etmeye devam ediyor.
1: İzleyeceğim ben de.
0: O yüzden bence offside yoktu. Yani ağır olur, verebilir yani. Hakem der ki ya ben bunu içerisinde gördüm pozisyonun diyebilir bu değerlendirme işi. Ama ben kendi takımım olsa mesela ve böyle bir karar verirse yanlış olduğunu düşünürdüm.
1: Gaziantep'ten Yalçın Bozöyük. Hakan Safi gelirse Fenerbahçe uçar. Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosunu kuracakmış yorumu geldi Yalçın Bey'den.
0: Konuşmakla her şey olsa bakalım yani. Şimdi Hakan Safi'nin dün akşamki açıklamaları çok önemli açıklamalar bu arada. Ben şunu görüyorum. Taraftarın umuda ihtiyacı var. Taraftar o umudu da işte başkanların edeceği bir kelimede, bir cümlede arıyor. Ve dün akşam Hakan Safi gerçekten çok önemli sözler sarf etti bu arada. Yani eğer söylediklerini gerçekleştirebilirse ben de katılıyorum dinleyicimize. Yani Fenerbahçe için gerçekten yeniden bir çıkış olabilir. Ama konuşmak kolaydır.
1: Yani konuşuruz. Kolay,
0: tabii canım ya, plan yapmak kolaydır yani. Biz şimdi buradan çıkıp Ozan'la birlikte, Burak'la birlikte mesela şeye gidebiliriz. Bir Antalya falan yapalım. Plan yaparız. Hadi gerçekleştirelim.
2: Uygulamak problem.
1: En fazla Antalya'ya gidersiniz ya, ikiniz zaten.
0: Ona bile gidemiyoruz Ozan. Hadi gerçekleştir bakalım. Yani
2: Anadolu yakasına geçemiyoruz abi, Antalya'sı.
0: Usta yarın çoluk var, çocuk var, bilmem ne var. Bir sürü ya, hayat şartları sizin o söylediğiniz plan yaptığınız kadar şey olsa keşke. Laboratuvar şartlarında olsa. Öyle değil.
1: Burak'cığım, Vedat abi bir yere gidemiyor. Biz istediğimiz yere gideriz sen.
0: Vay vay vay vay.
1: Aynen öyle.
2: Aynen öyle.
1: Biz rahatız. Yaş grubumuz genç. İstediğimiz yere biletimizi alır ve gideriz.
2: Eyvahlar olsun. Mikrofon kapanabilir her an, dikkatli
1: olun. Aynen öyle. Onlara
0: yok,
1: onlara
0: şey yapalım. Yok, kapatayım canım ama bunu yazarım bir kenara.
1: İshak Bey bir mesaj göndermiş. Silgi de olsun yanında da Vedat abi yazdığında hemen silersin sonra. Lütfen. Tamam. Ricamız olsun. Ozan Bey, İngiltere'de Türk bayrağı dediniz. Fenerbahçe ile alakası yok dediniz. Biraz önce mesaj gönderen beyefendi ya Galatasaraylı ya Beşiktaşlıdır. Türkiye'yi de fazla düşünmediği için böyle bir yorum yapmıştır. Fazla dikkate almamanızı öneririm demiş.
0: Peki, saygı duymak lazım.
1: Saygı duyuyorum ben
0: öyle
1: de.
0: Öyle değil yani, dikkate almamak da değil. Yani eleştirileri zaten dikkate alıyoruz da saygı duyuyoruz.
1: İyi yayınlar Vedat Bey. 2002 Dünya Kupası'nda askerdeydim. Karakolda birinci maçı karakolda izliyorsak diğer maça göreve gidiyorduk. Onu da radyodan dinliyorduk. Hull City'nin çıkmasını isterim. Sonuçta Türk var başında. Bursa'dan Aykut göndermiş.
0: Aykut'a selamlar, sevgiler. Ne güzel yazmış. Şimdi yalnız işte tonlama ne kadar fark ettiriyor. Şimdi sen başladın ya okumaya.
1: Evet.
0: İyi yayınlar Vedat Bey diye başlıyor. Eyvah dedim yani arkasından ki senin tonlamandan kaynaklı ama. Aslında ne güzel şeyler yazmış. Sağ olsun.
1: Merhabalar. Nasıl?
0: Nasıl?
1: Nasıl kibar başladım şimdi?
0: Yok şey o kadar da abartmayalım. Bu sefer de yabancılaştım sana. Bu Ozan olamaz.
1: Tamam abi eyvallah. Merhaba Erkan ben. Middlesbrough kaç idman yapabildi? Belki birçok futbolcusunu tatilden şezlonglardan çağırdılar. Hull City yine iyi durumda bence demiş. Yanlış bilgi.
0: Keşke bilerek yazsaymış.
1: Aynen
0: mesela
1: bununla tam tersi.
0: Tabii bununla ilgili açıklamalar yapıldı zaten.
1: Acun Ilıcalı yaptı açıklamayı.
0: Middlesbrough birinci günden itibaren o itirazı yaptığı andan itibaren böyle bir sonuç oluşabileceği ihtimaliyle Hull City'ye çalışıyor. Aynı şeyi aslında şey de biliyor. Hull City'de. Evet böyle bir şey olabilir diyor ama Hull City'nin önünde iki tane çalışacağı takım var. Bir Middlesbrough bir Southampton. Olabilir de olmayabilir de diye. Onlar da şu an var olan mevcut duruma bakıyorlar. Hatta bakın şöyle bir ayrıntıyı da vereyim. Şimdi bu ilk kez yaşanmamış İngiltere'de arkadaşlar. Bu yaşanan ilk kez yaşanmamış. Daha önce Leeds United aynı sorunu yaşamış. Bu işte antrenmanı çekmişler vesaire durumu oluşmuş. O zaman Leeds United'a para cezası verilmiş. Hatta şimdi zaten Southampton da onun itirazını yapıyor. Yani diyor ki zamanında para cezası verdiniz. Şimdi nasıl bize böyle bir diskalifiye çıktı diye. Şimdi geriye dönüp baktığında da Hull City diyor ki ya daha önce bunu para cezası ver. Gene para cezası çıkma ihtimali yüksek diye bakıyor. Ve mevcut rakibi kim? Southampton. Ona çalışıyor. Ve Acun Ilıcalı açıkça söyledi. Jekirovic de öyle. Dedi ki yani şurada dedi bizim kaldı 2-3 günümüz. Bunun da dedi birinde oyuncular şimdi izinli.
1: İki idman yapabilmiş evet, sadece.
0: İki idman onun da bir tanesi sadece maç şeyi çalışacaklar, taktiği çalışacaklar diye. Tek bir idmanla çıkacağız diyordu Acun Ilıcalı. Yani dinleyicimiz biraz böyle belki takip etse Middlesbrough'un ilk günden itibaren çalıştığını söyleyelim. Ha şurada haklı olabilir bak. Evet çalıştılar vesaire vesaire ama hani o bir kaybetmişliğin ve artık biz yokuzun şeyi vardır ya kafada. Onu ne kadar tekrar döndürüp sahada görebileceğiz? Yani oyuncular orada o kaybetmişlik onlara ne kadar yara verdi onu göreceğiz şimdi.
1: Değerli dinleyenlerimiz mücadele 17.30'da başlayacak. Reklam aramız geldi. İlk başlayacağımız karşılaşmada Hull City Middlesbrough mücadelesi olacak. Değerli dinleyenlerimiz 6-7 dakikalık bir reklam arasının ardından tekrardan beraberiz efendim.
3: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek. Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri

0: yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Ozan Öztürk ve Burak Alaca ile birlikte karşınızdayız. Mesajlarınıza bakacağım hemen hızlıca. Belçika'dan sevgiler, iyi yayınlar. 400 küsür milyon euro borç bırakıp 8 yıl stada gelmeyen Aziz Yıldırım seçilmez umarım demiş. Fenerbahçe Kongre üyesiyim demiş İbrahim Ateş Belçika'dan. Sevgili İbrahim düşüncesini bildirmiş. Teşekkür ederiz. Ankara'dan Ali Rıza. İnanın bu sene Hakan Safi ve Aziz Yıldırım birleşse çok güzel olur. İkisinin birleşmesine şampiyonluk çıkar. En çok heyecanlandıran da stadyumun büyüyecek olması demiş. Sevgili Ali Rıza'dan gelmiş bu mesajda. Yani bu birleşme çok kolay gözükmüyor. Onu söyleyeyim. Özellikle tabii dün akşam da Sayın Hakan Safi'nin açıklamaları vardı. Ben birleşme falan düşünmüyorum. Ben kendi yolumda ilerliyorum dedi Hakan Safi. Bu arada bir önceki mesaj içinde şunu söyleyeyim. İşte yani 400 küsür milyon euro borç bıraktı gibi bir açıklama, bir eleştiri vardı. Sayın Aziz Yıldırım bununla ilgili tabii sonrasında yaptığı açıklamalardan söylüyorum. Yani biz evet bir borç vardı ama o kadar da Fenerbahçe'nin değeri malı vardı diye de her seferinde bunu savunuyor Sayın Aziz Yıldırım. Onu da belirtelim. İyi yayınlar beyler. İngiltere'de Ay Yıldız arması olan Portsmouth varken neden Acun Ilıcalı'nın takımını destekleyelim demiş. Peki ya siz desteklemeyebilirsiniz. Biz hani bir neden aradınız, ararsanız bu olabilir demiştik. Arkadaşlar dün Trabzon-Konya maçında bence çok kötü görüntüler vardı diyor. Ne demiş? Ama ben şimdi o kadar uzun yazmışsınız ki onu göremedim. Ama galiba işte atılan meşaleler falan onu söylüyorsunuz. Hakem maçın kontrolünü bir ara kaybetti gibi bir düşünceniz de var anladığım kadarıyla. Sevgili Erdal Çorlu'dan teşekkür ederim. Ne demiş? Beşiktaş'ın bence Villarreal'in hocasını alması çok iyi olur demiş sevgili Erdal'a. Yine teşekkür ederim ve devam edelim. Bu olayla ilgili düşüncem şu diyor. Takıma ceza, kulübe ceza veriliyor. Puanları gidiyor. Yani belki bir üst lige çıkacaklar. Ceza oyunculara ve taraftara veriliyor. Yani demek istediğim şu. Bu karşı tarafı takip edenlere uygulayanlara, yapanlara kişisel ceza verildi mi demiş. Yani diyor ki teknik direktöre ve işte onun kimse o yardımcısı mı, stajyeri mi ona verilebilirdi ceza diyor bir dinleyicimiz. Günaydınlar, iyi yayınlar. Antalya'dan Selim. Formula 1 severler bilir 2007'de sansasyonel Spygate olayı vardı, casusluk olayı. McLaren Ferrari'nin bilgilerini casus Ferrari teknisyeni sayesinde adım adım çalmış ve bilgileri McLaren Mercedes'e sızdırmıştı diyor. 200 milyon dolar gibi dev bir ceza almıştı ve topladığı 166 puan silinmişti diyor. Şimdi siz bu Southampton'a verilen cezayı konuşunca aklıma bu geldi demiş. Teşekkür ederim ben de göndermiş olduğunuz mesaj için. Devam edelim. Selam güzel insanlar. Üçünüzü de seviyorum. Yayında sizlerden birine denk geldiğimde oh be güzel muhabbet olacak diye kendi kendime seviniyorum. Muhabbetiniz gerçekten seviye ve kalite barındırıyor. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim bu güzel sözler için. Sevgili Şahin sağ olun. Evet, Radyo Spor WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatalım. 0538 052 14 87. Buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyelim. Beşiktaş ilk turda elenirse Avrupa'ya veda mı ediyor, konferansa mı kalıyor diyor, soruyor dinleyicimiz. Bildiğim kadarıyla veda edecek direkt gruplara kalıyorsa. Şöyle düşünün, gruplara direkt kalan takımların bir daha bir alt Avrupa'da bir alt kategoride yarışma şansı olmuyor. Şimdi mesela Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacağı için Galatasaray'ın UEFA yolu kapalı. Ama bir ön eleme söz konusu olsaydı oradan belki bir alta gitme şansı olabilirdi. Vedat abi belki de Hartson son maça kadar olan o 5 maçlık periyotta da hakkı yendi demiş. Burak kardeşimiz önceki haftaki verilen penaltıda şaibeli deyince bu ihtimal aklıma geliyor direkt demiş. Sevgili Yusuf belki yerine bak siz ben yayındayım bakamam ama siz dönüp bakabilirsiniz. Açın bakın mesela son 5 maçında ne olmuş Hartson acaba? Ne sıkıntı yaşanmış bakarak söyleyebilirsiniz. O son maç Hearts maçı değil, Celtic maçında 90+7 eğer berabere kalsa Celtic şey olacak, Hearts şampiyonluğunu ilan edecek. Bir sonraki maçta Celtic Hearts arasında. Ama orada o 90 ayarı 7'de çalınan penaltıyla birlikte maç son haftaya geldi. Celtic'in sahasına geldi. Böyle olunca da tabii büyük bir infial yarattı. Biz de onu takip etmiştik. Ama önceki maçlara baktığınızda orada benim en azından gözlemlediğim öyle bir durum yoktu. Teşekkür ediyorum güzel mesajlarınıza. Gerçekten gayet keyifle okudum hepsini. Çok da aslında aklı başında mesajlar da geliyor. Sevgili Ozan, artık yavaş yavaş istersen Hull City Middlesbrough diyelim ve başlayalım.
1: Vedat abi, öncelikle ağzına sağlık. Tüm mesajları değerlendirdin, okudun. Avrupa Ligi'ndeki format ileriki dönemde daha da net belli olacak. Konferans Ligi ile ilgili playoff turları var çünkü. 12. sıradaki takım ve 24. sıradaki takımlar var. İleriki dönemde daha net bilgiyi sizlere de aktaracağız efendim. Bir mesaj da bana gelmiş Korhan Bey'den. Ozan Hocam selamlar, iyi yayınlar dilerim. Başkanlık konusunda sizce Fenerbahçe'nin başkanı kim olacaktır demiş. Benim şahsi düşünceme göre Sayın Başkan Aziz Yıldırım ileriki dönemde başkan olacaktır diye düşünüyorum ben. Senin de yorumunu almak isterim.
2: Hem fikrim. Yani şimdi şöyle, dün mesela Hakan Safi'nin vaatlerini gördük. Gün içerisinde Sayın Aziz Yıldırım da bir basın toplantısı düzenledi. 5 dakika falan sürdü.
1: 7 dakika sürdü, evet.
2: Kendi açıklama ihtiyacı duymadı. Şimdi şunu düşünüyorum. Bence Aziz Yıldırım'ın ne yapacağı 3 aşağı 5 yukarı belli olduğu için Fenerbahçe Kongresi artık bu şampiyonluk hasretiyle birlikte deneysel bir çözüm aramayacaktır. Biraz daha bildiğini oynar diye bir düşüncem var. Bilmiyorum, görmek lazım.
1: Değerli dinleyenlerimiz, artık iddia programımıza başlayalım. Çok fazla karşılaşmamız olmadığı için gündemi biraz daha fazla değerlendirdik. Açıkçası özlemişim de gündemi konuşmayı.
2: Yaz boyu böyleyiz zaten.
1: Yani gündemi konuşmayı özledim çünkü artık daha erken bir saatte bültenimiz full olduğu için maçlara giriyorduk. Bugün biraz daha rahat bir şekilde konuşabildik. Değerli dinleyenlerimiz, YouTube platformunda da iddia severleri Ozan Özturan tahminleri programına beklerim. İkinci senem sezon genelinde kasamız ikinci kez artı olarak bitiriyorum. Kimseyi de mağdur etmediğim için çok mutluyum değerli dinleyenlerimiz. Hull City Middlesbrough 17-30 kuşağı, neler söylersin sevgili Alaca?
2: Valla bahis anlamında TGS 2-3 derim. Zor maç çünkü, takdir edersin. Middlesbrough sezonu Hull City'nin puan olarak ciddi anlamda önünde bitirdi. Onlar da playoff hattındaydı. Southampton maçından sonra işte sizin de ilk saat diliminde bahsettiğimiz gibi hazırlıklar Southampton yönündeydi Hull City tarafında. Middlesbrough tarafı olası bir eşleşmeye karşın hazırlandı. Burada bir maç hazırlığı olarak Middlesbrough'un ön planda olduğunu söyleyebilir. Sezonu daha iyi yerde bitirdiler. Üzülerek söylüyorum, Middlesbrough favori gibi gözüküyor ama tek maç olduğu için tabii her şey ortada. Burada Hull City'nin kazanmasını istiyoruz. Premier Lig'de görmek istiyoruz. Hull City stadyumundaki

0: Türk bayrağını görmek
1: Türk
0: istiyoruz.
1: Türk bayrağını Premier League yayınlarında görmek istiyoruz. Bu arada ilginçtir. İngilizler de Hull diye telaffuz ediyormuş. Hull City.
0: Başkanları Hull City dediği için ben de artık Hull City diyorum. Eskiden ben de Hull City diyordum.
1: Yani İngilizce'de şey Hull diye bir telaffuzu varmış. Ama Hull City iyidir. Çok bozmaya gerek yok bildiğimizi.
0: Sevgili Alacı, spikerlerimiz nasıl telaffuz ediyorsa ben de öyle diyorum. Eskiden Bornemo diye söylüyordum. Maçları dinledim. Bournemouth diye söylüyorlar spikerlerimiz. Hem de bizim şirketimizde yayınlandığı için onlardan daha iyi de hiç kimse bilemez. O yüzden ben de Esport spikerlerimiz nasıl telaffuz ediyorsa o şekilde söylemeye çalışıyorum.
1: Yani TGS 2-3 diye toparlayayım maçı. Onun haricinde dediğim gibi Hull City'den yanayız ama kolay bir eşleşme değil ne yazık ki.
0: TGS 2 ya da 3 gol bandı yorumuna ben de katılıyorum. Son dönemde biraz açık konuşmak gerekirse sezon genelinde de kasamızı artı olarak bitirdiğimiz için yüksek oranlara gidiyorum sevgili Alaca. Çevremde de son dönemde tecrübesiz insanların yüksek oran kazançlarını görünce böyle şevk olarak biraz daha yükseldim. Birden ikiler, ikiden birler sürekli deniyorum. 30-40 oran yakalamanın peşindeyim bu ara. Tabii ki birden iki, ikiden bir iki tane karşılaşma koyduğunuzda da oran 225 seviyelerine gelmiş oluyor. Yani bambaşka seviyeler. Hull City Middlesbrough mücadelesindeki sürpriz tercihimde 0'dan 2 Middlesbrough tarafında olacağım. Oran olarak da çok yüksek bir oranı var. Kral oran farkıyla baygın iddia üzerinden oynayabilirsiniz.
1: Dün benim tek maç 16 oranlık bir denemem vardı. Maalesef isabet sağlamadı. Orada Tarık Biberovic'in 15 sayı 3 asistini Fenerbahçe galibiyetiyle kombinlemiştim. İddia.com üzerinden 17 sayı attı. Bir asiste takıldık. Bir de Fenerbahçe'den maalesef takıldık.
0: Tarık'ı da tebrik ediyorum. Maç genelinde en çok mücadele eden oyunculardan birisiydi. Gerçek Fenerbahçeli. NBA draftını reddetmiş bir isimden bahsediyoruz. Sen kolej olarak belirtmiştin hatta.
1: Öyle NCAA bir demiştim. NCAA'dan bir teklif olduğu söyleniyor. Onu da bu arada kural olarak önüne bir engel çıktı artık. Avrupa'dan kolay kolay oyuncu alamayacaklar.
0: Emeklerine sağlık diyorum Tarık Biberovic'in de. İspanya karakter. La Liga. 22 kuşağı Alaves Rayo Vallecano mücadelesi neler söylersin?
1: Şimdi bu hafta bugün oynanacak maçlarda İspanya La Liga'da kimin düşüp kimin kalacağı belli olacak. Çok hayati bir gün. Deportivo Alaves son haftalarda aldığı galibiyetlerle birlikte rahatladı. Orada bir kontrol etmek isterim. Bildiğim kadarıyla şu an çok ciddi bir endişeleri yok. Rayo Vallecano Konferans Ligi'ne odaklanacaktır. Onların da ligde kalması garanti, öyle bir konumda yer alıyorlar. Alaves'in şu an düşme hattıyla 3 puanlık bir fark var. Arasında Alaves'e 1 puan da yetecektir. Burada ben maç sonu 0'a denenebilir buluyorum. İlaveten de TGS 2-3 diyeyim. Çok gollü tempolu bir maç olma ihtiyacı yok iki takım adına da.
0: Ben de iki takımdan da goller bekliyorum. Rayo Vallecano'nda bir final mücadelesi olacak. Crystal Palace'la Konferans Ligi finaline çıkacaklar. Celta Vigo, Sevilla 22 kuşağı.
1: Karşılıklı gol var. Yani Sevilla son haftalarda aldığı galibiyetlerle birlikte ligde kalmayı garantiledi. Celta Vigo tarafı da şu an Avrupa iddiası var. Orada Etafe 3 puan gerisinde ama genel averajda geçme şansları yok. -7 averajda. Etafe Celta Vigo 4 averajda. O yüzden karşılıklı gol var diyeceğim. Sevilla'da rahatlı şu an. 3 puanlık bir fark var. Onlara da bir puan yetecektir.
0: Mehmet Ersin Bey bir yorum göndermiş. Ozan Bey selamlar. Fanatik Fenerbahçeliyim. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gelmesini istemem. Sizin yorumunuz ne olur demiş. Ben de bu konuda sizle aynı fikirdeyim. Aykut Hoca'nın ben de bir Fenerbahçe taraftarı olarak takımın başına gelmesini istemem. Yaklaşık 4-5 senedir futboldan uzak olan bir antrenör. Ayrıca daha da fazladır. Ayrıca da Vardar'a Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptığı dönemde elenen bir teknik direktördür. Ben de en son noktası Aykut Hoca'nın çok da sevdiğim bir isimdir. Karakter olarak çok saygı duyduğum bir isimdir. Ama Sayın Aykut Kocaman, sen final mücadelesindeyken Fenerbahçe bu kadar zorlu bir dönemden geçerken Fenerbahçe tarihinin belki de en iyi yabancı oyuncusunu, istatistik anlamında Türkiye'nin bir numarasını final maçında Galatasaray'a karşı oynatmayarak olayı kapatmışsın. Benim düşünceme göre ben de bu konuda sizle aynı fikirdeyim Mehmet Bey. Devam ediyoruz. Celta Vigo Sevilla mücadelesindeki yorumunu tekrar alabilir miyiz?
1: Karşılıklı gol var.
0: Celta Vigo Sevilla mücadelesindeki benim de ideal tercihim iki takım da gol atar olur. Celta Vigo da iç sahada açık futbol oynayan takımlar arasında. Espanyol Real Sociedad mücadelesiyle devam ediyoruz.
1: Evet, Real Sociedad kupayı aldığı için Avrupa adına çok koşturma ihtiyacı duymuyor. O günden beri de zaten salmış durumdalar. Espanyol da Aralık'tan beri, az önce Sociedad'dan bahsediyorum düzelteyim. Espanyol da 21 Aralık'tan bu yana galibiyet alamıyordu. Ta ki son iki haftaya kadar 2 haftada aldıkları 2 galibiyetle ligde kalmayı başardılar.
0: Yeni yılda galibiyetleri yoktu ya.

0: Evet, burada ben karşılaşmaya net sıfır diyeceğim. İki takım için de ihtiyaç görmüyorum. Bir oran itibariyle de değerlendirilebilir bir hal aldı bence.
1: Yine ben diğer seçenekleri kontrol ettiğimde TGS 2 ya da 3 gol bandı ideal tercih olarak benim de karşıma çıkıyor. 22 kuşağı bütün karşılaşmalar La Liga'da bugün 22 kuşağında oynanacak. Etafe Osasuna mücadelesini konuşacağız ama kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim.
2: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Radyo Spor.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık hocam.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. 22 kuşağı Etafe Osasuna mücadelesinde kalmıştık. Ligde 7. sırada Etafe 48 puan. Ligde 16. sırada Osasuna 42 puan. Değerli

0: dinleyenlerimiz, küme düşme potası 40 puanla başlıyor. Girona 40, Mallorca 39, Real Oviedo küme düştü. 17. sırada Elche 42 puan, 16. sırada Osasuna'nın da 42 puanı bulunuyor. Hatta 15. sıradaki Levante'nin de 42 puanı bulunuyor. Osasuna adına çok önemli bir mücadele. Etafe'de yenerse Konferans Ligi elemesinde bulunuyor. Şu anda Avrupa Ligi için Celta Vigo ile takımıyla yarışıyor. Artı 4 averaj Celta Vigo, eksi 7 averaj Etafe. İkili averajlarına bakmak gerekiyor. Zor bir mücadele. Ben deplasman takımı Osasuna'dan gol bekliyorum net bir şekilde sevgili Alaca.
1: Valla Osasuna'dan ben de gol bekliyorum. Bir puan dahi yeterli olabilir belki Osasuna için.
0: Doğru.
1: Etafe'nin genelde evinde oynadığı maçlar çok gollü geçmiyor. Ben burada TGS 2-3 aralığında da kalabileceğini düşünüyorum maçın.
0: Şöyle bir deplasman takımının güncel gol atar oranını kontrol etmek istiyorum. Şu anda da kral oran farkıyla 1.42 civarında.
1: Kendi başına oynanır mesela.
0: Yani çok iyi. Osasuna sadece bir gol atar ki atmak zorunda. 1.42 gibi bir oranı bulunuyor. Girona-Elche mücadelesi.
1: Bu çok kritik.
0: Vedat abime de sormak isterim. Vedat abi de şu an önündeki sistemi hazırladı. İstiyorsan Vedat abi, Etafe Osasuna ile ilgili de yorumun varsa alabiliriz.
2: Tabii ki. Yani burada biraz daha ben TGS 2-3 gol arasında kalacağını düşünüyorum maçın. Hetafe kazanırsa ligi 7. bitirecek ve Konferans Ligi'ne gidecek. Böyle bir hedefi var. Diğer tarafta ise Osasuna en az aslında küçük de olsa bir ihtimali var. Kümede kalma ihtimali. Onlar da onu kovalayacaklardı diye düşünüyorum. Bence çok böyle tempolu bir maç olmaz. Mücadelesi yüksek bir karşılaşmada en fazla TGS 2-3'te kalır diye düşünüyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Girona Elche mücadelesiyle devam ediyoruz. Sevgili Alacı, ilk yorumu senden alalım.
1: Çok kritik maç. Girona 40 puanda. Burada puan veya puanlara ihtiyacı var. Üstünde 40, 41, 42 ve 43 puanlı takımlar var. Elche pozitif futbol oynatıyor. Hatta teknik direktörlerin ismi Beşiktaş'la da anılıyor, Eder Sarabia. Sezona da iyi başlamışlardı ama pozitif futbol elinde çok iyi bir kadro yoksa bazen kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bilhassa savunma tarafında.
0: Girona Şampiyonlar Ligi potasına girdi, elendi geçtiğimiz senelerde. Takım çöktü ondan sonra.
1: Kötü yapılanma, kötü planlama. Ben burada
0: çok önemli maç bu arada.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim, bence iki takım da gol atabilir. Ben galibiyete de Girona'yı yakın görüyorum. Yani ilk yarıda çok kötülerdi. İkinci yarıda biraz toparladılar. Düşmeyeceğini düşünüyorum Girona'nın.
0: Girona'nın yenmesi gerekiyor düşmemesi için.
1: Evet. Ben Girona kazanır diyeceğim.
0: Vedat abinin yorumunu merakla bekliyorum.
2: Evet, katılıyorum size. Yani Girona kazanamazsa düşüyor. O yüzden bir noktada riskleri alacaklar mecburen. Bu da beraberinde golleri getirir diye düşünüyorum. Elche'ye kaybetmemek de yetiyor. Ama İşte dediğim gibi Girona riskleri aldığında Elche bence o boşluklardan faydalanabilir. Öyle bir karşılaşma. Bir de Elche'nin oyun anlayışı da böyle. Yani keyifli futbol oynayan bir takım. Çok böyle aman aman ben işte savunayım takımı değil. Bunu da iyi becerebileceklerini de düşünmüyorum. Bence karşılıklı gol var, ideal tercih olabilir. Bu arada biraz böyle hani sinirlerinde gergin olacağı bir karşılaşma da olabilir. Kart bahisleri de burada tercih edilebilir.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Girona'da az kadrodan forvet hattındaki Vanat, 27 karşılaşmada 9 gol atmış isim, şüpheli olarak açıklanmış. Yine forvet oyuncularından Porto, diz ön çapraz bağ sakatlığı, oynayamayacak gözüküyor. Kaleci Ter Stegen bu mücadelede yine şüpheli olarak açıklanmış. Arka adalede problem yaşıyor. Yani ben son dönemdeki futbolu kontrol ettiğimde Elche'yi ön planda görüyorum. Alaves'le bir birlik beraberlik aldılar. Etafe'yi son maçta yendiler. Bugün de berabere kalırsa Elche takımı ligde kalıyor. Girona takımı küme düşüyor. Çok önemli bir mücadele. Yani burada Girona mücadelesi berabere sonuçlandığı anda zaten Osasuna ligde kalıyor.
1: Evet.
0: Osasuna'nın burada düşük bir ihtimali yok. Ligde kalmaya en büyük adaylardan birisi Osasuna. Berabere biter diyorum bu karşılaşma. Ben enteresan bir şekilde Girona'nın küme düşmesini bekliyorum sevgili Alaca.
1: Girona'yı yolladın.
0: Yani hiçbir futbol oynamıyorlar çünkü.
1: Ben
0: o isteği de göremedim takımda. Elche son dönemde daha iyi ama bu final maçı canlı olarak da takip edilmesi gereken bir karşılaşma. Yani burada hata lüksü yok.
1: İki takımın da.
0: Mallorca Real Oviedo mücadelesi sevgili Alaca, yine çok önemli mücadelelerden bir tanesi. Bir taraf kümede kalma savaşı yapıyor Mallorca. Real Madrid'i yendiler son dönemlerde. Real Oviedo'da bu ligden kesin düşmüş takım arasında yer alıyor. 1.30 Mallorca'nın yener oranı, 1 ve 1.5 gol üst 1.56 kral oran farkıyla 1.60'a kadar geliyor.
1: Mallorca kazanır diyeceğim ben. Yani Mallorca...
0: Yani sürpriz deneyeceğim ama şimdi bu mücadeleyi yorumlarken de böyle bir misli kuponumu alasım geldi. 1 ve 1.5 gol üst kuponumu alacağım bu karşılaşmayı. 22'de başlıyor, yetiştirebileceğim. İlk tercihimdir. Alternatif tercihime de güveniyorum. Son dönemde oyuncu bahislerinde çok iyi sonuçlar aldım. Dün de Onarçu'yu bildim. Vedat Muriç gol atar diyorum sevgili Alaca.
1: Ben Mallorca kazanır 1.5 üst diyeceğim. Oviedo Ligi bir iki hafta evvel zaten bitirdi. Mallorca bence kötü bir takım değil.
0: Böyle bir oran açılması bile beklenmez Mallorca'ya.
1: Onarçu demişken dün voley golü de çok iyiydi bu arada. Ona da bir parantez açalım. Ben Mallorca tarafındayım.
0: Sevgili Vedat Parlak.
2: Benim de kuponumda var. Sen biraz önce söyledin. Vedat Muriç bugün gol atar diyorum ben de. Oran olarak yeterli gördüm.
0: Atar da diye düşünüyorum. İnşallah evet, bizi Mallorca de kazanmaktan, mağdur etmez.
2: Kazanmaktan başka çaresi yok Mallorca'nın ve mutlaka en büyük gol silahı da Vedat Muriç evinde.
0: 22 kuşağı Real Betis Levante mücadelesi.
1: Vallahi burada Levante'nin puana ihtiyacı var. Real Betis Şampiyonlar Ligi'ne katılımı garantiledi. Yani burada ihtiyacı olan taraf Levante ama Betis'in ev sahipliğinde olduğu için, Betis kaliteli bir takım olduğu için ben iki takımda gol atar diyeceğim burada. Kazanan taraf için bir şey diyemiyorum. O taraf bahsi açısından zor buldum.
0: Vedat Bey?
2: Ya bence güzel bir karşılıklı gol var maçı. Keyifli olur. İki takım da gol bulur diye düşünüyorum.
0: Benim kuponumu alacağım bir karşılaşma değildir ama sizin yorumlarınıza katılıyorum. İki takım da gol atar diyeceğim.
2: Kazanan tarafta Levante olabilir bu arada.
0: Yani çok sürpriz olur gerçekten. Oranı da çok iyi. Levante'nin de kazanması gerekiyor bu arada.
2: Evet evet.
0: Real Madrid Atletik Bilbao mücadelesi. Ligde ikinci sırada Real Madrid, ikinci sırada tamamladılar. Garantilendi. 12. sırada Atletik Bilbao 45 puan. 48 puan oluyor deplasmanda kazanırsa 12. sıradan 7. sıraya çıkma şansı bulunuyor. Net 2.5 üst diyeceğim bu karşılaşma için.
1: Valla yanlış bir tercih olmaz. Real Madrid kötü bir dönemden geçiyor. Bu Bilbao'nun başında Ernesto Valverde'nin son maçı olacak bu arada. Ve birden fazla anlam içeren bir maç. Gollü olabilir. Ben burada iki takım da gol atar 2.5 üst diyeceğim.
2: Aynı fikirdeyim. Ama çünkü o kadar rahat olacak ki iki takımda. Bir de onun iki takım içinde sezon çok kötü geçti. Bence finali iyi yapmak isteyeceklerdir. Karşılıklı gollerle tamamlanır.
0: Değerli dinleyenlerimiz son mücadelemiz La Liga'da. Valencia şampiyon Barcelona'yı ağırlayacak. Ligde 9. sırada Valencia 46 puan. Kazanırsa 49 puanla ligde 7. sıraya yerleşebiliyor. Yani Konferans Ligi elemelerine katılma şansı doğuyor. Tabii ki Etafe puan kaybı yaparsa, yenilirse oranları da kontrol ettim. Ben bu karşılaşmada biraz yüksek oranlara giderim. Tercihim ilk yarı iki takım da gol atar. Sürpriz tercihlerim. İlk yarı 1.5 gol üstü. Maç genelinde de gol var ve 3.5 gol üst bekliyorum sevgili Burak Alaca.
1: Valla ben de burada gol beklentim yüksek. Barcelona geçen hafta Betis maçını gördük. Önceki hafta Alaves maçını gördük. İyice kayışları gevşetmiş durumda şampiyonluğu ilan ettikten sonra. Valencia Lig'in ikinci yarısını çok iyi geçiren bir takım işte. Az önce sen de bahsettin. İlk yarıda küme düşme ihtimali bile hala ortada bulunurken. İkinci yarı itibariyle şu an Konferans Ligi'ni kovalar haldeler. İki takım da gol atar 2.5 üst denenebilir.
2: Çok güzel bir tercih burada Burak'ın söylediği. Oynadıkları son 3 maçta kaç gol olmuş biliyor musunuz? 19. Ortalama 6'nın üzerinde yani.
0: Aynen öyle.
2: Barcelona 7-1, 5-0 ve 6-0 kazanmış. Burada tabii bu kadar farklı bir galibiyet beklemiyorum. Çünkü ben gol atabileceğini düşünüyorum Valencia'nın da. Bana kalırsa işte artık hedeflerin olmadığı bir durumda kazanmak isteyecektir. Daha doğrusu gollü maç olacaktır. Valencia kazanmak isteyecek bu arada. 46 puandalar. 49'a getirip puanla hata yapmasını bekleyebilir Vallecano'nun, Hetafe'nin. Bu da bir ihtimal yani onlar açısından. O değerlendirme yapılabilir. Dediğim gibi bence 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Güzel gözüküyor.
0: Bir dinleyicimiz dün benim oynadığım oyuncu bahisine oynamış. Onarçu gol atar, kazanç sağlamış. Hayırlı uğurlu olsun. Necip K. Karagül ismini de kontrol ettim. Aynı oyunu oynamışız biz de.
2: Aslında maç o kadar tahmin edilemez bir maç değildi. Yani sen doğru bildin diye söylemiyorum.
0: Doğru ama dediğim Vedat abi.
2: Başka bir şey söyleyeceğim.
0: Dediğin doğru, katılıyorum.
2: Biz dün işte sevgili Burak'la YouTube'da yayın çekerken de konuşmuştuk bunu. Konyaspor'un

0: Almanya Kupa finaliyle devam ediyoruz. 21 kuşağı Bayern Münih, Stuttgart. Bayern Münih'le ilgili de tek bir şey söylemek istiyorum. Kupayı Aston Villa alır dedim. Aldı. Galatasaray haftalar öncesinden puan farkı 1'e düştüğünde şampiyon olur dedim. Oldu.
1: Arsenal.
0: Trabzonspor Türkiye Kupası'nı kazanır dedim. Oldu. Inter'le hiç kimse yarışamaz demiştim. Geldi. Kupalar hepsi geldi. Tek yanıldığım takım Bayern Münih oldu. Ben Paris'i elemelerini bekliyordum. Ama Paris bambaşka bir seviyeymiş gerçekten. Kupayı da bu arada Paris'in kazanmasını bekliyorum. Ona da bir bütçe ayırdım. Onun aklıma
2: ben,
0: gelmişken.
2: Ben bir şey yapayım mı tahmin o zaman?
0: Alalım bana. Alalım.
2: Arsenal kornerden gol atar ve kupayı kazanır.
1: 10 numara. Benim içime sindi bunu. Allah razı olsun. Bak, bu güzel yani, manifesto
2: bak,
1: oldu.
2: Ben şöyle diyorum.
0: Beni yakarsınız.
2: Bak bir şey söyleyeceğim. Ya o değişir. Mikel Arteta var ya. Herkes şimdi ne diyor? İşte yıllar sonra, 22 yıl sonra şampiyon yaptı. O duran top hocası var ya. O hocanın elini öpsünler elini. Bak o kadar söylüyorum.
0: Öpüyorlar zaten.
1: Plaket verirsin adama.
2: Yani
1: ödül versin
2: Arteta diye. Mı şampiyon yaptı diye sorun bir önce. Tamam onun ekibinde bu arada. Onu da söylemek lazım ama. Yani abi sezonda bu kadar çok duran top golü at. Attığın toplam gol sayısı zaten belli. Sadece iyi savunma yap. Duran topları iyi kullan. Böyle bir oyun mantığı. Paris Saint Germain karşısında işler mi bu oyun mantığı? Ancak böyle kazanırlar.
0: Doğru.
2: Yani kornerden gol atar maçı kazanır. Yoksa çok zor.
0: Burada... Ben de yorum yapacağım ona ama şu Bayern Münih Stuttgart mücadelesiyle ilgili bir yorumunuzu alayım.
2: Tamam ben başlayayım o zaman. Vallahi artık Bayern Münih bu sezonla ilgili son kupasını da alıp işi bitirecektir. Yani ona eminim. Ben kupayı alacağını düşünüyorum Bayern Münih'in. Ama burada tabii oran çok düşük Bayern Münih'e verilen oran. O yüzden burada bu oranı nasıl artırabiliriz'e baktım ben. Açıkçası karşılıklı gollerin de olabileceği bir karşılaşma. Onun da oranı çok düşük. Çünkü Bayern çok önde oynadığı için Stuttgart'ın da hücumda bunları yapabilecek potansiyeli de olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de iki ayrı tercihim var. Son maç bu arada 4-2 bitti aralarında oynanan son maç. Onu da hatırlatayım. İki ayrı tercihim var. Bunlardan birisi handikaplı bir Bayern Münih galibiyeti. Bence en az iki farkla kazanırlar. Diğeri de ben genelde böyle Bayern Münih maçlarında buraya kaçıyorum ya. Her iki yarıda da Bayern Münih gol atar. İkisinin de oranı birbirine yakın.
0: Sevgili
2: size
0: alacağım.
2: De hiçbir seçenek bırakmayarak
0: var, buyurun. Var.
2: Var mı da var. Peki?
1: Bayern Münih 2.5 üst taraf olarak söyleyeceğim bunu. Yani Sebastian Önes'in Stuttgart'ını çok takdir ediyorum. Aslında kupayı da alsınlar isterim ama yok. Yani deveden büyük fil var. Bir de Bayern Münih'in başka bir misyonu kalmadı sezonun kalanında. Oyuncu bahislerinden de Olise, Diaz'ı, Kane'i maç saati kadroya bakıp gözüm kapalı hepsine birer tane atarım yani öyle söyleyeyim.
0: İki tercihim var benim de bu karşılaşmada. İdeal net tercihim 1 ve 2.5 gol üst kral oran farkıyla 1.42 civarında. Alternatif tercihim Vedat abinin söylediği yorumlardan bir tanesi. Ama kuponumu almayacağım bu mücadeleyi. Bunu da bildirmek isterim. İki takım da gol atar maçı Bayern Münih kazanır. Oran 1.85.
1: Değerlendirmeye değer bence.
0: Yani ama 1 ve 2.5 gol üst bana Bayern patlama yapabilir seviyesinde gözüküyor. O yüzden 1.42 orandan 1 ve 2.5 gol üst daha ideal tercih olarak geldi. Paris Arsenal mücadelesiyle ilgili de şunu söylemek isterim. Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon hiç yenilmedi.
1: Bayern yendi 3-1. Inter'i
0: ayrıca yerine. Sadece 6 gol yediler. İnanılmaz bir defansif takım yarattı Arteta. Yalnız çok saygı duyuyorum Arsenal'e. Şampiyon da oldular. Moral motivasyon da yerinde. Yalnız öyle bir takımla oynayacaklar ki. Geçen seneyi domine eden bir takım. Geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Ve teknik direktörleri 2 senedir tesiste yatıyor. Neymar, Mbappe, Messi gibi oyunculardan 23.7 yaş grubuna çevirdi takımı. Désiré Doué gibi ismi çok duyulmamış oyuncuları takıma aldı. Kavara gibi bir oyuncuyu sadece 65 milyon euroluk takviyeyle takıma kazandırdı. Bayern Münih gibi bir takım son 5 maçta 37 gol atmış takımdan son dakikalarda 1 gol yedi.
1: Deplasmanda.
0: Hem de deplasmanda bambaşka bir seviyede oynuyor. Çok saygı duydum. Ben Paris kupayı kazanır seçeneği yok. Ben Paris'in kupayı almasını bekliyorum. Tek korkum maçın uzatmalara gitmesi. O zaman maç sonucu bir tercihimiz isabet sağlamıyor çünkü.
1: Burada Arsenal'ın ilk golü bulduğu denklem de çok tehlikeli olabilir bu arada.
0: Çok da güzel bir final maçı bekliyorum. Onun bilgisini de paylaşayım. Ayın 30'unda oynanacak o karşılaşmada.

0: Değerli dinleyenlerimiz, reklam aramız var mı? Şöyle bir rejimizi kontrol ediyorum. Buçuk aramız geldi. İtalya Serie A, Belçika Pro Lig, Hollanda Ligi ve diğer alt liglerle devam edeceğiz.
1: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
4: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç 139 ekran 4K Ultra HD Google QLED TV Tekno Club'a özel 42.999 lira.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
10: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
11: Hem arsa hem ev, Arsa Web.
12: Ben böyle taksite girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
13: Canım karım.
12: Ula senin ne işin var burada?
13: Ula Aslı senin ne işin var burada?
12: Araba almaya geldim.
13: Ben de.
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Ne acele, Kılçık hocam.
15: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Baygün aplikasyonunu indirerek yazarlarımızın ve fenomenlerin kuponlarını ücretsiz bir şekilde sizler de görebilirsiniz. Sevgili Alaca, Temmo Prano diyorum. Nereye gidiyoruz?
2: Rusya mı?
1: Yok ya, İtalya.
2: Ha, pardon.
1: Bologna Inter mücadelesiyle devam ediyoruz. 19 kuşağı. Seni bilmen lazımdı bunu ama şaşırttın beni. Rusya'da kalmış aklın.
2: Ne düşünüyorsam.
1: Bologna Inter neler söylersin?
2: Valla Bologna sezonu kötü bitirdi. Geçen sene İtalya Kupası şampiyonu olmuşlardı biliyorsun. Avrupa'ya gitmişlerdi. UEFA Avrupa Ligi'nde gördük bu sene onları. İşler iyi gitmedi. Avrupa'nın dışındalar. Ligi bitirdiler puan tablosunda. Inter tarafına bakacak olursak onlar da şampiyonluğunu ilan etti. Rahat bir maç olabilir. Bence iki iyi takımın mücadelesi, karşılıklı gol var, denenebilir.
3: Evet, yani ben de açıkçası yine iki tarafın gol bulmasını bekliyorum bu karşılaşmada. Inter tabii hala şampiyonluğun şeyini yaşıyor, sarhoşluğunu yaşıyor.
1: Ezdi Zafer geçtiler sarhoşluğun. Ama Vedat abi Inter'de.
3: Tabii yani, ama tabii burada yine söyleyelim, uzun bir süredir domine ediyor burayı. Çünkü rakip de çok fazla artık gelemiyor. İşte biraz Milan yaklaştı ama onun dışında Juventus zaten buraları çok göremiyor. Bence bugün de yine Bologna'nın da gol attığı, Inter'in de gol attığı bir karşılaşma izleriz diye düşünüyorum ben.
1: Sence kupona alınacak seviyede bir maç mı? İki takım da gol atar olarak Vedat abi.
3: Elbette.
1: Yani çünkü kupon almayı düşündüm seviyede. Ben de. Inter çok rahat. Hatta kadroda rotasyon da yapabilir bu mücadelede. Bir gol de deplasmanda atarlar diye düşünüyorum. İki takım da gol atar ideal tercih olarak geldi bana. Kupon seviyesinde gördüm.
3: Aynı fikirdeyim.
1: 21-45 kuşağı Lazio-Pisa mücadelesi. Değerli dinleyenlerimiz, ev sahibi Lazio ligde 9. sırada 51 puan topladılar. Kazansa da kaybetse de üst taraf için hiçbir bağı yok. Küme düşme potasıyla zaten arasında ciddi bir fark var. Ve oynayacağı takım da ligden ilk düşen takım olan Pisa. 37 maçta kaç galibiyet almışlardır sence sevgili Alaca?
2: 3.
1: İki galibiyetleri var.
2: Yaklaşmış.
1: Böyle bir takıma karşı oynayacaklar, neler söylersin?
2: Lazio kazanır. Çok da gollü olmaz. Kazanır dediğim Lazio maçı ciddiye alacağı için değil ama kalite farkı bariz olduğu için ben burada 1 ve 3.5 alt diyeceğim.
3: Evet, tutturdu bu arada neredeyse.
1: Aynen öyle.
3: Hani alakasız Rusya gibi bir cevap verecek sandım ama öyle bir cevap gelmedi. Valla tabii şöyle yani Lazio için özellikle şunu söylemek lazım. Geçen hafta derbide Roma'ya kaybettiler ve gerçekten çok aslında moralsiz geliyorlar buraya. Ama Pisa tarafına baktığımızda son 8 maçtır yenilen bir Pisa var. Yani ligden düştükten sonra iyice havlu attılar. Lazio son 3 haftadır kaybediyor. Kupa finalinde de Inter'e kaybettiler hatırlayacaksınız. Bence bu karşılaşma onlar için hani veda ederken böyle keyifli güzel veda etme maçı olur. Ben Lazio'nun kazanmasına verilen oranı da beğendim. O yüzden Lazio kazanır diyorum maç sonucu 1.
1: Değerli dinleyenlerimiz, benim de tercihim kadrolar görüldükten sonra oynaması da bekleniyor. Pedro bugün oynarsa gol ya da asist yapar seçeneği hissiyat olarak bende ön plana çıktı. Tecrübeli bir oyuncu. 32 karşılaşmada 9 gol ve 4 asisti bulunuyor. Zayıf rakibine karşı da gol ya da asist yapar düşüncesindeyim.
2: 38 yaşında bu arada. 2010 Barcelona'sında, Pep Barcelona'sından Pedro'yu hatırlıyorum, Tiki Taka döneminden. Çok da severdim.
1: Çok da iyi işler yapmış bir oyuncuydu o dönemde.
2: Sonra Chelsea, Roma, en sonunda Lazio.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Serie A'daki iki karşılaşmayı da değerlendirdik. Belçika Pro Lig, Konferans Ligi playoff grubu mevcut. 3 karşılaşma. 21-45 kuşağında başlıyor. 3'ü de açılış mücadelemiz Antwerp Westerlo karşılaşması. Antwerp'e de çok iyi bir oran açıklanmış. 1.90 kral oran farkıyla. Westerlo'nun da son maçlarını kontrol ettiğimde Standard Liège iç sahada 2-1'lik bir mağlubiyet alıyor. Charleroi'yi deplasmanda yeniyor. Genk'e deplasmanda yeniliyor. Öyle çok iyi bir takımda değil. Ben Antwerp diyeceğim 1.90 orandan.
2: Vallahi iki takım da çok kötü sezonlar geçirdiler. Antwerp için sürpriz oldu. Westerlo'nun zaten hani çok büyük bir umut vaat ettiğini söylemek doğru olmazdı sezon başında. Çok beklenti yüksek olan takımlardan biri değil. Bence bu maç gollü olur. Savunma zafiyetleri çok had safhada iki takım. Yani 2.5 üst belki 3.5 üst denenebilir olur diye düşünüyorum. Oranlara göre sizin takdirinize bırakıyorum.
3: Evet, gollü bir maç olma ihtimali bence de yüksek. Hatta ben bugün Belçika'daki tüm maçların karşılıklı gollerle tamamlanabileceğini düşünüyorum 3 maçında. Hatta 4 maç, bir de şey var, Dender-Lommel maçı var. Orada da bence en az...

0: 3 gol olur karşılıklı gollerle diye düşünüyorum. Ya burada çok üzerine konuşmaya gerek yok. İki takımın da bir hedefi kalmadı ama keyifli bir maç oynayacaklardır bu nedenle. Özellikle Westerlo gollü maçlara imza atıyor. Son oynadıkları maçında 4-2'lik skorla tamamlandığını hatırlatmak isterim.
1: Bir diğer mücadelemiz Luven Genk karşılaşması. Gruptaki durumlara baktığımızda Genk ikinci sırada 35 puan. Luven en alt sırada yer alıyor. 23 puan topladılar. Burada goller bekliyorum. TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim bu karşılaşma için.
2: Ben Genk galibiyeti bekliyorum. Luven'den daha iyi bir takım. Kötü bir sezon geçirselerdi. Ki biliyorsun hocayı da yolladılar şu an Samsun Spor'da. Thorsten Fink. 1 ve 1,5 üst diyeceğim.
1: 2 ve 1,5 üst herhalde.
2: 2 ve 1,5 üst. Genk için söyledim. Özür diliyorum.
0: Ya burada tabii Genk takımı ikinci sırada ve bugün kazanıp Standard Liège'in puan kaybetmesini bekleyecek onlar. Standard Liège berabere dahi kalsa bu arada grubu lider bitiriyorlar, onu söyleyelim. Çünkü normal sezonu Genk Standard Liège'den önce önde tamamladığı için burada averaja bakılmaksızın Genk önde bitirmiş sayılacak. O yüzden Standard Liège'in beraberliği Genk'in galibiyeti beraberinde burada liderliği getirir ama yani Genk bunu ne kadar istiyor? Bak son iki maçı Antwerp ve Standard Liège'de 0-0 bitti. Zaten bu noktaya Genk getirdi bu işi. Yani eğer kazanabilselerdi mesela geçen hafta özellikle Antwerp karşısında alınan beraberlik bana kalırsa çok büyük bir şey onlar için sorundu. Aynı puandayken şimdi 2 puan geriye düştüler. Çok kolay değil Löwen karşısında da kazanmaları bence. Dediğim gibi çok şey görmüyorum, onları motive görmüyorum bu anlamda. Ben karşılıklı gollerle yine bu maçın tamamlanmasını bekliyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bir diğer karşılaşmamız yine grubu yakından etkileyen bir mücadele. Standard Liège Charleroi karşılaşması. Grupta lider şu anda Standard Liège 37 puan. Charleroi 4. sırada 31 puan. Şöyle bir oranları kontrol ettiğimde kral oran farkıyla Standard Liège jener oranı 2.
2: Bence değerlendirmeye devam
1: Sadece
2: edilir.
1: bu orandan dolayı ve son oynadığı futbolda Standard Liège bir tık daha ön planda görüyorum. İç sahada oynayacaklar. İki tercihim var. İkisi de yüksek oran. İlk tercihim maç sonucu 1. Alternatif tercihim de 0'dan 1.
2: Ben de burada bir tercihine katılırım. Standard Liège'in daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Şerlere olan.
0: Ya kazansa bile bence gollü bir maç olacak. O, ben de onu söylemek isterim. Standard Liège'in özellikle bu playoff performansı inanılmazdı. Yani buraya
1: İyi de
0: gelene kadar
1: oynadılar.
0: Böyle değillerdi ama playoff'ta çok iyi bir performans gösterdiler ve bugün kazanırlarsa da işte UEFA Avrupa Ligi playoff'u için final oynayacak. UEFA Avrupa Ligi için finale çıkmış olacaklar playoff'tan. Ya yani şampiyonluk grubundan gelen sondaki takımla karşılaşacaklar gibi bir durum var, öyle söyleyeyim. Ben açıkçası Standard Liège'in kazanabilme ihtimalini ben de düşünüyorum ama çok zor maç olur iki takım için de. Bence karşılıklı goller ideal bir tercih olabilir ya da 2,5 gol üstü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Belçika Pro Lig Konferans Ligi playoff grubunda konuşmadığımız bir mücadele kalmadı. Bugün bir mücadele daha var, onu da sormak isterim. Çünkü kadın dinleyicilerimiz de bizi dinliyor. 19 kuşağı Barcelona Lyon Şampiyonlar Ligi kadınlar final maçı.
0: Şimdi kadınlar da bizi dinliyor dedin ya, kadın dinleyicilerimiz. Elbette dinliyor da.
1: Bu maça daha çok önem verebilirler.
0: Tamam da yani bence sonuç itibariyle bir futbol maçı.
1: Evet.
0: Bizi dinleyen herkese önem verebilir.
1: Tabii ki ama öbür tarafı
0: Sen
1: biraz
0: pozitif bir ayrımcılık yaptın.
1: daha...
0: Sağ ol.
1: Yaptım,
0: Bunu
1: evet.
0: anlıyorum ama burada tabii şunu söyleyelim. Bir kere kadınlar futbolunda özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde muazzam bir şey oynanıyor, futbol oynanıyor ve keyifli maçlar var. Nedeni de şu,
1: Sert
0: bol
1: bir de
0: gollü
1: maçlardı
0: maçlar.
1: Vedat abi.
0: Efendim?
1: Sert de geçiyor maçlar.
0: Ya bir de bol gollü maçlar oluyor. Severiz yani, biz genelde böyle 2,5 üst olsun, 3,5
1: Doğru.
0: üst olsun her maç isteriz ya. Öyle maçlar oluyor. Bugün de bunu yapabilecek iki takım karşı karşıya. Yani şeyi
1: Aynen
0: gördünüz mü
1: öyle.
0: bilmiyorum. Barcelona'nın muazzam bir şeyi var, serisi var. Ben o yüzden burada sanki yine gollü bir maç daha bizi bekliyor diye düşünüyorum.
1: Bir bilgi verebilir miyim
0: Lütfen
1: arada?
0: paylaşırsan sevinirim.
1: Lyon şampiyona yarı final mücadelesini Nantes'la oynadı. Fransa'da 8-0'la geçtiler.
0: Evet.
1: Yani böyle bu skorlar çıkıyor maçlarda. Bunun bilgisini araya sıkıştırmak istedim Vedat abi.
0: Peki. Yani işte dediğim gibi benim beklentim burada gollü bir maçtan yana. Barcelona en son Atletico Madrid'i 3-1 yenmişti. Ligde ama şey, kupada, onların kupasında ama yani gol de yiyebilen bir Barcelona da var. O yüzden bence ilk yarı 1,5 üst, maç sonucu 3.5 üst gibi tercihler yapılabilir.
1: Gollere gitmek bana da daha mantıklı geldi. Sevgili Alacı, senin yorumunu da almak isterim.
2: Valla Barcelona ciddi bir kadın futbol ekolü. Zaten işte Ballon d'Or sahibi Alexia Putellas orada oynuyor. Bütün maçları gollü ve farklı geçiyorlar rakiplerine karşı. Lyon da iyi bir takım. Kadın futbolunda önemli bir kültür Olimpik Lyon'da ama Barcelona'yı favori görüyorum. Bence gollü bir maç olacak. Benim önerim 3.5 üst olacak burada.
1: Lyon'da yarı final mücadelesinde Arsenal'la oynuyor. İlk mücadeleyi deplasmanda 2-1 kaybediyorlar ve iç sahada da 3-1 ile geçiyorlar. Bomba gibi bir takım yani Lyon'da. İki takım da gol atar, maçı Barcelona kazanır diyeceğim ben de. Diğer seçeneklere göre daha da iyi bir oranı mevcut efendim.
0: Evet.
1: Belçika Pro Lig yükselme düşme playoff final mücadelesi. Biraz önce
0: Dender Lommel.
1: Sevgili Vedat abinin belirttiği maç Dender Lommel mücadelesi. Zor da maç. Lommel de son maçlarının hepsini kazanmış bir takım. Gol var diyeceğim ya bu maçta.
0: Şimdi şöyle bak, bir şunu söyleyeyim önce. Burak Alaca da iyi takip ediyor organizasyonu. Lommel City grubu ait.
2: Evet, Lommel, Girona, Başakşehir, Manchester
0: City. Yavaş yavaş geliyorlar yani yukarıya doğru. Emin adımlarla geliyorlar ve çok iyi bir takım. Yani burada ben önümüzdeki yıl Belçika'da olacaklarını düşünüyorum. Yani Süper Lig'de olacaklarını düşünüyorum açıkçası.
1: İlk maçta Lommel 3-2 kazanmış. Bu maç ikinci karşılaşma. Dender'ın kesinlikle kazanması gerekiyor.
0: Evet. Yani ilk maçta da bence çok daha güzel bir futbol oynadı Lommel United, onu söyleyeyim. İyi, çok yaklaştılar bence. Burada Dender'in alacağı riskleri mutlaka değerlendirir Lommel diye düşünüyorum. Senin bu karşılıklı gol var tercihine katılıyorum ben de. Ama benim ekstra karşılıklı goller olur ve Lommel United kazanır gibi de bir düşüncem var.
2: Valla burada ben de Lommel'i ön plana çıkarım. Vedat abi çok güzel bir şey söyledi. Mesela City Futbol Grup bünyesinde ve geçmişte, yakın geçmişte de önemli futbolcuları ihraç ettiler. Şu an Wolfsburg'da oynayan çok iyi bir orta sahadır Vinicius Souza mesela, Lommel çıkışlı. Bir düşüp çıktılar tek City Futbol bünyesine girdikten sonra. İlerleyen yıllarda daha emin adımlarla diğer City Futbol Grup takımlarından gelecek kiralık oyuncularla birlikte Belçika'da etkili olabilirler. Ben de Lommel galibiyeti bekliyorum. Dender felaket bir sezon geçirdi burada. Yani onların aleyhine, onların lehine söyleyebileceğimiz pek bir argüman yok elimizde ne yazık ki.
1: Bir karşılaşma var İskoçya'da. İskoçya Kupası final mücadelesi ama oranlar burada tatmin etmiyor. Celtic lehine açılan hiçbir oran yok. Sadece deplasman takımı Dunfermline'ın yenmesi durumunda oranlar mevcut. Sizin var mı aksi bir düşünceniz bu karşılaşmada? Celtic'ten kupayı alabilir mi Dunfermline?
2: Moralli Celtic'ten çok zor. Bir şeye bakmak istiyorum sadece. Bunun oyuncu bahsi seçenekleri açılmış mı? Sabah baktım çünkü bültende karşılaşmaya.
1: Kapalı.
2: Olsaydı burada Hata, Temaya'da gibi isimlere deneme yapılabilirdi ama çok söyleyecek bir şey yok ya.
1: Deplasman takımı bir gol atabilir mi sence? Onu sormak isterim. Çünkü oran 2 seviyesinde gol var oranı.
2: Valla bir zor görüyorum ya.
1: Vedat abi senin yorumun nedir?
0: Ya bence de çok zor.
1: Celtic burayı da kupayla kapatır diyorsunuz.
0: Tabii bence Celtic kazanır.
1: Zaten oran dahi açıklanmamış. Ben de yanlış bir bilgi vermek istemem efendim. İsveç Ligi ile ve Finlandiya Ligi'nde iki tane majör mücadele var. Programımızı kapatacağız efendim. İsveç'te 16 kuşağı Halmstad Örtege mücadelesi. Sevgili Alaca neler söylersin?
2: Vallahi Halmstad Örgüte maçı, Örgüte çok iyi başlamadı sezona.
1: Örgüte bu arada, düzelteyim ben de takımın ismini.
2: Çok iyi başlayan bir takım değil Halmstad tarafına bakacak olursak da. Yani Örgüte'nin önünde konumlandırdığım bir takım. Ligin yeni takımı bu arada Örgüte. Burada da Halmstad deneyim olarak bir adım önde. Zor bir maç.
1: 8 maçta bir galibiyet Örgüte. 8 maçta hiç galibiyeti yok Halmstad'ın da.
2: Zor bir maç. PGS2-3 derim ama oynamazdım bu maça mesela.
1: Vedat abi senin yorumun var mı?
0: Halmstad, siz de söylediniz ya az önce, galibiyet alamayan tek takım. Burada tabii bir teknik direktör değişikliği yaşandı böyle bir başlangıç olunca ve geçtiğimiz hafta Stuart Baxter geldi takımın başına ve onun gelmesiyle birlikte iç sahada Elfsborg karşısında puan almayı başardıklarını belirtelim. Diğer tarafta Örgüte takımı var. Orada da hatırlayacaksınız Göteborg'la Örgüte mücadelesi olaylar çıkmış ve bir gün sonraya kalmıştı. Daha birkaç geçen hafta.
2: Geçen haftanın maçı.
0: Evet. Ondan sonra o maçtan sonra kaybederek geldi Örgüte buraya. Bence işleri çok kolay değil. Ben yeni teknik direktörüyle Halmstad'ın ilk galibiyetini de evinde uygun rakip karşısında alabileceğini düşünüyorum.
1: İlginç bir şekilde ben de maç sonucu 1 diyorum. Galibiyeti olmayan Halmstad tarafında olacağım ama kupon seviyesinde gördüğüm bir maç değildir efendim. Kalmar Degerfors mücadelesi.
2: Vallahi bu da zor maçlardan biri. İsveç Ligi'nde şu an sezon çok makas açık şekilde başladı. Yani orta sınıf ve üst sınıf takımlarla alt tarafta kalan takımlar arasında makas erken açıldı. Orada enteresan bir seyri olacak ligin kalanında, öyle gözüküyor. Takımlara baktığımız zaman Kalmar Degerfors mücadelesinde Degerfors'un sezona biraz daha iyi başladığını söyleyebiliriz. Yani 2 galibiyet 3 beraberliği var. Kalmar tarafında ciddi bir sıkıntı var. Son maçlarına baktığımızda Degerfors fena bir grafik çizmiyor. Üst üste puanlar alıyorlar. Burada karşılıklı gol bekliyorum. Kalmar da evinde puan isteyecektir. Degerfors da dediğim gibi bir form grafiği yakalamışken gol bulur deplasmanda.
0: Ya Kalmar aslında özellikle iç sahada çok etkili arkadaşlar. 4 maçın ikisini kazanıp birinde berabere kalmışlar. Zaten baktığımızda ligde de 8 maçın ikisini kazanıp birinde berabere kalmışlar. Yani aslında tüm puanları da evlerinde elde etmişler. Bunu söyleyebiliriz. Degerfors tarafına baktığımızda Degerfors 11. sırada yer alıyor ve son 2 haftayı birbirlik beraberliklerle kapattıklarını da yine hatırlatmak isterim. Özellikle dış sahadaki performanstan bahsediyorum. Burada son 2 deplasman maçını öyle kapattılar. Geçen hafta Gais'le 1-1 berabere kaldılar. Öncesinde de Mjällby karşısında 4-1 mağlup olmuşlardı. İki takım arasındaki maçlara baktım. Oynanan maçların son 3 karşılaşmanın da karşılıklı goller ve 2.5 üst sonuçlandığını da gördüm. Ben burada yine karşılıklı gollerle maçın tamamlanabileceği düşüncesindeyim.
1: İki takım da gol atar diyorum ben de Kalmar-Degerfors mücadelesinde. 5 dakikalık bir dilim kaldı. O yüzden hızlı bir şekilde sormak isterim. Inter Turku TPS Turku mücadelesi.
2: Gol beklentim yüksek. KG var 2.5 üst önerdim.
0: Aynı fikirdeyim. Bence de gollü bir karşılaşma olacaktır bu karşılaşma. Ben de karşılıklı gol var diyeceğim.
1: Ben de farklı bir yorumda bulunayım. 1 ve 1.5 gol istiyorum. Inter Turku içeride Vesa Vasera ile birlikte kazanmasını beklerim Inter Turku'nun. Son maçımız. Onda hatta 2 maçımız var diyeyim. Çünkü o da yüksek boyun almış. Jaro Mariham mücadelesi.
2: Ya geçen seneyi fena geçirmeyen bir Jaro vardı. Burada evlerinde kazanırlar. 2.5 üste de gidebilir. Gollü bir maç bekliyorum.
1: Vedat abi var mı bir yorumun?
0: Vallahi ben de tam tersini düşünüyorum Burak'ın. Karşısında olacağım burada. Mariham bence uygun rakip karşısında kazanabilir. Jaro sezon başından beri bir türlü o istenilen performansı sağlayamadı. Ve savunma problemleri var.
1: Son iki takımın maçında, da galibiyeti yok. İki takımda 0 galibiyet.
0: Tabii, son iki maçında Mariam puan çıkarmayı başardı. Ve bu iki takım biraz dengeli bir takım. Ben buradaki oranların da çok böyle gerçeği göstermediği düşüncesindeyim. Ben burada ya kuponu almam ama alacaksam eğer Mariam galibiyeti bence çok güzel.
1: TGS 2 ya da 3 gol bandı kupon seviyesinde net görmediğim bir karşılaşmadır. Ve son maçımız. 17 kuşağı Kupyon FC Lahti karşılaşması. Takımları kontrol ettiğimizde ligde 2. sırada Kupyon, 9 maçta 16 puan topladılar. Lahti 8. sırada bulunuyor. 7 karşılaşmada 8 puan topladı. Ben Lahti'nin gol atmasını bekliyorum burada. 2.5 gol isteyeceğim bu karşılaşma için.
2: Evet, Kupyon sezona iyi başladı ama gol de yiyen bir takım. Lahti deplasmanda gol bulabilir. İki takım da gol atar. Kupyon kazanır. Mantıklı bir tercih olur.
0: Yani şöyle, buradaki ilginç olan şey şu. Kupyon Lahti'yi oynadıkları son 8 maçın tamamında yenmiş. Yani Lahti'nin galibiyeti yok son 8 maçta. Yine farklı bir durum oluşmayacaktır bence. Çok farklı skorlar mı var? Yok. 1-0, 1-0, 2-0 gibi skorlarla yenmiş. Ben Kupyon'un evinde hızlı başlayabileceğini düşünüyorum ve bence ilk yarı galibiyeti Kupyon'un değerlendirilebilir.
1: Ağzınıza sağlık. Çok.
0: Bu arada özür dilerim. Tabii. Maç sonucu zaten 1 diyorum da oranı artırmak isteyenler için ilk yarı galibiyet dedim.
1: Tekrardan ağzınıza sağlık. Bütün karşılaşmaları bültendeki sizler için yorumlamaya çalıştık efendim. Ozan Özturan tahminleri YouTube programıma bütün iddia severleri beklerim. 3. sezonumuza gireceğiz. Kimseyi mağdur etmediğim için de mutluyum. Burak Alaca ve Vedat Parlak isimleriyle değerli program arkadaşlarımı da yine sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Son programında 6'da 6 yaptılar. Gerçekten büyük başarı ki zor karşılaşmalardı. Destek mesajlarınız için, enerji mesajlarınız için çok çok teşekkür ederiz efendim. Ailenizle birlikte sağlıklı mutlu günler dilerim.
2: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
3: 301-304 Baygün İddia

0: Edip. Radyo Spor. Reklam.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
3: Radyo Spor.
4: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen o.
11: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
12: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
13: Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun, önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
15: Doğan Holding güvencesiyle.
16: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman...

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Herkese merhaba, herkese iyi hafta sonları. Radyo Spor'dasınız. Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bültenine hoş geldiniz. Hemen önümde bir yandan da sayfa açıyorum. Evet, açıldı sayfamız. Bu hafta güzel. Daha doğrusu bu hafta sonu güzel. Yani bizim için hafta, biliyorsunuz, liglerin oynandığı, cumartesi pazar ağırlık olduğu için, bizim için önemli olduğu için, yani bu haftanın en önemli iki günü, bizim için en güzel günü. Çünkü İngiltere, İspanya, İtalya gibi majör liglerin son hafta maçları oynanacak. Şampiyonlar belli oldu tabii. Barcelona, Inter ve İngiltere'de Arsenal. Ama küme düşmeme mücadelesi yolunda inanılmaz bir heyecan yaşanıyor. Onu da hep beraber tabii ki şifreleriyle çözeceğiz. Kimin neye ihtiyacı var paylaşacağız ve en güzel, en doğru seçimleri yapmaya çalışacağız. Öncelikle tabii hemen bir Hull City Middlesbrough maçına bakalım. Hull City diyelim tabii biz ona. Hull City Middlesbrough mücadelesi gerçekten, yani futbolun en önemli, en ne diyelim, pahalı maçı. Çünkü bir üst tura çıkan takım neredeyse 200 milyon euronun sahibi oluyor. Belki de 200 milyon bile vardır. Yani onu da söyleyeyim. Şimdi tam rakamı hatırlamıyorum ama hemen şimdi tabii bu maçla ilgili bilgileri paylaşalım. Saatlerimiz 17.30 olduğunda bu karşılaşma başlayacak. Tabii çok önemli bir maç. Kazanan takım Premier Lig'e yükseliyor. Baktığımızda Hull City ligi 6. sırada bitirdi ve playoff oynama hakkı kazandı. Ki ligin son haftasında aldığı galibiyetle 6. oldu. Middlesbrough'un söyleyeceğim hemen takımı, Middlesbrough'un Wrexham'la 2-2 berabere kalması sonucunda Hull City

City ligi 6. bitirmeyi başardı. Middlesbrough ise 5. oldu. Her ne kadar bu iki takım ligi birbirlerinin hemen ardında bitirdiyse de puan olarak bir fark vardı. Middlesbrough 80 puan, Hull City 73 puanda ligi bitirdi. Baktığımızda Middlesbrough 73 gol atarken ligde Hull City 72 gol attı. Yalnız burada çok kritik bir istatistik var. Takımlar birbirine çok yakın gol atarken yenilen gollerde Hull City'nin ciddi bir sıkıntı yaşadığını görüyoruz. 6. sırada bitiren takım ligde 66 gol yerken Middlesbrough 49 gol yemiş. Çekilen şutlarda da mesela totalde ligde Middlesbrough 506 şut çekerken Hull City 375 şut çekmiş. Pas yüzdesine baktığımızda Hull City'nin pas yüzdesi %73.7. Middlesbrough'un %84.5. Geri dönüşlerle ilgili bir istatistik var. Maçta geriye düştükleri karşılaşmalarda Hull City 16 puan toplamışken beraberlik ya da galibiyet alarak Middlesbrough 14 puan alabilmiş. Daha da kritik bir istatistik var. O da Hull City ile ilgili, karakteriyle ilgili önemli bir bilgi veriyor bize. Öne geçtiği zaman üstünlüğünü koruyamama özelliği. Çünkü Hull City öne geçtiği maçlarda toplam 23 puan kaybetmiş. Ya berabere kalarak 2 puan kaybetmiş ya da yenilerek 3 puan kaybetmiş ama totalde 23 puan kaybetmiş. Middlesbrough ise öne geçtiği maçlarda sadece 11 puan kaybetmiş. İstatistik olarak baktığımızda Middlesbrough'un daha sağlam bir takım olduğunu görüyoruz ama artık bu finalin adı Wembley. Taraftarlara baktığımızda %50-50 ve tabii ki burada tecrübe konuşuyor. Tecrübe dendiği zaman da Hull City'deki oyuncular McBurnie gibi, Miller gibi, takımın yıldız isimlerinden biri Jill, ben çok beğeniyorum. Egan, yine daha önce Premier Lig tecrübesi olan bir oyuncu. Tabii bu isimler, Premier Lig tecrübesi olan isimler burada çok daha ön plana çıkacak, takıma liderlik ve abilik yapacaktır. Middlesbrough'a da baktığımızda daha iyi, daha sağlam bir takım gözükmekle birlikte yani onlarda da son dönemde bir düşüş yaşandı. İki takım da en nihayetinde yarı final maçlarını geçmeyi başardılar ve adlarını finale yazdırdılar. Eksikler var tabii. Hull City'de Millwall maçının rövanş ayağında, yani ikinci maçta sakatlanan golcü Kyle Joseph oynayamayacak. Matazzo'nun zaten çok uzun zamandan beri sakatlığı devam ediyor. Bunun haricinde başka eksik var mı? Başka eksik görmüyorum ben. Takımın en önemli ismi McBurnie. Az önce de söyledim. 24 gole direkt katkısı var. 17 gol 7 asistle. Bugün de McBurnie'den gol bekliyor Hull City taraftarı. Middlesbrough'a baktığımızda orada da Southampton maçında sakatlanan Tommy Conway forma giyemeyecek. Önemli bir sakatlık, ameliyat olması gerektiği belirlendi. Eski Hull City oyuncusu Alfie Jones ise yine sakat listesi, sakatlar listesinde gördüğümüz bir oyuncu. Bu takımın da en önemli ismi Whittaker, Morgan Whittaker, 14 gol atmış. Tabii McBurnie 17 gol atmış. Daha fazla. Whittaker 14 golü var. Onun yanında da Slovakyalı golcü Streleci görüyoruz. Bunlar tabii ki önemli isimler. Orada da Luke Eiling eski Leeds United'lı oyuncu, savunmada önemli bir

0: isim Target yine eski bir Premier Lig oyuncusu. Vallahi 2,5 gol altı önereceğim arkadaşlar. Son 6 Championship final playoff'unun 5'i 2,5 gol altı neticesiyle bitmiş. Bir tanesi 2,5 gol üstü neticesiyle bitmiş. 5 tane alt, 1 tane üst var. Bir birlik beraberlik ve maçın uzatmalara gitme ihtimalini epey yüksek görüyorum. Onu da söyleyeyim. Zaten bilgisayara da baktığımda bilgisayar bu maça 1-1 berabere biter. Uzatmalarda Middlesbrough'u kazanır demiş benim baktığım algoritma sitesi. Ben alt diyorum. Yani beraberlik sürpriz severlere öneririm ama ben alt diyorum. Güzel de bir oranı var 2,5 gol altının. Bu tercih ile başlayalım istiyorum. Hemen bir mesaj gelmiş. Sevgili Genco, Hull City neden Middlesbrough ile oynuyor? Southampton'ın oynaması gerekmiyor mu demiş Onur Bey. Onur Bey, Middlesbrough-Southampton mücadelesinde Southampton rakibini eledi. Doğru. Fakat bu eşleşme esnasında Middlesbrough takımının antrenmanlarını takip ettiği, izinsiz ajanlık yaptığı tespit edilip bu gerekçeyle rakibin antrenmanlarını takip edip ajanlık yapmaları sebebiyle takım otomatik olarak diskalifiye edildi ve Southampton'a elenen Middlesbrough'un finale çıkması kararlaştırıldı. Tabii ülkemizde böyle bir şey olsa gerçekten ne olurdu çok merak ediyorum ama İngiltere'de gerçekten çok sık karşılaşılan bir suçlama. Tabii bu ceza fazla çıkmıyor, o da ayrı ama bu suçlamanın çok olduğunu son yıllarda 3-4 tane böyle suçlama ile aşina olduğumu bu ligde söylemem gerekiyor ama en nihayetinde bir önlem, bir ceza da çıktı ve bir takım tarihi bir ceza aldı. Finale çıkamadılar eledikleri halde. Tabii haksızlar böyle bir şey varsa. Çünkü sana karşı hazırlanan taktiği görüyorsun gizli bir şekilde. Daha önce de başka takım antrenmanını dronlarla takip etme suçlaması görmüştüm. Daha hafif cezalar alınmıştı. Ama burada ceza kurulu fişi çekti diyelim. Bir başka mesaj daha var. Yalçın Bey merhabalar, iyi yayınlar demiş. Merhabalar, 3 maç verir misiniz diyor. Valla bu 2,5 gol altını veririm. Bu maçta 2,5 gol altını veririm. İspanya'dan da maçlarım var. Hatta İtalya'dan da maçım var. İspanyalara geçeceğim ama İtalya maçını da hemen sizlerle paylaşayım. Öyle reklamlara geçelim. İtalya'da da Lazio Pisa ile oynuyor. Burada aslında takımların bir hedefi yok. Hatta Pisa küme düştü ama benim bir tahminim var. O tahminimi de kupona koymayı düşünüyorum. Önce reklam aramızı verelim. Reklamlardan sonra nedenleriyle İtalya Ligi'ndeki maçımıza dönelim.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin ilk adresi
2: Milyoner. Radyo Spor. Reklam. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin evim.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL, toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Hemen az önce söylediğim gibi ikinci maçımı sizlerle paylaşayım. İtalya'da Lazio-Pisa mücadelesi var. Bu takımların artık bir isteği, beklentisi yok. Hatta Lazio çok büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlıyor sezonu. Yani son 3 resmi maçını kaybettiler. Son 2 lig maçını kaybettiler. Yani bugün haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşen Pisa karşısında evlerinde kazanamazlarsa ya yani çok tatsız bir final olur. Yani en azından hani seyircileriyle aralarını düzeltmeleri için güzel bir fırsat gelmiş ayaklarına kadar. Tabi kaleci Provedel ve Motta'nın sakatlıkları devam ediyor. Üçüncü kaleci Furlanetto'nun oynaması yine bekleniyor. Roma maçında kırmızı kart gören Rovella yine bu maçta forma giyemeyecek. Aynı şekilde o maçta sarı kart gören Nuno Tavares ve Kenneth Taylor da yine Lazio'da oynayamayacak olan isimler arasında yer alıyor. Ama ya kim oynamasa oynamasın arkadaşlar. Ya Pisa ile oynuyorlar. Pisa bu ligde 2 galibiyeti olan takım. Ya bu ligde sadece 2 galibiyeti olan bir takım. Hedefsiz kalan iki takımın maçı olduğu için tabii Lazio güzel de bir oran veriyor. Son 3 resmi maçını kaybetme matematiği de var tabii ki işin içinde. Algoritmalar hesaplıyor. Yani güzel bir oran da var. Hakikaten Lazio'nun bugün ben tamam yani hedef olmayan

takımların kazanmasını beklemek risktir ama burada Lazio'ya güvendiğimden değil, Pisa'nın çok kötü olmasından dolayı Lazio'yu öneriyorum. Kaldı ki Lazio sonuç maçını kaybetti. Roma maçını kaybetti. Özür borçları var. Yani hani Pisa'ya da yenilip bitirme evinde. Evinde yani sadece ligde iki galibiyeti olan bir takıma karşı da kazanamayıp ligi bitirme. Ya yani bu sorumlulukları vardır diye düşünüyorum. Bu bilinçle kazanma isteğiyle çıkacaklarını düşünüyorum ve Lazio'nun Pisa'yı yenmesini bekliyorum sevgili Radyospor dinleyicileri. Ve gelelim, neydi Vedat, öyle bir laf vardı. Sarımsağın faydalarına mı derlerdi? Öyle bir laf vardı. Kuru fasulyenin miydi o? Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Valla sarımsak daha faydalı. Ben sarımsak dedim. Gelelim La Liga'ya. La Liga'da bugün gerçekten yani acayip bir düşmeme mücadelesi var. Şöyle ki Oviedo düştü. Güle güle. Halbuki Oviedo'nun da kalmasını isterdim. Çünkü Cazorla oynuyor orada. Ben de böyle bilirsiniz yaşını başını almış sporcuların hala çabalaması benim hoşuma gider. Hele ki çıktığı altyapının takımı Oviedo Cazorla'nın ama olmadı. Çok zayıf kaçtılar. Ve geldikleri gibi küme düştü Real Oviedo. Ama çıkmaları bile çok büyük bir olaydı. Mallorca, Girona, Elche, Osasuna ve Levante 5 takımın da küme düşme ihtimali var. Burada tabii ki en kuvvetli ihtimal Mallorca'nın, onu söyleyeyim. En kuvvetli ihtimal Mallorca'nın. Çünkü Mallorca bugün bakayım kiminle oynuyor? Mallorca Real Oviedo ile oynuyor. Halbuki güzel bir fikstürü var. Real Mallorca Oviedo'yu yenecektir. Ama yendiği takdirde puanı 42'ye yükseliyor. Puanı 42'ye yükseliyor. Böyle olduğu takdirde 42'ye yükseliyor. Böyle olduğu takdirde Girona Elche mücadelesinin Elche tarafından kazanılmasını bekleyecek. Osasuna ve Levante takımlarının da yenilmesini bekleyecek Mallorca. Yani Girona Elche, bu tabii tarihi bir maç. Girona kazandığı takdirde ligde kalması garanti. Elche kazandığı takdirde Elche'nin ligde kalması garanti. Beraberlik halinde Elche'nin ligde kalması garanti. Bu maçtan başlayalım. Ben de Girona'nın 2 hafta önce evinde Sociedad ile oynayıp 1-1 berabere kaldığı maçı izledim. Ya arkadaşlar, o maçı Girona'nın kazanamaması bir futbol mucizesiydi. Ya gerçekten bir futbol mucizesiydi. Tek kale oynadılar. Rakibin 3 ya da 4 şutuna karşılık Girona'nın 20 şutu vardı. Ve gol beklentisi 0-20'ye 1.5-1.70 falandı. Öyle hatırlıyorum. Ama gelin görün ki maç 1-1 sona erdi. Ya çok zor bir maç olacak tabii. Elche'de beraberlik için inanılmaz motive olacak. Ama benim düşüncem Girona'nın Sociedad karşısında evinde taraftarıyla bütünleşerek oynadığı oyunu gören bir futbol sever olarak Girona'nın bugün kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Benim fikrim bu. Girona Elche maçında Girona galibiyeti tabii ki önerebilirim. İkinci çok ön plana çıkaracağım karşılaşma Mallorca Oviedo. Az önce de söyledim. Mallorca bu maçı kazanamazsa küme düşüyor. Hatta belki kazansa bile ligde kalamayacak. Ama bunu hiç düşünecek durumda değiller. Öncelikle bu maçı kazanıp diğer neticelerin lehlerine olmasını bekleyecekler. Bunu da oran arttırmak için 1 ve 4.5 gol altıyla birleştirebiliriz. Bu kadar kritik bir maçta lay lay lon 5 gol 6 gol
olmayacak.

0: Osasuna ve Levante'nin de yenilmesi lazım. Osasuna ve Levante'nin de yenilmesi lazım. E hazır Levante'nin yenilmesi lazım demişken Betis-Levante maçına bakalım. Betis-Levante maçına bakalım. Burada da 2.5 gol üstü önereceğim. Burada da 2.5 gol üstü önereceğim. Levante'nin matematiksel olarak, biraz yavaş söyleyeyim not almak isteyen varsa, Levante'nin matematiksel olarak ligden düşme ihtimali çok ama çok düşük olmakla birlikte var. Nedir? Söylüyorum. Girona bugün kaybederse Betis'e. Pardon, Levante, Girona nereden çıktı? Levante bugün Betis'e kaybederse, Girona Elche'yi yenerse, Osasuna 1 puan alırsa ve Mallorca Oviedo'yu yenemezse küme düşer. Burada da olay ne biliyor musunuz? Mallorca'nın Oviedo'yu yenememesi çok düşük bir ihtimal. Yani yenecek. Zira Oviedo küme düştü. Burada Mallorca'nın kazanmaktan başka çaresi yok ama o bile yeterli olmayabilir. Yani burada minilik devreye giriyor arkadaşlar. Burada minilik devreye giriyor. Minilikte Levante'nin bir avantajı var. O yüzden Levante'nin düşme ihtimali çok ama çok düşük matematiksel olarak. Tekrar ediyorum. Hemen şurada yazıyordu. Tekrar ediyorum. Bugün kaybetse bile Levante, Girona Elche'ye yenecek. Osasuna Hetafe'den 1 puan alacak. Mallorca'da Oviedo'yu yenemeyecek. Ancak o zaman küme düşüyor. Burada da işte ihtimal Mallorca'nın Oviedo'yu yenememesi. Yani bu bayağı zor. Çünkü Mallorca mini averaj'e girdiği zaman farklı bir puan durumu var. Mallorca giremediği zaman farklı bir durum var. Mini ligde. Çünkü bakın, Levante, Osasuna, Elche kaybeder. Mallorca kazanırsa 4 takım 42 puan olacak ve bu 4 takımın kendi arasındaki oynadıkları maçlara bakılacak. Levante'nin de dediğim gibi bu matematik hesabından sonra düşme ihtimali o kadar düşük ki, her şeyi geçtim. Betis'i de ben evinde çok beğenen bir takımım. Yani Betis'i ben evinde çok beğenen bir takımım. Gerçi bazen bizi üzdüğü anlar oldu ama Betis'in 5.liği garanti. Ne 4. olabiliyorlar ne 6.lığa düşüyorlar. Son maçlarında Betis evinde Elche'yi yendi. Ondan önce Oviedo'yu 3-0 yendi. Ondan önce Real Madrid'le 1-1 berabere kaldı. Yani Betis evinde oynadığı son 3 maçta bir beraberlik kaldı ki onu da Real Madrid karşısında. Oviedo'yu 3-0, Elche'yi 2-1 yenmeyi başardı. Ben Betis Levante maçında bol gol bekliyorum arkadaşlar. Betis de tek başına 2.5 gol barajını aşabilir. Levante'den de destek görebilir. Zira Levante'nin rahat olacağını düşünüyorum ben bugün. Düşme korkusunu pek hissetmeyeceklerini düşünüyorum. O yüzden burada 2.5 gol üstü tercihini sizlerle paylaşacağım ben. Daha maçlarımız var ama biraz soluklanalım. Buçuk reklam arasını aradan çıkartalım. İspanya'da giderek zirveye yükseleceğiz.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Vakıf katılımla günün kazanı.

0: geleni Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
15: Ben QNB'ye geçiyorum.
16: Reklam. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporda.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi yavaş yavaş zirvedeki takımlara çıkıyoruz dedik. Zaten zirvedeki takımlarla da ilgili çok önemli aman Allah bir bilgi yok. Neden yok? Çünkü zaten La Liga'nın zirvesindeki takımların yerleri belli. Barcelona birinci, Real Madrid ikinci, Villarreal ve Atletico Madrid 3 ve 4. sırada yer alıyor ki burada bir takımın kazanması kaybetmesi sadece sıralamadaki yeri değiştirecek. Bu da hani Şampiyonlar Ligi'ne gidip gitmemeyle ilgili hiçbir hesap değişikliğine sebep olmayacak. Villarreal 3. ya da 4. dediğim gibi Madrid'le. Real Betis 5. onun da işi bitti. Zaten Betis'in maçında üst beklediğimi söyledim. Şimdi burada Celta Vigo ve Hetafe'nin maçları önemli. Celta Vigo evinde Sevilla ile oynuyor. Sevilla'nın hiçbir hedefi yok. Baktığımızda Sevilla'ya da Avrupa Ligi için beraberlik bile yetiyor. Fakat hani konuk takımın savunma zafiyeti ve ev sahibinin baktığımızda bakalım. Celta Vigo'ya da Avrupa Ligi için beraberlik yetiyor. Fakat konuk takımın savunma zafiyeti ve ev sahibinin taraftarı önünde çok güzel ve yüksek tempolu futbol oynamaları bence Celta Vigo'yu avantajlı kılıyor. Benim tercihim burada Celta Vigo galibiyeti olacak. Dediğim gibi aslında Avrupa yolunda Celta Vigo'ya beraberlik yetiyor. Bu bir takımın galibiyetini oynamak için çok önemli bir risk. Ama Sevilla bu ligin en fazla gol yiyen takımlarından bir tanesi. 59 gol yemişler. Yani bakın şöyle söyleyeyim. 59 gol ne demek biliyor musunuz Sevilla'nın? Küme düşen Oviedo 57 gol yemiş. Küme düşmesi neredeyse garanti olan Mallorca 57 gol yemiş. Ama Sevilla 59 gol yemiş. Bu ligin en çok gol yiyen ikinci takımı Sociedad'dan sonra. O yüzden Celta Vigo'nun hem evinde çok iyi oynuyor olması taraftarının önünde hem de deplasman takımının bu kalesini gole kapatamama durumundan dolayı ev sahibi Celta Vigo'yu bir adım öne çıkartmak istiyorum. Valencia-Barcelona mücadelesi var. Burada da hiçbir değişiklik, hiçbir şey olmayacak takımlarla ilgili. Kazansınlar, kaybetsinler. Kadrolar yalnız önemli burada. Zira Valencia'da Comer, bakıyorum Diakabi, pardon, Muktar Diakabi sakat. Muktar Diakabi sakat ve Eray cezalı. Tekrar ediyorum, Muktar Diakabi sakat, Eray cezalı. Beltran, Copet, Fulkiye ve Jose Gaya'nın oynayıp oynamayacakları maç saatinde belli olacak. Tekrar ediyorum. Beltran, Copet, Fulkiye ve Gaya'nın oynayıp oynamayacakları maç saatinde belli olacak. Barcelona'da Lamine Yamal forma giyemeyecek kesin olarak. Fermin Lopez'in de sakatlığı devam ediyor. Fakat oynarlar mı oynamazlar mı bilmiyorum. Rashford, De Jong ve Ferran Torres'in az önce Fermin Lopez dedim. Ferran Torres'in sakatlıkları geçti. Ama oynarlar mı oynamazlar mı bilmiyorum. Son antrenmanlara katıldılar bu isimler. Lewandowski'nin tabii Barcelona'daki son maçı bu. Onu söyleyelim. Lewandowski'nin Barcelona'daki son maçı bu. Ve Valencia karşısında da inanılmaz bir gol atma özelliği var. Yani çok uğurlu geliyor Valencia Lewandowski'ye. 6 maçta 9 gol atmış Lewandowski Valencia'ya. Yani burada ben gollü bir maç bekliyorum.
Yani iki takımın da korkusu yok, hedefi yok, bir şey yok. Bayağı da bir rotasyon olacak gibi gözüküyor eksiklerden dolayı. Rahat ve bol gollü bir maç izleyebiliriz gibi geliyor bana. Lewandowski ilk 11 çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama orada bir soru işareti var. Rafinha olabilir, Ferran Torres olabilir, Rashford olabilir, Lewandowski olabilir. Ama geride Gavi, De Jong ve Pedri üçlüsüne kesin gözüyle bakıyorum ben. Gavi, De Jong ve Pedri üçlüsüne kesin gözüyle bakıyorum. Valencia'da da ya işte Duro var, tanıdık golcü. Kaleci Dimitrievski var. Yani eski Valencia ile uzaktan yakından alakası yok. Bol gollü güzel bir maç izleyebiliriz. İlk yarı 1,5 gol üstü. Mesela bu maçta oynamaya değer gördüğüm tercih ilk yarı 1,5 gol üstü. Real Madrid Atletik Bilbao maçı var. Bakın bu ilginç bir karşılaşma.

Neden bu ilginç bir karşılaşma? Çünkü iki takımda da çok eksik var. Muhtemel 11'leri vereceğim. İki takımda da çok eksik var. Yani Real Madrid hakikaten bilmiyorum bu maçı kazansa bile işte son maçta evinde Mbappe ve Vini Junior'un isimleri okunurken bayağı şiddetli yuvalandılar. Hatta bugün Vini Junior'un oynamaması bekleniyormuş. Brezilya milli takımına çağrıldığından dolayı hani sakatlığını riske atmayalım düşüncesinin ortaya çıkabileceği ve bundan dolayı oynamama ihtimalinin yüksek olduğu yazılıyor İspanyol basınında. Ve Vini ile birlikte Arda, Rodrigo, Militao ve Mendy sakatlar arasında. Bilbao'da da Nico Williams, Sunset ve Berchiche forma giyemeyecek. Unai Gomez, Vivian ve Prados'un da durumları belirsiz. Yani 3 tane kesin, 3 tane de durumu belirsiz oyuncu var Athletic Bilbao'da. Bu durumda iki takımın muhtemel 11'ine bakalım. Madrid'de kalede Courtois, savunmada Carvajal, Rudiger, Huijsen ve Fran Garcia dörtlüsünü görüyoruz. Orta sahada Valverde, Tchouameni ve Bellingham üçlüsü. İleride de Brahim Diaz, Mbappe ve Mastantuno'yu görüyoruz. Real Madrid'de tabii ki bu muhtemel 11. Bilbao'daki eksiklerle bakalım nasıl mücadele edilmiş. Simon var kalede. Gorosabel, Alvarez, Laporte ve Boiro savunma dörtlüsü. Ortada Galarreta, Jaureguizar ikilisi. Tekrar ediyorum, Galarreta ve Jaureguizar ikilisi. Nico Williams yok ama Iñaki Williams, Navarro ve Berenguer üçlüsü forvet arkasında. Iñaki Williams, Navarro ve Berenguer forvet arkasında. Guruzeta da forvet. Burada da mesela yine bir ilk kere 1.5 gol üstü bol gollü bir maç, neden olmasın diye düşünürüm. Bir maçımız daha var, onu unuttum zannetmeyin. Espanyol Sociedad'la oynuyor. Burada da Espanyol galibiyeti önerebilirim. Neden? İki takımın da hiçbir beklentisi yok bu maçta. Ne düşme korkusu, ne Avrupa Ligi, ne bir şey. Fakat Espanyol oynadığı son iki maçı kazandı. Sociedad ise oynadığı son 6 maçı kazanamadı. Hatta deplasmanda oynadıkları son Girona maçında maçın berabere bitmesi bir futbol mucizesiydi. Ligin en çok gol yiyen takımı Sociedad ve Girona deplasmanında resmen dayak yediler. Dediğim gibi ligde 6 maçtır kazanamıyorlar. Espanyol son 2 lig maçını kazandı. Bu yüzden ev sahibi takımın galibiyeti oran da acayip cezbediyor. 1.90'lık bir şeyi var yani. 1.80, 1.90, 1.80'lerin üstleri değişmiş olabilir. 1.88, 1.92 neyse öyle bir şey. Bakmadım şimdi oranı ama çok da güzel bir oranı var Espanyol'un. O yüzden Espanyol galibiyeti önerebilirim İspanya'dan sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi bir mesaj var Erdal Bey Çorlu'dan. Bakalım ne demiş. Meşalelerle ilgili. Yani Erdal Bey, anlıyorum böyle güzel sosyal olaylara mesaj atıyorsunuz ama şimdi sponsorluk olan bir iddia programında bunlarla vakit harcamamız sponsorumuzun lehine bir olay, yayıncılık olmuyor. O yüzden bunları hafta sonları çok konuşamayız ama haklısınız. Yani meşaleler, daha çok konuşulacak şey var da yani kontrolden bir sıkıntı yaşandığı çok belli dün. Evet, bir kupon.

10. Hull City kaleci kurtarışları toplamda 6 olabilir. Legia Varşova 1, güzel. Górnik 1, güzel. Jagiellonia 1 olur. Bologna Inter, Martinez 3 kurtarış yapar. Valla Ulaş'ın Bologna Inter maçının tahminine baktığımda KG var önerdiğini gördüm. Bol şans. Biraz çeşni olmuş. Ama hazır Bologna Inter kaleci kurtarışı dediniz siz. Bakayım bu maçtaki kadrosal bilgiler nedir? Onu da sizlerle paylaşayım. Öyle bitirelim. Inter şampiyon. Olay bitti. Bologna'ya baktığımızda Bologna evinde Inter'le oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanmış. Böyle bir haberimiz var. Yani Bologna evinde Inter'e karşı bayağı morali yüksek giriyor. Bologna'nın da ligdeki puan sıralama yerine baktığımızda hiçbir artısı eksisi bir şey yok. Ligi 8. bitiriyor. Yense Atalanta'ya geçemiyor. Yenilse Lazio'ya geçilmiyor. Acaba rotasyon nedir? Şimdi Kivu'nun bu maç öncesinde ciddi bir rotasyon yapması beklendiği haberi var. Ben size muhtemel 11'i vereyim. Inter'de Martinez kalede, Bisek, De Vrij, Bastoni üçlüsü var. Enrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan ve Di Marco beşlisi. Lautaro Martinez ve Esposito'yu görüyoruz. Lautaro Martinez ve Esposito'yu görüyoruz. Ya çok da fazla rotasyon olduğunu söyleyemeyeceğim ama biraz bir şeyler var. Bologna'daki durum neymiş? Orsolini oynamayacakmış. Takımın en golcü ismi Orsolini yok. Cesale, Wittig ve Cambiaghi'nin de oynamayacağı açıklanmış. Geçen hafta cezası sebebiyle oynamayan savunma oyuncusu John Lusumi oynayacak. Valla bilgisayar bu maçı 2-2 diyor. 2,5 gol üstü. KG var ve 2,5 gol üstü. Sürpriz Bologna'dan denenir mi? Denenir. Neden denenmesin? Olabilir. Neden denenmesin? Olabilir. O zaman KG var diyelim. 2,5 gol üstü diyelim. Sürpriz de aranabilir diyelim. Bilgisayarın 2-2 dediği bu karşılaşmaya. Evet, bizim 102 platformundan da Birel Bey bizi dinlemede. YouTube kanalımız 102 platformu. Birel Bey bizim platformda inanılmaz bir kupon tutturmuş. Tebrik ediyorum kendisini. Ve bu güzel haberle de bakalım başka mesaj var mı? Başka mesaj yok. Tabii bugün ben Hull City'ye başarılar dilemek istiyorum. Bir Türk iş adamının sahip olduğu bir kulübün Premier Lig'e yükselmesini ben canı gönülden istiyorum. Zaten Premier Lig'i çok yakından takip ediyorum. Benim için bambaşka bir keyif olur. Çok heyecanlı olur. Bugün tabii ki bu karşılaşma için ekran başında olacağım. Onu söyleyeyim. Lazio maçını tekrar eder misiniz diye son anda gelen bir mesaj var. Lazio galibiyeti bekliyorum. Çünkü Lazio son 3 resmi maçını kaybetti. Son Roma derbisini de, yani başkent derbisini de kaybetti. Artık küme düşmesi haftalar önce kesinleşen, ligde oynadığı bunca maçtan sadece 2'sini kazanan Pisa'yı evinde yenemezse bayağı tatsız ayrılırlar ligden. Onu söyleyeyim. Bayağı tatsız ayrılırlar. Böyle bir şey olacağını ben pek ihtimal vermiyorum. Taraftarlarını daha fazla üzmemek için Pisa maçını kazanıp bu neticeyle lige veda etmelerini bekliyorum. Çok da güzel bir oranı var.
Lazio'nun. Hull City maçında da 2.5 gol altı bekliyorum. Yani başarılar diledim, galibiyet beklediğimi söyledim ama Hull City'de de 2.5 gol altı beklediğimi söyleyeyim. Peki, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın çok daha uzun soluklu Premier Lig vedasını yapacağız. Çok keyifli Ulaş'la birlikte. Tabii İtalya'dan da maçlar olacak. Harika bir foto finişimiz olacak. Pazar günü 14-17 arasında. Herkesin kuponlarında bol şans. Herkese şimdiden iyi hafta sonları. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla eğlencenin kardeşi Milyoner.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
0: ol. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel Bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL Bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluş

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: My Love rakiplerinin 4-5 boy kadar gerisinde, önündeki 7 numaralı tek Nergis ise 2 boy kadar geride. Evet, 2 numaralı Whisper of Victory liderliği alıp 1 boy 1.5 boy farkla koşuyu force etmeye başladı. Dışından 10 numaralı Golden Soul'un, içinden 3 numaralı Wine Page'in gayretleri var. Bunların 1.5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Forgive and Forget'in uğraşları, o 4.'lüye attı kendini. 1 boy kadar geride 6 numaralı Stargate koşuyor. Son 800'e girdi kısraklar. 2.5-3 boy kadar geride 1 numaralı Felix Perla, 3 boy geride 7 numaralı Tek Nergis, 1 boy geride 9 numaralı Doğan Ayşe, 3 boy geride 4 numaralı Peloş My Love. Son 600 metreye 2 boy farkla 2 numaralı Whisper of Victory lider girdi. Dış kulvarda 10 numaralı Golden Soul hemen içinde, onun 1 boy kadar önüne hamle yapan One Page'in gayretleriyle viraj dönüldü. Düzlüğe çıkıldığında 3 boy farkla lider 2 numaralı Whisper of Victory bariyer dibine doğru kaydı. Orta 3 numaralı One Page'in, 2 boy kadar geriden 1 numaralı Felix Perla'nın, pistin ortasından 8 numaralı Forgive and Forget'in gayretleri var. Son 200 metreye girildi. 2.5 boy farkla 2 numaralı Whisper of Victory lider, 1 numaralı Felix Perla, 3 numaralı One Page saldırıyorlar. Felix Perla dışarıdan geliyor, 2 numaralı Whisper of Victory yakalıyor, geçiyor, kazanıyor 1 numaralı Felix Perla. 2 numaralı Whisper of Victory 2. 3 numaralı One Page 3. 9 numaralı Doğan Ayşe 4. 4 numaralı Peloş My Love da aynayı 5. geçti. 1 numaralı Felix Perla Mehmet Ali Akgöbek'le fotoyu buldu.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede

0: olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebay.tjk.org.
1: Radyo Spor.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor.
3: Sporla

0: Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninden, Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Cem Altıparmak, bugün stüdyoda yalnızım. Barış Dinçarslan ufak bir tatile çıktı ama ilerleyen bölümlerde özellikle İspanya La Liga'nın final haftasını konuşmak için programımıza bağlanacak. Artık Avrupa futbolunda son tango diyebiliriz. Bu hafta Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da bitiyor ve büyüklüklerin tamamında finali görmüş oluyoruz. Onun dışında tabii dün Türkiye Kupası'nda Trabzonspor kupayı aldı. Orada şampiyon oldu. Türk futboluna nokta koyduk. Zaten A milli takımımız da Dünya Kupası yolunda kampa girdi. Tabii bugün bu bültende neler var? Onları biraz sizlerle paylaşayım. Dediğim gibi İspanya La Liga, İtalya ve İngiltere Premier Lig'de final haftasını konuşacağız. Ama onun dışında güzel finaller de var tek maç üzerinden. İşte Championship'te bugün saat 17.30'da Hull City, Milis Pro. Tabi maçın hikayesinden de biraz bahsedeceğim. 17.30'da bu maç. Premier Lig'e çıkacak. Son takım belli olacak. Almanya Kupası finali var bugün. Bayern Münih. Lig'de açık ara yapan Bayern Münih. Geçen sezonun kupa şampiyonu Stuttgart ile finalde karşılaşacak. Bu maç saat 21'de, bunu konuşacağız. Onun dışında yarın Süper Lig'e çıkacak son takım belli olacak. Yarın saat 19'da Esenler Erok ile Çorum FK, Çorum Futbol Kulübü finalde Konya'da karşılaşacaklar. Yine o maçtan da kısaca bahsedeceğim. Güzel bir bülten var önümüzde. Artık son belki de bu kadar derin güzel bülten olacak. O yüzden değerlendirmek lazım. Özellikle ihtiyacı olan, motivasyonu yüksek olan ve karşısında hedefsiz takımlar olan ekiplere güvenebileceğimiz bir hafta. Tabii nispeten o takımların, güvenebileceğimiz takımların oranları biraz düşük olacaktır ama yanına işte alternatif seçimlerle bu tercihlerimizi güçlendirebiliriz. Sizleri de programımıza bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız, arada hatırlatacağım, 538-052-1487, 538-052-1487 üzerinden mesajları iletebilirsiniz. Tabii Galatasaray'da da olağan seçimli genel kurul var. Oy sayma işlemi de birazdan başlayacak. Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek tek aday olarak girmiş zaten seçime. O yüzden oradan büyük beklenti yok ama Dursun Özbek'in açıklamaları olursa onu da yerimize sizlerle paylaşacağız. O zaman şöyle başlayalım. Erdal abiden bir mesaj da hemen geldi. Dün Trabzon-Konya maçında kötü görüntülerle finali izledik. Biraz okuyayım. Meşalelerle ilgili bir şeyler yazmış. Hakemin maçın kontrolünü kaybettiğinden bahsetmiş. Bunu tekrar kontrolü ele alabilmesi için de bol bol sarı kart gösterdi demiş Erdal abi. Yani Halil Umut Meler tabii baktığımız zaman sezon genelinde dün evet kupa finaline verilmişti hakem olarak ama son haftalarında, kader haftalarında, önemli maçlarda, derbilerde kendisini görememiştik. Oysa ki şu anda Avrupa futbolunda maç yöneten belki de tek hakemimiz durumunda ama kendisine ne yazık ki Türk futbolunda çok fazla güven yok. Tabii geçmişte yaptığı hatalar, işte dediğiniz gibi dünkü maçtaki sahneler bunun sebebini gösteriyor. Ne demiş? Keşke maçta sarı kart açık olsaydı 6 sarı kart çıkar oynardım diye de eklemiş. Evet, dün finali geride bıraktı. Aslında keyifli bir maçtı. Konya taraftarı da hakikaten belki işte meşale sahaya atmaları tabii elbette şık bir görüntü değildi ama türbünde yarattıkları ambiyans iki kulüp taraftarında güzeldi. Neticede Trabzonspor kupayı kaldırdı. Tabii Trabzon'un kupayı kaldırması ligde de 5. ligi 5. bitiren Başakşehir'e yaradı. Başakşehir'e konferans ligi biletini almış oldu. Böylece bir sezonda Türkiye'de Türk futbolunda kapatmış olduk. Son düello da yarın birincilikte olacak. Dediğim gibi Süper Lig'e çıkacak son takımı öğreneceğiz. Evet, son takımı öğreneceğiz. Bugün güzel maçlarından biri Championship'te playoff finali. Orada da Premier Lig'e çıkan son takımı öğreneceğiz. Hull City, Milis Pro. Tabii bu maçın önemi şöyle bir önem. Evet, Premier Lig'e çıkacak. 200 milyon sterlinlik bir maç kazanan takım Premier Lig'e çıkarak böyle büyük bir bütçeyi de elde etmiş olacak. İngiltere'nin geleneğidir. Böyle büyük maçlar, final maçları tarihi Wembley salonunda oynanır. Bu maçta 17.30'da izleyebilecekler için güzel bir maç olacak. Tabii finalde Hull City ve Middlesbrough var ama playoff tarihinin herhalde bu İngiltere'de 40 yıllık tarihinde final öncesi en çok konuşulan konu finaldeki iki takım değil de finalde olmayan bir takım. Aslında finale çıkmıştı Southampton ama Middlesbrough'u yenemişti yarı finalde. Ama rakiplerin idmanlarını gözetlediği, işte casusluk yaptığı gerekçesiyle ceza aldı ve finalde saf dışı kaldı. Onun yerine de yarı finalde dedi Middlesbrough finale çıktı. Hull City'nin rakibi oldu. Yani Hull City tabii Acun Ilıcalı'dan sahibi olduğu için biraz yakından takip ediyoruz. Geçen sezon küme düşmekten 40 payı kurtulan bir takımdı Hull City. İki dönemde transfer yasağı almıştı ama buna rağmen finale çıkmayı başardı. Bu maçın ayrıntılarından bahsedeceğim ama reklamı aradan çıkartalım.
1: Ters köşe devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
8: Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele Kılçık hocam.
12: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
13: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün tek

0: sizi bekliyor.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Evet, yeniden birlikteyiz. Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninde ben Cemal Tuvarmak mikrofonlardayım. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız 538 052 14 87. Mesajlarınızı bekliyorum. Hull Milis Pro Championship finali, playoff finali kazanan takım Premier Lig'e çıkacak demiştim. Southampton'ın işte casusluk olayından rakiplerin idmanlarına gizlice sızıp idmanlarını izlemesinden kaynaklı federasyon tarafından aldığı ceza nedeniyle playoff'tan men edilmişti. Onun yerine de yarı finalde elediği Milis Pro finale çıkmıştı. Geçen sezon Hull City'ye dönersek, geçen sezon küme düşmekten kıl payı kurtulan bir takım. İki dönemde transfer yasağı almasına rağmen kimse onların bu noktaya gelmesini beklemiyordu. Ama yine yakından tanıdığımız Sergei Yakirovich yönetiminde geçen sezon bizim ligimizde bir hocayken Hull City'ye gitti ve iyi de bir sezon geçirdi. Belki final haftaların, ligin son haftalarında sert bir düşüş yaşadı. Son hafta normal sezonun son haftasında büyük heyecanla girdiler. Yarışa geride girdiler ama sonuçlar kendileri kazandılar. Rakiplere takılınca playoff biletini almıştı Hull City. Tabii şimdi normalde rakip Southampton olunca 2 hafta sonra önce yarı final maçı oynamıştı. Yani bir 10 günlük 2 haftalık bir süre var final maçına ve bu süreçte rakibin Southampton olduğunu bilerek maçı hazırlandı Hull City. Bütün antrenmanlarını, taktik idmanlarını bunun üzerine yaptılar. Ama sonra rakip değişti. Bir belirsizlik oldu. Ne olacak, ne bitecek? Tabii ki Hull City etkiledi. Yakirovic de, Acun da durumun belirsizliğinden ve adaletsizliğinden böyle büyük bir maç öncesi şikayet ettiler. Milis Pro'nun hikayesine bakarsak, onlar da sezona Rob Edwards yönetiminde başlamıştı ama Edwards Premier Lig takımı Wolverhampton'dan teklif alınca oraya gitmişti ve yarı yolda bırakmıştı Minas Pro'yu. Ama onun yerine gelen İsveçli Kim Hellberg gösterişli futbol takımı hemen toparladı, zirveye taşıdı ve 46 haftanın Championship'te bu sezon 46 haftanın 35'inde zirvede yer alan bir takım Minas Pro. Ama son haftalarda hem form düşüşü hem sakatlıkların etkisiyle ligi 5. sırada bitirdiler. Tabii yani Hull City için belki bir adaletsizlik var. Evet. Rakibinin kim olduğunu çok geç öğrendi. Yanlış belki hazırlandı ama Middlesbrough için bence daha zor bir durum var. Çünkü playoff yarı finalinde Southampton'a kaybetti ve artık tatil moduna girdiler. Oyuncular dağıldı. Hoca Kim Hellberg İsveç'e gitmiş dinlenmek için. İşte oğlumla vakit geçirmek için oraya gittim diyor. Bir çılgın bir belirsizlik vardı diyor. Ve bu belirsizliğin içinde antrenman yapmak imkansızdı. Cumartesi günkü final maça zihinsel olarak hazır olup olmayacağımızdan çok da emin değilim diyor. Yani onlar için de çok zor bir süreçti. Ligin bittiğini, sezonun bittiğini düşündüler ve bir anda yeniden geri döndüler. Böyle bir fırsatı yakaladılar. Premier Lig'e çıkma fırsatını yakaladılar. Kısacası iki takım için de çok sağlıklı bir hazırlık süreci olmadı. Ama işin ucunda Premier Lig var. 200 milyon sterlin var. Wembley'deki o büyülü atmosfer var. Normal sezonda birbirleriyle oynadıkları iki maçı da deplasman takımları kazandı. Deplasmanda Hull City deplasmanda 2-1 kazandı. Middlesbrough 4-1 kazandı. Ama

Bu sefer ben o kadar da gollü maç beklemiyorum. Maçın stresi, önemi, iki takımı da temkinli olmaya, minimum hata yapmaya, sabırlı futbola yönlendirecektir. Olur taraflardan biri öne geçerse de zaten yine hiç risk almayıp maçı öyle bitirmeye çalışacaktır. Zaten son 10 yılı, hatta daha fazlasına bakarsak, Championship finaline, playoff finallerinde maçların bu şekilde az gollü uzatmalara gittiğini, hatta penaltılara gittiğini, kazanan takımların tek farklı kazandığını görüyoruz. Son 10 yılda bakarsak sadece bir maç 2,5 üstü bitmiş. O da 2-1 bitmiş. Onun dışında hepsi düşük skorlu geçmiş. Ben de bu maçında yine benzer şekilde az golü geçeceğini düşünüyorum. O yüzden 2,5-6 benim Hull City Milis Pro maçında sizlere önerim olacak. Championship playoff finali saat 17.30'da başlayacak. Evet, şöyle devam edelim bültene bakmaya. Bir başka finale gidelim. Almanya Kupası finaline gidelim. Orada da Bayern Münih Stuttgart mücadelesi var. Bayern Münih Alman ya, şimdi Bayern Münih deyince Almanya'nın açık ara en iyi takımı, son 10 yıla, son 20 yıla belki de damgasını vurmuş takımı olarak öne çıkartıyoruz, ama bunu ligde gösteriyordu. Bir Bayer Leverkusen araya girdi. Onun dışında hep son 10 yılda şampiyon Bayern Münih'ti. Ama böyle bir takım için Almanya Kupası'nda 2020'den bu yana finale çıkamamak büyük bir olay. Yani bir yakından takip etmeye için, Bayern Münih'in bu kadar Almanya Ligi'nde hegemonya kurduğunu bilen biri için herhalde şaşırtıcı bir bilgidir. 2020'den beri ilk kez Almanya Kupası'nda finale çıktılar. Doğal olarak da o yıldan bu yana duble yapmadılar. İki kupayla sezonu bitirmediler. O yüzden istekli olacaklardır. Zaten sezon sonunda çok formda girmişlerdi. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elenseler bile genel olarak çok iyi bir sezon geçirdiler. Ligde gol rekorlarını alt üst ettiler. Bir sezonda en çok gol atan takım rekorunu kırdılar. Harry Kane zaten çok formda. İşte o lisesi, Luis Diaz'ı, orta sahası, kaleci. Neuer yeniden Almanya milli takımına döndü, bırakmıştı son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra. Ama orada mevcut kaleciler, işte Boman'dı Neuer sonrası birinci kaleci, ama hakikaten onun özellikle Hoffenheim'de son dönemdeki performansı da çok zayıf olunca, Neuer de 40 yaşına gelmesine rağmen Bayern'de sözleşmesi bitiyordu. Bir yıl daha uzattı ve milli takıma da geri döndü. Yalnız bir sakatlığı var bu maçta. Muhtemelen risk etmeyecektir kendini Dünya Kupası'nda yer almak için. Onun yerine de Urbik forma giyecektir diye düşünüyorum. Almanya Kupası'nda final yiyeceğini demiştik. 2020'den yana ilk kez final çıktı Bayern Münih demiştim. Stuttgart'a bakarsak onlar da ligin sonuna kıran kırana bir ilk dört yarışının içindeydi. Ve burada da kazanan taraf olmayı başardılar. Şampiyonlar Ligi biletini aldılar. Geçen sezonun kupa şampiyonu, finalde üçüncülük takım Arminia Bielefeld'i yenerek şampiyon olmuştu Stuttgart. Ve tabii o kupayı almanın özgüveni, geçen sezonun şampiyonu olmanın özgüveni sahada olacak, ama Bayern Münih'e karşı onların da son 8 maçta 7 mağlubiyet aldığını görüyoruz. Maç Berlin Olimpiyat Stadı'nda. Bayern Münih elbette favori ve bence kazanmaya yakın taraf, ama Stuttgart'ın sezon içinde yakından takip eden biri olarak Stuttgart'ı ben golcülerine güveniyorum. İşte Deniz Undav olsun, Ermedin Demiroviç olsun, sonra da oyuna giren Thiago Thomas olsun, orta sahadan aldığı destek olsun, mümkün olduğunca maçın içinde kalmaya çalışacaklardır. Bayern Münih zaten öyle kontrollü futbol değil, her zaman hücumu benimseyen bir takım. Ben keyifli maç bekliyorum. 2,5 üstü ve KG var öncelikli önerim, ama onun dışında 3,5 üstü de bu maçta bence değerlendirilebilir. 1 ve karşı gol var da, yani Bayern Münih'in kazanacağı ve iki takım da gol atacağı bir senaryo da bence fena olmaz. İzmir'den selamlar. İyi yayınlar demiş Atilla Bey. Inter kazanır. Inter kazanabilir. Ama ben yani kazanmak zorunda olmayan, biraz da tatil havasına girmiş bir takım. Yani daha güzel bahisler var. Bologna deplasmanında Inter. Belki hani oranını görünce güzel bir oranı var çünkü Inter'in. Değerlendirme düşünebilir dinleyicilerimiz, ama bence riskli. Yani kazansa ne olacak Inter, kazanmasa ne olacak? Bologna için de benzeri belki geçerli, ama sezonun bu son maçında şampiyona karşı oynayacak bir Bologna bence Inter'e nazaran daha motive çıkacaktır sahaya. Yani o yüzden ben Inter galibiyetine çok güvenmiyorum.
Yani İspanya'da işler çok karışık. Umarım ilerleyen bölümde Barış Nicastan'da bağlanırsa orayı ayrıntılı şekilde konuşuruz. Girona ilk yarı 0, Real Betis üst, Real Madrid handikaplı 1 demiş dinleyicimiz ama ben mesela Barış Nicastan'ın tercihlerinden yola çıkarak hatırladığım kadarıyla Real Madrid Atletico Bilbao maçında Atletico 2 handikapta Atletico Bilbao önermişti. Neden? Yani Real Madrid çünkü kötü bir sezon geçirdi. Son dönemde çok fazla eleştirildi. Muhtemelen önemli isimlerin bu maçta çok fazla risk etmeyecektir. Oynayanlar da kendini risk etmeyecektir. Çünkü önlerinde çoğunun Dünya Kupası var. Orada bir sakatlık istemezler. Bilbao da formsuzdu. Kötü bir sezon geçirdi. Onların da çok önemli eksikleri var. Ama işte teknik direktör Valverde'nin son maçı. Belki onun için biraz motive olabilirler. Yani handikaplı Real Madrid oynamak için de hiçbir sebebimiz yok. Böyle tercihlerden bence son haftalarda biraz uzak durmak lazım. Daha hedefi olan, kazanmak zorunda olan takımlara yönelmek lazım. O anlamda ben hem Inter'i hem Real Madrid galibiyetine açıkçası çok sıcak bakmıyorum. İki maç konuştuk. Hulusi Temelispor'u 2.5-6 dedim. Bayern Münih şu tutkart maçında 2.5 ve KG'ye var dedim. Onun dışında şöyle bakarsak İtalya'da iki maçımız var. Onları konuşabiliriz. Saat 19'da Bologna-Inter. Az önce de dinleyicimizin kuponunda da vardı o maç. Değerlendirmiş oluruz. Saat 21.45'te de Lazio Pizza'yı konuk edecek. Inter şampiyon. Geçen hafta küme düşmesi kesinleşip Verona karşısında berabere kaldı. Uzatmalarında bir gol yedi. Ama maç boyunca çok üstündü. İyi futbol oynadı. Şanssız beraberlikti. Normal karşılamak lazım. Bu maçta da rotasyon bekleniyor. Muhtemelen sezon içinde çok fazla forma giyemeyen oyuncular şans bulacaktır. Dediğim gibi böyle işi bitmiş takımlarda, büyük takımlarda artık önümüze bir Dünya Kupası var. Yani pek çok oyuncu için hayatında çok nadir gelen büyük turnuvalar. Böyle maçlar öncesi oyunculara tabii dikkatli olacaktır. Bir sakatlık durumu istemeyeceklerdir. Öyle bir, hafif bir sakatlıkları varsa forma giymek istemeyeceklerdir. O yüzden bu tarz maçlarda bence oranlara aldanıp da oynamamak lazım. O yüzden Inter'e de ben güvenmeyin derim. Bologna'nın da bir hedefi yok. Ama rakipten kaynaklı daha motive sahaya çıkacaklarını düşünüyorum. Son iki maçına bakarsak Bologna'nın Napoli ve Atalanta gibi iki sert deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı. Rakiplerini devirdi. Yani Napoli ve Atalanta'yı deplasmanda yenen bence Inter'in yedeklerine de kafa tutabilir. Tabii Inter'i direkt karşımıza almak kolay değil ama ben bu maçta şöyle bir önerim olacak. Bologna'nın daha motive başlayacağını, maça iyi başlayacağını taraftarın önünde ve ilk gol atacağını düşünüyorum. İlk gol ev sahibi atar. Benim Bologna-Inter maçında sizlere öncelikli önerim olur. Onun dışında ikinci maçımız Lazio-Pizza mücadelesi. Lazio İtalya Kupası tabi onlar için kötü geçen bir lig. Sezon başında tabi Sarri geldi. Büyük umutlarla geldi. Sarri'ye verilen sözler tutulmadı. Transferler yapılmadı. Ama Sarri buna rağmen takım belli bir noktaya kadar ligde getirmeyi başardı. Sonra devre arasında gidenler gelenler oldu. Yine Sarri'nin istedikleri olmadı. Ve muhtemelen bu Mario Sarri'nin de son maçı olacak. Lazio'nun başında. Bu kadar verilen sözün tutulmamasının ardından. Ama Sarri takımı İtalya Kupası finaline taşımıştı. Belki orada alacakları bir galibiyet Avrupa Ligi anlamına gelecekti. Bu kötü geçen sezonda hakikaten olağanüstü bir durum olacaktı ama finalde Inter'e çok da kafa tutamadan kaybettiler. O maçta da gördük. Oyuncular arasında saha içinde bir hem saha içinde hem basın önünde birbirlerini böyle bir mücadele etmedikleri yönünde suçlamalar vardı. Başkan Lotito da kötü geçen sezonu taraftar ve futbolculara bağlayarak onları eleştirildi. Yani kısacası Lazio için sezonun sonu o final maçının ardından biraz kaos dolu oldu. Pizza'ya bakarsak haftalardır mağlubiyet. Zaten ligin dibinde haftalardır mağlup. Hücumda çok kötüler. Lazio bu kötümser tabloya rağmen, kendi adına kötümser tabloya rağmen uygun rakip karşısında, ligin dibindeki Pizza karşısında bence kazanır. En azından hocasına saygı göstererek muhtemelen Sarri'nin son maçında bir galibiyet hediye ederek onu uğurlar diye düşünüyorum. Tabii tribünler Roma Olimpiyat Stadı'nda bomboş olacaktır. Yani çünkü haftalardır yönetimi ve futbolcuya tepki gösteren bir taraftar var. Bunu sadece kupa finalinde kırmışlardı bu tepkilerini, tribünlere gelmişlerdi. Onun dışında lig maçlarında yani o Roma Olimpiyat Stadı'nı
biliyorsunuzdur devasa bir stat. Şimdi tam kapasitesini bilmiyorum ama 2000-3000

0: burada bol şanslar dileyelim. Yani 2.5 üstü BKG var ya da sadece 3.5 üstü olarak bence Bayern Münih maçını değerlendirebilirsiniz. Evet. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bir kez daha şöyle numaramızı Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramızı hatırlatayım. 538 052 1487 üzerinden mesajlarınızı bekliyorum. Hulmürüz Pro 2.5-6 demiştim. Bologna Inter'e ilk gol ev sahibinden bekliyorum. Lazio Pizza maçında 1 ve 4.5-6 olarak alabilirsiniz. Almanya Kupası finalinde de Bayern Münih Stuttgart 2.5 ve KG var olarak değerlendirilebilir. Bugünden onun dışında şöyle bakacak olursak Belçika'da sezonun final haftası. Bugün de Konferans Ligi playoff grubunda maçlar oynanacak. Onlardan şöyle sizlere güvendiğim ve önerebileceğim oranına bakayım. O da fena değil. Yani 1.95 seviyelerinde şu anda. Standart Liege galibiyeti. Kendisi aslında Charleroi'ye konuk edecek Standart Liege. Ve şu anda Konferans Ligi grubunda lider. Playoff'ta müthiş bir performans gösterdi. Final haftasına lider girdi. Eğer bu liderliğini korumayı başarırsa da Konferans Ligi'ne katılım için playoff maçı oynamaya hak kazanacak. Yerini koruması için de bir puan yetmeyebilir çünkü takipçisi Genk kazanırsa puanlar eşitleniyor ve bu durumda Standard Liège geride kalıyor. O yüzden Genk'in diğer taraftan galibiyet haberi gelirse Standard Liège'in de kazanması gerekecek. Ben maça zaten bu paralı ile başlayacaklarını, taraftarların önünde galibiyet için sahaya çıkacaklarını düşünüyorum. Charleroi'nin herhangi bir hedefi yok. Evet, fena değildi playoff'taki performansı ama bu maç öncesi bir iddiası kalmadı. Tabii Charleroi şundan dolayı mücadele edecektir. Çünkü bu maç bir derbi, bölgesel bir derbi ve ezeli demiyorum, önemli rakibine karşı derbide yara aldırarak onların bu Avrupa'ya giden yolda bir çelme takmak isteyecektir. Ama ben ev sahibinin yüksek motivasyonla, son dönemdeki formuyla, taraftarının vereceği destekle Şardura karşısında kazanacağını düşünüyorum. Standart Liège'in emeğiyle getirdiği playoff'taki bu liderliğe bırakmayacaktır, kazanacaktır. Çok da güzel oranı var. Bence değerlendirilebilir. At yarışına gidiyoruz.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 4 numaralı hüküm sürenin bir boy kadar gerisinden 6 numaralı Vurgun Han'ın uğraşları var. 3 numaralı Bay Ahmet rakiplerinin 12-13 boy kadar önünde son 200 metreye girildikten sonra farkı koruyor. 6 numaralı Vurgun Han da ikinciliğe girdi. 10 boy kadar önde 3 numaralı Bay Ahmet son metrelerde de rahat ve fotoyu 3 numaralı Bay Ahmet buluyor. 6 numaralı Vurgun Han ikinci oldu. Üçüncü 10 numaralı Kızıl Kule, dördüncü 7 numaralı Güneş Mila, beşinci de 4 numaralı Hüküm Süren oldu. 3 numaralı Bay Ahmet Mehmet Akyavuz'la fotoyu buldu.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
5: Reklam.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor.
8: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş,

0: sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir.
9: I am not for sale.
8: Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Aslı senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Ne acele, Kılçık hocam.
13: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
14: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
15: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
16: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Evet. Günün maçlarına bakmaya devam edelim. Mesajlarınızı bekliyorum. Bir dinleyicimiz daha. Yalçın, Yavuz, William maçına üst, Inter maçına üst ve yine Gornik Zabre maçına üst olarak, 2,5 üst olarak oynamış. Bu maç 3 maç için fikrimi sormuş. Yani Gornik Zabre maçı hakkında bir fikrim yok ama William olabilir. Volendam William bugün Hollanda Alt Ligi'nde playoff mücadelesi, ilk maçta 2-1 Volendam kazanmıştı. Daha doğrusu Volendam zaten en üst ligdeydi. Ligde kalmaya çalışıyor. Willem de alt ligin takımı. Bu maçın kazananı Hollanda'nın en üst liginde Eredivisie'de devam edecek. Eredivisie'ye yükselecek. Volendam tabii ilk maçı 2-1 kazanan çok daha tecrübeli zaten. Kadrosu da çok daha iyi. O yüzden bence buradan maçı bırakmaz ama mücadelenin golle geçmesi beklenebilir. Çünkü Willem güçlü rakibine karşı deplasmanda risk almak zorunda. Bence Volendam tek başına bile maçı üste taşıyabilir. 3 gol bulabilir. Onun dışında Bologna Inter maçında konuşmuştuk. Yani golle geçmesini bekliyorum ben. Bologna'nın öne geçmesini, sonrasında Inter'in belki ikinci yarı astarını oyun alır mı? Emin değilim. Dediğim gibi risk atmasına gerek yok. Ama gollü maçta beklenebilir. O zaman şöyle İspanya şimdilik çok fazla girmek istemiyorum. Belçika demiştim. Belçika Standard Liège maç galibiyetine güveniyorum. Orada kazanmak zorunda olan takım. Yani onun dışında Leuven Genk maçı var. Genk playoff'un favorisi olarak girmişti ama hücumda o kadar tıkandı ki, kazanması gereken maçlarda o kadar pozisyona girmesine rağmen bitirici noktasında zorlandı ki elindeki avantajı Standard Liège'e kaptırdı. Zaten gol atamazken Karayatsas ve Heyman, ki takımın en golcüsü ismi Heymans, o da sakatlanınca hücumda tamamen dibi gördü. O yüzden kazanması gereken bu maçta kazanabilir mi? Emin değilim. O maça çok bulaşmak istemiyorum. Antwerp Westerlo maçında ise Antwerp'te ligi kontağı kapatan takımlarından, işte takım en önemli ismi Gerk ve Jansen de ayrılacaklarına açıkladı. Kötü gidiyorlar. Westerlo sezonun sonunda daha formda girdi. Onların iki takımda bir hedefi yok ama yani güzel oran için konuk ekibin iki gol atması, yani Westerlo'nun iki gol atması değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle biraz yarından devam edelim. Yarın Esenler Çorum maçı var. Yani birincilik aslında öyle çok yakından takip ettiğim bir lig olmasa da playoff süreci, takımların durumu hepimizi, beni de heyecanlandırıyor. Süper Lig'e çıkacak son takım da yarın Konya'da belli olacak. Tabi taraftar desteğinin daha fazla Çorum lehine olması beklenebilir. Esenler Örek ligin son döneminde düşüşe geçti. İlk iki yarışında direkt üst lige çıkma yarışında aslında fırsatı kaçırdı. Son hafta iddialı girdi ama skorlar istediği gibi olmayınca playoff'a kaldı ve lig üçüncüsünde, playoff'ta direkt finalde yer alıyor. Tabi ligin sonunu kötü getirince, direkt üst lige çıkamayınca takım buraya kadar taşıyan Osman Özkölü'yle de yollar ayrıldı. Onun yerine de bu playoff final maçına yardımcı hoca, Osman Özkölü'nün yardımcısı Güray Gündoğdu ile çıkacaklar. Esenler direkt finale yükseldi. Evet, bu bir avantaj. Dinlendiler. Rakip öğrendikten sonra ona göre hazırlandılar ama 3 haftadır da maç yapmıyorlar. Bu bir dezavantaja dönüşebilir açıkçası. Çorum ise önce playoff'un ilk maçında Keçiören Gücü'nü yendi 1-0. Ardından Bodrum ile 2 maçlı eleme serisinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşını 1-0 kazanıp uzatmalara götürdü. Ve orada bir gol daha bularak final çıkmayı başardı. Özellikle Bodrum rövanş maçında maçın neredeyse tamamını tek kale oynayarak hakikaten çok iyi bir performans sergilemişlerdi. Uğur Uçar ile, Uğur Uçar yönetiminde iyi bir hava yakalamışlardı. Tabii yatırım da yapmıştı Çorum. Bunun hakkını şu anda veriyor ve karşılığında Süper Lig olarak almak istiyorlar muhakkak. Dediğim gibi final maçında bence taraftar desteği Çorum'dan yana olacaktır. Playoff sürecinde belki yoruldular ama kazanarak geldikleri için daha formdalar ve moralliler. Normal sezonda Esenler ve Çorum arasındaki maçlara bakarsak birer galibiyet. İç sahada oynadıkları maçlarda iki takım da kazanan taraf olmuştu. Bu sefer tarafsız saha. Ben aynı şampiyonşip finalinde söylediklerimi söylemek istiyorum. Oraya benzer bir tablo bekliyorum. Takımlar temkinli olacaktır. Hata yapmamak üzerine plan yapacaklardır. Uzatmalara gidebilecek bir maç görebiliriz. Yani bu doğrultuda yine böylesi stresli bir tek ayaklı, ucunda
çok büyük bir ödülün olduğu böylesine bir final maçında yine takımlar minimum hata yaparak oynamak isteyeceklerdir. Ben güze oranından 2.5 altını yine bu maçta sizlere öneriyorum. Taraf bahsinde bir adım da olsa, ufak da olsa Çorum'u önde gördüğümü de söyleyebilirim. Sizin de tabii bu maçla ilgili görüşlerinizi daha yakından takip eden dinleyicilerimizden almak isterim. Esenler, Erok, Çorum maçıyla ilgili. Devam edersek. Şöyle İtalya'da yarının maçlarına bakalım. Sonra Premier Lig'e de bakarız. İtalya'da bugünden Bologna Inter maçında ilk golü ev sahibi atar. Lazio Pizza maçında 1 ve 4.5 altı önerilerim olmuştu. Yarından şöyle sırayla gidersek İtalya'da Parma Sassuolo maçı. Parma tabi 30 yaşındaki hocası Cuesta yönetiminde rahat şekilde ligi bitiriyor. Ancak tabi Cuesta'ya eleştiriler de var. Çünkü defansif futbol oynatıyor. Keyifsiz bir futbol oynatıyor. Ve taraftarlar da bu durumdan çok mutlu değiller. Küme düşmesi kesinleşen Pizza ve Verona'dan sonra ligin en az gol atan takım durumda Parma. Şimdi karşılarında hedefsiz bir Sassuolo var. Sassuolo vitrin maçlarında böyle büyüklere karşı kolay motive olup ekstra işler yaptı. Önemli puanlar topladı. Ama böylesi daha belki kendisinden zayıf, belki kendisine denk rakiplere karşı, dişine göre rakipler karşısında ise sürpriz kayıplar yaşayıp hüsrana uğrayabiliyor. Konuk ekip Sassuolo hücumda kaliteli ayaklara sahip. Inter'den sonra ligin şu anda bitiricilik yüzdesi en yüksek takım. Yani hakikaten bu anlamda onların hakkını vermek lazım. Laurent

de Berardi ve Pinamonti ile iyi bir sezon geçirdiler. Yani normalde bir Parma maçında 2.5 altına yakınım. Yakın olurum. Bu maçta da yakınım ama Sassuolo'nun bu dengesizliği ne yapacağını kestirememek ve bitiricilik noktasındaki yüksek yüzdeleri nedeniyle ufak da olsa gol adedini arttırıp TGS 2-3 önermek istiyorum. Parma Sassuolo maçında sizlere. Devam edersek İtalya Serie A'da yarın da Napoli Udinese maçı var. Napoli geçen hafta aldığı galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi. Muhtemelen hani İtalya'da İngiltere Premier Lig'de yani bu şimdi son hafta maçlarını konuşurken size bundan çokça bahsedeceğim. Pek çok hoca ya durum belirsiz ya kesin olarak bıraktılar. Çok fazla teknik adam değişimi göreceğiz önümüzdeki sezon hakikaten. Alışılmadık düzeyde bir oranda olacak. Özellikle İtalya ve hatta İspanya'da da var son maçına çıkacak hocalar. Hakikaten değişik bir sezon olacak. Pek çok ligde yeni hocalarla başlayan bir sezon olacak. Conte'nin de muhtemelen son maçı galibiyetle veda etmek isteyebilir. Udinese ise ligin rahat ekiplerinden. Aynı Sassuolo gibi böylesi büyük maçlara iyi konsantre olabiliyorlar. Rakip seçiyorlar. Ama onlarda iki tane çok önemli eksik var. Zaniolo ve Ekelenkamp gibi önemli isimler forma giyemeyecekler. Hedefsiz iki takımın diyalosunda ben Napoli'nin kendi sahasında kazanarak sezonun noktalamasını bekliyorum. Conte disiplini elden bırakmayacaktır. 1 ve 1.5'si olarak oranı yükseltebiliriz bu maçta. Onun dışında İtalya Serie A'da bakalım Cremonese Como var. Tabii bu maç önemli. Bakın iki hedefsiz maç takımların maçlarından bahsettik. Şimdi gelelim iki hedefi olan takıma hem de bir Lombardiya derbisi. Yani İtalya'da bölgesel bir derbi, ekstra öneme sahip. Como iyi bir sezon geçirdi Fabregas yönetiminde. Şampiyonlar Ligi için kazanıp üstündeki Roma ve Milan'ın hata yapmasını bekleyecek. Son 4 maçta 10 puan aldılar. İyi geldiler ama bu 4 maçta gol değmediler ama hücumda zorlandılar. 4 maçta 4 gol atabildiler. Takımın en önemli yıldızı Nico Paz'ın sakatlığı var. Durumu belirsiz ama Dünya Kupası öncesi risk edilmeyebilir. Arjantin milli takımının kadrosunda Nico Paz kendini riske atmak istemeyebilir. Maç çok önemli olsa da yani çünkü Como kazansa bile üstündeki rakipler hata yapmadığı sürece çok bir anlamı olmayacak. Cremonese'ye bakarsak peş peşe yani aslında sezonu iyi başlayıp düşme hattının epey de üzerindelerdi. Ama bu kredilerini o kadar uzun süre maç kazanamayarak harcadılar ki düşme hattına kadar gerilediler. Şimdi ligin son 2 hafta yani peş peşe 2 galibiyet alarak buraya geliyorlar ama buna rağmen düşme hattında şu anda dezavantajlı durumdalar. Lecce'nin 1 puan gerisindeler. Ama ikili avaraj üstünlük Cremonese'de. Yani burada Cremonese 1 puan alır. Lecce diğer tarafta kazanamazsa puan eşitliği halinde ev sahibi buradaki Cremonese ligde kalacak. O yüzden de Cremonese'nin bir kulağı diğer tarafta Lecce maçında olacaktır ve kontrolsüz hücum etmeyecektir. Yani çünkü Como ciddi bir rakip. Geriye düşerlerse maçı çeviremeyebilirler. Bence başlangıç planı Cremonese'nin beraberlik üzerine olacaktır. Como'da özellikle Nico Paz'ın yokluğunda dediğim gibi son 4 maçta 10 puan almasına rağmen hücumda zorlanması sebebiyle o da maçın başında ilk yarıda kapanan rakibe karşı çözüm üretmekte zorlanabilir. O yüzden benim Cremonese Como maçında size önerim en çok gol ikinci yarıda atılır tercih olur bu maçta. İlk yarının 0-0 gibi bir skorla bitip ikinci yarıda ya da bir belki bir takımdan sadece birinin gol atabileceği ama ikinci yarıda geriye düşen tarafın riskler alacağı, diğer taraftan gelen sonuçlara göre belki iki takımın da risk alması gerekeceği bir maç olacak. O yüzden Cremonese Como maçında en çok gol ikinci yarıda atılır tercihi bence çok mantıklı duruyor. Devam edersek İtalya Serie A'daki yolculuğumuza Verona Roma maçı var. Roma ilk 4 yarışında geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Final haftalarında müthiş bir seri yakaladı, form tuttu. Ve tabii rakiplerin kayıpları da Roma'nın ekmeğine yağ sürdü. Gerek aslında Milan işin ucuna kadar gelmişti. Sanki Milan dışarı çıkacak gibiydi ama hiç beklenmedik şekilde Şampiyonlar Ligi potasının dışında kalan son hafta itibariyle Juventus oldu. Roma kendini ilk 4 içine attı ve bu maçı avantaja çıkıyor. Kazandığı takdirde hiçbir sonuca bakmadan önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak edecek. Roma geçen hafta derbide Lazio'ya karşı 2-0 kazandılar. Son 6 maçta
5 galibiyet.

0: bir beraberlik aldılar ve aslında sezonun genelinde hücumda çok zorlanan, kazandığı maçlarda bile tek farklı kazanan, işte skor arttırmakta zorlanan Roma bu final haftalarında hakikaten hücumda da açıldı. Son 6 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik aldılar dedim. Bu 6 maçta 15 gol attılar. Şimdi de galibiyet aldıkları takdirde, 3 puan aldıkları takdirde diğer sonuçların bir önemi olmayacak. Verona'nın küme düşmesi kesinleşti. Kağıt üzerinde Roma için çok kolay bir maç gibi duruyor aslında. Uygun bir maç gibi duruyor. Ama şimdi Verona'ya bakarsak mücadeleyi bırakmadı. Biz ligden düştük ama işimiz bitti demedi. Son 6 haftada, işte geçen hafta Inter'le beraber kaldı. Bu son 6 hafta içinde Juventus'la beraber kaldı. O beraberlik Roma'nın çok işine yaramıştı. Milan ve Como'ya kendi sahasında, bu sahada kaybetti ama 1-0'lık skorlarla kaybetti. Direnç gösterdi. Şimdi stresli Roma için hedefi olan, belki daha motive olacak ama stresli olacak Roma için de bence kolay bir mücadele olmaz. Bir şekilde kazanır ama çok farklı, rahat kazanacağı, Romalıların böyle işi bitirdik diyebileceği maç olmaz bence. Son ana kadar Verona'da mücadelesini gösterir. Wesley gibi önemli bir isim cezalı. Özellikle kanat bindirme, bekten yaptığı bindirmelerle Roma'nın sezonun en formda isimlerinden biri olan Wesley cezalı. Kone iyileşti orta sahada. O forma giyebilir. Tabi Roma için bu 15 gol attı dedik. Hücumda açıldı dedik. Orada en önemli faktör tabii ki sezonun ikinci yarısına takıma dahil olan ve bonservisi de bu performansı ardından alınan Daniel Malen oldu. Çok formda golcüsü. Dybala sakatlıktan döndükten sonra kaptanlığını gösteriyor. Ve o da Roma ile sözleşmesi biten bir isim. Takımda kalmak istiyor ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. O yüzden Dybala da elinden geleni yapacaktır. Ben Roma'nın az ama öz atarak kazanacağını düşünüyorum Verona karşısında. Yani galibiyetlerine tabii güveniyorum. Oran düşük. Onu arttırmak için de belki işte 3.5-6, 4.5-6 eklenebilir. Fethiye'den Egemen Bey bir mesaj göndermiş. Sizlerden iki maç alabilir miyim diye. Dediğim gibi Barış'ın çarşısından birazdan 16-20 gibi yayınımıza bağlanacak ve İspanya La Liga'nın son haftasını konuşacak. O yüzden ben İspanya'ya girmedim. Tabi İspanya'da bütün maçlar bugün. O yüzden yarına geçtim. Bunun bilgisini de vereyim. İlerleyen dakikalarda Barış Dinç Arslan İspanya'nın final haftasını konuşmak üzere yayına bağlanacak. Yani benim şöyle güvendiğim iki maçtan biri Roma olabilir. Yani kazanmak zorunda olan takımları bence oynayalım. Bunlardan biri Roma'dır. Şampiyonlar Ligi için Verona karşısında kazanırlar. Yani onun dışında önerebileceğim şöyle güzel tercihlerim var ama Milan'ın yine aynı şekilde kazanmak zorunda olduğunu Şampiyonlar Ligi için söyleyebiliriz Cagliari karşısında. Orada da yine 1 ve 4.5-6 olarak sizlere en güvendiğim iki maç olarak önerebilirim. Verona Roma'ya 2 ve 3.5-6 demiştik. Lecce Genoa maçı var. Lecce geçen hafta çok önemli bir galibiyet aldı. Düşme hattının üzerinde kaldı o galibiyetle. Sadece %26 topla oynadı. Sassuolo deplasmanında uzatmaların son saniyelerini bulduğu golle 3-2 kazandı. Ve düşme hattının üzerinde kalmayı başardı. Yani bıçak kemiğe dayanınca bu sezon ilk defa 3 gol atmayı başardı. 2'den fazla gol atmayı başardı Lecce. Dediğim gibi böylece final haftasında düşme hattının daki Cremonese'nin 1 puan üstünde şu anda yer alıyor Lecce. Burada galip gelirse diğer sonucun, diğer maçın, Cremonese maçının hiçbir önemi kalmıyor. Ama eğer burada berabere kalır, Cremonese kazanırsa düşen Lecce oluyor. Lecce burada mağlup olur, Cremonese kazanır, puanlar eşitlenirse de o zaman ikili avaraja geride kalan Lecce. Yani kulaklar diğer tarafta olacak ama öncelikle galibiyet parolası da sahaya çıkacaktır. Genoa'da De Rossi göreve geldikten sonra hücumcu bir takıma dönüşmüştü. Ama hedefsiz kalmanın etkisiyle son 4 maçında 2 puan aldı, 1 gol atabildi. Yani şimdi çok fazla analize gerek olmadan tamamen motivasyon faktörünün etkisiyle ben Lecce galibiyetini sizlere önereceğim. İtalya'da kalan maçları da konuşacağız ama kısa bir ara verelim.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
2: Radyo Spor.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta, ilerisi sende.
8: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

Aldığınız teklif ne kadar iyi olursa olsun, önce hep iyi sigortaya bakmak alışkanlığınız olsun. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Doğan Holding güvencesiyle.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

Evet, Radyo Spor'da günün maçlarına bakmaya devam ediyoruz. Ben Cem Altıparmak, mikrofondayım. Şöyle yarından İtalya maçlarını sizlerle paylaşıyordum. Yarından Parma Sassuolo, TGS 2-3 demiştim. Hedefsiz iki takım. Napoli Udinese yine hedefsiz iki takım ama Napoli'nin kendi sahasında kazanarak sezonu bitirmesini bekliyorum. 1 ve 1.5 üstü alınabilir. Cremonese Como, iki hedefi olan Cremonese'ye ateş attığında oradan kurtulmak için kazanması lazım, puan alması lazım. Lecce'nin alacağı sonuç önemli. Diğer tarafta Como ise Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor. Onlar da galibiyet alıp üstündeki takımın hata yapmasını bekleyecek. Verona Roma 2 ve 3.5 altı demiştim. Roma'nın kazanmasını onlar da Şampiyonlar Ligi potasında kalmak için kazanmak zorunda. Bekliyorum. Lecce Genoa'da Lecce düşme hattının bir puan üstünde hedefsiz. Genoa karşısında bence motivasyon faktörüyle kazanmayı

0: yaşaracaktır. Milan Cagliari sıradaki maçımız. 3 haftada 1 puanda kalınca Şampiyonlar Ligi'ni riske atan Milan Genoa deplasmanında geçen hafta kazanarak hayata tutundu. Kesinlikle hata yapmamaları lazım bu hafta. Geçen hafta ceza sebebiyle forma giyemeyen çok önemli oyuncuları vardı. Rafael Leao, Estupinian ve Salamakers sarı kart cezalarını çektiler. Bu maçta birlikte dönecekler. Sezonu kapattı denilen Modric geçen hafta çok az da olsa süre almıştı. Bugün, özür dilerim, yarın ilk 11'de başlaması bekleniyor. O da büyük fedakarlık yapıyor. 40 yaşına geldi Luka Modric. Dünya Kupası'nda da kendisini izleyeceğiz. Cagliari'ye bakarsak kümede kalmayı başararak amacına ulaştılar. Rahat oynarlar. Milan evindeki son 3 maçı kazanamadı. Bunun stresini hissedebilir. Taraftarın önünde homurdanmaları olabilir işler kötü giderse. Son dönemde hücumda çok zorlandı Milan. Golcüler formsuz. Pulisic, Leao, Santillana, Jimenez sakatlıktan döndü. Hoca şans veriyor ama o da çok verimli değil. Nkunku aynı şekilde çok istikrarlı bir sezon geçirmedi. Golcüleri formsuz. Ancak işte tecrübeli isimleri Rabiot'suyla Modric ile bence Milan kazanır ve maç 4.5-6 biter. Yarışa gidiyoruz.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Işık 4 boy kadar gecikti. Bariyer cimde 11 numaralı Fatih Şah. Liderliği alıp 1.5 boy fark yaptı. 1 numaralı Kulager ikinciye, 1 boy geride. 2 numaralı Kol Tepesi üçüncüye. Onun hemen dışına gelen 6 numaralı Nusretoğlu dördüncüye yerleşen atlar oldu. İlk viraj dönüldüğünde 1.5 boy farkla önde olan 11 numaralı Fatih Şah'ı 1 numaralı Kulager takip ediyor. Kulager'in dışından 6 numaralı Nusretoğlu artırdı. 2 boy kadar gerilerinde kaldı. 2 numaralı Kol Tepesi bunun 2.5 boy kadar gerisinde. İç kulvarda 9 numaralı Uçan Kafkas'ın dışında 10 numaralı Rüzgar Su'nun gayretleri var. Onların hemen yakınına 4 numaralı İskitalp hamle yaptı. Bu grubun 3-4 boy kadar gerisinde 3 numaralı Hızlı İbrahim koşuyor. Onun yarım boy 1 boy gerisinde 7 numaralı Enfes Tamer konumlandı. 2 boy kadar geride 5 numaralı Seçil Kız. 3-4 boy kadar geride en geride 8 numaralı Özkehir var. 1000 metre start yerine doğru 1.5 boy farkla önde kaçıyor. 11 numaralı Fatih Şah. 6 numaralı Nusretoğlu ikinciliğe attı kendini. Onun 1 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 1 numaralı Kulager koşuyor. 1.5 boy kadar geride 2 numaralı Kol Tepesi'nin gayretleri var. Onun 1 boy gerisinde 10 numaralı Rüzgar Su. 3 boy geride 9 numaralı Uçan Kafkas'ı. Dışında 4 numaralı İskitalp. 2 boy geride 3 numaralı Hızlı İbrahim. Son 800'e girdi atlar. 2 boy daha geride 7 numaralı Enfes Tamer. 1 boy geride 5 numaralı Seçil Kız. 4 boy geride 8 numaralı Özkehri var. Son 600 metreye doğru yine 1.5 boy farkla 11 numaralı Fatih Şah önde geliyor. 6 numaralı Nusretoğlu'nun gayretleri var. 2 numaralı Kol Tepesi artırdı 3'üncüye attı kendini ve viraj dönüyor. Düzüye iterek Fatih Şah önde çıktı. Nusretoğlu'nun dışından Kol Tepesi çok kolay geliyor. Ankara'da ilk sınavı. Bakalım bu rahatlığını aynaya taşıyabilecek mi? Gökhan Kocakaya Kol Tepesi'ne güveniyor. Anlaşılan içindeki Fatih Şah'ı yakaladı. Onun da yarım adım önüne geçer gibi Fatih hatta tazeliyor. Son 200 metreye girildikten sonra Kol Tepesi şimdi teşviğe başladı. Gökhan Kocakaya yarım boy bir boy kadar fark yaptı. Fatih Şah gelmeye çalışıyor ama Ankara'daki ilk sınavını kazanıyor 2 numaralı Kol Tepesi. 11 numaralı Fatih Şah ikinci, 6 numaralı Nusretoğlu üçüncü, 3 numaralı Hızlı İbrahim dördüncü, 7 numaralı Enfes Tamer'de 5. oldu. 2 numaralı Kol Tepesi Gökhan Kocakaya ile fotoyu buldu.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
5: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

Evet, Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninde ikinci saatimize başlıyoruz. 16.20 gibi Barış Dinç aslında İspanya La Liga final haftasını konuşmak üzere bağlayacağız yayınımıza. Galatasaray'da tabii oy sayma işlemi sürüyor. Başkan Dursun Özbek seçime tek aday olarak girmişti. Aslında biraz formalite bir sayımı yerine getiriyorlar. Ardından da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuşma yapacak. Onu da Radyo Spor'dan takip edebilirsiniz. Bugünün maçlarından şampiyonşip finali konuşmuştuk. Saat 17.30'da başlayacak. Orada da arada bakıyorum. İngiltere'de sokaklarda, Wembley stadının etrafında, Londra'da heyecan artmakta. Premier Lig'e çıkacak son takım belli olacak. Hull Millispor maçı 2.5-6 bir skor beklediğimi paylaşmıştım. Onun dışında bugünden Bologna Inter. İlk golü ev sahibi Bologna'dan bekliyorum. Inter yedek ağırlıklı bir kadroya sahaya çıkacaktır. Bologna'da hedefi yok ama daha motive oynar. Lazio Pizza maçında Lazio'nun kazanmasını, ligin dibindeki Pizza karşısında kötü geçen sezonda en azından ligin dibindeki takımda yenemedik dememek için kazanmalarını bekliyorum. Oranı yükseltmek için 4.5-6 eklenebilir. Almanya Kupası finali var bu akşam. Bayern Münih Stuttgart. Orada da 2.5 üstü ve karşılık gol var. Birlikte alınabilir. Tabii Bayern Münih'i galibiyete yakın görüyorum. 1 ve KG var olarak yüksek oranda da biraz daha yüksek oranda gidilebilir. Onun için alternatifliklerden Belçika'da Standard diye Charleroi maçında ev sahibi galibiyete. Daha doğrusu diğer maçı Genk kazanamasa galibiyete ihtiyacı yok ama maçın başı itibariyle formda Standard Liège'in Charleroi'ye yenerek hedefine ulaşmasını bekliyorum. Oranı da güzeldi. Yarın maçlarına bakıyorduk. Milan Cagliari'yi konuşmuştuk. Orada 1 ve 4.5-6 Milan'ın Şampiyonlar Ligi yolunda hata yapmaması gereken bir maç. Dediğim gibi son dönemde hücumda çok formsuz olmalarına rağmen bu noktada hata yaparlarsa ceza sahası çok büyük olur. Çünkü arkasında hem Como hem Juventus zaten bu hatayı kolluyorlar. O yüzden Milan'ın kazanması lazım. Son olarak da Torino derbisi, Torino-Juventus maçı İtalya Serie A'da. Kıran kırana geçen Şampiyonlar Ligi yarışında yanan, hatayı yapan Juventus oldu. Juventus'ta olacak gibi daha doğrusu. Şu anda ilk dördün dışına çıktı. İç sahadaki son iki maçında Verona ve Fiorentina'dan, yani biri küme düşmüş Verona, diğeri hedefsiz Fiorentina. Bu iki maçtan kendi evinde sadece bir puan alırsan bedeline de katlanırsın. Altıncı sıraya geriledi Juventus final haftası öncesi. Oyuncular sağ içinde birbirle tartışıyor. Basın önünde birbirlerini mücadele etmemekle suçluyor. Şimdi kazanıp üstündeki Como, Roma ve Milan'dan en az ikisinin hata yapmasını bekleyecek Juventus. Tabii çok gerçekçi bir hedef sayılmaz. Diğer maçlardan gelen haberlere göre motivasyonu düşecektir Juventus'un. Zaten futbolları da uzun süredir sezonun genelinde tatmin edici değildi. Bitiricilik noktasında yani pozisyonlara girseler bile bitiricilik noktasında sıkıntılar yaşadılar. Torino'ya bakarsak ev sahibine rahat olmasına rağmen tabii bir derbi. Bunun motivasyonuyla, işte rakibinin Juventus'un hayallerini yıkma motivasyonuyla sahada olacaktır Torino. Juventus'a karşı son dönemde kazanamasa bile son 4 derbinin 3'ü berabere bitti. Torino'da Roberto de Aversa göreve gelmişti son aylara doğru. Ve iç sahada çıktığı 5 maçta de Aversa yönetiminde 4 galibiyet 1 beraberlik aldı Torino. Henüz mağlup olmadı ve bu maçlarda, bu 5 maçta minimum 2'şer gol atmayı da başardı. Hücumda da çok iyi gözüktüler. Juventus ise bu sezon özellikle savunmada, hem savunmada hem kalede, kalecisi de çok tartışıldı. Hem De Gregorio hem Perin şans buldukları maçlarda hakikaten hayal kırıklığı yarattılar ve Serie A maçlarında kalesine gelen ilk şutların gol olma oranı %46. Yani neredeyse 2 maçta bir ilk gelen şut gol olmuş Juventus kalesinde. Toplam 16 gol yemişler bu ilk şutlardan. Ben Torino'nun da kazanmak zorunda olan ama savunmada güven vermeyen, diğer maçlardan gelecek skorlara göre motivasyon tamamen düşebilecek Juventus'a derbi motivasyonuyla Torino'nun da gol atmasını bekliyorum. Yani ev sahibi gol atan oranı 1.60 seviyelerindeydi en son. Bence gayet güzel bir oran Juventus'un gol yemesi beklenebilir. Ev sahibi 0.5 üstü. Evet, şimdi İtalya'da konuştuk böylece. Şöyle bakalım. Yarın maçlarından yine devam edersek Premier Lig'de tabii önemli maçlarımız var. Hollanda'da bir maç var yarın. Ondan bahsedeyim sizlere. Bu maç Konferans Ligi'ne, Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak takımı belirleyecek. Ajax-Utrecht mücadelesi.
Ajax'ın tabii, Ajax için kötü bir sezondu. Ligi 5. bitirdiler. Beklentilerin çok gerisinde kaldılar ve yani yönetim bu kadar kötü bir senaryoyu hayal etmemiş ki, yani bu kadar da olmaz demiş ki, çok önceden Ajax'ın stadında, Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da konser anlaşmasıyla yapmış. Harry Styles konserler yapılacak Johan Cruyff Arena'da. Bu yüzden Ajax playoff maçlarını kendi sahası oynama avantajına sahip olmasına rağmen oynayamıyor. Yakın bir şehir olan Volendam'da sahaya çıkıyorlar. Playoff yarı finalinde Groningen ile karşılaşmışlardı. Sezon genelinde görmediğimiz düzeyde etkili bir futbol, enerjik, hareketli, seri paslarla kaleye gidebilen bir Ajax izledik. Yani o maçta bile birkaç kalesine tehlike yaşadı. Hatta bir gol de yedi maç. 2-1'e geldi o golle ama çok ufak bir offside neticesi VAR'dan döndü. Ve 2-0 kazandı Ajax. Playoff finaline yükseldi. Dediğim gibi bu maç tek Ajax üzerinde oynanacak. Ajax Stuttgart maçı ve kazanan Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak. Ajax da ligi daha üstte bitirdiği için iç saha avantajına sahip. Ama Amsterdam'da değil, Volendam'da oynanacak bu maç. Utrecht'e bakarsak orada Ron Jans, yani Hollanda futbolunun hakikaten çok sevimli karakterlerinden biriydi. Tecrübeli hoca ve emekliliğe ayrılacak. Son maç olacak. Geçen sene Utrecht'i Avrupa'ya taşımıştı. Bu sene izledik Utrecht Avrupa Kupalarında. Önümüzdeki sezonda en azından emekliliğini Utrecht'e böyle bir hediye vererek, kariyerine böyle bir imza atarak bitirmek isteyecektir Ron Jans emeklilik maçında. Herenveen 3-2 yenerek onlara finale kaldı. Normal sezonda iki takım arasında oynanan iki maçı da Utrecht kazandı ki birisi normal sezonun sonundan birinci haftasıydı. Utrecht Ajax deplasmanında 2-1 kazanarak rakibinin Şampiyonlar Ligi hayallerini tamamen nokta koymuştu. Bunun özgüveniyle oynayacaklardır. Yani ligde iki kere yendik, içeride dışarıda yendik. Şimdi neden yenmeyelim psikolojisi oynayacaklardır. Ama dediğim gibi Ajax da ne kadar kötü bir sezon geçirse de Avrupa kupalarının dışında kalmak Ajax gibi köklü bir camiaya hakikaten derinden sarsar. Tabii oradan gelecek ekonomik yere ihtiyaçları var. Çok önemli bir maç. Taraf bahsinin yerine golleri öğrenmek lazım. Normal sezonun dediğim gibi aralarında iki maçı da Utrecht 2-1'lik skorlarla kazandı. Bu maçta da 2.5 üstü ve KG varı bence birlikte kullanabiliriz Ajax Utrecht mücadelesinde. Premier Lig'e bakarsak şu ufaktan girelim. Birazdan Barış Dinçerstan'la bir telefon bağlantısı yapacağız. Premier Lig'de Brighton tabi hesaplar bazı noktalarda karışık. İstersen şöyle bir genel tabloya bakarak girelim. Arsenal şampiyon oldu. İşte Manchester City'nin ikinciliği garanti. United'ın üçüncülüğü garanti. Ama dördüncü, beşinci Aston Villa ve Liverpool arasında tabi ikisi de aslında Şampiyonlar Ligi biletini alacaklar ama Aston Villa'nın ligi dördüncü bitirmesi ve beşinci bitirmesi belki kendisi adına çok önemli değil. Ama çok fazla farklı takımı, çok farklı dinamikleri yaratabilecek bir tablo var şu anda. Kendi ülkesinde de. Eğer Aston Villa bildiğimiz gibi işte Beşiktaş'ın İstanbul'da, Beşiktaş stadında Avrupa Ligi kupasını kaldırdı. Ve ligi beşinci bitirirse, dördüncü değil de beşinci bitirirse Premier Lig, İngiltere Premier Lig Şampiyonlar Ligi'ne 6 takım gönderecek. Ve yani ligin 6.'sı da Şampiyonlar Ligi bilet alacak. Şu anda o konuda Bournemouth var. Yerinin değişmesi de mucizelere bağlı gibi gözüküyor. Eğer Aston Villa ligi 4. bitirirse bu sefer 6. Avrupa Ligi'ne gidecek. Ama mesela Aston Villa ligi 4. bitirirse bizi de etkiliyor. Fenerbahçe eğer Aston Villa'yı tutacak bugün, yarın ligi 4. bitirmesini isteyecek. Çünkü böyle olursa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda favori konumuna gelecek. Sporting Lisbon doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım durumuna gelecek. Eğer Aston Villa ligi 4. bitirirse Aston Villa 5. sıraya kayarsa Sporting Lisbon da ön eleme oynamak zorunda kalacak. Yani o kadar farklı ayrıntılar var ki. Yani İngiliz futbol için şunu yaparlar mı? Yani çok sanmıyorum böyle bir danışık dövüş olacağını ama Aston Villa 5. sıraya kaydırıp işte Aston Villa mağlup olacak. City deplasmanında olabilecek bir şey. Liverpool kazanacak. 4. sıraya yükselecek ki kendisi aslında Brentford'la oynuyor. Olabilecek bir senaryo. Brentford'un hedefi olsa da Bournemouth'u Şampiyonlar Ligi'nde bu şartlarda görebiliriz. 6 takımı, 6 İngiliz takımı Şampiyonlar

0: Şampiyonlar Ligi'nde görebiliriz. Evet, şimdi maçlara geçersek Brighton, Manchester United mücadelesi. Manchester United'ın sezonun final haftalarını iyi geçirerek ligi 3. bitirmeyi garantilediğini zaten görmüştük. Teknik direktör Carrick hakikaten geldikten sonra Michael Carrick takım toparladı. Önümüzdeki sezon için durumu tartışılıyordu. Ah, bu kadar müthiş bir performans ödüllendirmek lazım mı? Yoksa risk almayıp daha tecrübeli bir hocayla mı yeni sezona başlamak gerektiği tartışılıyordu. Ama Manchester United yönetimi dün itibarıyla Michael Carrick'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Devam kararı verdi. Brighton ise 7. sıradaki yerini koruyarak Avrupa Ligi biletini almak istiyor. Öyle bir noktada ki burada kaybederse takipçileri Chelsea ve Brentford kazanırsa tamamen Avrupa Kupası'nın dışında da kalabilir. Bu sebeple Brighton daha motive olacak. Ancak çok baskın oynadığı maçlarda bile Brighton'ın bu sezon savunmada zaaflar gösterdiğini, basit hatalar yaptığını, sürpriz kayıplar yaşadığını gördük. Manchester United'ın kazanmak için büyük bir sebebi yok ama takımın yıldızı Bruno Fernandes'in bir hedefi var. Bruno Fernandes şu anda 20 asiste ulaştı bir sezonda. En çok asist yapma rekorunda Kevin De Bruyne ile ortak oldu. Bu maçta, bu son maçta bir asist daha yaparsa rekorun tek başına sahibi olacak. Yani Manchester United'da herkesin Bruno Fernandes için çalışacağını, Bruno Fernandes'in gol atmaktan ziyade asist yapmaya uğraşacağı bir maç izleyeceğiz. Ya benim karşılık gol var öncelikle önerim ama şu anda yok. Ama eğer yarın açılırsa özel oyuncu bahislerin sayıları artarsa Bruno Fernandes asist yapar tercihi bence özel oyuncu bahislerinden tercih edilebilir, denenebilir. Dediğim gibi Bruno Fernandes bir asist daha yaparsa Premier Lig'de en çok asist yapan, bir sezonda en çok asist yapan oyuncu rekorunu tek başına eline geçirmiş olacak. Onun dışında Burnley, Wolverhampton ligin dibinde ki iki takım, düşmesi çok önceden kesinleşmiş iki takım. Haftalardır ikisi de galibiyet alamıyor. Yani çok değerli bir maç değil bahis anlamında. Gollü geçmesi belki beklenebilir. Hani iki rahat takım maçı diye düşünebilir ama hücumda da çok güven vermiyorlar. Çok istekli de olmayabilirler. O yüzden en güzeli bence bu maça çok fazla bulaşmamak. Çok daha değerli, güzel maçlar var bültende. Crystal Arsenal, yani bu da yine enteresan maç. Şu anlamda enteresan maç. Enteresan maçımız bu maç. Evet, Arsenal. Yani ikisi de önünde Avrupa Kupası finalleri var. O yüzden çok fazla bu maçın ikisi için önemi yok. Muhtemelen iki takımın da yedek kadrolarını göreceğiz sahada. 3 gün sonra Konferans Ligi finali çıkacak. Crystal Arsenal'in önünde Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonluğunu ilan etti 22 yıl sonra. Çok fazla umursayacakları maç olmayacaktır. Yedeklerin mücadelesinde bence 2.5 üstü bir sonuç çıkar. Kısa bir ara veriyoruz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin evim.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Petrol ofisinden

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Günün maçlarına, hafta sonu bülteninin maçlarına bakmayı sürdürüyoruz. Birazdan da Barış Dinçarslan ile İspanya La Liga'yı konuşacağız. İngiltere'de kalmıştık en son. Crystal Arsenal maçı, dediğim gibi. Arsenal 22 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Ve sabahlara kadar eğlenerek bunu kutladı. Devler Ligi final öncesi rotasyon yapacaklardır. Neden risk alsınlar? Risk almaya gerek yok. Aynı durumu rakip için de söyleyebiliriz. Crystal'ın da bu maçtan sadece 3 gün sonra Konferans Ligi finali var. İki takımın da yedeklerinin kozlarını paylaşacağı bir maç olacak. Ligde rahat durumdalar. İki takımın da birbirini üzmeyeceğini, keyifli maç izleyeceğimizi düşünüyorum. 2.5 üstü bir sonuç çıkabilir. Fulham, Newcastle 49'ar puanla orta sıralarda, hedefsiz iki takım. Craven, Cottage'da kozlarını paylaşacak. Tahmini zor bir maç. Yani Newcastle bu sezon lig ve kupada iç sahada Fulham'ı iki kere yendi. Ama her ikisini 90. dakikadan sonra attığı gollerle 2-1 kazandı. Fulham'da teknik direktör Marco Silva'nın son maçı olabilir. Newcastle son 3 maçında 7 puan toplayarak sezon sonunda rakibine kıyasla daha formda girdi. Fulham'ın da golcüler iyi dönemde değil ama yine ben iki takımın da fileri sarsmasını bekliyorum. Evet, Premier Lig'e devam edeceğiz ama şimdi sıra geldi İspanya La Liga'yı konuşmaya. Telefon attığımızda da Barış Dinçarslan var. Barış abi, hoş geldin.
1: Merhabalar.
0: Teşekkür ediyorum. Hemen hızlıca söze de girelim. İspanya'da final haftası, özellikle alt sıralar ve Avrupa kupalarına katılım yolunda hesaplar çok karışık. Evet. Senden alalım.
1: Tabii şimdi İspanya'da alt sıralar çok karışık. Yani tarihte görülmemiş bir şey yaşanıyor sevgili Cem İspanya'da. O da şu, 42-43 puanlı takımların bile şu anda küme düşme ihtimali var. Bu normalde çok, yani diğer liglerde, büyük liglere baktığımızda çok gördüğümüz

bir şey de değil. Dolayısıyla İspanya çok karışık. Çok geçen haftaya kadar 9 takımın düşme ihtimali vardı. Bu hafta biraz da bu sayı azaldı ama ben sırayla üst taraftan başlayarak dilersen maçları konuşayım. Valencia Barcelona maçıyla başlayalım. Burada 2.5 üstü ve KG varı birlikte öneriyorum. Sevgileceğim. Barcelona şampiyon oldu. Şampiyonluktan sonraki hedeflerinden bir tanesi de 19'a 19 yapmak iddiada. Bunu da başardı geçtiğimiz hafta ve artık bence Barcelona'nın yıldızları Dünya Kupası'na odaklanacaktır. Kendilerini birazcık takınacaklardır. Bununla birlikte Barcelona'nın bir motivasyon kaynağı da çok fazla kalmadı. Valencia ise çok başka bir, yani İspanya bu sene bambaşka bir sezon yaşanıyor İspanya'da. Valencia'nın hikayesi daha da başka. Çünkü daha geçen haftaya kadar kümede kalmaya çalışıyorlar. Seninle de çok konuştuk bunu. Şimdi Avrupa Kupalarına katılma ihtimalleri var. Yani o marş o kadar düşük ki İspanya'da kümede kalma hattıyla Avrupa Kupalarına katılma arasındaki fark, puan marjı o kadar düşük ki Valencia'nın bu hafta Avrupa Kupalarına konferans ligine gitme ihtimali var. Bu bağlamda Valencia'nın mutlaka kazanması gerekiyor. Getafe ile Vallecano'nun da kayıplar yaşaması gerekiyor. Valencia'nın tabii savunması çok problemli. Barcelona'nın yedikleri bile olsa yine o problemleri yaşayacaktır Valencia ama içeride ilk sahada Mestalla'da çok yüksek bir tabii coşkulu bir taraftan desteği alıyorlar. Ben Valencia'nın goller atabileceğini, sürpriz yapabileceğini düşünüyorum ama maçın ideal seçimi 2.5 üstüyle KG varı birlikte almak haftanın banko seçimlerinden bir tanesi olur. Bunu değerlendirebiliriz. Real Madrid Bilbao maçında iki handikaptan Bilbao diyorum. Yani Real Madrid kazansa bile en fazla tek fark olur diyorum. Real Madrid son dönemde protesto edildi. Bernabéu'ya çıkıyor. Sezonun son maçına çıkıyor. Tabii hedefsizler motivasyonlarının çok yüksek olmayacağını tahmin edebiliyoruz. Onların da yıldızlarının aklı Dünya Kupası tabii ki sakatlanmadan Dünya Kupası'na gitmek olacak hedefleri. Bununla birlikte dediğim gibi Real Madrid'in ligde hiçbir iddiası yok. Bilbao ise son yılların en kötü sezonunu geçirdi. Son 3 haftada sadece 1 puan aldılar, 1 gol attılar. Ama onlarda şöyle bir durum var. Hocaya veda edecekler. Valverde Bilbao kariyerindeki son maçına çıkacak. Son maçta bence Bilbao hocasını güzel uğurlamak isteyecektir. Puan alamayabilirler belki ama ben 2 handikaptan 2 yazılı diye düşünüyorum. Real Madrid kazansa bile farklı bir galibiyet olmayacaktır. Real Betis Levante maçında iki takımın da gol atmasını bekliyorum. İlklerin tabii son maçları iki takımın da hedefi çok fazla yok. Bu bağlamda rahat bir maç olacaktır. İki takım da gol atacaktır. Golli bir müsabaka bizi bekliyor. Mallorca Oviedo maçı haftanın bankolarından bir tanesi. Mallorca'nın mutlaka kazanması gerekiyor ligde kalmak için ama kazanması da yetmeyecek. Diğer maçlarda önemli. Mallorca Oviedo karşısında kazanır. Maçta 4-5 gol atılmaz. 1 ve 4.5 altını birlikte alabiliriz. Ben Mallorca'nın en azından kendi üstüne düşeni yapacağını ama ligde kalma ihtimalinde çok düşük olduğunu düşünüyorum. Girona Elche maçına baktığımızda burada sürpriz bir 2.5 altı seçimim var benim. La Liga'da bence haftanın maçı bu. Ligde kalmak için Girona'nın kazanması şart. Elche ise berabere kalırsa kesin kurtarıyor ama kaybederse de direkt düşebiliyor. Direkt de düşebilir ama şöyle de olabilir. Yenilirse ikili, üçlü, dörtlü avarajlara kalabilir. Bunlarda tabii farklı farklı senaryolar var. Hepsini anlatmak çok mümkün değil. Bence Girona'da da çok fazla eksikler var. Başta santroforları olmak üzere. Sezon başından beri önemli eksikler de vardı zaten. Bu maçta da yine santroforlarından yoksun olacak. Girona tabii böyle bir problem yaşıyor ama Elche'nin de deplasmandaki son 15 maçın 13'üne yenildiğini 37 gol yediğinde hatırlatmak lazım. Yani Elche bu sefer bence defansif oynayacak. Çünkü bir puana ihtiyacı var. Girona'da da santroforlar yokken zorlanabilir. Çok golü bir maç beklemiyorum. Çok stresli bir maç olacağı için az golü bir müsabaka bizleri bekliyor. Milyoner'deki 1.92'lik oran değerlendirilebilir. Getafe Osasuna maçına baktığımızda ilk yarı 0 yazılabilir bu maça. İki takımın da ayrı ayrı önemli hedefleri var. Hem Getafe'nin hem Osasuna'nın. Getafe bir yandan 3 puan üstündeki Celta'yı yakalayarak Avrupa Ligi yapmak istiyor. Diğer yandan altındaki rakiplerden kaçarak da en kötü ihtimalle konferans ligine katılmak istiyor. Ama ilk istek tabii ki gerçekleşmesi için ilk isteğin mutlaka kazanması gerekiyor.
İkincisi içinde büyük ihtimalle 3 puan alması gerekecek diğer maçlarla.

0: işin ikinci yarıya kalacağını düşünüyorum. İlk yarıda iki takım da temkinli oynar. Özellikle Getafe. Temkinli oynar. İlk yarı sıfır biter. Haftanın bankolarından bir tanesi diye düşünüyorum bu karşılaşmada ben. Pazartesi günü ise Villarreal Atletico Madrid maçı var. Bu da haftanın en iddiası maçlarından bir tanesi. Daha doğrusu üçüncü lig iddiası var. Kim üçüncüyü bitirecek? O iddia var ama onun dışında büyük bir iddia yok. Bu maçta bol gol atılır. İki takımın da santrforları konuşur. 2.5 üstü de KG varı birlikte alabiliriz. Son olarak İngiltere'den de ben City'nin Aston Villa'ya yeneceğini düşünüyorum. Sevgili Can. Aston Villa'nın tabii çok ilginç bir hikayesi var. Belki anlattım yayında bilmiyorum ama.
1: Bahsettim. Karışık biraz.
0: Evet. Beşinci bitirirse Premier Lig'in altıncısı Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Yani neden bitirmemek istesin? Altıncı da gidebilir. Tabii orada bir sürü puan hesabı var. Liverpool'un da işin içinde olduğu. Evet. Birçok puan hesabı var ama Aston Villa tabii şampiyon oldu. Rahat Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Manchester City Guardiola'yı yolluyor. Son maçı City Guardiola'yı büyük başarılar kazanmış hocasını güzel gönderir. Kazanarak gönderir. 1 ve 4.5-6 yazabiliriz. Crystal Palace Arsenal maçında da ben çok gol beklemiyorum. İki takımın da iddiası yok. Crystal'ın önünde konferans ligi finali var. Arsenal zaten şampiyon oldu. Onun da hafta sonunda, önümüzdeki hafta sonunda Şampiyonlar Ligi finali var. Bu maçta iki takım da kendisini sıkmayacaktır diye düşünüyorum ben. Burada da bir sürpriz orana 2.5-6'na gidebiliriz. En güvendiğim maçı söyleyecek olursam ben Valencia Barcelona 2.5 üstü KG var. Villarreal Atletico Madrid yine 2.5 üstü KG var. Öneriyorum dinleyicilerimize. Mallorca Oviedo maçında da 1 ve 4.5'ı birlikte alabilir sevgili Can.
1: Evet. Barış Nicas, teşekkür ederiz. Hızlandırılmış şekilde İspanya'da final haftasını yorumladım. Ben de notlarımı aldım. Birazdan reklamın ardından bir kez daha senin tahminlerini dinleyicilerimizle paylaşacağım. O zaman teşekkür ediyorum sana.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Kendine iyi bak. Sağ olasın. Evet, Barış Dinç Arslan'dan İspanya La Liga tahminlerini hızlıca almış olduk. Dediğimiz gibi artık son hafta özellikle alt sıralarda düşme hattında çok fazla takımın içinde olduğu muhtemel hesaplarda ikili, üçlü, dörtlü avarajların bile görülebileceği bir haftaya giriyoruz. Aynı şekilde Avrupa Kupalarına katılım yolunda da Şampiyonlar Ligi dışında Konferans Ligi ve Avrupa Ligi için enteresan hesaplar var. Barış Niçarsan bahsetti. Dediğim gibi ben maçlarla ilgili tahminlerini aldım. Birazdan at yarışının ardından bir kez daha Barış Niçarsan İspanya La Liga tahminlerini sizlerle paylaşacağım. O zaman şöyle aramızda da kısa bir süre kalmışken en son nerede kalmıştık? İngiltere Premier Lig'de Fulham Newcastle iki hedefsiz takım demiştik. Kaç gol var seçimini önermiştim. Onun dışında Manchester City Aston Villa Barış Cinçarsan bahsetti o da. Manchester City Bournemouth'a takılarak şampiyonluk yarışına artık havlu attı. 10 yıllık Guardiola döneminde yani bitip bitmeyeceği konuşuluyordu ama dün açıklandı. Guardiola ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Az önce onunla ilgili bir yazı da okudum. Guardiola biraz dinlenmek, futbolun dışında kalmak, futbolun dışında neler var onları da öğrenmek istiyorum. Evet, futbol hayatım bir parçasıydı. Çok önemli şeyler yaşadım ama işte babamın yaşı ilerledi, onunla zaman geçirmek istiyorum, çocuklarımla zaman geçirmek istiyorum tarzı açıklamalar yapmış. Bakalım bu futbola ayrılığı ne kadar sürecek. Maça dönersek de Aston Villa Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Tabii onun rehavetini yaşıyordur, kutlamaların etkisindedir. Ligde önemli bir hedefleri yok. Manchester City'de şampiyonluk kaçtığı için bir moral bozukluğu olacaktır. Ama Guardiola'nın bu veda maçında güzel de veda etmek hocaya isteyeceklerdir. Tabii iki tarafa da Dünya Kupası oyuncusu, oyuncular sakatlık da istemezler. O yüzden çok da öyle kıran kırana bir mücadele beklemiyorum. Biraz daha böyle gösteri havasında bir maç izleyebiliriz. Manchester City'nin kazanacağı ama işte 2-1 olur, 3-1 olur. Karşıt gollerinde çıkabileceği bir maç bekliyorum ben de. Barış Nicas'ın bu maçı 1 ve 4.5-6 olarak sizlere önermiştim. Onun dışında devam edersek Premier Lig'de Nottingham Bournemouth var. Bournemouth tabii değişik hesapların içinde. Geçen hafta City karşısında da beklenmedik bir kayıp yaptılar. Onlarla ilgili hesaplardan bahsedeceğim ama at yarışına gidelim.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Storm 12 boyu gerisinde 6 numaralı 9 Mart 2 boyu geride 9.

0: Abidin Bey sırasıyla viraj dönülmek üzere. Liderliği alan 10 numaralı Shadow of Heart düzya asfaltta önde çıktı ama orta kuvardan yüklenip gelen 2 numaralı Goldman bir anda kendisini ön tarafa attı. İçinde de 7 numaralı Secret Storm'un bariyerinden gelmeye çalışan 5 numaralı Warchief'in gayretleri var. Son 200 metre yarım boy bir boy farkta 2 numaralı Goldman lider girdi içeriden. 5 numaralı Warchief etkili geliyor. Dışındaki 2 numaralı Goldman'in yarım boy bir boy kadar önüne geçti. 5 numaralı Wallchief bir boy kadar önde. 2 numaralı Goldman saldırıyor. 5 numaralı Wallchief fotoyu buluyor. 2 numaralı Goldman ikinci. 7 numaralı Secret Storm üçüncü. 9 numaralı Abidin Bey dördüncü. 4 numaralı Noble Storm da beşinci oldu. 5 numaralı Wallchief Salih Çelik de fotoyu buldu. 8 numaralı Lala Kura koşmamıştı. Kazanan Tay. 5 numaralı Wallchief altılı Ganyan favorisi.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
9: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
10: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
9: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
12: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
13: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
14: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
15: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
16: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara. Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu Akü bir numara.
18: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
19: Radyo Spor. Reklam.
20: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

Evet, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hafta sonu bültenin maçlarını artık son birkaç maça daha bakacağız. Onun dışında İngiltere Premier Lig'e çıkma yolunda son maç artık saat dakikalar kaldı. 17.30'da Hull City Millis Pro maçı. Wembley Stadı'nın etrafından da görüntüler var. Hakikaten çok keyifli. Türk bayraklarının da çok sayıda olduğunu görebiliyoruz. Tabii Hull City'nin başkan olduğu, Acun Ilıcalı'nın başkan olduğu City'den dolayı Türk bayraklarında çok sayıda olduğunu stat çevresinde görebiliyoruz. Güzel bir atmosfer var. Hava da güzel. 17.30'da izleyebilecekler için keyifli bir maç olacaktır. Onun dışında Galatasaray'da da oy sayma işlemi bitti galiba. Mevcut başkan Dursun Özbek 970 oyun 917'sini aldı. Şu anda son dakika gelişmesi olarak karşımda. Zaten tek aday olarak girmişti. İlerleyen dakikalarda da Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları olacak. Onları da Radyospor'dan takip edebilirsiniz. Şöyle yeniden iddia bültenine dönersek. Nottingham Bournemouth demiştik en son. Bournemouth geçen hafta Manchester City karşısında çok iyi oynamasına rağmen farkı ikiye çıkarma noktasında çok bonkör davrandı. Net fırsatları harcadı. Yani gol yemeyi hak etti. Ben izlerken öyle dedim. Yani bunları kaçırırsanız, bu kadar net fırsatları kaçırırsanız Manchester City'ye karşı o golü yersiniz. Yemeği hak ettiler. Uzatma dakikalarında Haaland attı. İkisine de yaramayan beraberlik oldu. Şu an 6. sıradalar ve eğer Aston Villa Ligi 5. sırada bitirirse Bournemouth yani tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılacak olan Bournemouth bunu Şampiyonlar Ligi olarak tadabilir. Ancak eğer takipçisi Brighton kazanırsa Bournemouth'un yerini koruması için puan gerekecek. Ama averaj olarak da baktığımız zaman şöyle Bournemouth'un tabii 5 gol averaj geride olduğunu Brighton'a göre görüyoruz. Yani Bournemouth burada mağlup olur. Brighton kazanırsa puanlar eşitlenecek ve genel averajı daha iyi olduğu için Brighton Şampiyonlar Ligi sırasına yükselecek. Yani Bournemouth'un o anlamda en azından Brighton'ın kazandığı senaryoda bir puan alması da gerekecek. Altın sırayı koruması için. Enteresan bir maç. Nottingham rahat. Yani dördüncü teknik adamla sezonu kapatıyorlar. Vitor Pereira gelmişti en son. Ve takımı toparladı. Yakaladı çıkışları kümede kalmayı garantiledi. Garantiledikten sonra da rahatladı. Sonuçlar biraz negatife döndü. Yani Bournemouth'ta başarılı hoca Andoni Iraola'nın da son maç olacak. Yani kazanarak ben sezonu kapatacaklarını düşünüyorum. Aston Villa'dan İşte Liverpool maçından gelecek haberleri bekleyecekler. Eğer Aston Villa 5. sıraya kayarsa Bournemouth Şampiyonlar Ligi'nde yoksa Avrupa Ligi'nde önümüzdeki sezon olacak ve ilk kez tarihinde Avrupa Kupalarında yer almış olacak. Sunderland Chelsea yani Chelsea için hayal kırıklıklarıyla geçen sezonda son darbe herhalde Avrupa Kupalarının dışında kalmak olur. Şu an Konferans Ligi anlamına gelen 8. sıradalar. Kazanırsa Avrupa Ligi bileti alabilir. Ama direkt rakiplerinden Sunderland'e kaybederse de dışarıda kalabilir. Kalacak daha doğrusu Avrupa Kupalarının. Sunderland'e bakarsak kazandığı takdirde diğer sonuçlara göre Avrupa Ligi anlamına gelen 7. sıraya kadar tırmanma ihtimali var. Bu da Sunderland'in 53 yıl sonra yeniden Avrupa kapılarına katılması anlamına gelecek. İki takım da geçen hafta kazandı. Kötü gidişatı bitirdiler. Yani bu noktada kazanma baskısıyla ikisi de çünkü Avrupa için dediğim gibi iddialı. Ve bu noktada kazanma baskısıyla goller atarlar ama defans hatalar da yaparlar. Ben 2,5 süre karşıt gol varın bu maçta birlikte değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Ve geçelim Premier Lig'de düşme hattına. Tottenham Everton, West Ham Leeds. Tottenham ya da West Ham'dan biri düşecek. Tottenham geçen hafta Chelsea deplasmanında puan alsaydı ligde kalmayı garantileyecekti. Halen büyük avantaja sahip. Genel averajları West Ham'a kıyasla çok üstün olduğu için bir puan yine yetecek Tottenham'a. Everton ise iyi sezon geçirse bile

Son 6 haftada galibiyet alamadı. Avrupa şansını kaçırdı. Yani kolay olmayacaktır. Beraberliğin yetiyor olması Tottenham'a galibiyetlerini önlemek için biraz risk gibi duruyor. Oynadıkları futbol tabii Dezerbi geldikten sonra nispeten kıpırdansa da halen güven vermiyor ama yani işin ucunda küme düşmek var Tottenham gibi. Geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanmış. Böyle köklü, ekonomik anlamda güçlü, iyi kadrosu olan bir takım için çok büyük bir Premier Lig için de çok büyük bir kayıp olur. Ben Tottenham'ın ne yapıp edip artık kazanacağını düşünüyorum. Everton karşısında kolay olmasa da dediğim gibi yani sezon geneline bakarsak Everton çok çok önünde Tottenham'ın futbol anlamında ama bu noktada artık motivasyon öne çıkıyor. O yüzden Tottenham'ı önerebilirim. West Ham Leeds maçına bakarsak da West Ham için tek kurtuluş yolu var. Burada kazanacak Tottenham'ın Everton karşısında mağlup olmasını bekleyecek. Leeds United hedefsiz. Ancak ligde 8 maçtır kaybetmiyor. Burada daha motive taraf tabii ki West Ham. Ama diğer maçtan Tottenham maçından gelecek sonuçlara göre de morali bozulabilir. West Ham öne geçer ancak maç sonucu için bence konuşmak zor. Yani West Ham kazanır diyemiyorum. Karşı gol var da alternatif olabilir. Benim önerim ilk gol ev sahibi olacak. Daniel Farke ile iyi işler yaptı Leeds. West Ham biraz mücadele gücünden uzak. Yani geçen hafta da gördük Newcastle karşısında bunu. Bu da bence yani günün sonunda ben yarın West Ham'ın küme düşeceğini düşünüyorum açıkçası. Tottenham kalır, West Ham gider gibi bir senaryo bekliyorum. Evet, Esenler Rok Çorum maçında 2,5-6 beklediğimi söylemiştim. Ya Şampiyonşip finalinde Hulmeli Spor maçında da az gol bekliyorum. İkisi maçı da birbirine benziyor. Ya yani böylesi geçmiş yıllardaki örneklerdi bunu. Çok yüksek yani %90'ın son 10 yıla bakarsak %90'ın üzerinde bir yüzdeyle maçların az golle geçtiğini görüyoruz. Bunun sebebi tamamen maçların önemi, takımların hata yapmama düşüncesiyle öncelikle sahaya çıkmaları, fazla risk almamaları ve bir taraflardan biri öne geçse bile diğerinin kapanan rakipleri açmakta zorlanması, maçların kısır geçmesine etken oluyor. İspanya'yı Barış Dinçarslan'la telefon bağlantısı yapmıştı. Ara öncesi konuşmuştuk. Bugün İspanya'daki maçlar önemli. Dediğim gibi alt sıralarda çok önemli maçlar var. Düşme hattı çok karışık. Barış Dinçarslan'ın tahminlerini şöyle hızlıca sadece tahmin olarak yeniden sizlere bir hatırlatacağım. Celta Vigo Sevilla maçında Celta Vigo galibiyetini önermişti Barış Dinçarslan. Celta Vigo'yu 6. sıraya tutunmak için 1 puan yetiyor ama kazanmak için oynar. Karşısında da artık unun elemiş ipini asmış bir takım olan Sevilla var. O yüzden ev sahibi galibiyeti denenebilir. Alaves Vallecano maçı Alaves'in ligde kalışı kesinleşti. Vallecano ise bir gün yani bir yandan 4 gün sonra bir konferans ligi finali var. Diğer yandan ligde 7. sırayı korumaya çalışıyor. Belki rotasyon yapar ama yine de buradan puan almayı başarır. 0-2 çifte şans önerisi olmuştu Barış Dinçerstan'ın. Espanyol Real Sociedad maçı karşı gol var Barış Dinçerstan'ın önerisiydi. Real Sociedad Kral Kupası'nı aldıktan sonra tamamen ligi boşladı. Espanyol ise ligin son döneminde belki çok fazla hata yaptı. İyi performans göstermedi ama rahatladılar, hedefsizler. İki rahat takımın maçında karşılık gol var. Değerlendirebilir. Getafe Osasuna iki takım için de ayrı ayrı önemli olan bir maç. Bu maçta da risklerin ikinci yarıda alınacağını düşünüyor Barış Dinçerstan. İlk yarı sıfır önermişti. Girona Elche ligde kalmak için Girona'nın kazanması şart. Elche ise berabere kalırsa kesin kurtarıyor ama yenilirse de direkt düşebilir. İşte bu maçın ardından ikili, üçlü, dörtlü avaraj hesaplarını görebiliriz. O yüzden bu maçta da 2,5-6 önerisi vardı Girona Elche maçında. Mallorca Oviedo maçı 1 ve 4,5-6. Mallorca tabii bir ara düşmeyecek gibi gözüküyordu. Toparlanmıştı. Düşme hattıyla puan farkı açmıştı ama o kadar çok rakibi var alt sıralarda ve birbirlerine o kadar yakınlar ki peş peşe kötü sonuçlarla şu an en dezavantajlı takım olarak düşme hattında kazanır 1 ve 4,5-6 ama ligde kalır mı göreceğiz. Real Betis Levante bu maçta karşı gol var. Hedefsiz iki takımın maçı. Özür dilerim. Şöyle demiş Barış Dinçerstan. Liglerin son maçta hedefsiz takımlar karşısında ihtiyacı olan ekiplere oynamak elbette en doğrusu ama Levante'nin savunmasına hiç güvenmiyorum. Bir puana ihtiyaç duyan konuk tarafın deplasman savunması son dönemde skandaldı. Bu kadar yerleşim hatası yaparken
Yani hedefsiz Real

0: Betis karşısında bile gol yerler ki hedefsiz Betis'in de Espi gibi, Romero gibi çok formda forvetleri var. O sebeple karşı gol var önermişti. Real Madrid Bilbao maçında Real Madrid için sezonu kapattığını söylemişti. Bilbao'nun da bir hedefi yok ama teknik direktör Valverde'nin son maçı 2 handikaptan 2. Yani kaybetse bile bir farktan fazlası olmaz düşüncesi vardı. Valencia Barcelona maçı 2,5 süre karşı gol var. Villarreal Real Atletico Madrid maçı içinde 2,5 süre karşı gol var. İki maçta da bol gol bekliyor. Bu arada Galatasaray'da az önce Dursun Özbey'in oylarını vermiştim ama oy sayma işlemi devam ediyor. Sadece belirli bir sandıktan sonrasının oranıymış. Şu anda 8. sandıkta 1128 oya ulaşmış durumda. Mevcut başkan Dursun Özbek, zaten başka da aday yoktu. Dediğim gibi biraz formalite icabı ama sayım devam ediyor. 8 sandıkta 1128 oy almış durumda. Sayım bittikten sonra da Dursun Özbey'in açıklamaları olacak. Onu da yine Radyospor'dan dinleyebileceksiniz. Evet, İspanya'da tahminleri, Barış'ın içerisinde tahminlerini böylece bir kez daha hatırlatmış olduk. Şöyle bakıyorum, sizlerle paylaşabileceğim yarından. Belçika'da şampiyonluk playoff'u maçları var yarın. Son artık. Belçika'da sezon kapanıyor. Yani orada da şöyle bir durum var. Yani Kulüp Brugge şampiyonluğunu ilan etti. Kazanamasa bile hafta içi en yakın takipçi Saint Gilloise ile beraber kaldı. Böylece Kulüp Brugge şampiyon oldu. Union Saint Gilloise ligi ikinci bitirmiş oldu. Saint-Étienne'den Mechelen maçı var. Orada benim için bahis anlamında en değerli maç. Saint-Étienne'den çok iyi bir sezon geçirdi. Ligi üçüncü bitirmesi de kesinleşti. Kesinleştikten sonra da kontağı kapatan takımlardan oldu. Son 3 maçta 1 puan alabildiler. Mechelen ise şu anda 5. sırada bitirip Konferans Ligi'ne katılım için playoff oynamak istiyor. Bu şampiyonluk playoff'un, tabii Belçika'da playoff sistemi var. Şampiyonluk playoff'unu 5. bitiren takım Konferans Ligi grubunun lideriyle Konferans Ligi'ne katılmak için, Avrupa Konferans Ligi'ne katılmak için tek maç üzerinden maç oynayacaklar. Mechelen de bu maçı oynamak istiyor. Ligi 5. sırada bitirmek istiyor. Şu an Gent ile aynı puandalar ve bu durumda geride kalan taraf Mechelen. Gent final haftasında şampiyonluğunu garantilen Kulüp Brugge deplasmanına gidiyor. Oradan gelecek sonuca göre eğer Gent orada takılırsa ya da yani mağlup olursa 1 puan bile yetecek Mechelen'e. Gent orada puan alırsa Mechelen'e galibiyet gerekecek. Mechelen son 2 maçında Anderlecht ve Kulüp Brugge gibi iki dişli rakibe karşı 2-2'lik beraberliklerle kazanamasa bile oyun anlamında iyi gözüktü. Santuri'den dediğim gibi tamamen hedefsiz, tatil modunda. En azından Mechelen yenilmeyerek buradan dönecektir ve diğer taraftan gelen haberi bekleyecektir. Ben 0-2 çifte şans önereceğim bu maçta. Evet, yani bugünden yarından Premier Lig, La Liga ve İtalya Serie A'da öne çıkan maçları konuştuk. Onun dışında dediğim gibi önemli final maçları var. Yarın Süper Lig'e çıkan son takım belli olacak. Biraz da 17.30'da Premier Lig'e çıkan son takım belli olacak. Ve yine akşam Almanya Kupası'nda final maçı var. Bu maçların hepsini ayrıntılarıyla değerlendirmiş olduk. Haftaya yine Barış'ın içerisinde stüdyo olacak ve aynı saatte buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla eğlenmeyi kardeşim milyoner.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
13: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
14: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
13: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel Bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL Bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
15: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
16: Sen de katıl derim, katılır.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Onun hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki hafta kısmet olursa ALP günü, salı günü burada yarış programı var. Bayramın ikinci günü perşembe ve dördüncü günü cumartesi günleri de yine başkentte yarış programı olacak. Bir numaralı Alarasi henüz yerini almadı. 10 numaralı Uygur kızı Bak sevgilisinin kontrolünde. 5 numaralı Küçük Azat, 3 numaralı İskender Han ve biraz daha gerideki 11 numaralı Zeytin Dibi Box'ın dışındaki Taylar. Evet, şimdi Alarasi Box içindeki yerini aldı. 10 numaralı Uygur kızını yedekliyor Box ilgilisi. Diğer taylar içinde yavaş yavaş artık ön tarafa gelmeleri istendi. 3 numaralı İskender Han hazırlanan tay. 3 numaralı İskender Han yerini almak üzere. Uygur kızını Box için alamadılar henüz. Evet, İskender Han da yerini aldı. 3 tay kaldı Box'ın dışında. Hipodrom bölgesinde bu dakikalarda yağmur bulutları kendisini göstermeye başladı. Ani yağmur geçişleri olabiliyor biliyorsunuz hipodromumuz. Akşam saatlerinde genellikle bu durumla karşılaşıyor bu mevsimlerde ve ekranlara da arkadaşlarım taşıdı. Bir yağmur beklentisi olabilir. 5 numaralı Küçük Azat yerini aldı. Zeytin Dibi yine hazırlanan tay. 10 numaralı Uygur kızını da start görevleri Box içine almaya çalışacak. Şimdi 11 numaralı Zeytin Dibi yerine çok yakın.

0: zeytin dibi yerini aldı. Dışarıdaki tek day 10 numaralı Uygur kızı 10 numaralı box'ı kullanacak. Bu Tay epeydir box ilgilerinin nezaretindeydi. Tay Mehmet Taha Coşkun tayından inmişti. Şimdi yeniden buluş tutayıyla ve birlikte giriş hazırlığı yapıyorlar artık. Şimdi kulvarına yakın Uygur kızı. Evet, box içine aldılar tayı ve kontrolü sağlanmaya çalışıyorlar. O tay ve diğerlerinin son kontroller yapıldıktan sonra start verilecek artık. Taylar hazır. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve koşu başladı değerli yarışseverler. Evet, iç kulvardan liderliği almaya çalışan Tay. 9 numaralı Uğurlu Bebek Asfak'la öne çıktı. Hemen pistin ortasından 2 numaralı Arkan Berk yüklendi. Bu iki tayın ortasında 6 numaralı Oğlum Vefa var. Bunların bir boy kadar gerilerine hamle yapan 5 numaralı King Azat oldu. 9 numaralı Uğurlu Bebek bir boy fark yaptı. 2 numaralı Arkan Berk'e. 3.'lüye 5 numaralı Küçük Azat. Son 800'e girildiğinde girdi. Bariyer dibinde 3 numaralı İskender Han. Koşuyor bu tayın hemen dışında 6 numaralı Oğlum Vefa'nın gayretleri var. 1.5 boy kadar geride 4 numaralı King Uludağ'da ön tarafa hücum etti. 1 boy geride 1 numaralı Alarasi'nin daha sonra 10 numaralı Uygur kızının uğraşlarıyla son viraja doğru koşuyor taylar. İç kulvarda Asfak önde 9 numaralı Uğurlu Bebek ve Düzü'ye yarım boy 1 boy farklı önde çıktı. Ortadan 2 numaralı Arkan Berk'in içeriden yol bulmaya çalışan 3 numaralı İskender Han'ın gayretleri var. Ortada 6 numaralı Oğlum Vefa'nın uğraşlarını izliyor. İçeride Alarasi, ortadan da 4 numaralı King Uludağ'ın uğraşları var. İçeriden 3 numaralı İskender Han geldi. 9 numaralı Uğurlu Bebeğe yapıştı. İçeriden ona da hakim oluyor 3 numaralı İskender Han. Farkı şimdi bir boya kadar çıkarttı 3 numaralı İskender Han. Fotoyu da 3 numaralı İskender Han buluyor. 9 numaralı Uğurlu Bebek ikinci, 1 numaralı Alarasi üçüncü. Dördüncü olan Tay 6 numaralı Oğlum Vefa. Beşinci de 4 numaralı King Uludağ oluyor. Evet, 3 numaralı İskender Han Mert Ali Solmaz'la fotoyu buldu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.

Herkese merhaba. Ben Vedat Parlak, Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başladı. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım ve bu 2 saatlik süre içerisinde yine günün karşılaşmalarına bakacağız. Yoğun bir bülten var. O bülten içerisinde sizlere öne çıkaracağımız karşılaşmalardan düşüncelerimizi aktaracağız, görüşlerimizi aktaracağız. Ayrıca tabii gündem de yoğun. Gündeme de bakıyorum bir taraftan. Özellikle Galatasaray'da bugün seçimli olan genel kurul var sevgili dinleyiciler ve tek aday Galatasaray Başkanı mevcut Başkan Dursun Özbek ve işte oy sayımı şu an devam ediyor. Hala 3'te bitti oy kullanma işlemi. Hala oy sayımı devam ediyor. İlerleyen dakikalarda oy sayımının ardından tamamlanmasının ardından Dursun Özbek'in bir açıklaması olacak öyle bekleniyor. O açıklamayı da yine sizlere ulaştıracağımızı belirtmek isterim. Fenerbahçe'de yine başkanlık yarışı devam ediyor diyelim ve Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın hafta içinde açıkladıkları yönetim listeleri ve ardından yaptıkları konuşmalar. Çok özür dilerim. Yaptıkları konuşmalar ve açıkladıkları yönetim listeleri çok fazla konuşuluyor camiada. Fenerbahçe'deki bu başkanlık yarışı ile ilgili de yine sizlere ilerleyen dakikalarda gündeme dair bilgileri aktaracağım. Üzerine yine sizlerle konuşuruz. Eğer varsa sizlerin de yazmak istediği düşünceleri benimle paylaşabilirsiniz. Özellikle tabii programın ana teması olan iddia üzerinden, iddia.com'da paylaşılacak kuponlar üzerinden bana yine sorularınızı sorabilirsiniz. Varsa kuponlarınızı lütfen gönderin. Ayrıca yine sizin görüşleriniz vardır belki maçlara dair. Onları paylaşabilirsiniz ya da sorularınız varsa onları sorabilirsiniz. Tekrar edelim. Radyo Spor WhatsApp hattından gönderebilirsiniz bana bu mesajları. 0538 052 1487. Ama dediğim gibi bununla sınırlamıyorum. Sadece gündemdeki konulara dair de düşünceleriniz varsa onları da yine yazabilirsiniz. Özellikle Galatasaray'da başkanlık seçiminin tamamlanması dediğim gibi şöyle bir saat kadar sürebilir. O sürece kadar da burada özellikle Fenerbahçe'deki başkanlık yarışını konuşabiliriz. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım isimleriyle ilgili düşüncelerinizi de benimle paylaşabilirsiniz. Oynanan maçlara hemen bakalım. Dakika skor aktaralım sizlere. İskoçya'da kupa finalinde Celtic Dunfermline Athletic mücadelesi var. 10 dakika geride kaldı. Golsüz beraberlik olduğunu görüyoruz. Finlandiya'da dakikalar 11'i gösteriyor. Ilves Tampere-Gnistan ve Seinäjoki Oulu maçları golsüz devam ederken Jaro 1, Mariehamn 0 ve Kupskupio 0, Lahti 1. İsveç'te dakikalar 55'i göstermekte. Halmstad 2, Örgryte 0, Kalmar 1, Dagerfors 0. Sırbistan'a gidiyoruz. Dakikalar 45, hatta ilk yarı tamamlandı. Sırbistan Süper Lig'de şampiyonluk turunda Partizan Radnik karşısında 2-0 önde. İsveç Süper Etnan'da dakikalar 50. Oraya hemen bakalım. Norwich Brage maçında gol olmazken Oddevold 1-0 önde Östersund karşısında. Finlandiya'da dakikalar 56, Finlandiya Alt Lig'de. Orada da bir maçta gol var sadece. PK 35 1-0 önde götürüyor Jippo karşısında mücadeleyi. Bunun dışında Hırvatistan'da 12. dakikalar oynanıyor, gol olmadı. Belarus'ta dakika 53, İslah Minsk 2, Vitep 0. Rusya Premier Lig'de küme düşme turunda Makakala 1-0 önde Ural karşısında. Bunu da aktardıktan sonra tekrar şöyle bir yeni bir gol haberi var mı ona bir bakalım. Yok, oldukça size bilgi vereceğim. Yani yeni goller geldikçe de size bilgiler aktaracağım. Bunu da belirtmek isterim. Evet, biraz önce de söylemiş olduğum gibi Sayın Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları olduğunda hemen biz de mikrofonlarımızı buraya çevireceğiz. Amili takımımızın Dünya Kupası hazırlıkları da devam ediyor. Riva'da basına açık bir antrenman gerçekleştiriyor şu anda milli takım. Ve bir taraftan da gözüm orada. Eğer herhangi bir açıklama olursa onu da yine sizlerle paylaşırız. Ve biliyorsunuz dün Fenerbahçe maalesef Euroleague'de Final Four'da Olympiakos'a mağlup olarak elendi. Ardından tabii çok şey konuşuldu, çok şey yazıldı. Özellikle tabii düzenlenen organizasyondaki eksiklikler, aksaklıklar çok fazla konuşuldu.
Fenerbahçe taraftarının biletlerinin işte satılan biletlerin Fenerbahçe taraftarına çok böyle salonun muhtelif yerlerinde olması ve bir araya getirmeme çabası Fenerbahçe taraftarlarını. Bunun dışında yine biletli olan Fenerbahçe taraftarlarının yerinde birçok işte Olympiakos taraftarının olması vesaire gibi ciddi eksiklikler vardı. Bunun üzerine dün Fenerbahçe'de basketbol şubesinden sorumlu Cem Ciritçi açıklamalar yapmıştı. Cem Ciritçi diyor ki sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, dün Atina'da sadece bir yarı final kaybetmedik. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonlarından birinin nasıl yönetilemediğine de hep birlikte şahit olduk diyor. Özellikle tabii gerçekten de bu çok önemli bir konu. Çünkü işte günümüzde işte Euroleague'de bugüne kadar yapılmış organizasyonlarda yaşanmamış ciddi problemler yaşandı. Cem Ciritçi devam ediyor şöyle. Kamuoyuna yansıyan ve taraftarlarımız tarafından dile getirilen yaklaşık 5000 biletsiz Olympiakos taraftarının salona alındığı yönündeki ciddi iddialar hakkında da Euroleague'den ve organizasyon sorumlularından açık, somut ve tatmin edici bir açıklama bekliyoruz. Eğer biletli taraftarlarımız dışarıda bekletilirken biletsiz kişilerin salona alındığı doğruysa, bu artık basit bir organizasyon aksaklığı değil, doğrudan taraftar hakkının gaspı ve organizasyon güvenilirliğinin çöküşüdür. Euroleague gibi Avrupa basketbolunun zirvesi olduğunu iddia eden bir organizasyon en temel işi yapmakta sınıfta kalamaz. Biletli taraftarları zamanında güvenli ve hakkaniyetli şekilde salona almak. Hakem kararları tartışılır, maç içindeki yönetim tartışılır, tribün atmosferi tartışılır ama hiç

bir şey organizasyonun bu kadar kontrolsüz, bu kadar hazırlıksız ve bu kadar duyarsız görünmesini açıklayamaz açıklamasını yaptı. Cem Ciritçi Fenerbahçe taraftarı dün takımının yanında olmak için oradaydı. Bu insanlar turist değildi. Bu insanlar bu sezonun emeğini, inancını ve armasını taşımak için Atina'daydı. Bir Final Four'da taraftarın hakkı kapıda bekletilemez. Bir Final Four'da aileler mağdur edilemez. Bir Final Four'da organizasyon bakalım çözeriz mantığıyla yönetilemez ifadelerini kullandı. Cem Ciritçi bu süreçte yaşanan tüm mağduriyetlerin, güvenlik ve organizasyon zaaflarının, biletli taraftarlarımızın salona girişte karşılaştığı engellemelerin, tribün yerleşimindeki usulsüzlük iddialarının ve biletsiz seyirci girişine ilişkin tüm iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Gerekli tüm kayıtlar, tanıklıklar ve belgeler toplanarak sorumlular hakkında hukuki sürecin başlatılması için gereken adımlar atılacaktır. Hiç kimse Fenerbahçe taraftarının hakkını, emeğini ve alın teriyle geldiği tribündeki yerini görmezden gelemez dedi. Euroleague'in bu tabloya sadece aksaklık diyerek geçme lüksü yoktur. Açıklama yapmak, sorumluları belirlemek ve mağdur olan taraftarlara karşı somut bir telafi mekanizması oluşturmak zorundadır. Çünkü dün yaşanan mesele sadece Fenerbahçe meselesi değildir. Bu Avrupa basketbolunun itibarı meselesidir açıklamasını yaptı sevgili dinleyiciler. Ve Cem Ciritçi son olarak dün Atina'da o itibar ağır yara almıştır diyor. Fenerbahçe taraftarının hakkını gasp eden, buna göz yuman ve sonra susmayı tercih eden herkes için bu gece bir utanç belgesi olarak tarihe geçecektir. Bu rezalete sessiz kalan herkes bilsin. Dün Atina'da sadece bir organizasyon sınıfta kalmadı. Avrupa basketbolunun namusu kapıda bırakıldı ifadelerini kullanmış sevgili dinleyiciler Cem Ciritçi. Yani tabii artık olan oldu bu saatten sonra hani sonuç değişmeyecek. Fenerbahçe mağlup oldu ama şöyle bir durum var. Yani eğer bunun peşinden gidilmezse bundan sonraki seferlerde başka şehirlerde oynandığında Euroleague Final Four'u oralarda da başınıza bu sorunlar gelmesin diye işte sonuna kadar mücadeleyi devam ettirmek ve oradaki hakkı savunmak gerekiyor. Herkes de bilsin ki Euroleague'de eğer biz Türk taraftarlara bunu yaparsak sonra onlar bu işin peşini bırakmaz. Ve taraftarlara sahip çıkması gereken dediğim gibi oradaki organizasyon yetkilileri görevlerini yerine getirmemiştir. Fenerbahçe yönetimi de işte bu açıklamayla birlikte sonuna kadar haklarını savunacaklarını da dile getirdiler. Artı dediğim gibi çok böyle yüksek perdeden de bu duruma tepki göstermiş zaten Cem Ciritçi. Bu tabii bu tip şeyler özellikle işte Yunanistan gibi İspanya gibi ülkelerde yaşanıyor. Hatırlarsanız bir Türk Telekom maçı vardı İspanya'da. Türk Telekom o maça giderken de neler yaşamıştı işte otobüs şoförü bile doğru yere götürmeyip gezdirmişti mesela şehrin içerisinde falan. Ya ülkeye girdiği andan itibaren takımlara bu muameleyi yapıyorlar. Aslında gelen takımları misafir olarak görüp en iyi şekilde ağırlaması gereken kulüpler sırf kazanabilmek adına bu muameleleri yapıyorlar. Yani kazanmak için kazandığınız sürece her şey mübah mı? İşte bu soruyu sorması lazım herkesin kendine. Özellikle de Euroleague organizasyonu. Yani şu anda işte NBA Avrupa organizasyonu yapılmak isteniyor ve bununla ilgili de biliyorsunuz birçok takıma da teklifler gitti. Fenerbahçe'ye de geldi bu teklif ve Fenerbahçe Euroleague'de kalmayı tercih etti. Ama işte bu şartlar altında böyle bir organizasyon olursanız ve itibarınızı böyle zedelerseniz önümüzdeki yıllarda çok kolay takımlar başka yerleri seçebilir. O yüzden Euroleague bu konuda mutlaka ve mutlaka taraftarın bir zararı varsa onu mutlaka tazmin etmeli ve bu konuda da çok böyle akıllı bir açıklama, aklı başında bir açıklama gelmeli artık Euroleague organizasyonundan. Evet 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız.
göndereceğiniz mesajlarla siz de yayına dahil olabilirsiniz. Maçlara dair düşünceleriniz varsa yazın lütfen. Özellikle gündeme dair konulara programın başında konuşuyorum ama birazdan günün karşılaşmalarını değerlendirmeye başlayacağız. İspanya La Liga var. Çok güzel maçlar var. Gecenin karşılaşmalarına dair kuponlarınız varsa ya da oynayacağınız maçlar varsa, bunlarla ilgili sorularınız varsa ya da bana önerileriniz varsa lütfen burada

0: Radyospor WhatsApp hattından yazın.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Reklam.
1: Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur. 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Evet, bir kez daha bakalım. Celtic 1-0 önde Dunfermline Athletic karşısında dakika 21 golü buldu. Celtic erken bir gol geldi. Finlandiya'da Ilves Gnistan Sainioki oğlu maçlarında gol yok. 22 dakika geride kalırken Jaro Mariham karşısında 2-0 önde ve Kupskupio 0 Lahti 1. İsveç'e bakalım, 67. dakikalar oynanıyor. Halmstad 2-0 önde Orgirite karşısında. Kalmar ise Dagerfors karşısında 1-0 önde. Sırbistan'da dakika 54, 3-0'lık üstünlüğü olduğunu görüyoruz Partizan takımının sevgili dinleyiciler. Takip edeceğim yine. Yeni goller çıkarsa aktarırız sizlere. Mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Vedat abi selamlar, iyi yayınlar. Ben Yalçın, nasılsın demiş. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. Diyor ki Celtic ilk yarı 1.5 üst olur mu sence abi? Ne diyorsun demiş. Valla 1-0 oldu. Şu anda da dakika 22. Neden olmasın? Yani olabilecek ortam var artık. Bence çok uygun durum. İyi yayınlar. Basketboldaki Türk takımlarımızın Avrupa maçlarında hakemler tarafından nasıl doğrandığını bir basketbol sever olarak çok iyi biliyoruz ve izliyoruz. Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe basketbol takımının yanındayım demiş. Toz koparandan Erman. Sevgili Erman'a teşekkür ederim. Tabii o tarafı bambaşka bir şey zaten. Dün maçı da seyrettik. Yani evet, Fenerbahçe çok iyi oynamadı. Bunu kabul etmek lazım. Bence dün kazanmayı hak edecek bir oyun yoktu. Ama Fenerbahçe ne zaman biraz yaklaşsa işte orada hakem hataları vesaire devreye giriyor. Ama dedim ya, ben bu maçı işte ne başka bir sebebe dayandırırım ne hakem hatasına dayandırırım. Burada Fenerbahçe iyi oynamadı. Özellikle 3 periyot, 1. 2. ve 3. periyoda siz 10-0'lık serilerle başlarsanız, yani mağlubiyetlerle başlarsanız sonra geri dönmek çok zor oluyor. Yani bence Fenerbahçe iyi bile getirdi son işte... Sanıyorum son periyodun son böyle bir 6 dakika kala falan bir 7 sayılık farka kadar da düşürmüştük. Şimdi oraya kadar eğer 7 sayıya düşürmüşsen işte o ilk 3 periyotta çok kötü başlamanın da bir şeyi oluyor. Sıkıntısı oluyor. Geri dönmek zorunda kalıyorsun.

Evet, devam edelim. Bir telefon geldi, ona bakmak zorundaydım. Teşekkür ediyorum beklediğiniz için. Evet, dediğim gibi yani burada çok o zaman zorlanıyorsunuz geri dönmekte. O da işte maçın sonucunu etki etti. Ama Fenerbahçe'nin bu seneki performansına baktığımızda Final Four'a kadar gelmesi, bizi yeniden umutlandırması büyük bir aslında teşekkür hak ediyor Fenerbahçe takımı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu zaten olabilir. Bir sezon ara verirsin, seneye yine bambaşka bir aslında umutla, bambaşka bir düşünceyle tekrar buraya dahil olabilir Fenerbahçe. Ben şunu söylüyorum zaten. Bu tür işte basketbolda, voleybolda özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımların oluşu, Trabzonspor gibi takımların oluşu çok değerli. Olmaları da gerekir. Oradaki rekabeti daha üst seviyeye taşımak adına bence çok önemli. Bunu işte Fenerbahçe şu an için hem voleybolda hem basketbolda ya da işte diğer branşlarda yapıyor. Diğer takımların da bunu yapmasını beklerim. Mesela bu sene Galatasaray'ın daha fazla bir bütçe ayırması bekleniyor. Onu söyleyeyim. Eğer ciddi bir bütçe ayırırsa Galatasaray o zaman oradaki yarışta çok daha üst seviye olacak. Beşiktaş bu sene belki daha mütevazi bir bütçeyle çok önemli işler yaptı. Yani gitti final oynadı şeyde Euro Cup'ta. Geldi şimdi ligde hala şeyde şu anda playoff'ta bir aklıma gelmedi ama playoff'ta. Yani o yüzden bence bu takımların oluşu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi takımların buralarda da oluşu çok değerli, çok önemli. Katma değer sağlamak açısından, ekonomisini büyütmek açısından bu spor dallarının ben en azından burada özellikle radyoda şunu takip edebiliyorum. İşte Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki bu başarılarından kaynaklı olarak neredeyse her hafta 2-3 programda mutlaka basketbol konuşabiliyoruz. Yani olmadığında nasıl konuşabiliriz? Değil mi? Yani çünkü biz de sonuçta yaptığımız bir iş var ve o işin karşı tarafta bir karşılığı olsun istiyoruz. Dinleyenlerde bir karşılığı olsun istiyoruz. O karşılık da işte böyle büyük takımlar olduğunda çok fazlasıyla da oluyor. Bazen sizlerden şikayet geliyor ya işte basketbol neden az konuşuluyor, voleybol neden az konuşuluyor diye. Aslında bir anlamda basketbola neden az yatırım yapılıyor, voleybola neden az yatırım yapılıyor gibi eleştirileri de mutlaka kendi tuttuğunuz takımlarına da yapmanız gerektiğini söylemeliyim. Peki devam edelim. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Ben de okumaya devam edeceğim. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, göndereceğiniz mesajlarla yayına dahil olabilirsiniz. Galatasaray'da henüz daha oy sayımı tamamlanmadı. 2079 Galatasaray Kongre üyesi katıldı seçime ve tek aday olarak girdi bu seçime Dursun Özbek, mevcut başkan Dursun Özbek ve birazdan sonuçların açıklanması bekleniyormuş. Tamam, biz de biraz orada kalalım o zaman. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı şimdi bütün o bahsettiğim az önce 2079 oyu da aldı ve onların tamamını şu ana kadar da sanıyorum evet saydı. Açılan sandıklar vesaire hepsi şu anda açıklanıyor. Gördüğüm kadarıyla işte 157, 158, 155, 321. Evet, yani sırasıyla baktığımızda bakalım 2079 oydan kaçı Sayın Dursun Özbey'e gelmiş? 1425 oy sanıyorum, değil mi? Evet, geçerli oy. 1425 oy çıktı 2079'da Sayın Dursun Özbey'e. Açılan sandık 10 diyor. Toplam oy 1425. Açılmayan sandık var mı acaba? Ben mi göremiyorum orada? Bir bakalım. Evet, henüz daha tabii o açıklamayı da bekliyorum ama 1425 oy çıktı Sayın Dursun Özbey'e. 2079, 1425, yani yaklaşık 600 oy ya geçersiz olduğu ya işte boş atıldı, çok bilemiyorum. Yani bu nasıl yorumlanmalı, nasıl değerlendirilmeli onu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız.

Konyaspor'un rakibi Galatasaray, Beşiktaş ya da Fenerbahçe olsaydı ve kupayı bunlardan birisi kazansaydı yine de bir kelam bile edilmez miydi? Dünkü kupa finali hakkında program başlayalı şu anda 29 dakika oldu. Bu maçtan bahsediyor olmalıydınız demiş. Size kolay gelsin demiş. Şimdi sevgili Zeki, Rize'den Zeki. Yani Radyo Spor'da sabah saat 10'da başladı yayınlar ve şu an 17, yani 7 saattir Radyo Spor'da yayın var ve dün akşam itibariyle maçın hemen ardından da bu maç konuşulmuştu. Bugün sabah yine ben saat 12 ile 2 arasında konuştum. Yani her programda yine aynı şeyleri konuşmamak adına konuşmadık ama dediğim gibi yani burada sizin bir mesaj atmanız da yeterli oluyor. Bakın mesaj attığınızda o konudan bahsedilir zaten. Yani burada eleştirmek yerine bir mesaj atın. Deyin ki ya ben de bu konuyla ilgili bir fikrimi söylemek istiyorum. Biz de onun üzerine konuşalım. Evet, Galatasaray'da o sayma işlemi sona erdi ve artık birazdan açıklama yapılacak. Onu bekliyoruz.

Sayın Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Başkanı tek aday olarak girdi bu seçime ve tek aday olarak da kullanılan 2079 oy bu arada. Onu söylemek isterim yeniden. Ve burada 1425 oy aldığından bahsedildi Dursun Özbey'in ama 10 sandıkta toplam 1425 oydan bahsediliyordu. Bütünü açıldı mı sandıkların onu bilemiyorum. Birazdan tabii daha ayrıntılı bilgiler gelmeye başlar, önüme düşecektir. Ben de onları paylaşırım zaten sizlerle. Ama burada özellikle ya bir 600 oyluk bir şey varsa o da ilginç, yani dikkat çekici diye de düşünüyorum. Sanıyorum Sayın Dursun Özbek şimdi konuşmasını yapmak üzere geliyor. Evet, Dursun Özbek şimdi kalktı ve artık konuşmasını yapmak üzere kürsüye doğru geliyor sevgili dinleyiciler. Biz de birazdan o konuşmaya pası atacağız. Bakalım Sayın Dursun Özbek neler söyleyecek. Evet. Arkadaşlar uyarıyor, artık gidebiliriz bu konuşmaya diyorlar. Biz de Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbey'in konuşmasını sizlerle paylaşıyoruz Galatasaray'ın seçimli olan kongresinde.

Değerli Galatasaraylılar, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün bir seçimde daha oyumuzu kullanarak Galatasaray'ın demokrasi şöleninde yine bir arada olduk. Burada olup Galatasaray'ımızın yarınları için iradesini gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve aileme büyük bir teşekkür ediyorum. Sevgili divan heyetine, divan başkanıma, divan heyetine gösterdikleri çaba için, gösterdikleri bu güzel çalışma için ayrıca teşekkür ediyorum.

tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bu durumun bana ve arkadaşlarıma şimdi daha çok daha fazla sorumluluk yüklediğini anlıyorum. Bize verdiğiniz mesajı aldık. Mesaj aynen şöyle. Devam edeceğiz. Şimdi daha iyisini yapacağız. Bu yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu bir hikaye yazma fırsatımız var. Bunu başarmak için ben ve arkadaşlarımın tarihi bir sorumluluğu var. Şimdi çalışma zamanı. Hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz

0: üyelerimi buraya davet etmek istiyorum, hepinizi selamlamak için.
1: Kısa bir konuşma yaptı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeniden seçildi. Bu arada 1780 oy almış. 1425 ekranda gözükendi ama demek ki ilk sandık belki orada yoktu. O yüzden belirteyim. 1780 oy, yani yaklaşık işte 200 oy kadar bir geçersiz oy ya da vesaire var. 2079 çünkü kullanılan oy sayısıydı. Bu da gayet mantıklı, anlaşılabilir bir sayı. Ama hani biraz önce 600'lerdeyse ne demek bu gibi bir düşünceye sahip olmuştum ya. Öyle değil. 1780 oy almış Dursun Özbek. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi ve yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte şu anda genel kurulu selamlıyorlar sevgili dinleyiciler. Biz de hemen hızlıca sıcağı sıcağına sizlere bu genel kuruldaki konuşmayı aktarmış olduk. Var mı yeni bir mesaj, ona bakıyorum. Evet var ama birazdan paylaşacağım. Yeni bir gol haberi var mı, ona da bakalım. Celtic golü attı. Bekleyen dinleyicimize güzel haberi verelim. Celtic 2-0'a getirdi Dunfermline Athletic karşısında. Celtic ilk yarı 1.5 üst olur mu demişti dinleyicimiz. Hayırlı olsun diyelim. Hull City Middlesbrough maçı başladı. Bakalım, bugün Hull City'liyiz. İnşallah kazanan taraf olur ve Premier Lig'e yükselir. Biz de mutluluk duyarız. Hem işte Türkiye futbol camiasının içerisinden bir ismin sahibi olduğu bir kulüp olduğu için. Hem de hep söylüyoruz burada yeri geldiğinde, yani antrenman tesislerinde, stadında Türk bayrağı asılı olan bir kulüpten bahsediyoruz. Bakalım nasıl sonuçlanacak, göreceğiz tabii ki. 7. dakika 0-0'lık beraberlik var. Belirtelim. Peki şöyle bir hemen reklam arasına gitmeden önce bir kez daha kontrol etmek istiyorum. Volendam Willem maçı da başladı bu arada. 1-0 Willem öne geçti bile. Dakikalar şu anda 8'i gösterirken Volendam 0 Willem 1 sevgili dinleyiciler. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi bir reklam arası vereceğim. Reklamların hemen ardından yeniden karşınızda olacağım.
2: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem arsa hem ev, Arsa ve...
3: Reklam.
2: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Yeniden karşınızdayım. Uğur Böceği iddianın sunduğu uğurlu saatlerdesiniz sevgili dinleyiciler. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 17.40'ı da gösteriyor artık.

Ben bir hatırlatma yapmak isterim bu dakika itibariyle. Uğur Böceği iddia sevgili dinleyiciler YouTube kanalımızı da takip edebilirsiniz. Sevgili Burak Alaca ile birlikte orada haftanın 7 günü boyunca sizlere tüm karşılaşmaları, günün maçlarını değerlendiriyoruz. Şu anda da bu akşama dair tüm karşılaşmaları yorumladığımız videomuz YouTube'da. Uğur Böceği alt-tv. Uğur Böceği alt-tv buradan takip edebilirsiniz. Haftanın 7 günü dediğim gibi belki burada işte hafta sonları sizin karşınızda oluyorum Uğur Böceği iddia sponsorluğunda ama haftanın 7 günü de orada kuponları görme şansınız var. Bunun yanında yine Burak Alaca, Vedat Parlak ve Görkem Tezer'in kuponları da yine Uğur Böceği iddia bayiinde. Yapmanız gereken tek şey size vereceğim şimdi bir WhatsApp numarası var. Oraya yazmanız gerekiyor. Yani ben Uğur Böceği iddia bayi üzerinden oynamak ve Vedat Parlak, Görkem Tezer, Burak Alaca'nın kuponlarına ulaşmak istiyorum diyorsunuz. Bunu yapmanız yeterli. 0540 300 çift 097 0540 300 çift 097 buraya yazmanız yeterli olacak ve oradan mutlaka size müşteri hizmetlerindeki kişiler yardımcı olacaklardır. Nasıl yapacağınıza dair herhangi bir ücret ödemiyorsunuz zaten. Sadece kuponlarınızı iddia bayi olarak Uğur Böceği iddia üzerinden seçmeniz, yapmanız gerekiyor. Bu arada iddia.com'a üye olmak için de girdiğinizde size bayimi seç diye bir bölüm var. Oradan bayi seçmenizi istiyorlar. İşte o bayimi seç bölümünde siz de Uğur Böceği iddia bayini seçebilirsiniz. 30 çift 097'dir bayi kodu. Bayi kodu bölümüne yazarsanız 30 çift 097'yi oradan üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ve dediğim gibi hem birçok ayrıcalıktan faydalanmış olursunuz hem de bizim kuponlarımızı da bir şekilde size ulaştırıyorlar. Yani cep telefonunuza mesaj olarak kuponlarımız her gün geliyor. Kaç kupon yaparsak günde bazen 3 bazen 4 bazen 5 o değişebiliyor. Siz de kral oran farkıyla kuponlarınızı yapmak istiyorsanız işte bu söylediğim şekilde iddia.com'a üyelik yapmanız gerekiyor. Üyelik yaparken 30.097 bayi koduyla üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz diyelim ve artık devam edelim. Hull City'ye başarılar dilerim demiş. Kim demiş bakalım? Sevgili Yaşar. Teşekkür ederiz sevgili Yaşar. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Ben Ankara'dan Eşref. Şimdi Galatasaray'da başkanlık seçimi bitti. Galatasaray transfer için 10+4 kuralının değişmesini mi bekliyor yoksa her sezonki gibi lig başladı mı transfer yapacak? Bir de Jorge Jesus Türkiye'den iki takımdan teklif aldım dedi. Birisi Fenerbahçe, diğeri de büyük ihtimalle Beşiktaş. Gelecek olursa sizce hangisine gelir? Kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim tüm sorular için sevgili Eşref. Şimdi şöyle, aslında önce şunu söyleyelim. Galatasaray'da transfer harekatı ne zaman başlayacak? Soru bu anladığım kadarıyla. Mutlaka aslında planlamalar yapılıyordur. Ama benim tahminim Galatasaray'da zaten ayrılacak oyuncu sayısı da ciddi. Yani onlar da ayrılacak. Ona göre belki bir planlama yapılacak. Onu da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Icardi ile bir yeniden sözleşme imzalanması için bir çalışma var. Ama muhtemelen bu seçimden sonra daha da hızlanacaktır diye düşünüyorum ben. Bu bahsettiğiniz o çalışmalar. Dursun Özbek de biraz önce yaptığı konuşmada onu söyledi zaten. Yani bundan sonra şimdi çalışma zamanı dedi. Aslında bundan sonra da belki işte arada da bir Dünya Kupası var ya. O Dünya Kupası'nın da belki hani kalite olarak belki o Dünya Kupası'nda oynayacak kalite oyunculardan bahsediyoruz ya. O kaliteye ulaşacaksanız orayı da beklemeniz gerekiyor. Yani biraz zaman gerekiyor daha. Benim gördüğüm o. Diğer taraftan Jesus konusu. Jorge Jesus'la ilgili dün Hakan Safi'ye bu soru soruldu ve Hakan Safi görüşmediğini söylüyor. Daha doğrusu Hakan Safi'ye sorulmadı. Çok özür dilerim ama Hakan Safi tarafından bazı gelen bilgiler Jorge Jesus'la görüşmediği yönünde. Ama Hakan Safi'ye sorulan net sorular var, verdiği cevaplar da var. Zaten Hakan Safi özellikle isim açıklamak konusunu biraz daha sonra yapacağım diyor. Açıklayacağım ama daha biraz zamanı var diyor. Biraz da belki bir hafta sonra falan bu açıklamalar gelebilir. Yani hemen bayram sonrası da bayram öncesi de gelebilir bu açıklamalar diye düşünüyorum. O yüzden orada Paolo Maldini'den bahsetti. Maldini ile dostluğundan ve Türkiye'ye geleceğinden bahsetti. Teknik direktör ve oyuncularla da yine görüştüğünden bahsetti ama isim konusu söylenmedi.
Beşiktaş tarafında ben bugün

Beşiktaş'la ilgili bambaşka bir isim daha buldum, duydum. Thomas Reis ismi. Samsunspor'da çok başarılı işler yapmıştı biliyorsunuz. Thomas Reis sonra ayrılması da herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. İşte Thomas Reis isminin Beşiktaş için geçtiği söyleniyor. Bakalım. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ben bu arada eğer olursa, yani Thomas Reis ismi olursa, ben çok önemli bir iş yapacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ya bu çok değerli bir şey olur, tercih olur. Trabzonspor'u ve sezonun en iyi hocası Fatih Tekke'yi tebrik ederim. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Dün olmadı ama olur ileride diyor. Ne diyor? Hull City'ye başarılar. Yarın da şehir takımı Çorumspor'a başarılar dilerim demiş. Peki hala Uğur Böceği'ne üye olmayan var mı diye de sormuş. Ya ben tabii bunu sevgili Serdar Kantık burada söylüyorum. Ki evet işte siz belki biliyorsunuz ve bilince de size ya yine işte bildiğimiz şeyi söylüyor gibi geliyor olabilir ama bilmeyenler için söylüyorum ama çok sık tekrar etmemeye çalışıyorum artık bir rahatsızlık yaratmasın diye bunu da söyleyeyim. Abi Galatasaray'ın kronik sorunu her yaz lig başlarken transfer yapması demiş. Yani geçen sezon da Leroy Sané'yi daha sezon bitmeden transfer etmişti. Bir de öyle bakmak lazım değil mi? Yani bir şey, eleştiri varken bir taraftan da bu olumlu şeyi de söylemek lazım. Olumlu tarafını da söylemek lazım diye düşünüyorum. Değil mi? Evet, yani dediğim gibi ben özellikle Beşiktaş'la ilgili konuşuyordum ya, oraya tekrar döneyim. Ben Beşiktaş'ın mutlaka ve mutlaka bir kısa süre içerisinde bir teknik direktör açıklayacağını düşünüyorum. Çünkü Önder Özen geldi ama bir teknik direktör olacak ki ondan sonra gerekli yerlere transferler yapılabilsin. Orada da yine aldığım kulis bilgilerini paylaşayım sizlerle. Yani Önder Özen'in aslında bir oyun mantığının olacağı ve onu o mantığa göre bir teknik direktör seçeceği söyleniyor. Yani daha doğrusu Önder Özen'in değil. Yani Önder Özen diyor ki Beşiktaş'ın bir oyun anlayışı olsun ve biz bu anlayışa göre bir teknik direktör seçelim. Yıllardır söylediğim şey benim de. Yani böyle olursa çünkü siz yap boz gibi baştan takımlar yaratmak zorunda kalmazsınız. Yani her hoca geldiğinde hadi yeni baştan yeni takım kur durumu oluşmamış olur. Sizin bir oyun anlayışınız olur ve getirdiğiniz teknik direktörle birlikte ona uygun oyuncular transfer edersiniz oyun anlayışına. Ve o gitti yeni bir teknik direktör geldi diyelim. Orada da yine siz yeni gelecek teknik direktörü dediğim gibi o oyun anlayışına göre seçerseniz ya bu oyuncu bu formatta bu oyun anlayışında oynamaz gibi bir şey de cümleyi de bir daha duymamış oluruz değil mi? O yüzden ben bunu önemsiyorum. Bunun dışında işte Balkanlar ve gurbetçi futbolcuların onların oluşturduğu bir havuzdan faydalanacaklarını özellikle transfer sürecinde diyor. Önder Özen. Bu Balkanlar konusu çok fazla konuşuluyor. Evet, yani orada da aslında çok önemli bir potansiyel var. O potansiyeli değerlendirmek istiyor. Aslında birçok teknik adamdan da duymuştum ben bu sözleri geçtiğimiz aylar içerisinde. Ya yani Balkanlarla ilgili o bölgedeki işte futbolcularla ilgili de ciddi bir şey var. O potansiyelden faydalanma düşüncesi de var sevgili dinleyiciler. Bakalım. Yani tebrik edelim. Özellikle önce Önder Ezen'i tebrik ederim. Beşiktaş'ta bakalım ne kadar faydalı olacak. Bu düşünceler güzel düşünceler. O açıdan tebrik ediyorum. Peki, şöyle bakalım var mı yeni gelen bir mesaj? Yok. Tamam. O zaman şöyle yapalım biz de. Saat 18'de başlayacak maçlar var. İsterseniz onlarla bir başlayalım. Değil mi? Ondan sonra da yavaş yavaş devam ederiz diğer karşılaşmalarla. 18'de başlayacak maçlar için kısa bir zamanımız kaldı. Onu değerlendirelim istiyorum en azından ben de. Yani burada önemli olan sizlerin hali hazırda bu kuponları yapabilecek zamanınızın olması. Çünkü önümüzde bir 10 dakikalık bir süre var ve işte iddia.com üzerinden hemen girip yapabilirsiniz bu kuponları diye de düşünüyorum. Volendam karşısında Willem 2-0 yaptı skoru. Bu da ilginç. İlk maçı Volendam 2-1 kazanmıştı. İkinci maçta durum bu. Valla tebrik etmek lazım. Ama ilk maçta da benim beklentim buydu da o bir türlü o gerçekleşmemişti. Willem takımından. Şimdi deplasmanda yapıyorlar evlerinde yapamadıklarını. Bu da ilginç gerçekten. Evet, saat 18'de başlayacak maçlar demiştik. Hemen şöyle benim aslında kendi kuponlarımda da yer alan bazı maçlar var. 18 karşılaşmaları. Onlarla başlayalım isterim.

0: saat 18'de başlayacak mücadelelerden bakalım benim kuponumda hangileri varmış. Şu ana kadar da hiçbirini göremedim. İşin garip tarafı. Şöyle bir daha bakalım. Gerçekten yok. Yani ilginç bir şekilde bulamadım. Şurada var mıdır acaba? Orada da yok. 18'de demek ki benim maçım... Ha, 18.30'da varmış, tamam. Polonya'da Pogon Katowice maçı varmış. Evet, isterseniz hemen bu maçla başlayalım. Pogon Katowice mücadelesiyle saat 18.30'da başlayacak bu mücadele. Sonrasında devam ederiz diğer karşılaşmalarla. Evet, bugün 18.30'da başlayacak bu karşılaşma ve biraz böyle gollerin ön planda olacağı bir karşılaşma olma ihtimalini yüksek görüyorum açıkçası. Onu söyleyebilirim. Pogon geçen hafta Zagreb Lubin'e karşı galip gelmeyi başarmış ve kritik bir 3 puanı da hanesine yazdırmıştı. Katowice'ye baktığımızda onlar son 7 maçında mağlubiyet yüzü görmediler ve kazanmaya devam ediyorlar. Sezonun son haftasında da yine bence kazanabilecek potansiyeldeler. Tempolu bir oyun olabilir iki takım arasında. Beklentim bu yönde. Ve bu tempolu oyundan da bence goller çıkabilir. Son maçında Katowice 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı Jagiellonia karşısında. Onu da belirtelim. Bence dediğim gibi beklentim şu. Burada iki takımın da golleriyle maç 2.5 gol üste gider. İki takımın golleriyle bu maçın 2.5 gol üste gitmesini bekliyorum. Bunu bir kez daha paylaşmış olayım sizlerle. Saat 19 maçları var. 22'de İspanya'da çok maçımız var zaten. Oraya döneceğiz birazdan. Ondan önce bir reklam arası vermem lazım ama bir kupon gelmiş. Bunu bir değerlendirelim. Ondan sonra isterseniz reklam arasına gidelim. Hull City Middlesbrough ne diyor? Birinci yarı 0.5 üst. Yani bir gol olur diyor. Henüz gelmemiş. Bu alt ligler var ama ben onlarla ilgili çok bilgi sahibi değilim. Sevgili dinleyicimiz Çağlar'a bunu söyleyebilirim. Yani çok takip etmediğim ligler açıkçası. Ama bu Hull City Middlesbrough maçında bir gol beklentiniz var. Umarım başarılı olur o. Diğer alt lig karşılaşmalarında da ilerleyen belki günlerde. Çünkü artık majör ligler yavaş yavaş geride kalıyor, ayak bitiyor. Belki daha bu takip etmediğimiz karşılaşmaları da takip etmeye başlayacağız bu yaz sezonunda. Değil mi? Mecbur bu arada takip edeceğiz. Çünkü bir şekilde hali hazırda elimizdeki maç sayısı o kadar olacağı için. Evet, bir ara vermemiz gerekiyor şimdi. Aranın ardından devam edeceğiz. Saat başında geleceğim bu arada, onu söyleyeyim. Saat başı itibariyle yeniden karşınızda olacağım.
1: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
8: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
9: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
10: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi.
12: Yenilendi.
1: Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Happy Sigorta sunar.
13: Happy Sigorta.

0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

2 numaralı Iron Tempest bu koşuyla birlikte başlayacak yarış hayatına. Grey Storm, Erin Orjinli Tsai ilk yarışına çıkacak az sonra. 9 numaralı Lady Onat da kariyerindeki 4. starta çıkacak. Papa Clem, Queen's Dream Orjinli Tsai. Tyler'ın start gerisindeki hazırlıkları devam ediyor. Çiftçi Stella henüz yerini almadı. Lady Onat ve Iron Tempest da start gerisindeki gezintilerini sürdürüyor.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
2: Leyte Onat da starttaki yerini almak üzere.

Dey Donat içeride. Son safkan 2 numaralı Iron Tempest. 2 numaralı Iron Tempest'ı box'a girmek üzere

Son tay olarak 2 numaralı Iron Tempest hazırlanıyor. O da yerini alınca ikinci haftalı Ganyan başlayacak. İzmir'de Şirin Yeri Podrumu'nda. Iron Tempest hazırlıklara başladı.

2 numarada Iron Tempest'ın hazırlığı devam ediyor. Kulvara da oldukça yakın ancak yerini henüz almadı Iron Tempest.

0: start arka kapakları şimdi kapatıldı ve Iron Tempest da yerini aldı. Tyler Box için de start verildi ve 4. koşuyla birlikte 2. altılı Ganyan başladı. Çıkışta 5 boy geride kaldı. 5 numarada Çiftçi Stella, 10 numarada Maneki Neko da 2-3 boy kadar oyalandı. Yarışın liderliğini 11 numarada Power of Sisters aldı. 1,5 boy kadar fark yaptı. 6 numarada Footstep peşine takıldı bu sayın. 1,5 boy gerilerinde dışta 9 numaralı Lady Onat var. 2 boy kadar geride 8 numarada Kayemi 4. ilerliyor. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Vosko var. 2,5 boy kadar gerilerinde 12 numaralı Sense of Race sırasıyla saf kadınlar son 600 metreye girmek üzere. 11 numarada Power of Sisters yarış lideri, fark 1 boy kadar ikincilikte. Dışta 6 numaralı Footstep var. Yarım boy gerisinde içeride 9 numaralı Lady Onat. Dışlarında 4 numaralı Vosk, ortalarında 8 numaralı Kayemi sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son 400 metre lider girdi. 11 numarada Power of Sisters, fark 2 boy kadar. Dış kulvardan 4 numaralı Vosk'un, ortadan 6 numaralı Footstep'in, onların gerisinden 8 numaralı Kayemi'nin atakları var. İçeriden Lady Onat'la birlikte son 200 metre 11 numaralı Power of Sisters 2,5 boy farkla lider geldi. Geriden şimdi dışarıdan atağa kalktı. 9 numaralı Lady Onat'ın atakları var ikinciliğe. Kayemi Footstep geliyorlar. 8 numaralı Kayemi ikinciliğe sokuldu. Power of Sisters önde. Power of Sisters kazanıyor. 8 numaralı Kayemi ikinci. 9 numaralı Lady Onat üçüncü. 4 numaralı Vosko dördüncü. 7 numaralı Gülfem Altun da beşinci oldu. 11 numaralı Power of Sisters Hüseyin Şimşek'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
2: Radyospor. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Radyo Spor! Umran Oto
7: Ekspertiz. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin nokta.

0: Yeşilay.org Yeşilay.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. 18.11 saatler. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor Uğurlu Saatler. Oynanan maçlardan şöyle dakika skoru aktaralım hemen hızlıca. Hull City Middlesbrough maçının ilk 45 dakikasında artık son 5 dakikaya girilmek üzere 0-0'lık beraberlik var. Hollanda'da 40. dakika, Volendam 1, Willem 2. İskoçya'da final maçında, kupa finalinde 52. dakika Celtic 2-0 önde Dunfermline Athletic karşısında. Finlandiya'da dakikalar artık 51. Ilves Tamper 1, Gnistan 0, Sainioki 0, Oulu 1, Jaro 2, Mareham 0 ve Kupskupio 2, Lahti 1. Ukrayna Premier Lig'de dakika 7, Karpati Lviv, Zorya Luhansk maçı golsüz devam etmekte. İsveç'te Superettan'da Falkenbergs-Varnamo maçında gol olmadığını da söyleyelim. Hırvatistan'da 2 maç var, 54. dakikalar oynanıyor. Varazdin 2, Istra 0, Rijeka-Gorica maçında ise henüz gol olmadı. Ve Belarus'ta dakika 12, Torpedo 1-0 önde FC Minsk karşısında. Skorlar böyle. Yeni skor oluşunca sizlere aktarmaya devam edeceğimi belirtmek isterim. Ve sevgili dinleyiciler, biraz önce programın başında söylemiştim. Milli takımımız basına açık bir antrenman gerçekleştiriyor Dünya Kupası hazırlıklı sürecinde. Ve bu basına açık gerçekleşen antrenmanda Kerem Aktürkoğlu bir sakatlık yaşadı. Ve milli takım antrenmanında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu çalışmaya devam edemedi. Bu son dakika bilgisini paylaşalım. Oradaki muhabir arkadaşlarımızdan gelen anlık bilgi. Kerem Aktürkoğlu milli takım antrenmanında bir sakatlık yaşadı ve çalışmaya devam edemedi. Yani ne kadar durum nedir bilmiyorum şu an için. Sadece ilk gelen bilgi bu sevgili dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda belki ya da ilerleyen saatlerde bununla ilgili bir bilgi ulaşırsa yine sizlerle paylaşırız diyelim. İnşallah bir şey yoktur. İnşallah Dünya Kupası'nda olması için olmasının önünde bir engel olacak bir sakatlığı yoktur diyelim. Ya çok önemli bu hazırlık sürecinde, özellikle çok üzülürüz yani önemli oyuncularımız giderse, ki Kerem Aktürkoğlu önemli oyunculardan bir tanesi. İnşallah böylesi bir şeyle karşılaşmayız, sorunla karşılaşmayız diyelim ve devam edelim. Oynanacak maçlar var demiştik. Hemen hızlıca onlara geçeceğim ama bir daha hatırlatayım Radyo Spor WhatsApp hattımızı. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya göndereceğiniz mesajlarla siz de yayına ulaşabilir, düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Dedik ve hemen şöyle artık günün maçlarını konuşmaya devam edelim istiyorum. Şimdi akşamın maçlarına bakacağız ve akşam gerçekten özellikle La Liga'da çok fazla maç var. Tamamını konuşacağız. Bekleyen dinleyenlerimiz varsa onu söyleyelim. Bunun dışında yine tabii özellikle de benim dikkatimi çeken mesela İtalya var. İtalya'dan güzel karşılaşmalar var. Onlara bakacağız birazdan. İtalya'daki sanıyorum iki karşılaşma var İtalya'da. Evet, Lazio-Pisa var. Bir de Milan bugün oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yok, düzeltiyorum, Inter oynuyordu. Bologna-Inter var. Kupada Bayern Münih-Stuttgart var. Çok güzel bir karşılaşma. Real Madrid-Atletik Bilbao yine bu akşamın güzel maçlarından biri, ki söyledim zaten bütün İspanya'ya bir bakarız diye. Ve en son 18.30 sonrası 19'da başlayalım isterseniz. Şimdi 19'da bir tane Avrupa Şampiyonlar Ligi kadınlar mücadelesi var. Ben bu mücadeleyi önemsiyorum. Gollü bir karşılaşma olmasını bekliyorum. O nedenle de yine değerlendirmesini yapmak istedim. Yani bu iki takımın arasında oynadıkları maçlara baktığımızda sevgili dinleyiciler, çok fazla aslında gollerin çıktığını da görüyoruz iki takımın arasında oynanan karşılaşmalarda. Ama diğer taraftan şunu da söylemek lazım. Özellikle Barcelona çok önemli bir takım. Yani gerçekten kadın futbolu dendiğinde akla gelen ilk takımlardan birisi. Çok önemli bir kadın futbolu konusunda artık bir dominant da sağlayabilir.

almış gözüküyorlar açıkçası. Diğer tarafa baktığımızda Olympic Lyon, onlar da aslında gerçekten hiç fena işler yapmıyorlar. Öyle söylemek lazım. Ben çünkü son oynadıkları karşılaşmada da takip etmiştim. 8-0'lık bir galibiyetle sahadan ayrıldıklarını belirtmek isterim. Yani Nantes karşısında oynamışlardı son karşılaşmayı ve 8-0'lık bir galibiyet elde etmişlerdi. Burada gollü bir karşılaşma bekliyorum dediğim gibi. 2,5 gol üst olabilir. İlk yarı 1,5 gol üst olabilir. 3,5 gol üst tercihi yapılabilir. Yani bu tercihler denenebilir diyelim. Tekrar edelim. İlk yarı 1,5 gol üst, 3,5 gol üst ve 2,5 gol üst şeklinde değerlendirmeler yapılabilir burada. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'nun da şimdi sakatlık sonrası halini görebiliyorum. Üstüne basamıyor ayağını. Yani umarım dediğim gibi ciddi bir şey yoktur. Ama şu anda ayağının üzerine basamadığını söyleyelim. Özellikle dizinde sanıyorum bir sıkıntı var. Çünkü oraya bir bandaj uygulandı. Yani ümit ediyorum dediğim gibi ciddi bir şey yoktur. Çok az bir zaman kala Dünya Kupası'na böyle bir sıkıntı yaşayalım istemiyoruz. Bakalım yani eğer burada tabii Kerem Aktürkoğlu'nun herhangi bir sakatlığı, ciddi bir sakatlığı olmazsa o bilgiyi zaten hemen hızlıca alırız diye düşünüyorum. Ama MR sonrası bir karar çıkacaksa onun için herhalde biraz beklemek gerekir, yarını falan görmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, ilk karşılaşmamızı paylaşmıştık. Ben kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile Olympic Lyon arasındaki mücadelede gollü bir kapışma bekliyorum açıkçası. Bol gol bekliyorum, bunu söyleyebilirim. Gelelim İtalya'ya. Bologna-Inter mücadelesi var İtalya'da. Bu karşılaşmayla devam edelim sevgili dinleyiciler. Bologna Napoli deplasmanında kazandıktan sonra Atalanta'yı da deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Ama Konferans Ligi'ne katılmayı da elde edemediler, onu söyleyelim. Serie A ve İtalya Kupası'nı kazanan Inter, ki biliyorsunuz Lazio'yu mağlup etti en son ve kupayı da kazandı. Onlar da Verona ile berabere kalmışlardı. Aslında son maç ve bu son maç olması nedeniyle de bence iki takım da işte artık veda turları atıyor lige. Ama Inter için şöyle bir durum söz konusu. Inter yani alınabilecek tüm zaferleri aldığı için burada hala o zafer sarhoşluğunu yaşıyor gördüğüm kadarıyla. Bu nedenle de çok öyle aman aman bir şey beklemiyorum. Yani bir savunma beklemiyorum iki taraftan da ben. Bence açık bir futbol olur. Gollü bir karşılaşma olur. Burada karşılıklı gollerin kazandırabileceğini düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Bu iki takımın arasındaki mücadelede karşılıklı gol şeklinde bir düşüncem var. Paylaşmış olayım sizinle. 19'da yine Pro Lig'de Belçika'da bir mücadele var. Düşme yükselme mücadelesi. Dender-Lommel maçı. Yine Avrupa Ligi playoff'unda da maçlar var bugün Belçika'da. Onlara da bakacağız ilerleyen dakikalarda ama Dender-Lommel maçı çok ilginç bir maç. Çünkü ilk karşılaşmayı takip etmiştim ben. Ve o ilk karşılaşmada 3-2'lik Lommel üstünlüğü vardı. Lommel United City Group bünyesinde bir takım. Yani onlar gerçekten önemli bir yatırım yapıyorlar. Ve o yatırımın karşılığını da hem futbolcu olarak hem de işte başarı olarak alıyorlar. Gerçi daha önce Lommel United yükselmişti buraya. Lige, Pro Lig'e sonra düşmüştü. Şimdi yeniden gelmek istiyor Belçika Pro Lig'e, Jüpiter Lig'ine. İlk maçta 3-2 kazanmışlar dediğim gibi. Dender baktığımızda bu sezon birçok maçında aslında çok beklentilere karşılayamadığını söylemek lazım. Ama Lommel deplasmanında da 2 kez öne geçti Dender. Sonra 3-2 kaybetti. Bunu da hatırlatmak isterim. Lommel United şimdi burada bir avantajla geliyor. Dender mutlaka riskleri alacaktır. Aldığı riskler karşılığında Lommel United'ın da gol bulma ihtimalini yüksek görüyorum ben. Bence iki takımın da karşılıklı golleri yine burada da beklenebilir. Burada da yine karşılıklı gol var tercihini düşünüyorum. Paylaşmak istedim sizlerle de. Devam edelim hemen diğer karşılaşmamızda sevgili dinleyiciler. Bir başka mücadele yine... Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ile Lokomotiv Zagreb arasındaki mücadele.
bir Zagreb derbisi. Tabii geçmişe dayanan, mazisi olan bir derbi bu ama tabii Lokomotiv Zagreb artık eski günlerinden uzakta, onu söyleyelim. Ama Dinamo Zagreb de ligi domine etti. 85 puan topladı. En yakınında Hajduk Split var, 68 puanı var, öyle düşünün yani. Son 10 maçtır da, hatta tam olarak size söyleyeyim kaç maçtır kaybetmiyorlar. 18 maçtır tam kaybetmiyorlar. Bu süreçte sadece Rijeka ile berabere kaldılar. Onun dışında 17 maçtır kazanan bir Dinamo Zagreb var. Çok, gerçekten müthiş bir performans diyebiliriz. Lokomotiv Zagreb ise son 2 maçından beraberlikle ayrıldı sahadan. Bunu belirtmek lazım. Tabii Dinamo Zagreb çok burada bir derbi olmasından dolayı ciddi bir motivasyona sahip. Ve bu motivasyon da beraberinde muhtemelen Dinamo Zagreb galibiyetini getirecektir. Ama oran olarak ciddi düşük bir oran var. Bunu nasıl yükseltebiliriz? Ben burada yine hani diyorum ya, iki takımın geçmişten bugüne bir şeyi de var. Önemli bir rekabeti de söz konusu. Bu rekabetten kaynaklı olarak Lokomotiv Zagreb'in bir gol bulabileceğini düşünüyorum Dinamo Zagreb karşısında. Bir karşılıklı gol var denemesi burada yapılabilir diye de düşünüyorum. Hemen şöyle oynanan maçlara bir kez daha dönüp bakalım. İlk yarısı 0-0 tamamlandı. Hull City Middlesbrough mücadelesinin ilk 45 dakikası golsüz tamamlandı. Hollanda'da ilk yarı tamamlandı. Volendam 1, Willem 2. İlk maçı da Volendam 2-1 kazanmıştı. Yani şu anda maç ortada. İskoçya'da FA Cup finalinde 63. dakika Celtic 2, Dunfermline Athletic 0. Finlandiya'da dakikalar 61 oldu artık. Ve Ilves Tamper 1, Gnistan 0, Sainiyoki 0, Oğlu 1, Jaro 2, Mariham 0 ve Kupskupio 2, Lahti 1 şeklinde devam ediyor maçlar. Ukrayna'da dakika 18, Karpati Lviv ile Zorya Luhansk arasında golsüz beraberlik olduğunu görüyoruz. İsveç'te Superettan'da dakika 22, Falkenbergs Varnova maçında da henüz gol olmadı. Hırvatistan'da Varazdin Istra karşısında 2-0 önde dakika 62. Rijeka Gorica maçı ise golsüz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, skorlar böyle. Özellikle Finlandiya'da yani Ilves Tamper, Gnistan, Sainiyoki, Oulu maçlarından bir gol beklentimiz var. Bakalım gerçekleşecek mi? En az iki gol daha gerekiyor orada. Olması gerekiyor benim en azından değerlendirmelerim açısından. Bunu söyleyebilirim. Bakalım kimden gelmiş bu mesaj sevgili dinleyicimiz. Burak, sevgili Burak Damatoğlu diyor ki kuponuma bakar mısınız diyor. Bakalım tabii ki. Tabii ilk maçın hangi takımlar arasında oynandığını göremiyorum. Bir ve yok demişsiniz ve başarılı olmuş. İlk yarı bir ve yok. Anladım. Bu galiba Celtic maçıdır. Celtic'den Formula 1 Atletik bir ve yok demişsiniz. Başarılı olmuş. Volendam Vilen maçına da karşılıklı gol var demişsiniz ve bu iki maçlık kuponunuz da başarılı olmuş. Tebrik ediyorum sizi. Kral oranlarla iddia.com'da da kupon yapıyor sevgili Burak Damatoğlu. Dediğim gibi tekrar tebrik edelim kendisini. Varsa yeni maçlarınız, kuponlarınız, hani kazananı paylaşıyorsunuz ama henüz daha kazanmayan, oynadığınız ama başlamayan maçlar varsa onu da lütfen benimle paylaşın. Radyo Spor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz mesajınızı. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Buradan ulaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Evet, biz devam edelim gecenin maçlarını konuşmaya. Zaman olarak da tabii iyi değerlendirmek lazım. Çünkü birazdan artık son bölüme de gireceğiz. İspanya'yı oraya bırakmak istedim. Bayern Münih Stuttgart maçı var. Saat 20'de başlayacak bu karşılaşma. Bu karşılaşma Almanya Kupası mücadelesi. Almanya Kupası'nda tabii Bayern Münih inanılmaz bir sezon geçiriyor. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı Paris Saint-Germain mağlubiyeti dışında muazzam bir sezon geçirdiler gerçekten. Eminim sizler de benim gibi o süreci takip etmişsinizdir. Attıkları goller, gol sayısı ligdeki muazzamdı gerçekten. Şimdi tabii Stuttgart'ta oynuyorlar. Stuttgart da iyi takım, bunu söyleyelim. Ben Stuttgart'ı beğeniyorum. Tabii Bayern Münih'e karşı durabilirler mi? Çok zor. Bayern Münih'in ben kazanmasını beklerim ama Bayern Münih'in oyun anlayışından kaynaklı olarak ön alanda çok fazla bulunması savunmada bazen sorunlar yaratabiliyor onlara. Eğer erken almazlarsa skoru,
gol yeme ihtimalleri de oluşuyor.

Son Stuttgart'la oynadıkları maçı hatırlar mısınız bilmiyorum. 4-2 kazandı. Ve ilk golü Stuttgart atmıştı. 1-0 öne geçmişti 21'de. Sonra üst üste goller geldi ve 31, 33, 37'de ve zaten 3-1 olmuştu. Sonra Harry Kane 4'ü attı. Ardından da yine 4-2'ye gelmişti skor. Yani benim bahsettiğim gibi yine karşılıklı gollerle tamamlanmıştı. Ligdeki son karşılaşması bu iki takımın. Burada da ben yine Bayern Münih'in kazanmasını ve maçında karşılıklı gollerle tamamlanmasını bekliyorum. Yani böyle bir combo önerisinde bulunuyorum size. Maçı Bayern Münih kazanır ve karşılaşmada da karşılıklı maçta karşılıklı gollerle tamamlanır diyelim. Bu şekilde buradaki düşüncemi paylaşmış olayım sevgili dinleyiciler. Yeniden şöyle gelen mesajlara bakacağım. Bir mesaj daha göndermiş dinleyicilerimiz. Teşekkür ediyorum. Tamam, birazdan okumaya başlarız. Ve sıradaki karşılaşmamıza geçelim isterseniz. O sıradaki karşılaşmamızda işte gecenin İtalya Serie A maçlarından biri. 21.45'te Lazio Pisa mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Düşen Pisa, Pisa ligden düştü artık. Lazio ile karşılaşıyor. Aslında tabii Lazio üst üste Inter'e iki kez mağlup oldu biliyorsunuz. Önce ligde mağlup oldular, ardından da kupa finalinde mağlup oldular ve moraller bozuk onlarda. Geçtiğimiz haftada Roma'ya kaybetmişlerdi. Yani 3 maç üst üste gelen bu olumsuz sonuçlar onlar için ciddi bir moral bozukluğu getirdi. Diğer tarafta Pisa var. Onlar artık tamamen ligi bıraktılar. 8 maçtır kaybediyorlar. Ligden düştüler artık zaten. Bu yüzden de yani kaybetmeleri de onlar için çok büyük problem oluşturmuyor gördüğüm kadarıyla. Lazio'ya verilen oran dikkatimi çekti. Yani Lazio'nun oranı bence çok yeterli. Lazio Pisa karşısında bence kazanabilecek bu karşılaşmayı. Dediğim gibi Pisa zaten bırakmış sezonu. Moraller bozuk işte, taraftarına bir veda ederken belki güzel veda etmek isteyebilir Lazio takımı. Oran olarak da dediğim gibi ben yeterli gördüm. Ev sahibi yani maç sonucu bir şeklinde bir burada düşüncem var Lazio Pisa mücadelesinde. Ve Belçika'ya, Avrupa Ligi playoff'una gidelim sevgili dinleyiciler. Orada 3 maçımız var saat 21.45'te. İlk karşılaşma Löwen Genk mücadelesi. Bu karşılaşmayla başlayalım. Tabii Löwen için artık çok bir şey kalmadı. Hesap yapacak bir hesap kalmadı. Rahat futbol oynuyorlar çıktıkları karşılaşmalarda. Ama Genk tarafına baktığımızda orada geçtiğimiz son 2 haftada 2 beraberlik alarak bütün ipleri Standard Liège'in eline verdi Genk. Şimdi burada kazanıp Standard Liège'in en azından puan kaybetmesini bekleyecek. Yani beraberlik bile aslında Genk için ideal bir durum oluşturabilir. Çünkü burada genel averaja ya da ikili averaja bakılmıyor sevgili dinleyiciler. Normal sezonu daha üst sırada bitirdiği için Genk aynı puanda olduklarında otomatikman üstte yer alıyor. Yani bu grubu birinci bitirmiş olacak ve grubu birinci bitiren de Avrupa Ligi için bir mücadele oynama hakkını kazanacak. Yani final mücadelesi. Oradan geçen de zaten Avrupa Ligi'ne gidecek biliyorsunuz. O yüzden bence Genk kazanmaya daha yakın görünüyor. Ama Löwen evinde öyle ya da böyle bir gol bulabilir diye düşünüyorum. Şöyle evinde oynadığı maçlara baktım. Son maçta Antwerp'e 3 gol atan bir Löwen takımı var. Deplasmanda Genk'in performanslarına baktım. Çok beklentileri karşılayabilmiş gibi görünmüyor. Mesela burada La Loirie ile 5-5'lik bir maç var deplasmanda oynadığı. Onun dışında yine Antwerp'i 2-1, Westerlo'yu 2-1 yendiler. Charleroi'ye 2-0 yenildiler. Standard Liège'de 0-0 berabere kaldılar. Böyle bir süreçten geçtiler. Dediğim gibi karşılıklı gollerle bu maçın tamamlanmasını bekliyorum. Bence burada karşılıklı gol var. İdeal bir tercih olabilir. Bir başka mücadele Antwerp-Westerlo. İki hedefi olmayan takımın mücadelesi. Bence burada işte iki hedefi olmayan takım mücadelesinde goller öne çıkabilir. Yani Westerlo zaten atan yiyen de bir takım, onu söyleyelim. Antwerp de özellikle hani hedefi kalmadıktan sonra ayak uydurdu bu oyun şekline onlar da.
Ben de bu maçın golli geçmesini bekliyorum.

0: 4-2 kazanan Antwerp olmuştu. Ben burada da yine gollerin ön plana çıkmasını bekliyorum. Dediğim gibi 2.5 üst olabilir. Ya da dileyenler, biraz risk almayı sevenler için de 3.5 gol üst tercihi de yine değerlendirilebilir. Ve gelelim Standard Liège-Charleroi mücadelesine sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmada da biraz önce söyledim. Standard Liège kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkıyor. Yani kazanırsa grubu birinci tamamlayacaklar. Ve böylelikle onlar bir üst şampiyonluk grubundan gelen takımla bir final oynayıp oradan UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansını zorlayacaklar. Şimdi hal böyle olunca ben açıkçası burada Standard Liège'in evinde çok büyük bir hata yapmasını beklemiyorum. Ama yine de Charleroi'da ilginç bir takım sevgili dinleyiciler. Yani şöyle bakıyorum, son yani bu son karşılaşmada en azından bir gol atıp belki de zorluk çıkarmak isteyecektir Standard Liège diye düşünüyorum. En son oynanan karşılaşmanın da yine karşılıklı gollerle sonuçlandığını da hatırlatmak istiyorum. Ben Charleroi'nin deplasmanda gol bulabileceği düşüncesindeyim. Son 3 maçta olduğu gibi ve Standard Liège'in de yine gol atabileceği düşüncesindeyim. Birinci tercihim karşılıklı gol var. Burada kazanmaya ihtiyacı olan Standard Liège'in de yani kazanabileceği düşüncesindeyim. Şey olabilir, yani karşılıklı gol var ve maç sonucu bir gibi bir tercih de yapılabilir. Ama benim birinci tercihimin karşılıklı gol var olduğunu bu karşılaşmada söylemek isterim. Evet, İspanya ile devam edeceğiz dedik. Saat 22'de başlayacak mücadeleler var. Ama öncesinde sanıyorum 5. koşu İzmir'de başlamak üzereymiş. Peki biz bu koşuyu yayınlayalım. Ardından kaldığımız yerden devam edelim.
1: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

3 numarada band kızım da Starting Box'taki yerini almak üzere. Hazırlıkları neredeyse bitecek. Almadı yerini, geriye çıktı. Üç numaralı aman kızım Box'ın gerisindeki son tie.

Şimdi yaklaştı kulvarına adım adım ve artık o da yerini alıyor. Aman kızım da box içinde

0: Aman kızım. Liderlik bir numaralı rüzgar izinde. Yarım boy gerisinde ikincilikte. Şimdi üç numarada Aman kızım var. Bir buçuk boy kadar gerilerinde. İki numarada bir Eda. Üçüncülükte içeride dört numaralı Latife Sultan. Bir buçuk boy gerilerinde dokuz numarada. Elmas gözlüm yer alıyor. Onun da bir boy kadar gerisinde beş numarada. Aysera Hatun. İki buçuk boy geride altı numarada. Altın Esmer dışında on numarada. Berru Naz iki boy gerilerinde sekiz numarada. Efsanevi Tay sırasıyla Safkanlar son 600 metre ilerliyor. Yarış lideri bir numaralı rüzgar izi. Fark bir buçuk boy kadar. İkincilikte dört numarada. Latife Sultan var. Onun bir boy gerisinde içeride iki numarada bir Eda dışında 3 numaralı Aman kızım sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe lider çıktı 1 numaralı Rüzgar İzi. Son 400 metreye gelinirken dışarıdan 4 numaralı Latife Sultan atak yaptı. Orta kulvarda 2 numaralı bir Eda sırasıyla son 300 metreye girildi. 1 numaralı Rüzgar İzi yarışın lideri. 4 numaralı Latife Sultan'ın atakları var. Onların dışına da 2 numaralı bir Eda çıkıyor. Son 200 metreye gelirken farklar azalsa da yine de liderliğin Rüzgar İzi sürdürmeye çalışıyor. 4 numaralı Latife Sultan ve dışarıdan 2 numaralı bir Eda geldi. Şimdi en dış kulvardan gelen 2 numaralı bir Eda rakiplerinden liderliği aldı ve hızla fotoya doğru farkı açarak ilerlemeye başladı. 2 numaralı bir Eda çim pistteki yarışının ardından kum pistinde kazanmayı başardı. İkincilik için 4 numaralı Latife Sultan ve 1 numaralı Rüzgar İzi fotoyu beraber geçti. 6 numaralı Altın Esmer 4. 9 numaralı Elmas Gözlüm'de yarıştan düzeltiyorum değerli yarışseverler. 3 numaralı Beşincilik 8 numaralı Efsane Vitay'da yarıştan 5. olarak ayrıldı. Yarışı kazanan 2 numaralı bir Eda oldu. Bekir Mert Mırık'la potayı önde geçti.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
3: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
4: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
5: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
6: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller.
2: Reklam.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Radyo Spor.
10: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260.000 TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan

Start şimdi verildi ve 5. koşu başladı. Yarışın liderliğini iç kulvardan gelen 4 numaralı Latife Sultan almıştı. Onu yakaladı 1 numaralı Rüzgar İzi. Onlara dışarıdan yaptığı ataklarıyla katıldı 3 numaralı. Ama

0: Reklam.
1: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. 18.39 oldu saatler. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanan Uğurlu Saatler'desiniz sevgili dinleyiciler. Gecenin maçlarını konuşmaya devam ediyoruz. Oynanan maçlardan hemen dakika skor aktaralım hızlıca. Huy City Middlesbrough maçında 49. dakika golsüz beraberlik var. Hollanda'da 47. dakika Volendam 1, Willem 2. İskoçya'da FA Cup finalinde dakika 81 Celtic, Dunfermline Athletic karşısında 3-1 önde. Polonya'da maçlar başladı, 10 dakikada geride kaldı ve maçlarda 2 maçta sadece gol var. Krakow-Korona-Kielce maçı 1-1 devam ederken Gornik Zabze 1-0 önde Radomjak-Radom karşısında. Finlandiya'da dakikalar artık 80, Ilves 1, Gnistan 0, Sainioki 0, Oulu 1. Jaro 2, Mariham 0 ve Kupskupio 2, Lahti 1. Ukrayna'da 36. dakika Karpeti Lviv, Zorya Luhansk karşısında 1-0 önde. Şöyle hemen isterseniz bir de Süperettan'a bakalım. 42. dakika İsveç'te Falkenberg, Varnamo karşısında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi sevgili dinleyiciler. Karşılaşmalarda yeni skor oluştukça aktarırız. Hemen şöyle hızlıca isterseniz İspanya'ya bakmaya başlayalım. İspanya'da La Liga'da bugün saat 22'de başlayacak tüm karşılaşmalar sevgili dinleyiciler ve bu karşılaşmalarda özellikle birçok takımında hedefi var. Yani onu söyleyelim. Hedefi olan takımlar var. Onları da hemen aktaracağım sizlere. Şimdi ilk karşılaşmayla başlayalım isterseniz. Saat 22'de başlayacak olan Real Betis Levante mücadelesiyle başlıyoruz. Betis tabii iyi bir takım. Ben Betis'i beğeniyorum ama onlar için tabii burada çok bir hedef yok açıkçası. Ama diğer tarafta Levante için çok önemli bir karşılaşma. Real Betis tarafında Pellegrini ile 21 yıldan sonra alınan Şampiyonlar Ligi bileti var. Çok iyi bir sezon geçirdi Manuel Pellegrini Real Betis'te. Bunu söyleyebiliriz. Levante tarafında da muazzam bir aslında son bölüm var. Gerçekten ya biz artık düştü dediğimiz Levante son 3 ayda inanılmaz bir performans ortaya koydu. Ve böylelikle şu anda geldiği nokta Levante 1 puan alırsa ligde kalmayı garantiliyor. Belki Betis daha iyi bir takım, kaliteli bir takım dediğim gibi. Ama burada Levante buraya kadar getirmişken bence o 1 puanı alır ve ligde kalır diye düşünüyorum ben. En kötü 1 puanı alır yani. Ama burada hani Betis'in de gol bulma ihtimalini bir kenara yazalım. Şimdi en son Barcelona ile 3-1 mağlup olmuştu, golünü bulmuştu Betis. Elche'yi 2-1 yenerken golü buldu. Sociedad'la 2-2 berabere kaldı, golü buldu. Yani son 6 maçta gol atmadığı maç yok Betis'in. Levante'de de durum farksız aslında. Onlar da son 6 maçın 5'inde gol atmayı başardılar. O yüzden ideal bir karşılıklı gol var maçı gibi gözüküyor bana. Bence burada karşılıklı gol var tercihi kazandırabilir diye düşünüyorum. Gelelim Mallorca Oviedo mücadelesine. Tabi bu çok daha zorlu bir karşılaşma. Özellikle Mallorca açısından kazanmak zorunda oldukları bir karşılaşma bu. Onu söyleyelim. Yani Mallorca'da belki bundan 3-4 hafta önce konuşsaydık işler Mallorca'nın lehineydi. Ama şimdi Mallorca'nın aleyhine çok ciddi bir durum söz konusu. Mallorca 39 puanda ve ligde 19. sırada yer alıyor sevgili dinleyiciler. Oviedo ise ligden düştü artık. 29 puanı var ve onların düşmesi garanti oldu. Mallorca evinde kazanmak isteyecektir. Puanda 42'ye atmak isteyecektir. Ve işte Girona'nın kaybetmesi durumunda, Elche'nin kaybetmesi durumunda, ne bileyim Osasuna, Levante bir puan alırsa kurtarır kendini dediğim gibi. Bunları kovalayacak Mallorca. Ama önce kendisi kazanmak zorunda. Ben evinde oynayacağı bu karşılaşmayı kazanabileceğini düşünüyorum Mallorca'nın. Ama oran açısından çok değerli bir oran yok. O yüzden ben de evinde oynayan Mallorca eğer gol atmak zorundaysa bu golü atacak ismin Vedat Muriç olabileceğini düşünüyorum. O yüzden Vedat Muriç'in gol atarına verilen oranın da yeterli buldum. değerlendirebilirsiniz bence. Vedat Muriç gol atar. Güzel de bir tercih olur diyelim. Bir daha şöyle dönüp bakacağım gollere. Kimler ne yaptı? Yeni bir gol haberi var mı? Hull City Middlesbrough maçında gol yok. Hala hazırda onu söyleyelim. Finlandiya'da benim beklediğim goller gelmedi. Hala 1-0 olarak devam ediyor. Bunu da aktardıktan sonra şöyle bakalım. Var mı yeni bir haber? Yok. Peki geçelim. Devam edelim. Kaldığımız yerden neredeydik? Celta Vigo Sevilla maçıyla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Değil mi? Celta iyi takım zaten. Bunu işte benim Real Betis, Sociedad, Celta gibi hücumu önceleyen, gol atmayı planlayan takımlarla ilgili genelde zaten bir şeyim söz konusu, sempatim söz konusu. Bu maç biraz hedefsiz bir maç. Celta sezonu 6. sırada bitirmeyi garantiledi. Sevilla'nın da küme düşme ihtimali kalmadı. İki takım da çok rahat çıkacaklar bu karşılaşmaya. Tabii Celta daha iyi bir takım. Bana kalırsa bu sezon beklentilerin de üzerinde bir performans gösterdiler. Hatta dediğim gibi Giraldez yönetimin de sadece puan değil, oyun olarak da benim çok beğenimi kazanan bir takım oldu. Savunması sıkıntılı olan bir takım Sevilla bu arada, rakip takımdan bahsedersek. Rahat pozisyon verecektir Celta'ya diye düşünüyorum. Yani bence Celta'nın oyun anlayışı, Sevilla'nın savunmadaki sıkıntıları, bu ikisini bir arada düşündüğümde

Ben açıkçası burada hem 2,5 gol üst hem de karşılıklı gol var seçeneği deneyeceğim. Çünkü aslında oran olarak baktığımızda yüksek bir orandan bahsedebiliriz. Yani gerçekten ikisi bir arada yüksek bir oran ama dediğim gibi bu rahatlık bence. Çünkü son maçlarda belki bu iki takımın mücadelesinde az gollü maçlar olduğu için belki böyle bir tercih yapılmış olabilir ama dediğim gibi ben kesinlikle bu maçta goller olur diye düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem tabii. Siz nasıl değerlendirirsiniz bilmem. 2,5 üst ve karşılıklı gol var. Yüksek oranıyla denenebilir diye düşünüyorum. Ve devam edelim. Hetafe Osasuna mücadelesiyle sevgili dinleyiciler. Burada yine özellikle Osasuna açısından baktığımızda çok böyle herhangi bir sıkıntıları olmadığını söyleyelim. Bulundukları nokta düzeltiyorum özür dilerim. Hetafe açısından söylüyorum. Herhangi bir sıkıntıları yok. 48 puandalar ve onlar burada Konferans Ligi'ni kazanabilmek adına mücadele ediyorlar. Altta Vallecano ve Valencia'nın iki takımın da şeyi var. Onu takibi söz konusu Hetafe'yi. O yüzden Hetafe burada en az bir puan almak isteyecektir diye tahmin ediyorum. Son oynadıkları maçta Elche'ye mağlup olduklarını da hatırlatayım. Osasuna tarafına baktığımızda son 6 maçın 5'ini kaybeden Osasuna işte 42 puanla düşme potasının içerisinde. Yani potanın içerisinde değil de düşme mücadelesi veren takımların içerisinde. O yüzden onlar da kazanmak isteyecekler. En az bir puan alıp rahatlamak isteyecekler ki burada işte bu iki takımın mücadelesi de iki takımın da hedefi olduğu için biraz daha ben sanki bu karşılaşmada zor bir maç olacak ve ilk yarının golsüz bitebileceği düşüncesindeyim. O yüzden Hetafe Osasuna mücadelesinde ilk yarı sıfır şeklinde bir düşüncem var. Girona Elche mücadelesiyle devam edelim. Girona tabii tüm sezonu çok iyi geçirmedi ve bence ligde kalma anlamında da ciddi sıkıntıya sahipler şu anda. Onu söyleyelim. Ya bulundukları yer şu anda 40 puanla 18.lik. Ligin ikinci yarısında gerçekten çok kötü bir Girona vardı. Onu söylemem lazım. Elche tarafına baktığımızda bence 42 puanı var Elche'nin. Bence Elche burada çok iyi maçlar, çok güzel maçlar seyrettirdi bize. Yani ben düşmesini istemem Elche takımının. Önce onu söyleyeyim. Buradan en az bir puanla ayrılmalarını dilerim. Bence çok daha iyi takım Elche gerçekten. Diğer taraftan dediğim gibi Girona'nın bu kadar kazanmak zorunda oluşu bence Girona açık verecektir. Bu kadar kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşmada Elche de bunu değerlendirebilecek bir takım bence. Ve Girona kendi evinde gol bulur. Elche karşılık verir gibi bir düşüncem var. Benim kafamdaki senaryo bu. Karşılıklı gollerle yine bu maçın tamamlanmasını beklerim. Devam edelim Valencia-Barcelona mücadelesiyle. Ya iki takım içinde tabii Barcelona artık şampiyon onu söyleyelim ve Valencia 3 hafta öncesine kadar düşme hattındayken üst üste gelen sonuçlarla Konferans Ligi ihtimali bile var artık öyle söyleyelim. Yani şöyle bakıyorum 9. sıradalar 46 puanları var. Hetafe'nin Vallecano'nun puan kaybı durumunda onlar oraya gelebilirler. Ama dediğim gibi ya yani Valencia bu kadar kötü giderken evet çok iyi bir çıkış yakaladılar ama tabii zaten burada bir dedik ya daha önce de yani düşme potasıyla Avrupa'ya gitme arasında sadece 5 puanlık 6 puanlık farklar var. İlginç. Ben Real Sociedad Valencia maçını izlemiştim. 4-3 kazanmıştı Valencia. Muazzam bir maçtı gerçekten. Barcelona'da en son Real Betis'i 3-1 mağlup etti. Bence her iki takım da gol atar bu karşılaşmada. Ve maçta 2,5 gol üste gider. Beklentim bu şekilde. Real Madrid Atletik Bilbao'ya bakalım. İki takım da bu sezon hayal kırıklığı yaratmış durumda. Yani Real Madrid zaten konuşuyoruz. Hep ama Atletik Bilbao'da o beklenenleri karşılayamadı. Geçtiğimiz sezonla göre çok çok daha kötü bir performans var ortada. Bunu söyleyelim. Bence Valverde'nin de bu arada son maçı olacak bu. Ayrılacak Atletik Bilbao'da. Onu da ekleyelim. Bence burada yine iki takımın da golleri ideal bir seçim olabilir. Real Madrid'in gol bulmasını bekliyorum evinde. Bence Atletik Bilbao'da Real Madrid'in bu savunma sıkıntılarından faydalanabilecek güce sahip. Karşılıklı gollerle bu karşılaşmanın tamamlanmasını bekliyorum. Alaves Vallecano mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmada yine düşme potasında herhangi bir sıkıntısı olmayan Alaves'in
Konferans Ligi hedefi olan

0: Vallecano ile mücadelesi. Burada Vallecano ile ilgili şunu söyleyelim. Biliyorsunuz hafta içinde Vallecano Avrupa mücadelesi oynayacak. Bu nedenle burada rotasyon da yapılabilir. Ama ben yine de o Konferans Ligi sırasını almak isteyebileceklerini düşünüyorum. Bunun için de bence kazanabilecek bir oyunu oynayacaklardır. Alaves tarafına baktığımızda dediğim gibi onların bence artık düşmek gibi bir şeyi kalmadı, problemi kalmadı. Düşmeyeceklerdir. Burada Alaves'in en az bir puan alması gerekir. Yani daha rahat olabilmek için. Ama ben burada yine karşılıklı gollerin kazandırabileceği düşüncesindeyim. Çünkü dedim ya Vallecano da kazanmak isteyecektir Konferans Ligi için. Ben karşılıklı goller birinci tercihim ama güzel orandan Vallecano galibiyeti de denenebilir. Yani bence daha iyi takım Vallecano Alaves'e göre. Ve Espanyol Sociedad mücadelesiyle İspanya Ligi'ni de bitirelim. Yine güzel bir gol maçı. Sociedad beğendiğim takımlardan, hep söylüyorum zaten. Çok güzel bir oyun anlayışları var. Ligin ilk yarısını 5. kapattılar. İkinci yarıda aslında uzun bir süre İspanyol puan alamadı biliyorsunuz. Hatta dedik ki bu İspanyol düşmeye doğru gidiyor dedik. Ama son haftaya ligde kalarak geldiler. Bence hak ediyorlardı bu arada. İlk yarıda muazzam performansları vardır. Real Sociedad tabii kupayı kazandıktan sonra ligi tamamen boşladılar. Oynadıkları son maçlara bakalım hemen size. Öyle de daha net bilgiyi vereyim. Valencia'ya 4-3 mağlup oldular. Girona ile 1-1. Betis ile 2-2 berabere kaldılar. Vallecano ile 3-3 berabere kaldılar. Sevilla ve Hetafe'ye de yenildiler. Yani kupayı aldıktan sonra artık yeter dediler. Biz bundan sonra buradan devam ederiz. Hedefleri kalmadı. Yani iki takım arasındaki bu mücadele bence karşılıklı gollerle tamamlanır. Yine son karşılaşmaya hedefi olmayan iki takım geliyorlar. Ve ben karşılıklı gollerle bu karşılaşmanın tamamlanmasını bekliyorum. Beklentim bu yönde. İşte tüm karşılaşmalardan sizlere düşüncelerimi aktardım bu gece oynanacak karşılaşmalardan. Şöyle hemen skorlara bakalım veda etmeden önce. Hull City Middlesbrough maçı 62 dakika geride kaldı. Golsüz devam ediyor. Volendam 1, Willem 2. Polonya'da Witzew Łódź 1, Piast Gliwice 0. Krakowia Krakow 1, Korona Kielce 1 ve Górnik Zabrze 2, Radomiak Radom 0. Diğer maçlarda ise gol olmadı. Finlandiya'da artık 90 artılar oynanıyor. Ilves Tamper 2, Gnistan 0, Sainioki 2, Oulu 1, Jaro 3, Mariham 0 ve Kupskupio 2, Lahti 1 şeklinde devam ediyor. Maçlar 90 artılar dediğim gibi. Ukrayna'da ilk yarı tamamlandı. Karpatiliv 1-0 önde kapattı ilk yarıyı Zorya Luhansk karşısında. İsveç'te Superettan'da ilk yarı skoru Falkenberg 2, Varnamo 0. Ve böylelikle son olarak da Belarus'a bakalım. Torpedo 2, Minsk 0 ilk yarı skorudur sevgili dinleyiciler. Skorlar da böyle. Evet, programın sonunda bir kez daha hatırlatalım sizlere. Sevgili dinleyiciler, Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor programımız Uğurlu Saatler. Burada Uğur Böceği iddianın cepte kupon uygulaması var. Nedir cepte kupon? Sizler, benim yani Vedat Parlan, Görkem Tezer, radyo spor programcısı, yine sevgili Burak Alacar, radyo spor programcısı. Bu isimlerin kuponlarını cep telefonlarınıza gönderiyor Uğur Böceği iddia. Bunun tabii herhangi bir şeyi yok, ücreti yok. Burada yapmanız gereken tek şey Uğur Böceği iddia bayinin 30.0.97 bayi kodu. İddia.com'a üye olurken bu bayi kodu üzerinden, Uğur Böceği iddia üzerinden üye olmanız yeterli. Sonrasında 0540-300-0097, 0540-300-0097 Uğur Böceği iddianın kurumsal müşteri hizmetleri WhatsApp hattıdır. Buraya gönderirseniz eğer ben üye oldum diye, kuponlar size her gün cep telefonunuza gelecek. Günün belki de büyük bir bölümünde maçlara dair kuponları yapıyoruz. Siz de ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Son olarak hatırlatmam, Uğur Böceği YouTube kanalı. Sevgili Burak Alaca ile birlikte YouTube'da sizlere haftanın 7 günü günün maçlarını yorumluyoruz. Uğur Böceği Alt-Tire TV. Uğur Böceği Alt-Tire TV YouTube kanalından bizi takip edebileceğinizi, abone olabileceğinizi de hatırlatalım. Herkese güzel bir akşam dilerim. Birazdan sevgili Caner Aydaş sizlerle birlikte olacak. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
6: Sporda eğlendiğin ilk adres Milyoner.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
8: Hem arsa hem ev, Arsa ve.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor,
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
1: 0538 052 1487 Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Sarkıp ikincilikten yer kaptı. Dördüncülükte kaldı. Can Efe beşincilikte iki boy geride. Beş numarada Junior Başkan var. Onun hemen dışında da bir numarada Flexman bekliyor son sırada. Bin startından çıkıldı. Yarışa liderlik yapmayı sürdürüyor. Altı numaralı Selisan. Onu ikincilikte. Üç numaralı Elon Wolf takip ediyor. İki numarada Born to Run ve bir numaralı Flexman da önlerdiler ki Flexman çabukluk yaptı. Öne erken sarktı. Dört boy kadar geride. Dört numaralı Can Efe ve onun dışında da Junior Başkan var. Safkanlar son 600 metreye girdi. 6 numaralı Selisan tempoyu buralarda artır.

0: farkı 4 boya kadar çıkardı ve ilk 800'ü 47 tempoyla geçerek düzlüğe önde çıkmayı başardı. Bir numaralı Flaxman da ikinciliğe sokuldu. Düzlükte bakalım netice nasıl olacak? Selisan rakiplerine direniyor. Fark 2 boy kadar. Bir numaralı Flaxman ikincilikte. İçerilerden 4 numaralı Can Efe'nin, gerilerden 2 numaralı Born Turan'ın çabaları var. 200 metre kaldı yarışın tamamlanmasına. Selisan lider. Ortaya geldi bir numaralı Flaxman, içeriden de 4 numaralı Can Efe'nin atakları var. 6 numaralı Selisan rakiplerinde Flaxman geliyor. Selisan önde. Müthiş bir taktik ve koşuyla Selisan kazanıyor. Flaxman ikinci, Can Efe üçüncü, Born Turan dördüncü, Junior Başkan da yarıştan beşinci olarak ayrıldı. 6 numaralı Selisan, Muhammed Mirbilgin'le David Franco koşusunu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta sonu temenni ediyorum. Umarım iyisinizdir. 2 günlük bir aradan sonra dün biliyorsunuz basketbolda Final Four maçları vardı. Maalesef temsilcimiz Fenerbahçe Olympiakos'a kaybetti ve yani elendi. Çok da üzüldüm yani. Ben de maçı bir taraftan takip ettim eşimle beraber. Sonrasında Real Madrid Valencia maçı vardı. Gerçekten muhteşem bir mücadeleydi. NBA kıvamında bir maçtı ve Real Madrid tecrübesini konuşturdu. Biliyorsunuz Euroleague'in en fazla kazanan takımı. Her yerde maalesef bir Real Madrid mağduriyeti yaşıyoruz hayatımızda. Dün de kazanıp finale çıktılar. Final yarın oynanacak ve yine Radyo Spor'dan nakden yayınlanacak. Ben de burada olacağım. Maç önü ve maç sonunu yine sizlere aktarıyor olacağız. Çok içimden gelmese de. Evet, Başaran İddia sponsorluğunda hazırlanıyor. Bu program birazdan Başaran İddia ile alakalı sizlere detaylı bilgi vereceğim. Ama önce kıymetli bir konuğum var. Onu takdim edeyim. Kendisini geçen sene herhalde kaybettik en son. Bir senedir kayıptı ve en sonunda stüdyoya gelmeye kabul etti. Sevgili Alper Gün, futbol analisti bizimle birlikte. Bundan sonra da yazın inşallah bir aksilik olmazsa haftada bir gün bizlerle birlikte olacak. Alper hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyidir, siz
0: de. Özledin mi mikrofonu?
1: Evet, evet.
0: Peki. Vallahi hoş geldin. Benim için de sürpriz oldu. Güzel de oldu uzun zaman sonra seni görmek. Neredeyse bir yıl falan oldu değil mi?
1: Olmuştur.
0: Evet, bir yıldır. Hem mikrofonları özledin hem Sarıyer yokuşunu, Hacı Osman evet, yokuşunu özledin. Evet. Nasıl keyifler?
1: İyi diyelim, iyi olsun.
0: Lojistikte hayat hızlı, aksiyon, devam.
1: Gayet okey, evet.
0: Evet, kendisi benim meslektaşım aynı zamanda. Tabii ben geçmişte yaptım artık bu mesleği, daha yapmıyorum artık. Artık yapanları tanıyorum ve saygı duyuyorum. Her şirkette mutlaka bir tanıdık var biliyorsun. Evet. İşte bir şey lazım olduğu zaman hala bu arada... Ne zaman ben ayrıldım? 2022'de ayrıldım.
1: Camia küçük diyebiliriz herkes.
0: Ya bazen mesela bir şey lazım oluyor. Atıyorum ya, örnek veriyorum, bir tane büyük şirketin genel müdürü arıyor. Diyor ki ya abi, bir tane kargoda bir şeyimiz var. Yardımcı olur musun? Diyorum ki işte, örnek veriyorum, Alper Bey diyorum ya, ben ayrılalı 4 sene oldu ama sizin için hadi arıyorum sağa solda, ya bir tane paket var. Yardımcı

0: olur musunuz vesaire. İşte X kargo, şimdi söylemeyeyim ama büyük kargolardan bahsediyorum. İşte
1: Evet.
0: sizin gibi de
1: Evet.
0: olabilir. Ondan sonra işte çözülüyor mesela. Bir bakıyorum mesaj atıyor abi, çok sağ ol ya, teşekkür. Hala diyor sözün geçiyor. Camiada güzel oluyor. Nasıl keyifler? Futbolla aran nasıl? Hala devam mı analistliğe?
1: Tabii. Özellikle Avrupa kulüpleri tarafında bu aralar hizmet veriyorum diyebilirim.
0: Öyle mi?
1: İsviçre'de
0: Oo.
1: Zürih, Polonya'da Vista Krakow gibi büyük kulüpler. Onun haricinde Azerbaycan tarafında Neftçi Bakü başta olmak üzere
0: Benim memleketim bu arada
1: tabii
0: Azerbaycan,
1: çeşitli
0: ülkem
1: kulüplere
0: yani.
1: destek vermeye çalışıyoruz bu şekilde.
0: Süper, geliştirmişsin bayağı, ilerletmişsin. Çok da mutlu oldum bu arada.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki Polonya'da nasıl anlaşıyorsun? İngilizce herhalde.
1: Tabii, İngilizce.
0: Değil mi? Onların dilleri
1: Direkt
0: de.
1: futbol direktörüyle zaten
0: Aa, süper.
1: konuşuyoruz.
0: İsviçre'de Zürih mi dedin?
1: Evet,
0: Bu sene.
1: Zürih. Biraz can sıktılar, evet.
0: Evet, Alper aslında oyuncu öneriyor. Yani aslında genç oyuncuları, yani bir menajer değil kendisi, yanlış anlaşılmasın, bir
1: Tabii.
0: futbol analisti. Futbolcuların takımlara faydalı olup olmadığını sen biraz da anlatırsan daha iyi olur. Ben niye anlatıyorum anlamadım, sen anlat daha iyi.
1: Yani şöyle tabii genel olarak
0: Tam olarak
1: bakıldığı
0: ne mesela,
1: zaman
0: iş tanımı?
1: ya her takımın sezon başında, ortasında hatta sonunda çeşitli kadro planlamaları oluyor. Genç oyuncu, orta yaşlı oyuncu, yaşlı oyuncu olmak üzere 3 temel kategoride ve tabii star oyuncu, potansiyelli oyuncu gibi. Buralardaki isteklere aslında izlediğim maçlar ve oyuncular tarafında yardımcı olmaya çalışıyorum. Özellikle Güney Amerika tarafına bu aralar epey bir yöneldim. Gerçekten çok ciddi asetler var, değerler var. Kumaş çok iyi olan oyuncular var. Buralarda yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani tabii hani kulüplerin burada takdir edersiniz ki her birinin bütçesi farklı, amacı farklı. Bazısı direkt genç oyunculardan kurulu bir iskelet istiyor. Kimi direkt yarışmacı bir kadro istiyor. Onlara yönelik de tabii cevaplar iletmeye çalışıyoruz kendilerine.
0: Peki nasıl takip ediyor? Mesela Güney Amerika ligleri genelde geç saatte oluyor. Bir ekibim var yoksa kendin mi takip ediyorsun lan? Nasıl yapıyorsun? Ya
1: Kendi
0: merak
1: takip
0: ettiğimden soruyorum.
1: ettiğim çeşitli takımlar var. Altyapıları çok sağlam olan. Arjantin tarafında, Brezilya tarafında özellikle. Bu aralar bir Şili Ligi'ne de
0: Sana da
1: sardım
0: maç açtım bak
1: açıkçası.
0: bu arada.
1: Evet.
0: İngiltere'den genç oyuncuları izlersin diye. Evet.
1: Yani dolayısıyla buranın çeşitli kulüplerinde, Güney Amerika'nın çeşitli kulüplerinde gerçekten harika akademiler var. Ve o yaş gruplarından itibaren oyuncuları takip ettiğinizde açıkçası oyuncuların nerelere kadar çıkabileceğini tahmin
0: Evet.
1: edebiliyorsunuz. Özellikle Beşiktaş'ın zamanında bir üçlü yapılanması vardı biliyorsunuz, Graf öncesi. Orada önerdiğim bir sol bek vardı, Julio Soler diye. O mesela Bournemouth'a gitti. Şu an 15 milyon sterlin değeri var. Önerdiğim zamanlar 100 bin euro gibi bir bonservis bedeli vardı oyuncunun yani öyle söyleyeyim.
0: Bedavadan biraz fazla gibi.
1: Tabii. Yani temelde bakıldığında bu yaşta oyuncuları yakalamak önemli.
0: Peki sen
1: Çünkü
0: neye bakıyorsun mesela? Diyelim ki incelerken, örnek veriyorum. Şu anda Hull City Middlesbrough maçını bu arada izliyoruz.
1: evet.
0: Ya mesela burada bir oyuncu gördün, bu oyuncuyu da birkaç maç izledin ya da 5 maç izledin. Mesela
1: Ya bir oyuncu hakkında yorum yapabilmek için
0: en az
1: şahsi
0: kaç maç
1: kanaatim en
0: izlemek
1: az
0: lazım?
1: 5 maç izlemek
0: İzlemek
1: gerekiyor.
0: lazım, değil mi?
1: Çünkü bazen zorlu rakiplere karşı oynuyor, bazen zorlu hava şartlarına karşı oynuyor. Bazen kolay rakiplere karşı nasıl reaksiyon gösterdiği önemli
0: İçeride
1: oyuncuların.
0: dışarıda farklı
1: Tabii
0: oynuyor, değil mi?
1: iç saha dış saha performansları farklı olabiliyor oyuncuların. Gününde olabiliyor, gününde olmayabiliyor. Dolayısıyla bir ay en az izlemek gerekir oyuncuları temelde. Pozisyon pozisyonda dikkat ettiğim çeşitli hususlar var. Özellikle mesela stoper tarafında alan savunan oyuncular, adam değil alan savunan oyuncular benim beğendiğim oyuncular oluyor. Bek tarafında biraz daha atletik, biraz daha ofansif katkı veren bekler bir ayrı tercih sebebi. Veya oyun kurulumunda içe kat eden Cancelo vesaire gibi oyuncu profilleri önemli olabiliyor. Onun haricinde forvet tarafında, 9 numara tarafında sırtı dönük oyuncu profili var. Halk arasında bilinen bir pivot tabiri var. Onun haricinde Yahovic tarzı yıpratan oyuncu profilleri var. Yani profil aslında değişiyor mevki tarafında. Yani kanat oyuncusu tarafında da birebir oynayabilen, çizgiye basan, içe kat eden, Babel gibi içeriye çekip şut atan profiller var, çeşitli profiller var. Yani burada aslında
0: koşu
1: biraz
0: mesafeleri de önemli değil mi?
1: Tabii koşu mesafeleri önemli. Fiziksel
0: nerede ne zaman koştuğu da sprintli koşulları vesaire evet. Kısa mesafe ya da yerler
1: şiddetli
0: bunlar
1: koşu
0: kadar.
1: Dediğimiz
0: şiddetli
1: kavram. Yani ne kadar ne zaman başvuruyor, doğru başvuruyor mu?
0: Ki bu da dayanıklılığı belki beraber.
1: Tabii tabii. Hem dayanıklılığı göz önünde bulunması
0: yardımcı
1: gerekiyor.
0: Arıyorsan bak doğru sorularla.
1: Hem de söz gelimi Beşiktaş'ın genç oyuncularından söz gelimi Rıdvan'ın çok yaptığı bir hata. Forward lean running denilen bir koşu tipi var. Onu mesela çok fazla yapan oyuncular genç yaş grubunda benim pek ilgilendiğim oyuncu grubu olmuyor. Çünkü
0: ne
1: sakatlar çok
0: o?
1: Açık oluyor. Kas grubunu çok yoruyor o yaş gruplarındaki oyuncular bu şekilde koşu tercih ettiği zaman.
0: Bu nasıl bir koşu mesela?
1: Yani kaba tabirle şöyle vücut dengesini çok ön tarafa, çok ön hatlara atan oyuncular. Ağırlık merkezi tarafını hani sabit değil öne doğru atan, hızını arttırmaya çalışan bu şekilde.
0: Kiridvan çok yapıyor bunu.
1: Kiridvan bunu çok yaptığı için maalesef.
0: Şimdi gözümün önüne geldi. Evet.
1: Yani kaba tabirle bu şekilde evet. Anlatabilirim. Bu da tabii çok fazla kas sakatlığına yol açıyor doğal olarak. Çünkü dengesiz bir koşu yapıyorsunuz. Sürekli ve şiddetli yapıyorsunuz bunu 90 dakika boyunca. Tabii bu size maç esnasında avantaj sağlıyor ama uzun vadede yıpranmanıza sebebiyet veriyor. Ya tabii bu arada oyuncu gelişimi tarafında da oyunculara bu geri dönüşleri sağlamak da çok önemli. Yani Rıdvan'a söz gelimi zamanında bir antrenörü deseydi hani yani Rıdvan sen bunları çok fazla yapıyorsun ama bu sana ileride şöyle şöyle problemler yaratabilir gibi hani geri dönüşler sağlasaydı oyuncuya belki de kariyerinde bu kadar fazla sakatlık olmazdı Rıdvan'ın.
0: Doğru.
1: Yani dolayısıyla ama hani bu çerçevede değerlendirdiğim oyuncular benim önemli. Özellikle atletizm tarafında senin de bahsettiğin üzere şiddetli koşu olsun, koşu şekli olsun, dayanıklılık olsun bu parametreler zaten günümüz futbolunda çok önemli parametreler. Bunlara dikkat ediyorum ve her şeyden önce tabii ki ihtiyaç. Yani bir takımın bazen bir iç forvete ihtiyacı oluyor kanatta. Bir pivot kanada ihtiyacı oluyor Larin gibi mesela. Bazen de direkt birebir oynayan, çizgiye basan adam geçen bir kanada ihtiyacı oluyor. Farklı profilleri değerlendiriyoruz. Yani her profil her şeyi karşılamıyor futbolda. Bu çok önemli bir konu.
0: Doğru.
1: Yani bazen oyuncular çok şiddetli bir şekilde eleştirilir ya. İşte yani bu oyuncu şunu yapamıyor, bunu yapamıyor. Ama niye yapamıyor? Yani söz gelimi Abraham tamamlayıcı bir forvet Beşiktaş'ta. Yani 4-2-3-1'in tek 9 numarası olmaz. Eğer onu bu şekilde transfer ederseniz bu oyuncudan çok fazla verim alamazsınız.
0: Ki alamadı.
1: Gibi. Ki alamadı Beşiktaş. Ama söz gelimi Icardi böyle bir oyuncu değil. Yani 4-2-3-1'in yalnız 9'unu çok iyi oynayan bir oyuncu. Ceza sahası içerisinde İngilizlerin tabiriyle Fox in the Box derler ya. Tilki oyuncusu.
0: Evet evet.
1: Çok skorer bir oyuncu. Ceza sahasında buluşturduğunuz zaman. Hani bu profiller tarafında teknik direktörlerin istediği, işte teknik patronların istediği yönde oyuncular öneriyorum diyebilirim özetle.
0: Valla bayağı özetledin. Güzel de oldu. Güzel bir özet oldu. Birazdan yine detaylarını zaten daha da detaylar olursa öğreniriz. Bu arada Alper Gün'e sorularınız varsa 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattına yine Alper'e de özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Evet, Hull City Middlesbrough maçını izliyoruz. 84. dakika. Az önce iki takım da birer gol kaçırdı. Herhalde uzatmalara gidecek gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Hani bir Türk bayrağını dalgalandıran bir Hull City gelirse iyi olur. Middlesbrough'u severim ama yani şu anda iş insanı Acun Ilıcalı'nın takımın çıkması tabii hani sonuçta çok ciddi bir maddi gelir elde edecekler ama
1: tabii
0: orada
1: ki
0: değilim ben. Hani o stadın girişinde Türk bayrağı var vesaire. Belki birçok oyuncumuz için, Türk futbolcu için önemli bir yer olabilir. Özellikle milli takım görmüş oyuncular için önemli bir yer olabilir.
1: Evet.
0: Onların çıkması bakalım. Bekleyip göreceğiz. Peki birazdan başka şeyler de konuşacağız ama izninle sponsorumuzdan biraz bahsedeyim. Evet sevgili dinleyiciler, Başaran İddia sponsorluğunda hazırlanıyor. Başaran İddia, İddia.com'u indirdikten sonra üyeliğin son aşamasında 300-314 kodunu yazdığınız zaman Başaran İddia'ya üye olmuş oluyorsunuz. Sonrasında Başaran İddia'ya Instagram adresinden mesaj gönderebilirsiniz. Size üye oldum. Sizin VIP hattınıza nasıl gelebilirim diye ya da sizin ayrıcalıklarınızdan nasıl yararlanabilirim diye sizlere yardımcı olacaklar. Veya Instagram'ınız yoktur diyelim ki bu defa Başaran İddia kurumsal WhatsApp hattına yazabilirsiniz. 0531-618-1631 Türkiye'nin iddialı fenomenleri sadece Başaran İddia'da James Gist, Rainman, Analiz Bankocu ve Caydaş 1978 ayrıca yine birbirinden değerli yazarları da bünyesinde bulunduruyor. Yakın bir zamanda Başaran uygulaması da aktif olacak çok yakın bir zamanda ve oradan da yine kuponlarımızı sizler için hazırladığımız tercihleri görebilirsiniz. İddia etmiyorum, öyle olduğunu biliyorum. Türkiye'nin en başarılı bahis fenomenleri sadece başaran iddiada değilim. Eğer siz de iddia ile ilgiliyseniz yerinizi almanızda fayda var diye düşünüyorum. En azından bir görün derim. Bu arada kupon

0: paylaşımları tamamen ücretsiz. Bunun da altını çizelim. Herhangi bir ücret talep edilmiyor hiç kimseden. Diyelim. Evet, güzel bir hizmet değil mi?
1: Tabii ki.
0: Sen başarındın mısın?
1: Tabii ki, ben de takip ediyorum.
0: İşte bu. İşte bu. Peki. Ne diyorsun? Sence kim finale çıkar diyorum ama bu soruya cevap vermeden kısa bir reklam arasına gidelim.

0: 300-314 Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız... Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
7: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
1: Radyo Spor. Reklam.
8: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: 300-314 Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Başaran İda'nın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Sevgili Alper Gün'le beraber. Bu arada Twitter'da Alper'i Alper Gün olarak takip edin. Gerçekten hem oyuncularla alakalı hem teknik direktörlerle alakalı ya da işte bu arada her takımı yorumluyor. Sadece bir takımı yorumlamıyor değil mi? Doğru yanlış söylemiyorum.
1: Evet, doğru.
0: Aslında seni Twitter'da tüm takımlarla alakalı eğer özel bir gündem varsa o gündemle alakalı bir yazı paylaşırken görebiliriz.
1: Tabii.
0: Doğru.
1: Yani bu aralar
0: güzel bir şey bu arada.
1: Sezon sonu olması itibariyle de pek hani futbol paylaşımı yapmadım evet. Twitter tarafında ama X tarafında. Özellikle transfer sezonuyla birlikte, Dünya Kupası ile birlikte tabii ki paylaşımlarım devam edecek.
0: Evet, orada da mutlaka iyi oyuncular yakalayacaksındır diye tahmin ediyorum. Ve onları da bizlerle paylaşacaksın. Evet, bu maçı soruyordum. Hull City Middlesbrough.
1: Evet,
0: ne diyorsun?
1: Maç önünde kim benim Middlesbrough tarafında biraz daha sıcaktım ben, açık söylemek gerekirse. Gollü bir maçı çok beklemiyordum. Zaten Hull City biraz bu tarz maçlarda tempoyu düşürmeyi seven bir takım.
0: Evet.
1: Ama genel momentum tarafında Middlesbrough tarafındaydım ben. Bir gol bulurlar diye düşünüyordum ama 90 dakikayı 0-0 şu an için geçirmiş bulunuyoruz maç esnasında. Yani Middlesbrough'da çok değerli oyuncular var. İşte Whittaker, McGree gibi, Strelec gibi ama bu maçta çok etki edememiş gibi gözüküyorlar. Yani kadroda birebir bakıldığı zaman defanstan orta sahaya, orta sahadan forvete Middlesbrough bence daha favoriydi burada. Ama tabii tek maç veya bu tarz eşleşmelerde günlük performanslar çok değerli oluyor.
0: Doğru.
1: Lig gibi düşünmemek gerekir. Dolayısıyla keyifli bir artı 8 verdi bu arada. Artı 8'i de izliyor olacağız. Bakalım neler gösterecek bize.
0: Evet, aslında bu sene yani bilmiyorum ben direkt çıkmasını bekliyordum.
1: Evet.
0: Şeyin, Hull City'nin.
1: Evet.
0: Ama tabii çok hata yaptılar ya. Sen de gördün. Özellikle yani böyle bir kazanıyorlar, bir kaybediyorlar, bir beraberlik. Çok fazla puan kaybı yaşadılar.

0: Sonrasında da playoff'a kadar geldiler. Bu arada Middlesbrough gerçekten tehlikeli ataklar yapıyor. Southampton çıksaydı daha mı şanslı olurdu Hull City?
1: Bence olmazdı çünkü son dönemde Southampton gerçekten çok iyi toparlamıştı oyun gücü
0: Orada da
1: olarak.
0: rezalet bir şey oldu biliyorsun.
1: Evet,
0: Ne diyorsun? Nasıl
1: evet.
0: değerlendiriyorsun? Yani İngiltere ligi gibi bir yerde, İngiltere gibi bir yerde böyle bir şey. Bu arada çok ağır bir ceza verdiler.
1: Çok ağır bir ceza.
0: Yani evet.
1: Ya oyuncular açısından da değerlendirildi.
0: Hepsi dava açmış.
1: Tabii normal.
0: Çoğusu.
1: Çok normal.
0: Kulübe.
1: Çok normal.
0: İnanılmaz. Biliyorsun yani, orada üst lige çıkınca %40 maaş otomatik artıyor.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir şey
1: ya,
0: var.
1: Kulüpte kalan oyuncular için de değerlendirildiğinde, hani sen bizde bir sezon kal, seneye zaten çıkarız gibi ikna edilen oyuncularda da biliyorsun küme düşmelerde maaş kesintileri oluyor. %20, %10 çeşitli
0: Evet.
1: kontrat durumuna göre. Hani zaten oradan bir hak kaybı vardı oyuncuların bazılarının. Bir de potansiyel bir Premier Lig macerasında alacaklarından da oldular.
0: O yüzden de mahkemeye vermişler kulübü. Geçen okudum ama bilmiyorum ne kadar yalan doğru. Herhalde doğrudur öyle tahmin
1: Evet.
0: ediyorum.
1: Evet.
0: Yani koskoca İngiltere şeyi nedir o? Oradaki basın yalan yazacak bir şey yok ama birçok oyuncu hani mahkemeye başvuracakmış ya da başvurmuş
1: Evet.
0: bu durumdan dolayı. Ama federasyon tabii ligin marka değerini korumak için en ağır cezayı verdi. Bizde olsaydı bilmiyorum yani çok yanlışlık da olmuş falan.
1: Muhtemelen bir magazin haberi gibi
0: Zaten bir
1: kalırdı.
0: şey çekememiş.
1: Evet.
0: falan derdi işte. Kim yapmıyor ki falan
1: Tabii.
0: şeyler
1: Futbolun
0: olurdu.
1: içinde var böyle
0: Tabii futbol.
1: şeyler.
0: Bir şekilde olurdu ama evet bu arada Sayın Acun Ilıcalı'yı da gördük az önce. O da tabii yani takımının bir şekilde üst ligi çıkmasını istiyor. Çok ciddi bir gelir elde ediyor tabii Alper baktığımız zaman değil mi? Yani.
1: Küme düşen takımlar bile söz gelimi Premier Lig'den küme düştünüz. Alt ligde oynayacaksınız. Bir paraşüt ödemesi gibi bir kavram var orada. La Liga'da Barcelona'nın kazandığından daha fazla kazanıyor.
0: Evet.
1: Küme düşen
0: Geçen
1: takımlar.
0: Onu söylediler.
1: Hı, doğrudur.
0: Yani Barcelona La Liga şampiyonu Burnley Barcelona'dan daha
1: daha
0: fazla
1: fazla
0: para
1: kazandı.
0: kazanmış.
1: Evet.
0: 5
1: Öyle
0: milyon
1: bir lig
0: euro mu ne
1: yani.
0: öyle bir şey.
1: Öyle bir
0: Daha
1: lig.
0: fazla para kazanmış. Yani bu arada Arsenal'da şampiyon oldu. Ne diyorsun Premier Lig'de?
1: Sonunda kırdılar.
0: Bekliyor muydun?
1: Yani City çok verdi diyelim. Yani
0: Bak,
1: Everton maçı, Bournemouth maçı bunları kazanma ya.
0: Evet. Sene başında Arteta'nın bir basın toplantısı vardı. Bilmiyorum. Mutlaka denk gelmişsindir ama dedi ki son 3 yıldır bütün rakiplerimizden daha fazla puan topladık. Yani bu biraz Türkiye'de de benzer bir şeyi sanırım Sayın Ali Koç zamanında
1: Söylemiştim.
0: söylemişti ama
1: Evet.
0: şampiyon olamadık demişti. Bu sene dedi herkesten fazla puan toplayıp ligi zirvede bitirmek istiyoruz dedi. Ve o, hani çok iddialı bir söylemdi. Ben o söylemden sonra hatta burada birkaç yayın söyledim. Arsenal'in bu sene şampiyon olacağını söyledim. Yani bu çok ciddi bir şeydi çünkü. Meydan
1: İddia.
0: okumayı. Tabii ki
1: Evet.
0: yani diyor ki son 3 yıldır zaten biz herkesten başarılıyız ve bu sene de zirvede bitireceğiz dedi.
1: Evet.
0: Ve bence bu motivasyonu her şeye rağmen o eksik parçayı da tamamladılar Gökereş'le beraber. Bu arada o Hull City'nin golü geldi offside verme. Verme offside. Hull City attı gol ama bir offside var mıydı? Kale içinde mi dokundu?
1: Bence dokunmadı. Gol geçerli olması gerekiyor.
0: Öyle mi?
1: Bakalım. Evet.
0: 90 artı 4. dakika.
1: Çok kritik.
0: Yalnız gol olursa yıkılacak birazdan.
1: Evet.
0: Vallahi evet. Şu anda evet tribünler yıkılıyor. Gerçekten müthiş bir başarı olacak. Evet şu anda hiç itiraz yok. Bizde olsa şu anda hakem çember için
1: çember
0: alınmıştı.
1: Çember için alınmıştı.
0: Ben sana hemen söyleyeyim.
1: Evet.
0: Bir o çemberin içinde birisi böyle hakemle bir az dalaşındaydı. Ya da işte ne bileyim omuz omuza mücadeleye girmişti falan.
1: Evet, golü atan da McBurnie bu arada. Sayın Acun Ilıcalı'nın çokça bahsettiği
0: evet, oyuncu.
1: Oyuncu.
0: İyi bir oyuncu evet. Ben
1: evet.
0: de bu sezon biraz
1: kariyeri olan
0: istatistiklerine
1: bir
0: baktım.
1: Evet.
0: Bu sene fena bir kadro kurmadılar. Fena değildi kadroları. İyiydi bir teknik direktör.
1: Championship zaten öyle bir lig ki.
0: Çok zor ya.
1: Evet yani Blackburn var, o var, şu var, bu var. Pek çok köklü kulüp var. Yani.
0: Ya mesela şöyle söyleyeyim.
1: 46 maç oynuyorsunuz.
0: İsviç burada ilk 4'ü çok rahatlıkla zorlar.
1: Tabii ki.
0: Yani ben iddia ediyorum. Yani şu anda Trabzonspor'la Galatasaray'la offside yok mu burada? Bak. Aa yok üzerinden
1: yok,
0: atlıyor.
1: Yok üzerinden atlıyor. Zaten pasif bence.
0: Yalnız
1: bence.
0: Burada düşünsene orada dokunduğunu. Yani
1: çok büyük
0: lisans falan yırtarsın yani. Sen gelme baba.
1: Seneye muhtemelen devam edemez kadroda öyle.
0: Seni biz burada bırakalım. Top. Evet atlıyor üzerinden. Yani burada herhangi bir şey vermemeleri gerekiyor. Çok ayıp olur yani.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Evet, bu arada formayı da çıkarmış. Maşallah golcümüz de. Golcümüz dedim. Evet, şu anda Hull City'li taraftarlar çıldırdı. Evet, 90 artı 5. dakika oynanıyor. Hatta 6. dakika. Hala bu arada golü izliyoruz. Hala taraftarları izliyoruz ama gol verildi mi bilmiyorum yani. Şu anda sadece bu kısımdayız. İlk kez tarihinde çıkıyor değil mi Hull City?
1: Yanlış
0: Ben
1: hatırlamıyorsam
0: de
1: evet.
0: ilk kez herhalde olacak.
1: Ya temelde ama
0: İlginç.
1: gerçekten çok enteresan kulüpler var. Yani Birmingham var, Swansea var,
0: Aşağıda
1: Sheffield
0: mı?
1: United var tabii.
0: Aşağıda.
1: Yani
0: Aşağısı şey ya.
1: felaket takımlar aslında bunlar. Potansiyelli takımlar
0: Hocam
1: ama
0: izliyor ya. Şaka yapıyor olmalı.
1: ya iptal
0: Bak.
1: edilirse çok büyük skandal bu
0: Çok
1: arada.
0: büyük skandal olur ya. Hani neyi bekliyorlar anlamıyorum ki. Tamam, topa vurulduğu anda kırmızılı oyuncu golü engelleyebilir miydi? Bence
1: Bence hayır.
0: engelleyemezdi. Top
1: Bence hayır.
0: zaten ağlara gidiyor. Evet, iki oyuncu değişikliği olacak. Bu soldaki oyuncu nereden tanıyorum ben? Evet. Slater oyundan alınıyor. Hull City. Hull City'di. Bakalım golü verecek mi? Bekliyoruz biz de bu arada. Caner yeğenim, sana ve konuğuna kolay gelsin. Bayern maçında gol manyağı oluruz demiş. Aygün abi demiş. Bayern
1: Arsenal.
0: Stuttgart mücadelesi var. Stuttgart şey
1: Ha.
0: maçı. Kupa final
1: Kupa. Tabii
0: mücadelesi.
1: tabii
0: Evet.
1: o zaten bol golü.
0: Bu arada Bayern Münih maçında ben 3,5 gol üstü bekliyorum. Bir de Barcelona Olympique Lyon kadınlar Şampiyonlar Ligi maçında bol gol bekliyorum. İki
1: Evet.
0: maçta 4 gol bekliyorum. O
1: Bu arada
0: maçta
1: Barcelona'nın
0: başlamış.
1: kadın takımı gerçekten çok elit bir takım.
0: Hala verilmedi gol. Sence?
1: Yani iptal edilemez bu gol herhalde. Edilirse çok ciddi skandal. Yani Southampton
0: Yani
1: skandalının daha büyük bir skandal bu.
0: evet,
1: Yani
0: hala
1: iptal edilirse.
0: edilmedi. Ama hala dinliyor varı. Bir şey arıyorlar yani.
1: Evet, son bir kontrol
0: Şu
1: herhalde.
0: anda hava durumuna falan bakacaklardır. Bilmiyorum ama bir şey arıyorlar. Ya da aramıyorlar.
1: Burada tanıyorum dediğin oyuncu Lundstram herhalde
0: Ha,
1: eski.
0: Lustram. Evet, Trabzonsporlu.
1: Evet.
0: Doğru. Diyorum bir yerden tanıdık ama.
1: Burada verdi gol. Evet.
0: Evet, gol geçerli. Hull City Premier Lig'e sadece 3 dakika uzaklıkta. Hadi bakalım. Çok büyük bir başarı. Bir destan bence. Bir hikaye.
1: Evet.
0: Bilmiyorum yani şu kadar. Bu arada rakiplerin çok aşağısında değil mi? Bütçe olarak yanlış söylemiyorum ya.
1: Tabii.
0: Evet,
1: Yani
0: bu arada.
1: birebir de bakıldığında Middlesbrough'da çok daha önemli aset oyuncular var. Yani stoperinden forvetine, orta sahasına. Net favori aslında. Net demeyelim ama favorimsi diyelim Middlesbrough için. Ama tabii Hull City'de de
0: Şeyin var
1: kaliteli
0: mıydı?
1: oyuncular var.
0: Hull City'nin transfer hesabı falan var mıydı biliyor musun?
1: O kadar
0: Sanki.
1: takip etmedim
0: Etmedin değil mi?
1: aslında sezon için evet.
0: Evet, şöyle bakıyorum. Tabii takım değerini göremedim ama ilk 11'in kadro değeri Hull City'de 21,5 milyon euro, 21,8 milyon euro. Middlesbrough'da 18 milyon euro.
1: Yani
0: Ersin Bey
1: Middlesbrough
0: demiş ki Hull City oynadı Premier Lig'de.
1: oynamıştır
0: Oyna
1: olabilir.
0: olabilir.
1: Olabilir.
0: Ben yanlış hatırlıyor olabilirim ama
1: Olabilir.
0: oynamışsa da güzel. Ne zaman oynamış bir bakmak lazım. Bakarız birazdan ama ben hatırlamıyorum yani.
1: Yani Middlesbrough
0: Belki
1: tarafında
0: 90'larda falan
1: özellikle
0: oynadı.
1: defans tarafında Dial Fry, Eiling bu oyuncular bilinen oyuncular. İşte orta sahada da keza McGree var, Whittaker var, Strelik var. Bu oyuncular önemli oyuncular ama tabii bu maç dediğim gibi bir final maçı.
0: Doğru.
1: Günlük performanslar çok önemli.
0: Bu arada 90 artı 9, 90 artı 10 hatta herkes şu anda tribünde nefeslerini tutmuş durumda. Özellikle Hull City tarafında.
1: Evet.
0: Hani şu anda oradaki o bir dakika geçmez. Ben sana söyleyeyim.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Geçmez. Geçmiyor da zaten. Yaprak kımıldamıyor şu anda Hull City taraftarı. Tribünlerinde daha doğrusu. Şimdi ceza sahasında bir orta uzaklaştırıldı. Nustram bir faul. İşte İngiltere'de böyle kolay fauller verilmediği için
1: İşte
0: rahat
1: bizde
0: rahat
1: faul.
0: itebiliyorsun.
1: Evet.
0: Tabii canım bizde faul bir de belki sarı kart bile aldıran oyuncular olabilirdi.
1: Evet.
0: Hakem kimdi? Tanıdık bir isim ama yok. Jared Glett tanımıyorum
1: Yok ben de
0: kendisini.
1: tanımıyorum.
0: Faul mü verdi?
1: Bir offside verdi.
0: Offside verdi. Tamam, bu
1: Evet.
0: da maçı bitirir herhalde. Birazdan yıkılacak. Peki sahaya dolarlar mı?
1: Muhtemelen.
0: Öyle mi diyorsun? Evet,
1: Muhtemelen.
0: Wembley'de neredeyse 70-75 bin kişi
1: Yani
0: önünde
1: çok büyük
0: oynanan
1: başarı bu
0: bir
1: arada
0: tabi
1: Premier Lig'e
0: tabi
1: çıkmak.
0: katılıyorum sana. 2 yılda değil mi? 2 yılda oldu herhalde. Geçen sene olmadı, bu sene oldu.
1: Tabii.
0: Çok büyük
1: Ki ilk
0: bir
1: geldiğinde de Sayın Acun Ilıcalı kulübün durumu da öyle çok iyi değildi.
0: değil mi? Tabi
1: Bakıldığında.
0: tabi. ekonomik olarak bilmiyorum şu anda nasıllar ama hani artık bundan sonrası çok iyi olacaktır. Yürür, çünkü evet. iyi bir

0: Aşkı dışarıdan da 7 numarada Özgün Sultan'ın atakları var. Son 200 metreye girildi. 8 numarada Şeker Halhal yarışın lideri. Fark 2 boya kadar çıktı içeriden. 3 numarada Türkan Hanım'ın atakları olsa da son 100'den sonra 8 numaralı Şeker Halhal yeniden döndüm buradayım dercesine koştu ve koşuyu da kazanan isim oldu. 3 numaralı Türkan Hanım ve 7 numaralı Özgün Sultan ikincilik için potuyu birlikte geçti. 1 numaralı Canım Çıtır 4. olurken yarışın 5.'si de 4 numaralı Baby Ari oluyor. 8 numaralı Şeker Halhal Kürşat Yılmaz ile özeli 1.'liğe ulaşıyor.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Evet, hal setinin bakalım Premier Lig'e çıkışını anlatabilecek miyiz? Artık 103. dakikaya girdik. Hoca bitir diyorum da bitirmiyor. Bu hoca ne oynatıyor anlamıyorum ya.
5: Bitirmiyor. Bir 90 dakika daha oynatacak
4: yani,
5: herhalde.
4: Yani 94'te oldu. 4 dakikada VAR bekledi. Zaten kaç dakika uzatmaydı? 8.
5: Evet, çoktan bitmiş olması lazım.
4: Yani 102 oldu. Şaşırmamak elde değil. Hadi bitir hoca. Gerçekten bitir yani. Evet, oyun herhalde devam ediyor. Tak. Yani şuradan bir beraberlik dön kaleciye dön. Bir taç falan olsa biter herhalde. Evet. Bir hatalı pas bitti. Tamam. Hadi evet. Bitir hoca. 104 oldu.
5: 104 oldu.
4: Şaka gibi ya. 8 dakikalık uzatma. 104. dakika. Şu anda biz de heyecanlıyız. Ben valla böyle kendi adıma söylüyorum. Yani milli duyguları yüksek bir insanım. Ve istiyorum mesela ben ne olursa istiyorum. Olsun. Hani Hull City olmasa başka bir takım olsa ama sonuçta sahibi Türk. Öyle bakmak lazım.
5: Tabii.
4: Ve bu da önemli yani. Bir meydan okumadır sonuçta. Dediğim gibi birçok oyuncumuz için de belki teknik direktörümüz için de belki bir şey olur. Nedir o? Hadi kaleye vur. Kale boş. Vur kaleye. Vurmadı. Yazıklar olsun. Vursana kaleye. Halseti ikinci gol için geliyor. Hadi bitir hoca diyoruz. Ve bitiremedi. 2-0'a atıp tamamen bitirebilirdi ama olmadı.
5: Hala artık oynatıyor bu arada.
4: Hala oynatıyor ya. 105 oldu. İnanılır gibi değil. Yani bilmiyorum neyi bekliyor. Ve bitti. Evet. Hull City Premier Lig'de. Ben de seni tebrik ediyorum. Evet. Güzel bir galibiyet ve Hull City Premier Lig'de. Az önce Ersin Bey yazmış. Çok büyük bir sevinç. Hull City adına onu söyleyeyim. Acun
5: kutlarız.
4: Bey'de Acun Alıcalı'yı da kutluyoruz. Eş insanı şu anda eş olsa gerek diye tahmin ediyorum. Eşine sarılmış ve türbünde ağlıyor. Çok büyük tabii çok başarı büyük baktığın
5: başarı.
4: Zaman.
5: Başarı.
4: Kendisinden çok daha bütçeli takımların önünde. Tabii. Southampton gibi, Leicester gibi. Yani kimler vardı? İsviç çıkamadı değil mi? Yanlış.
5: İsviçre Coventry 2-2
4: aldı. Pardon, İsviç çıktı doğru. Birmingham var. Neler var yani. Birazdan bakarız. Hani oradaki kaçıncı en yüksek bütçeli takım onlara bir bakarız. Ondan sonra vallahi büyük başarı.
5: Yani lig öyle bir lig ki ligde
4: ya Wrexham vardı ya.
5: Tabii yani Swansea var, Birmingham var, Norwich var, Derby var. Yani bu takımın hepsi güçlü takımlar. Yani
4: tabii.
5: İçeride dışarıda oynamak. Totalde 46 maç sanırım. 46 maç oynamak çok yıpratıcı. Yani
4: doğru.
5: Belki de hani futbol tarafında en yıpratıcı liglerden birisi burası. Premier Lig'e dahil olmak üzere. Çünkü her takım çok denk. İç sahasından puan almak hiç kolay değil.
4: Cardiff falan var ya gidiyorsun tabii. Saçma sapan yerlere yani.
5: Tabii. Sheffield United var eski değil Premier Lig.
4: Evet gerçekten.
5: Watford, Stoke. Yani say bitmiyor takımlar.
4: Seneye Burnley'de olacak orada. Wolves'ta olacak. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Devam edeceğiz.
3: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
7: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de

0: 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Evet, 10 yıl aradan sonra Premier Lig'de demek ki 2015-16 sezonunda düşmüşler en son ve Middlesbrough'a da bir sonraki sene başarılar diliyoruz. Bu arada sen mi bakıyorsun, ben bakayım söyleyeyim mi kadro değerlerini? İstiyorsan ben de söyleyebilirim.
5: Tabii.
4: Hemen söyleyeyim hatta. Şu anda sevgili Alper, hani az önce bir iddia ortaya koyduk ya, bu takımların çoğusu bizim ligi hani domine ederler demiyorum ama ama zorlarlar. Hemen söyleyeyim. Niye söyleyemiyorum? Söyleyeceğim. Hull City'yi tebrik ediyoruz. Gerçekten muhteşem bir başarı elde ettiler. Alper az önce reklam arasında da söyledi. Yani bu liglerde böyle tepeye oynamak çok da kolay değil. Evet. Sürdürülebilir bir, değil mi? Hani gerek ekonomik anlamda gerek sportif açıdan, çünkü orada da çok ciddi kriterler var.
5: Tabii.
4: Ki bildiğim kadarıyla transfer yasağı da mı vardı Hull City'nin?
5: Yani transfer yasağı olsun olmasın.
4: Ya da harcama limitlerinde mi?
5: 24 takımlı bir ligde bu kadar denk takımın yer aldığı bir yerde başarı hiç kolay bir şey değil.
4: Ipswich Town 198 milyon euro kadro değeri. Yani
5: temel olarak bakıldığında işte Coventry var, Ipswich var, Millwall var.
4: Southampton
5: var, Norwich
4: 157
5: var.
4: Sayıyorum. Bak 3. sırada Southampton var 157. Tabii. Leicester City 145.
5: Ki Leicester da düştü biliyorsunuz.
4: Evet, düştü. 145 milyon euro bir takım. 5. sırada Sheffield United var 132. 6. sırada Middlesbrough var 128. Sen söyledin zaten çok değerli oyuncuları var diye.
5: Evet.
4: 7. sırada Birmingham var. 8'de Norwich var. 107 ve 98 milyon euro. Stoke City 9. sırada 91 milyon euro. Swansea City 89 milyon euro. 10. sırada Millwall 11. sırada. Hull City 12. sırada.
5: Yani bakıldığında ne kadar büyük.
4: 81 milyon euro. Yani bence büyük başarı. Gerçekten büyük başarı.
5: Bunun eş değeri muhtemelen ligimizde Gaziantepspor'un şampiyon olması gibi bir durum.
4: Evet.
5: Herhalde.
4: Öyle tabii. Ama o da öyle bir sıralamaya değere bakalım. Sahip değil. 80 milyon euroya sahip değil yani şu anda.
5: Tabii.
4: Hani Trabzonspor, hani şu anda bakıyorum. Ipswich, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan kadro değeri daha yüksek.
5: Daha yüksek.
4: Evet, yani oranın şey nedir o? İkinci sıradaki takımdan bahsediyorum. Evet, bu arada Leicester diyorum, Hull City'de yaklaşık 200-300 milyon euro civarında bir gelir elde edecek. Bir de aşağı düşersen yine bir o parayı alıyorsun. Tabii. O da güzel. Yani şöyle 2 sene içinde düş, in ya da çık, bir anda 1 milyar dolara yakın para almış oluyorsun.
5: Evet. Yani Premier Lig gerçekten çok değerli o konuda.
4: O zaman bir hedef belirleyelim. 4. ligden bir takım alalım İngiltere'de. Bilmiyorum, böyle hayırsever iş insanları var mı yani, ya da biz belki ileride öyle olabilir. Senle beraber bir işletme
5: Ulusal
4: kuralım.
5: Ulusal Lig'de Kidderminster diye bir takım var. Çok güzel formaları
4: ne?
5: Mesela. Kidderminster diye
4: bir
5: takım.
4: Evet, evet.
5: Ulusal Lig'de.
4: Ben de MK Dons'a hayranlıyım.
5: Evet.
4: Evet, o da böyle saçma sapan çıkamıyor da bir yerlere. Evet. Sonra şöyle alt liglerden var ya favori takımlar.
5: Peterborough var mesela.
4: Peterborough var, evet. O evet. Çok güzel bir takım.
5: Bayisseverlerin üst takımıdır.
4: Tabii canım. İlk 20 dakikada aynen. Şey evet. Var mesela, Wrexham vardı. Çok beğeniyordum. Çıktılar.
5: Çıktılar zaten.
4: Premier Lig'e çıkamadılar ama yani Championship'e çıktılar. Önemliydi. Bu sene de zorladılar bu arada.
5: Tabii orta sıralarda.
4: Çıkabilirlerdi. Şeyi çok beğeniyordum. Sunderland'i beğeniyordum. Onlar çıktılar zaten Premier Lig'de. Bu sene de gayet iyilerdi. Yani şimdi ismini söylemeyeyim ama bilgisayar oyunlarında yıllarca aldığım takımlar var yani, lütfen. Artık 15 senedir oynamasam da 10 senedir. Çoluk çocuktan dolayı ama geçmişte. Mesela şöyle bakıyorum burada. Kimle? Millwall mesela. Benim evet. Sevdiğim takımlardan birisi. Yine QPR, Queens Park evet. Rangers. Yıllarca. Kim vardı orada? Bir tane oyuncu vardı. Tamrabat mı? Tabarat mı? Neydi? Vardı ya bir tane.
5: Adel Tarabt. Diyorsun.
4: Tarap mıydı? Evet. Müthiş bir oyuncu vardı ya. Yani orada evet. Yıllarca.
5: Büyük yetenekli.
4: Evet, büyük yetenekli. Hatta Türk takımları da zaman zaman istediler. Geliyor, gelmek üzere. Ha geldi derken adamlar.
5: Milan'a da bir uğramışlığı vardı.
4: Milan'a gitmişti, evet. Evet, doğru. Tarabat'ta, evet. Evet. Güzel, iyi bir oyuncuydu. kanatta gerçekten efsane işlere imza atıyordu. Tebrik ediyoruz. Hull City gerçekten büyük başarı elde etti. Biz de bir taraftan izliyoruz zaten. Sevinç. Ben dedim seyirciler dökülür sahaya ama dökülmediler.
5: Evet, dökülmediler.
4: 10 sene sonra. Jakirovic de içinde büyük başarı.
5: Tabii.
4: Yani buradan kovuldu gibi
5: Kayseri
4: oldu.
5: Spor'dan.
4: Kayseri Spor'dan. Hani, ya da kendisi mi? Sene sonunda mı ayrılmıştı geçen sene?
5: Biraz kendi isteğiyle oldu diye biliyorum ben.
4: Başladı da mı devam etti? Yok.
5: Yok.
4: Başladı. Değil mi? Evet. Sene sonunda. Evet. Onun için de güzel bir kariyer. Ben Hull City'nin şöyle düşünüyorum. Yani önümüzdeki senelerde eğer kalırsa gerçekten oyuncularımız için bir vitrin olacağını düşünüyorum. Yani evet. Oraya Sayın Acun Ilıcalı götürebilir. Ki götürmüştü alttekte. Yani
5: teknik direktör seçimi tarafında da bu arada Sayın Acun Ilıcalı'nın da haklı olduğu ortaya çıktı. Chelsea'de Rosenior olmadı biliyorsun.
4: Evet.
5: Ama getirdiği hocayla birlikte şimdi Premier Lig kapısını açmış durumda.
4: Tabii. Aynen öyle. İyi de oyuncuları var şu anda. Muhtemelen satacaktır da belki bazılarını. Belki de üzerine ciddi transferler de yapacaklardır.
5: Tabii.
4: Ama dediğim gibi yani bizim oyuncular için de bir belki ara durak bazı oyuncularımız için olabilir. Ya da gidip uzun yıllar orada oynayabilirler. Bilemiyorum. Çok mesaj var. Biraz okuyayım istersen. Merhaba abi. Hull City çok değil. 6-7 yıl önce Premier Lig'de oynadı. Yok o kadar değilmiş. 10 yılmış.
5: 10 yıl varmış.
4: 2015-16 sezonunda gitmiş. Yani çok hatırlamıyorum. Doğrudur ama vardır. Bilmiyorum. Belki o zamanlar hani vardır ama ben çok hatırlamıyorum. Doğrudur. 91 veya 92 yılında oynadı sanırım. Ersin Bey demiş ama çok Ersin eski. Bey daha geriye gitmiş. Daha sonra da oynamış çünkü. Biz baktık biraz önce. Erdal Bey ne demiş? Çok uzun bir yazı yazmış maşallah. Bence reklama kadar anca okurum bunu. Alper izninde. Trabzonspor Konya maçında bence iyi bir görüntü yoktu. Böyle yazın Erdal Bey. Daha iyi olur. Çünkü bu yazdıklarınızı okuyamıyorum haliyle. Yani biraz daha dikkatli olursanız sevinirim. Ne demiş? Meşaleler kimler soktu stada demiş. Sahanın içine neden atıyorlar? Ben bunu hiç anlamıyorum. Şeyi izledin mi? Evet, siz meşale görmemişsiniz Erdal Bey. Lütfen. Slavia Prag, Sparta Prag maçı.
5: Acayip bir maç.
4: Yani şimdi Erdal evet. Bey lütfen açın YouTube'da.
5: Hükmen verildi hatta. O kadar meşale
4: ya
5: vardı.
4: Bu nasıl bir şeydir ya. Evet. Sevgili dinleyiciler açın YouTube'da Slavia Prag, Sparta Prag maçını. Bir de yani meşale atan takım büyük bir akıl tutulması. 3-1 önde olan takım. Maçın evet. Bitmesine 4 dakika var ve sağ içinden değil mi koşarak binlerce kişi meşalelerle kalenin öbür tarafına gidiyor. Meşale yağdırıyorlar.
5: Ya en son ben böyle bir görüntüyü ya Kızıl Yıldız ya da Partizan maçlarından birisinde görmüştüm. Öyle
4: şey de olabilir. Saint-Étienne falan var ya Fransa'da.
5: Onlar da Lyon Saint-Étienne derbilerinde.
4: Yok son düşmeden son maçta şey yapmışlardı, yakmışlardı
5: evet, stadı
4: orada değil mi? Onlar da çünkü bir akıl tutulmasa ben bunu ilk defa gördüm
5: çok
4: ya.
5: Çok büyük konsept yani acayip.
4: Niye böyle bir şey yaptılar sence? Hani Erdal Bey'e muhalif olmak için söylemiyorum. Yani o maç açın izleyin. Buradaki meşaleleri dikkate almayacaksınız. Evet, o yüzden
5: hiçbir şey değil.
4: Değilmiş diyeceksin. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Bu nasıl bir rekabet mesela? Yani, ne diyorsun?
5: Tabii o derbi bizdeki Fenerbahçe Galatasaray derbisine denk geliyor. Çok atmosfer tarafında hem içeride hem dışarıda hiç fark etmeksizin iki takımın da sahasında felaket bir atmosfer oluşuyor genellikle. Ama tabii buna biraz da dikkat etmek gerekiyor. Yani 3-1 öndesiniz. Boşu boşuna hükmen verdiniz maçı.
4: Öyle ama yine herhalde şampiyon oldular değil mi? Slavia arada. Sparta mı?
5: Bu sene Sparta bırak kötü.
4: Sparta mı? Slavia arada olur.
5: Slavia evet.
4: Maçın hakemini beğenmemiş. Halil Umut Meyder'i beğenmemiş Erdal Bey.
5: Ya genel olarak zaten
4: maçı, kupa maçı finalini.
5: Belli bir seviyenin hakemleri var bizde genellikle. Lig maçlarında da öyle. Ya ben açıkçası Süper Ligi veya kupayı izlerken buna çok fazla takılmıyorum artık. Çünkü takıldığınız zaman futbolun çok dışına çıkıyorsunuz. İster istemez. Hani seviye tarafında inşallah öyle bir günle geliriz ki hakemlerimiz bizi utandırır ama maalesef şu an için genel olarak sezonun genelinde baktığınızda 1 değil 2 değil 3 değil 4 değil. Yani çok kötü kararlar aldıkları oluyor. Tabii güzel performanslar da var o ayrı konu ama yanlışlar da doğruyu götürüyor.

0: sürüyor açıkçası. Yaptıkları
1: Doğru.
0: maçlar çok fazla.
1: Peki. Şimdi demiş ki buradan da Beşiktaş'a bir geçmiş. Demiş
0: Evet.
1: ki Villarreal'in hocasını alsın Beşiktaş, ayrılıyormuş. Hayırlısı.
0: Hayırlısı.
1: Yani bilmiyorum niye ayrılıyor, onu da bilmiyorum da herhalde başka bir takıma gidecek. Martinez miydi? Neydi ismi? Ya
0: Marcelino'dan mı bahsediyor bilmiyorum.
1: Villarreal'in hocası Marcelinho mu? Marcelinho mu?
0: O olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Bakayım ben de kontrol edeyim.
1: Ben de öyle tahmin ediyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim.
0: Evet. Ezbere ben de söyledim ama bir bakmakta fayda var.
1: Evet, bir bak sen onu. Erdal Bey, teşekkür ederiz. Vedat abi bakmış. Bizim teknik yönetmen şey ya, böyle nedir o? Google gibi böyle. Bunu mu demek istediniz? Bu kardeşim, cevabı anında
0: Evet,
1: yani.
0: Marcelino'ymuş zaten.
1: Evet.
0: Evet,
1: Yani
0: doğru.
1: adam bakmış da
0: Şimdi.
1: söylüyor yani. Bir de niye teyit ediyorsun? Ne diyorsun? Böyle bir şey olur mu?
0: Yani
1: Yani
0: İspanyol.
1: birazdan bu arada sana soracağım zaten. Önümde 150 tane şey var. Bir
0: Ya
1: analiz de
0: şu
1: yapmanı
0: an için
1: isteyeceğim.
0: Beşiktaş tarafında sistemden ziyade yani Guardiola, Marcelino tarzı hocalardan ziyade gelip direkt etki yaratacak oyun gücünü, performansını işte belli bir atletizm seviyesini ortaya koyacak bir hoca gerekiyor Beşiktaş'a. Yani bu Avusturya ekolü olabilir, Alman ekolü olabilir. Biraz daha buralara yönelmesi gerektiğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Yani şu an Beşiktaş bir proje takımı değil. Olamaz.
1: Rice ismini duymuş Vedat abi.
0: Thomas Reis olmayabilir.
1: Yani eğer duyduysan abi, umarım yanlış duymuşsundur. Yani bence. Çok Beşiktaş taraftarını kesmez yani
0: Yani burada
1: Thomas
0: iki
1: Rice
0: profil
1: ismi.
0: var. Beşiktaş
1: Bence
0: yönetiminin
1: olmaz.
0: gidebileceği bir İspanyollarda çok var bu. İşte Xavi olsun, Marcelino olsun az önceki dinleyicimizin bahsettiği hoca. Yani bu tarz belli bir oyun sistemini, formatını koyacak transferleri de isteyecek tabii buna yönelik. Ya ama sizden bir 1-2 yıl yapılanma süreci isteyecek hoca tipi. Bence bu camianın şu anki durumu sebebiyle pek tercih edilmesi gereken bir yol değil Beşiktaş adına. Ya yani şu an gelecek teknik patronun Beşiktaş'ta bu sezon başarılı olması gerekiyor. Öyle ya da böyle.
1: Yani aslında uzun süreli bir yapılanmadan ziyade
0: Evet.
1: kısa vadede oynattığı oyunla beraber, hani postacı olduğunu demeyeceğim şimdi ama postacı olduğunu demeyeceğim. Ya yani mesela birazdan konuşuruz, mesela Valverde
0: Ya
1: ismi
0: çok net bir
1: geçiyor.
0: örnek olarak mesela Conte gelse olur. Neden? Çünkü Conte
1: Sonucu
0: gittiği
1: ucuz.
0: bütün sezonlarda yani gittiği bütün takımlarda ilk sezonda her zaman bir etki yaratmıştır.
1: Bir sonuç alıyor. Öyle
0: Evet.
1: ya da böyle, hani
0: Evet.
1: onun Napoli'de de aldı
0: Tabii.
1: zaten.
0: Napoli'de aldı, Chelsea'de aldı,
1: Chelsea'de
0: Juventus'ta
1: aldı.
0: aldı.
1: Evet, gerçekten. Bir de hani bu
0: CV'si bu yönde.
1: seviyeleri ya da kaosu da yönetebilen, bu seviyelerde kalabilen ve burayı da iyi yöneten bir teknik
0: Evet.
1: direktör.
0: Ya uzun vadede çok belki yıpratıcı hem yönetimler için hem de oyuncular için ama
1: Evet.
0: kısa vadede gerçekten tam bir görev adamı o konuda. Yani neşteri vermeniz tarafında içinizin son derece rahat edeceği bir profil.
1: Değil mi? Katılıyorum ben de
0: Evet,
1: sana.
0: ama tabii getirdiğiniz zaman da belli bir bütçede ona sunmanız gerekiyor Conte'ye.
1: Tabii bedava
0: Yani.
1: gelmez. Çok ciddi bir bütçe isteyecektir.
0: Evet.
1: Ama kısa vadede sonuç alabileceğiniz bir
0: Ya bu
1: teknik
0: profil.
1: direktör.
0: Evet, bu profil
1: Ama
0: lazım.
1: hani şöyle baktığımız zaman tabii böyle profiller var. Yani sadece o değil tabii ki. Yine birazdan dediğim gibi soracağım. Ne zaman soracağım? Reklam arasından sonra soracağım. Şimdi bir araya gidiyoruz. Sonrasında bu hocaları bir soralım. Çünkü şu andaki gündemlerden birisi o. Sonra Fenerbahçe'yi konuşacağız.
0: Tabii.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Reklam.
4: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260.000 TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
5: Hem arsa hem ev, arsa ve...
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla son düzlükte.
3: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.

0: Store, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor!
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
1: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Tavrında baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar işte. Aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
4: Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
6: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
7: Mehmet ablam Starting Box'taki elini alacak. Sekiz numaralı Nimet ablamda start makinesine girmek üzere. Yedi numaralı New Artist ve iki numaralı Liparit box'ın gerisindeler.

7 numaralı New Artist giriş hazırlığı için bekliyor 2 numaralı Liparit ile birlikte. Toplam 11 safkanı izleyeceğiz. 4 numaralı The Last Griffin ve 10 numaralı Parmigiano Ecuri katılıyorlar yarışa. Giriş hazırlığı yaptırdan 8 numaralı Nimet ablam henüz yerini almadı. İlk yarışı Cem Cem Crazy Woman orijinli Doru Dişi Tay. Nimet ablam start arka kapaklarının kapatılmasıyla yerini almış olacak. Ki kapaklar kapanmak üzere artık. O da yerini alıyor Nimet ablam. Box'a girdi. 7 numarada New Artist hazırlanacak Asafet. Let's In Rule orijinli New Artist hazırlandı. Bu yılki ilk koşusuna çıkacak 163 günlük aranın ardından New Artist start makinesine girmek üzere. Kapakları kapanınca yerini alacak o da.

0: New Artist de hazırlığını tamamladı. 2 numaralı Liparit Sontay. Abbas Yolcu, Mayra orijinli Liparit. 3 yarış koştu. Bu koşularında ilk 4'e giremedi Liparit. Ve şimdi sıra ona geldi. Mustafa Tekbetek biniyor Liparit'e. Liparit de start makinesine girmek üzere. Box'a yaklaştırıldı. Ve şimdi Liparit de yerini aldı. Taylar box içinde. Taylar start hakem emrinde. Start verildi ve 8. koşu başladı. Çıkıştan sonra deparlanamadı 8 numaralı Nimet ablam. 5 boy geriye düştü. 2 numaralı Liparit de 3 boy kadar oyalandı. 11 numaralı Plysource'a çok iyi başladı yarışa. Bir anda tempoyu artırıp 5 boy kadar fark yaptı rakiplerine. 10 numarada Parmigiano ikincilikte. 1 boy kadar geride 3 numarada Sosa hemen içinde. 7 numarada New Artist. 1 boy gerilerinde 4 numarada The Last Griffin. Onların 1,5 boy kadar gerisinde 6 numarada Dublin Dream ilerliyor ve bu şekilde safkanlar son viraja yaklaşıyor. Liderlik 11 numaralı Plysor'da 4 boy farkla önde. 10 numaralı Parmigiano ikincilikte. 2 boy kadar geride 3.lükte 7 numaralı New Artist. Onun 1 boy gerisinde 4 numarada The Last Griffin. Onun da dışında 3 numarada Sosan, safkanlar son düzlükte. 11 numaralı Plysor son 400 metreye bariyer dibine yakın lider girdi. Fakat 10 numaralı Parmigiano geliyor. 3 boy kadar geriden de 7 numaralı New Artist ve Ecuri 4 numaralı The Last Griffin hata kalktı. Dışarıdan 4 numarada The Last Griffin geliyor. Ecuri'sini Parmigiano'yu yakalıyor. Ecuri'ler arasında birincilik mücadelesi var. 4 numaralı The Last Griffin uzattı boynunu. Liderliği aldı. Parmigiano da içeriden tazeliyor. Baş başa mücadele. Kazanan 4 numaralı The Last Griffin. 10 numaralı Parmigiano ikinci oldu. 7 numaralı New Artist koşudun 3. olarak ayrıldı. 3 numaralı Sosan 4. 11 numaralı Plysor'da 5. oldu. Koşuyu 4 numaralı The Last Griffin. Ecurisi 10 numaralı Parmigiano önünde. Mustafa Çiçek de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başarı Nida'nın sunduğu maç merkezi. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim ve konuğum var. Kıymetli futbol analisti sevgili Alper Gün bizimle beraber. Kendisini futbol analisti olarak uğurladık ama beyefendi bütün dünyaya oyuncu tarıyor yani. Vallahi. Yapıyoruz. Gözüne işte. Kestirdiğin var mı? Hal City'den.
1: Yani şu an Hal City tarafında pek
0: alıcı
1: yok.
0: Alıcı gözüyle bakmadım.
1: Evet, yani o ligde zaten piyasası olan pek çok futbolcu var açıkçası. Ya transfer yapmak aslında belli bütçeler eğer karşılayabiliyorsanız hiç de zor değil. Özellikle Anadolu kulüpleri için söylüyorum. Championship tarafını izleyip, takip edip, sözleşmesi biten veya bir yılı kalan oyuncuları zaten sırf takip etseler çok net ilk 8'e oynayan bir takım yaratabilirler. Çok profilli, bazı işleri çok iyi becerebilen futbolcular var gerçekten bu ligde. Çok zor bir lig.
0: Değil mi? Peki oradan hani böyle uygun maliyetlere oyuncu getirebilir misin? Biraz zor gibi gözüküyor.
1: Ana kulüplerden çok zor. Yani söz gelimi yani işte, az önce saydığım
0: İsviç, o kulüplerden yok efendim biraz Southampton zor. Vesaire buralarda bayağı zor.
1: Evet, evet.
0: Ama hani daha aşağı takımlardan getirebilirsin evet. Uygun
1: 11
0: maliyet.
1: 11 ve 24 arası mesela o takımlar tarafında biraz daha ucuz maliyetli uygun oyuncular var.
0: Ben sana şeyi soracağım. Mesela İspanya 2'yi takip ediyorsun, ediyor musun?
1: Kesinlikle. Çok...

0: önemli Deportivo oyuncular var ya.
1: Biliyorsun en son.
0: Evet çıktı ve şey hani böyle oradan gerçekten alıp da değerlendirebileceğin senin deyiminde aset oyuncular var. Yani evet. Uygun maliyetlere ki orada da çok yüksek paralar verilmiyor bildiğim kadarıyla.
1: Tabii ki maaş tarafında çok ucuz oyuncular var.
0: Ama hani böyle ligimizde de iş yapacak. Hani büyük takımlar üzerinde söylemiyorum. Özellikle Anadolu takımlarımız için söylüyorum.
1: Evet.
0: Çok önemli oyuncular var. Yani önemli sayılabilecek gelecekte böyle hani satabileceğiniz oyuncular var.
1: Yani söz gelimi bir hücumcu arıyor olsaydım Andorra kulübüne şöyle bir bakardım.
0: Mesela.
1: Yani bakın Malaga, Almeria falan demiyorum. Yani o kulüpler evet. Zaten bilinen kulüpler. Ama Andorra takımına şöyle bir bakarım. Yani hücumcularına, orta sahalarına, özellikle iç saha performansları bu sene çok iyiydi.
0: İnanılmaz. Evet.
1: Yani gerek Racing'e diş geçirmeler, gerek Almeria'lara, hani o playoff yapan takımlara, playoff'u zorlayan takımlara gerçekten çok büyük zorluk çıkardılar. Ve hücum tarafında da gerçekten olağanüstü bir performans sergilediler. Onların bir hücumcularına bakarım.
0: Değil mi? Bir bakmakta fayda var ama evet. Ya bu arada sadece bir takım sayıyor Alper.
1: Evet.
0: Hani başka takımlarda var. Ama hani gidip de illa da böyle garip takımlardan yüksek maliyetlere
1: tabii,
0: oyuncu
1: bakmak. Yani klasik on numara istiyorsam Malaga'da da La Rubia var mesela. Guti gibi gözüküyor oyuncu sahada. Enteresan bir oyuncu. Sağ sol merkez oynuyor, 8 oynuyor. Pas kalitesi çok kaliteli bir oyuncu. Yani bunun gibi pek çok aset oyuncu var aslında.
0: Peki mesela bizim ligin de hani genel dinamiklerini bildiğin için soruyorum. Yıllardır takip ediyorsun. Hani böyle yine dediğim gibi 4 büyükleri bir kenara bırakırsak Anadolu takımlarımız için ya da işte bütçeleri daha kısıtlı takımlarımız için genelde Anadolu takımları oluyor.
1: Tabii.
0: Hangi ligden ya da hangi liglerden alt ligde olabilir gidip de oyuncu bakmak, almak, izlemek daha makul hem ekonomik anlamda hem de ligin dinamikleri açısından?
1: Öncelikle ligimizi biraz tanımlamak lazım. Ligimiz özellikle Anadolu takımları tarafında son dönemde geçiş oyununu iyi oynayan takımların sükse yarattığı bir lig haline geldi.
0: Evet.
1: Ki bunun en büyük örneği Göztepe. Yani Göztepe tarafında çok yüksek bir top hakimiyeti, işte pas kalitesi o şu bu yok ama belki 200 pasla, belki 300 pasla bitirdikleri maçlarda çok ciddi dominasyon yaratabildiler ve pek çok oyuncuyu da aslında parlatıp pek çok kulübede gönderdikleri oldu. Ola Aytan gibi ya da
0: Romulo
1: gönderdiği
0: gibi.
1: Evet, Romulo gibi pek çok oyuncu var bu yapıda. Dolayısıyla geçiş oyununa uygun işte kanat profilleri, geçiş oyununa uygun merkez orta saha profilleri bizim ligimiz için vazgeçilmez oyuncular. Dolayısıyla eskiden pek rağbet gören bu Sırbistan bölgesi, Balkanlar bölgesindeki oyuncular şu an için pek bence meta değil, yani moda değil. Eskiden çapa 4 olarak tabir edilen Beşiktaş'taki Endidi profilli oyuncular merkez orta sahalarda çok sevilen oyunculardı. İşte bir başka örnek Hüseyin Çimşir mesela Trabzonspor tarafında gibi gibi, yani bu tarz oyuncular çok sürekli her takımın kadrosunda olan oyunculardı merkez orta sahada, ama şu an için merkezde tempo yaratabilen oyuncular çok değerli, çok kritik. Bunun da en güzel adresi Arjantin Ligi. Arjantin'de oynanan futbol sertliği, özellikle orta sahada temaslı oyun, her ne kadar zaman zaman tempo düşük olsa da bütün Arjantin takımlarının neredeyse birincisinden sonuncusuna merkez orta sahasında hep ısıran profilli oyuncular var.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla bir Anadolu kulübü olsaydım 6-8 profilini ben net bir şekilde buradan çıkartırdım. Eğer topa sahip olmak istiyorsam, biraz daha ezber bozup oyun kuran bir Anadolu takımı yaratmak istiyorsam Portekiz bölgesine kayardım. Portekiz tarafında da çok net oyun kurucu, derin oyun kurucu 6-8 profilli oyuncular var. Ki bunun en büyük örneği zamanında Hatayspor tarafında oynamış Rodrigo Ribeiro'ydu. O da mesela çok kaliteli bir oyuncuydu. Ayağı kaliteli
0: bir oyuncuydu.
1: Dolayısıyla hani böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama olmazsa olmazınız çizgi oyuncularınızın hızlı oyunculardan kurulu olması. Ya bunu yapmak zorundasınız.
0: Nereye gidelim mesela bunun için? Fransa mı mesela?
1: Bunun için gidebileceğiniz, eğer fizik güç arıyorsanız, Fransa iki tarafında hem uzun boylu hem de güçlü profiller var. Yani 9 numara tarafında da bunu tercih edebilirsiniz. Fransa, Belçika mesela, Belçika da çok önemli bu konuda. Biraz daha yetenek şahsi birebir arıyorsanız Brezilya tarafını araştırabilirsiniz. Orada biraz daha hani halk tabiriyle maymun oyuncular var, cambaz oyuncular var. Birebir topla birlikte oynayabilen, adam geçebilen, süratli, faul alan, ters profilde ki izleme tarafında da seyir zevkini artıran oyunculardır bunlar. Faul alan oyuncular. Onun haricinde dediğim gibi bu aralar Süper Lig tarafında biraz Balkanlardan uzak durmak lazım. Çünkü oyun tam tersi bir hale döndü. Eskiden biraz daha orta sahada sertlik aranıyordu. Şu an için biraz daha geçiş oyununun önem verildiği bir duruma geldi
0: Peki
1: ligimiz.
0: Arjantin'de mesela bu bahsettiğin orta sahalar pahalı değil mi? Yani Arjantin'den bir oyuncu çıkarmak da çok
1: Ya
0: kolay
1: gidip
0: değil
1: de
0: ama hani.
1: River Plate'e Boca Juniors'a bakmayacaksınız zaten.
0: Değil
1: O
0: mi?
1: oyuncuların, o takımların oyuncuları zaten ya hani yıldızları yaşlı oyuncular oluyor, ya da zaten tanınan oyuncular oluyor.
0: Onları zaten vermezler.
1: Onları
0: Verirlerse de
1: zaten
0: büyük
1: hani
0: paralar verirler.
1: getirmek zor. Ki zamanında da hatırlarsınız Fenerbahçe Boca Juniors'un bir 6-8'ine gitmişti
0: Evet.
1: devre arasında. Şu an ismini hatırlayamadım ama hani onlara gitmek yerine işte San Lorenzo, işte Independiente gibi hani çeşitli böyle kulüpler var orada. Orta üst sıraları zorlayan. Racing var mesela şu sıralar bayağı iyi durumda. Bu takımların hem altyapısı güçlü hem de merkez profilli oyuncular gerçekten çok kaliteli oyuncular olabiliyor mücadele tarafında. Ya bu biraz açıkçası nasıl bir takım yaratmak istediğinize bağlı. Bunu hep söylüyorum. Yani eğer geçiş takımı yaratmak istiyorsanız belli profiller, oyuna hakim olmak istiyorsanız belli profiller. Ben topu çok fazla tutmayacağım, fiziksel üstünlükle rakip yarı sahada kalacağım diyorsanız, hatırlarsınız Sudumika'nın Antep'i gibi ön alana Kayode'yi atıyorlardı. Stoperde de Dülobozi vesaire vardı. Hani uzun topları da süpürüyorlardı. İleride de o topları kovalayabilen bir yapıları vardı. Maxim gibi de mesela bir kaliteli ayak vardı orada gibi gibi. Dolayısıyla hani o biraz daha sizin tercihinize kalıyor. Ama kesinlikle olmaz diyebileceğim profil artık yani futbolda da güncel metada da böyle, modada da böyle. Bizim ligimizde de böyle. Artık çapa 4'ten, çapa 6'dan stoperler tarafında da özellikle bizim ligimizde asla olmayacak profil, kısa profil. Bu oyunculardan biraz uzak durmak gerekiyor.
0: Peki kısa bir reklam arasına gidelim, sonrasında devam edeceğiz.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz maç merkezine ve sevgili Alper Gün'le sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Arjantin, bu arada ülkemizde neredeyse Arjantinli futbolcu yok gibi yani, ben çok...
1: Şaşırtıcı derecede evet
0: ama
1: maalesef.
0: aslında, değil mi, ülkenin ve dünyanın belki de en sert diklerinden birisi.
1: Evet.
0: Çok
1: Hem
0: da iyi
1: merkez
0: oyuncuları
1: tarafında
0: var.
1: iyi oyuncular var, hem kanat 10 numara tarafında ki geçmişimizde de Süper Lig'in geçmişinde de işte Matias Delgado, Franco Kangele bu tarz oyuncular çok aslında gördük. Tangocular derler ya hatta.
0: Evet.
1: Sağ solcular tangocular. bir ara hatta Ricardinho Delgado tartışması vardı Beşiktaş'ta vesaire vesaire. Pek çok aslında Arjantinli geldi geçti buraya. Dediğin gibi pek bu aralar yok.
0: Yok mesela Chelsea'de var. örnek veririm.
1: Garnaccio vesaire.
0: Başka ülkelerde var ama bizde

0: Nedense yok. Bu arada Valverde ile alakalı güzel bir yazı paylaştım. Twitter'da girin okuyun. Güzel bir yazı. Sen de bir retweet yaparsan sevinirim.
1: Tabii.
0: Umarım beğenirsin. Yani senin beğenmen biraz zor olur ama yine ben
1: Estağfurullah.
0: paylaştım. Evet, buradan Beşiktaş'a geçelim. Teknik direktör arayışları var. Dinleyicilerimiz de yazsın bu arada. 0538 052 1487. Şimdi Beşiktaş'ta tabii birçok teknik direktörün ismi geçiyor sevgili Alper.
1: Evet.
0: Birazdan Fenerbahçe'yi de konuşacağız ama bir dakika, hemen söyleyeceğim sana. Biliyorsun Sayın Önder Özen Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev yaptı. Öncelikle hani bir Sergen tabii gitti artık, ayrıldı ama hani üzerine konuşmak lazım mı bilemiyorum. Hani bu ayrılığı nasıl buluyorsun? Sonrasında da şu anda Beşiktaş ile anılan teknik direktörleri sana kısaca, yani en azından benim birkaç tanesini sormam gerekiyor. Üzerine bir konuşalım. Sergen Hoca ve Beşiktaş birlikteliği neden olmadı sence?
1: Evet, Sayın Sergen Yalçın ne olursa olsun bu sezon öncesinde veya sonrasında bence Beşiktaş taraftarının gözünde asla değeri değişmeyecek bir figürdür. Başarısız olmuş olabilir ama geçmişte de başarıları olan bir hocadır. Apoletli bir hocadır kendi tabiriyle. Olmadıysa da hani hocayı çok da eleştirmenin veya yermenin bir anlamı yoktur. Gelmiştir
0: Niye
1: zor
0: olmadı
1: bir...
0: peki sence?
1: Ya
0: Yani önce bunu bir sorayım sana.
1: öncelikle problemli bir kadro, elindeki kadro. Yapılan transferler bence hocanın istediği kalibrede değildi. Ben buna çok inanıyorum. Her ne kadar bazı isimleri kendi onaylamış olsa da söz gelimi Abraham Oh değişikliğini sorsanız muhtemelen istemezdi. Ama mali şartlar dolayısıyla böyle bir değişiklik yapıldı biliyorsun.
0: Ama o da 15 milyon para verdi.
1: O
0: Yani
1: da ciddi
0: mesela
1: para,
0: başka
1: evet.
0: birisine gidemez miydi mesela
1: Gidilmeliydi
0: 15 milyon
1: zaten. Evet. Yani temeldeki
0: veriyorken?
1: hata buydu zaten. Bakıldığında Gedson Fernandes'in satışından çok iyi bir para elde etti Beşiktaş. Tammy Abraham'ın satışından çok iyi bir para elde etti. Hatta bu ikisi totalde bir 40-50 milyon euro getirmiştir kulübe diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın 14. bitirdiği lig sonrasında, lig sezonu sonrasında 5.5'e 6'ya Torreira çekebildiği bir ligde Beşiktaş'ın bu paraya çok rahat bir iskelet kurabiliyor olması gerekirken
0: Gibi. Evet.
1: Bu parayı maalesef ederi bu kadar olmayacak oyunculara harcadı Beşiktaş. En büyük hata buydu. Yani söz gelimi 9 numara tarafında Abraham'ı gönderdikten sonra çektiğiniz Oh transferi yani 15-20 milyon euroluk bir transfer değil. Yani bu oyuncu böyle bir oyuncu değil zaten. İkincisi stopere aldığınız Agbadu bir Pepe değil. Yani 20 milyonu neye veriyorsunuz?
0: Mesela 20 milyon euro ki çok istedi.
1: Evet, yani çok istedi hoca ki hocanın isteğindeki temel kaynak muhtemelen oyuncunun Premier Lig'den geliyor oluşu ama şöyle de bir durum var. Zaten oyuncu orada da çok ekstrem bir performans vermiyordu gelirken, gelmeden önce Beşiktaş'a. Buraya geldiğinde de gördük pek çok timing hataları, alan savunma hataları. Yani 20 milyon euroluk bir oyuncu değildi. Dolayısıyla yapılan bu yatırımların karşılığını alamayınca sonuçta bu camiada da günah keçisi belki doğru bir tabir değil ama sorumlu. Bu işin sorumlusu da aranır. Bu işin sorumlusu da kimdir? Futbol direktörünün olmadığı bir yerde transfere onay veren teknik direktördür her şeyden önce. Çeşitli teknik direktörler bu şekilde ilerliyor biliyorsun. Jose Mourinho da böyledir zaman zaman bazı kulüplerde. Chelsea tarafında mesela yeni sezonda Xabi Alonso da böyle olması şartıyla kabul etti Chelsea'yi gibi gibi. Sayın Sergen Yalçın tarafında da aslında hikaye bu. Yani getirilen oyuncuların o beklenen etkiyi yaratmaması öyle ya da böyle faturanın hocaya kesilmesi
0: Peki
1: ile
0: burada
1: sonuçlandı.
0: şunu soracağım sana. Mesela şimdi sen istediğin oyuncuyu getir. Dünyanın en iyi oyuncularını getir. Ya burada hocanın da oynattığı oyun sistemi, oyunculara tanıdığı özgürlük ya da işte oyunculardan ne istediğini doğru bir şekilde aktarması, oyuncuları iyi yönetmesi, hem
1: Evet.
0: disiplin açısından hem oyuna işte inanç açısından, oyun içindeki uygulayacakları
1: Evet.
0: sistem açısından burada hocanın hiç yanlışları yok mu? Mesela şuradan yola çıkarak söyledim. Geçen hafta bir dinleyicimiz yazmıştı. Ya sene başından, burada ben de söyledim. Sene başından, yani 3. haftadan itibaren Sergen Hoca'nın bütün açıklamalarını baştan aşağı otur dinle YouTube'da.
1: Evet.
0: Sanki her hafta hani böyle copy paste tarzı aynı açıklamanın farklı bir modülü.
1: Evet.
0: Futbol olur böyle şeyler. Futbol olur böyle şeyler. Zamana ihtiyacımız var. Bak
1: Evet.
0: ezbere söylüyorum hepsini. Yani şu anda aklımda olanları. Futbol

0: içinde olacaktır böyle şeyler. Ya hocam anladık da yani 31 hafta görevde kalmışsın. 31 hafta. Üzerine kupa maçları oynamışsın 8-10 tane. Yani bu takımı hiç mi böyle yani şöyle kaybettiği mesela bugün biz bir Fenerbahçe'de arkadaşlar böyle otururken böyle bir basit bir şey yaptık yani. Plan daha doğrusu hani bir değerlendirme yaptık. Son 4-5 haftada kaybettiği Beşiktaş puanları kazansa 3. oluyor.
1: Tabii.
0: Ve bunların içinde Fenerbahçe
1: Ki
0: mağlubiyetini
1: derbiler de var.
0: saymıyorum.
1: Tabii
0: Yani
1: derbiler de var.
0: deplasmanda kaybettiği mağlubiyeti saymadığım
1: 10
0: halde
1: kişi kalan Galatasaray derbisi var.
0: bak onları saymıyorum. Son 5 haftada kaybettiği puanlara bak ya da 6 haftada 4 maçta puan kaybetmiş. 10 puan ediyor sevgili Alper.
1: Evet.
0: Ve Beşiktaş 70 puanda. Bu arada içlerinde Trabzonspor'a verdiğin 3 puan da dahil.
1: Dahil.
0: Hani vermesen Trabzonspor.
1: Kupa serüveni var.
0: Kupa serüveni var.
1: Rezalet.
0: Ligin
1: Evet.
0: yani şunu söylüyorum. Hoca zaten burayı hazırlamadı mı? 3 ay önceden bizim hedefimiz kupa dedi. Ligi
1: Tabii.
0: bitti gitti. Şimdi taraftar kupaya inandı. Kupa maçından sonra açıklamalarına bir
1: Ki
0: bak.
1: kupa maçında gösterilen performansı da
0: Bir
1: hatırlıyorsun.
0: isabetli şut.
1: Bir isabetli şut 90 dakikada.
0: Bak biz eşimle evde maçı izledik. Eşim diyor ki bu mu yani
1: Bu mu?
0: 3 aylık vaat? Yani
1: Evet.
0: 3 aydır bunun için mi biz bekledik
1: Evet.
0: Beşiktaş'ı diyor. Yani burada hiç Sergen Hoca'nın bu arada ben suçlamak istemiyorum. Yani Sergen Hoca'nın hiç mi hatası yok yani?
1: Ya burada
0: Sadece
1: teknik
0: transferler mi
1: direktörü
0: yani?
1: tanımak önemli. Şimdi bakıldığı zaman sana mesela şöyle bir soru sorayım.
0: Sor tabii.
1: Şenol Güneş'in takımlarını nasıl tanımlarsın? Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlar nasıl oynar? Çok kaba
0: Yani
1: tabirle.
0: baskılı, tempolu, topu ayağında isteyen, oyunu yönlendiren, oyunu
1: Doğru.
0: daha çok kendisi hani bir şekilde oyunun gidişatını belirleyen, rakibi kaybettiği toplarda ya top rakibe geçtiği zaman topu geri kazanma süresi
1: Doğru.
0: hızlı olan bir takım.
1: Peki Sayın Şenol Güneş'in oyuncu tercihleri ne yöndedir genellikle? Kullandığı oyuncular, genç oyuncular mı tercih eder?
0: Yok,
1: Hazır oyuncular
0: olmuş,
1: mı?
0: hazır oyuncular.
1: Yani yaşlı ve
0: Evet,
1: tecrübeli oyuncular
0: aynen
1: değil mi?
0: öyle. Ol,
1: Hocanın
0: olmuş oyuncular
1: yani
0: diyorum ben
1: istersen
0: ona.
1: 19 yaşındaki Messi'yi getir yedek kulübesinde bekletir
0: Evet,
1: hoca.
0: bir 6
1: Öyledir
0: hafta
1: yani.
0: tanır
1: Bir
0: yani.
1: 6 hafta
0: Evet.
1: tanır yani. Negredo bile 6 hafta bekledi
0: Evet,
1: zamanında
0: bir
1: biliyorsun.
0: alışsın ortama der.
1: Alışsın diye.
0: Bir
1: Peki
0: köfte yesin, kebap yesin sonra.
1: Peki
0: Evet.
1: Sayın Sergen Yalçın'ın takımlarını nasıl tanımlarsın? Oynattığı
0: Yani
1: taraftar.
0: şöyle, o da tempolu oynatmaya çalışıyor.
1: Benzer profil
0: Evet, benzer
1: aslında.
0: bir profil.
1: Evet.
0: Ama hani Sergen Hoca ile o da topa hakim olmak istiyor ama
1: İster. Tempo
0: hani
1: ister.
0: şu andaki mevcut oyuncu yapısına göre doğru mu yanlış mı bu oyun tabii şu ana kadar görmedik.
1: Peki şampiyonluk yaşanan sezonda, şampiyonluk olan sezonda Beşiktaş adına Sergen Hoca'nın oyuncu tercihleri nasıldı? Yani oyuncu tarafında yücelttiği veya direkt çok beğendiği, oynattığı, tercih ettiği oyuncu modelleri nasıl oyunculardı?
0: Ya daha atletik oyuncular vardı işte.
1: Atletik ve her şeyden önce hazır
0: Evet,
1: oyuncular.
0: hazır oyunculardı.
1: Yani sahada ne yaptığını bilen oyuncular. Rozier, Gezal, Larin, işte Josef, Abubakar vesaire sayarsınız yani.
0: Neydi? Sakala mıydı? Ha,
1: Nsakala.
0: sakala.
1: Ya o bile bakıldığı zaman
0: O bile.
1: teknik olarak çok yetersiz bir oyuncu ama sahaya attığınız zaman Nsakala'dan şunu beklersiniz. Fiziksel mücadele. Yapışır. Kene gibi yapışır adama gibi.
0: Onu da yapıyordu zaten.
1: Wellington gibi mesela. Hani bu tarz oyuncular. Yani kaliteden ziyade sahaya koyduğu zaman ne aldığınızı çok iyi bildiğiniz oyuncular vermek zorundasınız Sayın Sergen Yalçın'a. Şimdi kadroya bakıyorsunuz. Devre arasında getirilen o. Nasıl bir profil? Bence çok kapalı kutu. Her şeyden biraz biraz ama hiçbir şeyden
0: Full.
1: biraz full değil yani.
0: Evet.
1: Hani bizim yanlış anlamasınlar. Endüstri mühendisliğinin tanımıdır bu mühendisler arasında. Her şeyden biraz biraz ama hiçbir şeyin maksimumu böyle direkt olmayan bir şeydir. Kendi aralarında da böyle hani şey yaparlar. Dalga geçerler kendileriyle. Ya futbolcu tarafında da mesela oh böyle bir oyuncu. Şimdi Jota bakıyorsunuz. Oyuncunun şutu var mı? Yok. Çabukluğu var mı? Çok yok.
0: Ya çok da
1: Biri bir
0: görmedik
1: ya
0: ya.
1: görmedik ama zaten yok. Yani geldiğinde de ben bu oyuncudan çok fazla bir şey beklemeyin demiştim. Fiziksel olarak boy size size katıyor mu? Katmıyor.
0: Yok, hayır.
1: Şimdi bu da kapalı kutu oyuncu. Yani sahaya attığınız zaman belli kaoslardan faydalanabilecek bir oyuncu sadece. Bu kadar yani. Net bir şekilde performans alabileceğiniz söz gelimi Barış Alper Yılmaz. Attığınız zaman alacağınız şey belli. Fiziksel atletizm. Kerem Aktürkoğlu. Attığınız zaman sahaya alacağınız şey belli. Tabelaya bir şekilde kendini yazdırıyor Kerem. Gol ya da asist gibi.
0: Evet.
1: Ondan sonra bakıldığı zaman işte devam edelim kadroya. Bir tek Orkun Kökçü var. Zaten o da Sayın Sergen Yalçın'ın kadrosunda belki de tek 10 üzerinden minimum 7 ile her maç oynayan bir isim oldu. Oyuncuların tamamı kaleci dahil, Ersin dahil veya yeni kaleci, yeni gelen kaleci dahil, onu da pek göremedik ama stoperinden tut, sağ bekine, sol bekine, orta sahasına, forvetine. Attığın zaman sahaya 5 hafta üst üste ben aynı verimi aynı şekilde alırım diyebileceğiniz oyuncular değil. Şimdi
0: tamam.
1: Bu hocadan nasıl başarı bekliyorsun?
0: Peki, tamam, şunu soruyorum. Şimdi
1: ama transferlere de onay veren hoca.
0: Evet, işte. Şimdi hocanın oynattığı bir oyun sistemi var. Yani, doğru mu?
1: Doğru.
0: Doğru. Bu oyun planına göre devre arasında kaleciyle beraber 7 oyuncu alındı.
1: Evet,
0: öncesinde
1: doğru.
0: Cengiz Ünder'i kendisi istedi.
1: İstedi. Çok yanlış bir karardı bence.
0: Gökhan Sazdağ kendisi istedi. Başka hatırlatığım var mı? Unuttuğum var mı?
1: Endidi'yi
0: yani
1: istedi sezon başında biliyorsun.
0: Endidi mi geldi?
1: Tabii. Endidi'yi istedi hoca.
0: Öyle mi?
1: Endidi profilli bir kesici 6 istemişti.
0: Tamam. Yani şöyle baktığın zaman 9 oyuncu falan aldı.
1: Oralarda yanlış yaptı hoca aslında.
0: Şimdi kendi aldığın oyuncular oyun planına göre buna devre arası da dahil olmak üzere. Diyelim ki bu oyunu oynamak istiyorsun ama olmuyor.
1: Evet.
0: Peki başka bir oyunu oynasaydı Beşiktaş? Yani şeyi
1: hocanın
0: söylemeye
1: başka bir
0: çalışıyorum.
1: Oyunu yok ama temelde. Oyuncu performansına veya performansı demeyelim ama oyunculardan aldığı katkıların temizliğine bağlı bir oyun gücü var Sayın Sergen Yalçın'ın oyununda. Yani hoca oyunculara dokunmayı çok seven bir hoca değil. Dikkat ederseniz bazı açıklamalarında ben bu oyuncuya nasıl şut çekeceğini öğretemem ki. Bu oyuncunun
0: diyor.
1: Fundamental'ında, özelinde olan bir şey der hoca.
0: Evet.
1: Ya bazı hocalarda Sayın İsmail Kartal gibi mesela Ferdi Kadıoğlu'nu alır sol bek yapar. Sonra da Premier Lig'e atar o oyuncuyu. Yani bazı hocalar yetiştiricidir. Bazı hocalar da eline çok iyi kadroyu verirsin ya da eline güzel kadroyu verirsin seni yüceltir. Yani Sayın Sergen Yalçın'ın anlaşılmayan tarafı da buydu aslında. Yani şampiyon sezondaki kadroya bir bakın. Herkesin ne vereceği çok net belli. Yani ilk 11'i yazdığınız zaman Rozier'in bek bindirmeleri, Gezal'ın içeride içe kıvrılıp oyun kurulumu, Larin'in arka direk Larin zaten adı üzerinde neredeyse. Hani o organizasyonda kendine yer bulabileceği bir yer. İşte Atiba, Yosef falan ya yani bu oyuncuların tamamı sahaya attığınız zaman %100 10 hafta oynatsanız 10 haftasında da alacağınız şey belli. Ama şu anki Beşiktaş kadrosunda Orkun Kökçü hariç böyle profilde bir adam yok. Belki Emirhan'ı sayarım. Emirhan Topçu'yu sayarım. O da çünkü bence bu kadro tarafında biraz hakkı yenen oyunculardan birisi. Solak stoper bulmak zor. Bek oynayabilen bir sol stoper aslında Emirhan. Çok değerli bir oyuncu. Yabancı pasaportu da olsaydı şu an bence çok el üstünde tutulurdu. O da ayrı bir konu. Emirhan ve Orkun hariç şu an Beşiktaş'ın elinde bir ay iki ay üst üste oynattığınızda net performans ama aynı şekilde net performans alabileceğiniz hiçbir oyuncu yok. Temelde Beşiktaş burada hata yaptı. Transferlerde hata yaptı. El Bilal Ture bile öyle bakıldığında.
0: Evet.
1: Yani bir maç atıyorsun ölümcül bitiriciliği var. 3 maç kayıp adam yok ortalıkta. Ya da geliyor dağa taşa vuruyor. Geliyor kaçırıyor vesaire vesaire. Yani Jota, Serni de böyle mesela. Vaklav Serni ilk geldiği zaman işte bazı benim işte scout arkadaşlarım şey dedi. Ya, işte bu oyuncu şöyle iyi böyle iyi.
0: Biz de dedik.
1: İşte hani şöyle içi katıyor böyle vuruyor. Hayır. Yani bu oyuncu böyle bir oyuncu değil. Yani Glasgow'da zaten oyuncunun bir maç oynayıp 4 maç berbat oynayışı sebebiyle taraftarla arası bozuk oldu Serni'nin yani. Fenerbahçe'ye karşı çok iyi oynadı söz gelimi. Sonra gitti lig maçlarında mahvoldu, kayboldu yani. Bu oyuncu böyle bir oyuncu. Serni zaten Beşiktaş kariyeri de böyle değil mi? Bir iki maç böyle parladı, çıktı. Bir şeyler yapacak gibi gözüktü. Fenerbahçe ile olan kupa maçı mesela söz gelimi. Ama sonrasında sezon geneline baktığınız zaman 35 maçın 31'inde yok adam.
0: Tamam.
1: İstenen katkı tarafında yok yani. Devre arasında gelen olay tam biraz bu profilin dışında bir oyuncu. Hani geldi ve fiziksel olarak biraz katkı sağladı oyuncu. Ve zaten Olaytan'dan da bunu beklersiniz yani. Teknik bir katkıdan ziyade fiziksel katkı. O biraz olumlu bir hamleydi. Ama onun haricinde gelen bütün oyuncular yani stoperinden tut orta sahasına, Aslanisi'nden bilmem nesine Beşiktaş'ta stabil performans veremedi ve bu da hocanın sonu oldu açıkçası. Yani bu kararlar sebebiyle zaten hoca başarısız. Yoksa hocayı ben bu mevcut kadroyla niye başarısız olduğunu diye eleştirmem. O ayrı konu yani.
0: Ama işte kendisi.
1: Ama kendisi verdi kararı.
0: Bunları.
1: Evet.
0: Bu oyuncuları getirdi.
1: Evet.
0: Yani şimdi dönüp de ya işte evet hoca hani gönderilmeyi hak etmedi.
1: Demek
0: belki
1: yanlış olur.
0: Diyebilirsin ama
1: evet.
0: Ya da diyenler vardır ama şöyle bakmak lazım. Yani oyunda bir gelişim yok. Önümüzdeki sene işte 5. hafta sonunda ya da 10. hafta sonunda ya bu takım bu seviyelere gelir diyebileceğim bir oyun yok.
1: Yok.
0: Oyuncularda bir gelişim yok.
1: Yok. Zaten hocadan dediğim gibi bu şekilde bir şey beklemezsin.
0: Beyanatlar çok şey yani taraftara geçmemeye başladı artık. Çünkü
1: bir yerden sonra tabii.
0: Sürekli bir şey var.

0: bir şey saklamak gibi bir şey yoktur hocanın. Hiçbir hayatı boyunca böyle olmamıştır zaten.
1: Bir
0: Futbolculuk
1: yarışa
0: dönemi
1: gideyim
0: dahil.
1: mi?
0: Tabii.
1: Özür diliyorum. Bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Burada Kinay var, dışarıda 9 numaralı Megidya, ortada 5 numaralı Bella Maria, onların yanında 1 numaralı Muğlalı Adnan, 2 boy kadar geride içeride 8 numaralı Kafkasya Bey'i, dışlarında 3 numaralı Bayisçi. Son 800 metreye girildi bu şekilde. Şimdi dışarıda temposunu artıran 2 numaralı Aslan Halim öne geçmeyi başardı. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Muchacho ikincilikte, 6 numaralı Black Galaxy üçüncülükte içeride. 7 numaralı Kinay var, 1 boy geride 5 numaralı Bellamare. Safkanlar son düzlüğe çıkmak üzere. 2 numaralı Aslan Halil'im düzlüğe lider çıkmayı başardı. 4 numaralı Muchacho ikincilikte hemen dışında. 6 numaralı Black Galaxy var. Son 400 metreye 2 numaralı Aslan Halil'im lider girdi. Orta kulvarda 4 numaralı Muchacho, onun dışında da 6 numaralı Black Galaxy var. Safkanlar bu şekilde son 200 metreye girmek üzere. Liderlik 2 numaralı Aslan Halil'imde, fark 5 boy kadar. 4 numaralı Muchacho'nun, 6 numaralı Black Galaxy'nin atakları var içeriden. Bellamare'nin de çabaları var, ancak liderliğini 2 numaralı Aslan Halil'im sürdürüyor. 4 boy farkla potaya doğru ilerliyor ve 2 numaralı Aslan Halil'im kazanıyor. 4 numaralı Muchacho ikinci, 6 numaralı Black Galaxy üçüncü, 5 numaralı Bellamare dördüncü, 1 numaralı Muğlalı Adnan da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Aslan Halil'im Yiğitcan Gökçe'yle kazandı. 12 numaralı La Bombonera ile Ecuri start aldı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
6: Reklam.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
6: Reklam.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Evet, şimdi Sergen Hoca'yı gidişini konuşuyorduk ama hocanın son beyanatında evet hani biraz da talihsiz buldu birçok kişi.
1: Evet.
0: O zaman başkaları yaptı bu transferleri gibi ben öyle algıladım.
1: Evet, ben öyle algıladım açıkça.
0: Yani sabredemez miydi Beşiktaş sence? Ben bu arada kalması taraftarıydım. Yani bir sezon daha bir kalıp bir sezon başını bir görmek isterdim açıkçası.
1: Muhtemelen yaptıkları toplantıda özellikle transfer işi böyle yürüyecekse ben yokum demiştir hoca. Tabii bu tamamen bir tahmin, magazinsel bir tahmin. Durum öyle olunca da hani farklı bir metotla ilerleyeceğiz durumu kendisine aktarılınca da hoca bırakmıştır diye düşünüyorum. Yani şu anki yapıda çünkü Sayın Önder Özel'in gelişiyle birlikte bir futbol direktörü yapısına geçmiş oldu Beşiktaş. O da zaten Sayın Sergen Yalçın'la yürüyecek bir iş değil. Yani hocaya muhtemelen bu açıklandığı durumda hoca zaten devam etmek istememiştir.
0: Graf devam edecek herhalde. Değil mi?
1: Ben bütün sorumluluğun Sayın Önder Özen'de olacağını düşünüyorum bu yapıda.
0: Yani transferleri, son kararları vesaire başkandan önce herhalde Önder Özen verecek.
1: Evet, iyi bir futbol aklı bu arada. Bence çok olumlu.
0: Serkan Reçben de ayrıldı haliyle. Evet. O da Sergen Hoca ile beraber gelmişti. Muhtemelen o da
1: ekibi olarak düşünülmüştü.
0: Evet, düşündü evet. Ve ayrıldı. Evet, şimdi yeni dönemi sorayım sana. Neyse, hayırlı olsun artık Beşiktaş'a.

0: mesela.
1: Ya bazen temiz sayfalar da açmak gerekebilir.
0: Ama bence zamanlama doğru.
1: Zamanlama çok evet. Doğru. Evet. Yani her ne kadar yönetim tarafında şu an taraftar çok sıcak olmasa da mevcut yönetime, bence yeni sezon öncesi yapılan bu kararlar, alınma hızı, alınma zamanı, alındığı durumda yetkinin verildiği kişi, bence son derece doğru.
0: Değil mi?
1: Ya biraz desteklemek lazım.
0: Peki Sayın Önder Özen anlaştı Beşiktaş'ta. Ben de bu arada kendisini futbol adamı olarak çok beğeniyordum.
1: Ben de beğendim.
0: Neredeyse bütün şeylerini yani denk geldiğim sürece dinlemeye çalışıyordum. Yani kimseyi çok kırmadan, üzmeden sağ içini tamamen konuşan bir spor adamıydı.
1: İyi bir profesyonel.
0: İyi bir profesyonel ve zeki bir insan, akıllı bir insan. Futbolla çok ilgili. Dediğim gibi saha içini daha çok bize anlatan bir profildi ve Beşiktaş'ta anlaştı. Öncelikle bundan sonra hani onun açısından iyi geçer mi? Daha önce de Beşiktaş'ta çalışmıştı biliyorsun Sayın Fikret Orman döneminde.
1: Da, 2014'tü sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. O civarı denk gelmesi lazım.
0: Bilic vardı herhalde. Sağ öyle hatırlıyorum. Evet, evet yani o dönemde çalışmıştı ama şimdi kendisi de o dönemle alakalı söylemişti. Çok hatalarım olmuştu. Bu hataları bir daha tekrar etmemek üzerine ayrılıyorum. En son Sayın Metin Tekin'le beraber bir son program
1: doğru.
0: Yaptılar. Orada izledim.
1: Doğru.
0: Yani kendisi de bu hataları bu arada kabul etti ama bilemiyorum artık. Ya da çok direttiğim konular vardı ama hani en azından bu konularda artık bundan sonra daha doğru adımlar atacağını söyledi.
1: Yani futbol tarafında bu arada %100 doğru ilerleyen hiçbir kulüp, hiçbir yönetici yok.
0: Evet.
1: Onu da söylemek lazım. Ne kadar az hata yaparsanız, zaten ligin de mantığı budur. Lig uzun bir maratondur. Futbolcusundan yöneticisine, idari sorumlusuna hangi oluşum daha az hata yaparsa sezon sonunda da şampiyon olur, başarılı olur. Beşiktaş tarafında da buna dikkat edilmesi gerekiyor. Temel hatalar yapmaması gerekiyor her şeyden önce Beşiktaş'ın. Hani Beşiktaş gibi bir kulübün söz gelimi Avrupa elemelerinden hızlı bir şekilde
0: elenmemesi gerekiyor.
1: Elenmemesi gerekiyor.
0: Mesela.
1: Bu çok ciddi bir sorundu geçen sezon için. Buna pek önem gösterilmedi. Artık herhalde bu sezon gösterilir. Onun haricinde lig tarafında da hızlı bir şekilde öncelikle teknik patronun belli olması gerekiyor. Bu arada bu sadece hani oyun şablon tarafında da değil. Yani 4-2-3-1 oynatan hoca var. Yani bazısı çizgiye basan kanatla oynar bu sistemi. Bazısı iç forvetlerle oynar. Bazısı Dirk Kuyt tarzı atletik oyuncuyu koyar bir tarafa. Diğer tarafa da Musa Sow'u atar gibi. Yani farklı dizilişler olmasa da farklı sistemlerle aynı dizilişi oynayan hocalar var. Ona yönelik Beşiktaş'ın hızlı bir şekilde karar verip hocaya göre de transfer yapması lazım.
0: Değil mi? Peki nasıl bir hoca bekliyorsun? Yani şu anda ben mesela birkaç tane isim sorayım sana.
1: Tabii.
0: Postecoğlu ismi çok geçiyor. Ben de bu arada Twitter'da paylaştım. Hani kendisiyle alakalı eminim sen de paylaşacaksındır.
1: Tabii.
0: Oyun sistemi, daha önceki başarıları, Beşiktaş'a gelirse yapacağı katkılar vesaire girip uzun bir yazı ama okuyabilir dinleyicilerimiz. Caner Aydaş olarak takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Öncelikle burada bununla başlayayım. Şu anda boşta.
1: Evet.
0: Sanki Beşiktaş'ın böyle genlerine de uygun. Hani
1: özellikle Celtic dönemi.
0: Çılgınca bir hücum. Tottenham'da da öyle ya. 9 kişi kaldığı bir mücadele vardı. Hangi maçtı? Gitmeden önce 9 kişiyle orta sahaya savunmaya çıkarmış. Yani böyle sanırım Chelsea'de mi birisiyle oynuyorlardı.
1: Olabilir.
0: Her pozisyonda gol pozisyonu veriyorlar ya. Ama her pozisyonda ya. İnanılır gibi değil. Yani savunma çizgisi orta sahada. Bu arada takım boyu da belki 15 metre.
1: Evet.
0: Yani böyle çılgın bir görüntü vardı. Ne diyorsun hoca? Hani Beşiktaş, Postecoğlu profili uygun mu?
1: Yani temel maddeleriyle değerlendirecek olursak Beşiktaş'ın öncelikle kadro dönüşümü tarafında biraz daha atletik oyunculara dönmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Özellikle merkez orta sahada. Çok yavaş ağır oyuncular var. İşte Salih Uçan gibi, Endidi gibi. Yani kaliteli oyuncusu bile Beşiktaş'ın ağır bir oyuncu. Orkun Kökü çok hızlı bir oyuncu değil. Timing hataları yapabilen bir oyuncu zaman hız sebebiyle. Dolayısıyla oradaki o Gedson Fernandez eksikliğini, o tempo eksikliğini kapatacak bir iki oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
0: Olaytan onlardan birisi değil mi mesela?
1: Olaytan iyi bir yedek bana göre.
0: İyi bir yedek.
1: Evet, as oyuncu değil. Tamam. Çünkü Olaytan'ın performansı 90 dakika boyunca çok stabil bir oyuncu değil. Böyle bir problemi var Olaytan'ın. Ama yedekten 50'de 60'da attığınız zaman verim alabileceğiniz bir oyuncu Olaytan. Her konuda yani çizgiye atarsınız, 8'e atarsınız, 6'ya atarsınız. Oyuncu size her türlü o diriliği verir. Ama Beşiktaş'ın 11'indeki oyuncu Olaytan olmamalı bana göre. Her şeyden önce dediğim gibi orta saha tarafında biraz daha atletizme önem verecek bir transfer politikası şart Beşiktaş adına. Eğer 4-2-3-1 üzerinde yoğunlaşılıyorsa zaten hepimizin malumu 4 kanat şart, 2 sola 2 sağ olmak üzere. Mevcut kanatlarla da yollar ayrılmalı. Yani Serni ile, Cengiz ile, Jota ile vesaire. Bu olmaz Beşiktaş için. 9 numara tarafında oha iyi bir yatırım yapıldı. Onu yedek kulübesine atmak ne kadar doğru orası tartışılır ama eğer oha oynayacaksa Beşiktaş 10 numara tarafında Mertens tarzı 9'laşabilen bir 10 numara transferi şart.
0: 9'laşabilen bir 10 numara.
1: Evet yani kendisi ne pozisyon üretebilen, yay tarafında tehlikeli olan şutlarıyla veya topsuz koşularıyla, topsuz pozisyon alışlarıyla. Dikkat ederseniz hani Mertens böyle bir oyuncuydu Galatasaray'da. Böyle bir 10 numara profiline ihtiyacı var Beşiktaş'ın eğer mevcut onla ilerleyecekse. İlerlemeyecekse de Icardi tarzı modeli. Ceza sahası içerisinde topla buluşturduğunuz zaman 3 pozisyondan en az ikisini gole çevirecek bir oyuncu.
0: Peki şart. Burada sen şimdi profilleri söylüyorsun ama hocanın hani hocaya göre bir transfer ya da hocanın tabii, oynatmak tabii. istediği oyuna göre bir transfer politikası benimsemek gerekmiyor mu? Yani tabii, şimdi tabii. daha önceki hatalar neydi? Yönetim gidiyordu işte şurada Ahmet 3-5 var alalım beyler. Olacak, evet, bu bayağı iyi falan. Geçmişte şunları yapmış ama aslında kendi oyuna ne kadar katkı sağlayacak kısmını kimse evet. belki düşünmedi. Yıllardır yani da göndermeye çalışıyorlar.
1: Aslında başarılı olan modeli takip etmek gerekir.
0: Tamam, çok basit. Şimdi kimle başarılı olacak? Yani Beşiktaş, Sayın Önder Özen mesela şu anda ki kendisi de söylüyor. Yani Beşiktaş kendisi belki bilmiyorum başka takımlarda da daha önce çalıştı vesaire ama yani Türkiye'nin en coşkulu taraftarı. Hani saha içini, saha dışını en böyle enerjisi coşkuyla yüksek yaşayan, evet. Evet, takımının Beşiktaş olduğunu 100 defa tanımladı zaten kendisi. Ya
1: bunu herkes söyler. Bunu Sayın Arda Turan evet, yani. Söylüyor.
0: Şimdi hal böyleyken kim bu? Mesela Postaçoğlu onlardan birisi mi? Sırayla soruyorum.
1: Onlardan biri olabilir.
0: Olabilir.
1: Evet.
0: Mesela ben şöyle yazdım. Sana da okuyayım. Dediğim gibi sen zaten biliyorsun ama yine
1: ama hangi tarafında da şöyle bir problem var. Postaçoğlu'nun takımları fiziksel olarak çok yıpranan takımlardır. Dolayısıyla ona iyi de bir rotasyon vermek zorundasınız. Beşiktaş tarihinde ben hiçbir zaman geniş bir kadro hatırlamıyorum Beşiktaş tarafından.
0: Ama bir yerde artık belki de başkanın da yani son
1: kulüp
0: şansı.
1: Kulüp tarihinde yok böyle bir şey.
0: Başkanın da belki son şansı.
1: Yani şampiyonluk zamanlarında bile Beşiktaş'ın çok başarılı olduğu sezonlarda bile Beşiktaş 15-16 futbolcuyla bu işi idare etmiş.
0: Tamam şöyle düşün. Şu anda Beşiktaş'ın bir kadrosu var. Dönecek oyuncular var kiralıktan. Doğru. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Şu anda Beşiktaş'ın kadrosuna 5 ya da 6 tane ilk 11 oyuncusu seviyesinde i̇şte oyuncu
1: eklersen.
0: Hangi
1: için yeterli olmaz? Postecoğlu için yeterli mi? Olmaz. Çünkü çok fiziksel
0: çünkü
1: anlamda.
0: Şu andaki oyuncuları da yedekleyeceksin çünkü. Öyle bakmak lazım. Yani 16-17 oyuncuyu tekabül ediyor.
1: Yani şöyle o tarafta. Şimdi hangi Postecoğlu'nun oynattığı 4-2-3-1'de söz gelimi. Kanatlar da pres yapıyor.
0: 4-3-3'te ya da.
1: 4-3-3'te ya da. Kanatlar da pres yapıyor. Çizgi oyuncuları da pres yapıyor. Yani şimdi sözünü siz Cengiz Ünder'e pres yaptırabilir misiniz?
0: Jota'ya mümkün
1: pres...
0: değil. Zaten o yapmasın da. Mesela önde baskı. Evet. O oynattığı oyunun çok net görüntüleri.
1: Net
0: sürekli topa şeyler. Sahip olma isteği.
1: Evet.
0: Hızlı pas oyunu.
1: Evet.
0: Beklerin içe kat ettiği modern oyun sistemi.
1: Ki
0: yani ben böyle yazmışım.
1: Değil. O da uygun değil aslında. Çünkü Mourinho da, Rıdvan da çizgiye basmayı seven bekler. İçe evet. kat edip oyun kurmayı seven bekler değil.
0: Hücumda risk alan yapı.
1: Risk yani, alır evet. bu kadro.
0: Orada tempolu ve seyir zevki yüksek futbol demiş.
1: O da zaten istenen.
0: Yani şu andaki kadro bu oyuna uygun değil diyorsun.
1: Hiç değil. Hiç değil.
0: Peki diyelim ki Postecoğlu geldi. Kaç oyuncu eklerse Beşiktaş bu oyunu oynayabilir? Yani kadroyu anki, yeniden yapması gerekiyor deme.
1: Yani maalesef öyle. Yani şu anki yapı değerlendirildiği zaman stoper tarafında belki Calo, Emirhan Topçu, Agbadu bu profile biraz daha uygun oyuncular. Git gel oyununu seven oyuncular. Mücadeleyi yakın temas seven oyuncular. Mesela hocanın geldiği durumda Udoka ile yolları ayırırsınız. Gibi.
0: Bence Calo ile de ayırır ya.
1: Calo bence tutulabilir. İyi bir yedek bence. Bek tarafında Mourinho ve Rıdvan çizgiye basan, hızlı, ön alana attığınız zaman işlevini gösteren oyuncular.
0: Onların bu da merkezi, hocanın oyun sistemine uymuyor mu?
1: Ya pek uymuyor gibi.
0: Ha, içeri kat eden diyorsun sen.
1: Pek uymuyor. Evet orada biraz da altılaşan bek tabiri var.
0: Arnold'un Liverpool'da özellikle
1: oynadığı gibi.
0: Evet.
1: Burada da mesela bek profilleri buna maalesef hiç uygun değil Beşiktaş tarafında. Yani

0: Kez orta saha tarafında Orkun zaten çok komple bir paket. Her türlü hocaya uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Çok büyük bir oyuncu. Olaytan tempoyu kaldırabilecek oyuncu ama geri kalan hiçbir merkez orta saha oyuncusu bu kadronun, bu oyunun oyuncusu değil. Endidi de dahil buna. Salih zaten dahil. Orta sahayı geçtik. Kanat oyuncularına şöyle bir baktığınız zaman, yani sözde kanat oyuncuları tabii bunlar. İşte Jota Silva, Serni, Cengiz, Raşitsa. Yani bu oyuncularla da bu sis. Belki Raşitsa biraz parlayabilir bu arada. Çünkü
1: Evet.
0: Raşitsa'nın fiziksel üstünlüğü var bu oyunculara göre ve fiziksel devamlılığı olan bir oyuncu. Yani Ange'nin geldiği durumda belki Raşitsa biraz parlayabilir enteresan bir şekilde. Ama geri kalan oyuncuların hiçbiri bu oyunu kaldırabilecek. Yani yarım saat oynayamazlar bu oyunu. Öyle
1: O
0: söyleyeyim.
1: zaman
0: Sakatlanır çıkarlar.
1: bu arada gerçekten fiziksel direncinizin yüksek olması lazım bu oyunu
0: Evet. Yani
1: oynamanız
0: bunun en
1: için.
0: büyük göstergesi hatta bir ara İngiliz medyasında da ciddi soru işareti yaratmıştı. Bir ara Tottenham bir sakatlık krizi yaşamıştı
1: Evet,
0: hatırlarsın.
1: hatırlıyorum.
0: Sebebini hocanın oyun sistemine çok bağladı oradaki medya çalışanları ki haklılardı da. Yani çünkü futbolda bazen oyunu dinlendirme savunmada veya hücumda futbolda oyunu dinlendirme diye bir tabir vardır. 90 dakikanın 90'ında da hoca bunu istemiyor. Temaslı oyun. Top daima bende olsun. Baskı yaratayım. O topla birlikte hızlı bir şekilde karar vereyim.
1: Mücadele,
0: Evet
1: tempo.
0: yani hani bizim ligimizde böyle ara sıra temponun düştüğü dakikalar olur ya. Hangi takımların hiçbirinde bunu göremezsiniz ki bir Celtic maçını hatırlıyorum ben. 8 numara dönüyor. Stopere bir pas veriyor. Daha dakika 20. Maç 0-0. Hoca kenardan bir çıkışı var yedek kulübesinden. Niye geri pas atıyorsun diyor. Halbuki oyun kuruyor yani set
1: Çok
0: yapıyor.
1: doğru bu arada.
0: Yani hani öyle bir hoca hani.
1: Biliyorum biliyorum evet yani ama bence Beşiktaş'a tam böyle cuk oturur yani.
0: Evet istenen oyunu
1: Yani Beşiktaş
0: oynatır.
1: taraftarının böyle
0: Evet.
1: hani 3 yiyelim 5 atalım.
0: Aynen
1: İşte
0: öyle. Yani,
1: gerekse 3-0 yenilelim
0: ki
1: ama.
0: atar da. Ki atar da 60'lı da var. Yani
1: Evet.
0: İskoçya tarafında Celtic'ler üçünü çok iyi ispat etmiş bir hoca.
1: Çok dominanttı
0: Evet.
1: gerçekten. Celtic'in onun zamandaki oyunu çok
0: Müthişti.
1: dominanttı.
0: Müthişti evet.
1: Ben de çok yakından takip ediyordum.
0: Her maç 3-4 atıyorlardı yani. Bir şekilde.
1: Bakalım şu anda istenilen hocalarda daha doğrusu taraftara sunulan şu anda basında adı çok geçen dediğim gibi belki hepimizin oturup yıllarca izlediğimiz kadarıyla işte kendisini analiz ettiğimiz oyunu analiz ettiğimiz bir teknik direktör. Bence gelirse de hani şu andaki Beşiktaş'taki o kaosu da yönetebilir o
0: Tabii
1: tecrübeye de
0: tabii.
1: sahip.
0: Tabii tabii ki. İngiltere Premier Lig görmüş. Celtic gibi büyük bir kulüp görmüş.
1: Celtic'te şampiyonlukları var.
0: Tabii.
1: İskoçya'da kupa başarıları var.
0: Tabii. Yani
1: Tottenham'la
0: kupa
1: UEFA
0: da
1: Avrupa
0: almıştı
1: Ligi
0: hoca. Evet.
1: var. Japonya'da lig şampiyonluğu
0: Tabii.
1: yaşadı biliyorsun. Avusturya milli takımıyla Dünya Kupası başarısı var. Yani gittiği bir
0: Ya
1: yerde.
0: futbolcu havuzu da bu arada çok geniş bir hoca.
1: Bu
0: Onu
1: arada
0: da
1: genç
0: söyleyeyim.
1: oyuncuları da parlatan bir hoca. Yani
0: Tabii.
1: ben mesela Tottenham'da yine genç oyunculara çok rahatlıkla güvenen bir hoca. Tabii burada iklimde nasıl olur bilmiyorum ama o da ayrı bir
0: Ya
1: konu.
0: fiziksel üstünlüğü her olan oyuncu, yani her olan oyuncuyu bir şekilde parlatıyor hoca. Onu söylemek lazım.
1: Beşiktaş'ta bir oyuncu vardı. Sergen Hoca bir deplasmanda şans vermişti
0: Devrim
1: sonra.
0: Şahin mi?
1: Devrim miydi?
0: Eğer
1: Ne
0: kanattan
1: oldu mesela?
0: bahsediyorsan.
1: Ne
0: Evet,
1: oldu
0: Devrim.
1: mesela? Gayet atletik bir oyuncuydu falan böyle
0: Evet.
1: gördük. Gol de attı, çalımlar attı gitti ama
0: Evet.
1: sonra herhalde ya herhalde bir 5 senesi falan mı var dediler mesela. Ne oldu mesela? Beşiktaş'ın sol ön oyuncusu olmadığı zamanlar mesela niye oynatmadı Sergen Hoca? Ya takım uçuyordu da mesela Devrim mi en kötüsüydü?
0: Yani teknik direktör tercihidir. Ona bir şey diyemem ama yani önde olduğu gözüken oyuncular tarafında da öyle çok da geride bir oyuncu değildi yani
1: Ha
0: Devrim.
1: işte söylüyorum ya Beşiktaş'ın sol önde hani işte ne bileyim
0: Babel yoktu.
1: ya Babel demiyorum yani işte şimdi Avrupa'dan oyuncu da aklıma gelmiyor. Bak böyle söyleyince ne bileyim işte
0: Luis
1: Aston
0: Diaz
1: Villa'da
0: yoktu.
1: ha
0: Evet.
1: Diaz mı vardı mesela?
0: Evet.
1: Olise falan mı vardı
0: Olise yoktu.
1: yani
0: Evet.
1: görmedik biz izlerken? Devrim oynayamadı mesela.
0: Evet.
1: Zaten yoktu.
0: Evet.
1: Toure sakatlandı. Kim oynattı? Kim
0: İşte
1: oynattı orada? Černý'i,
0: Çerni aynen.
1: Cengiz'i,
0: Olaytan'a attı zaman zaman
1: Olaytan'ı
0: çizgiyi.
1: attı mesela. Yani Devrim'de o kadar oynardı diye düşünüyorum.
0: En kötü bu kadar oynardı sanki.
1: Ama sen de hangi isteyen herhalde taraftasın. Bakalım
0: Ya
1: neler
0: eğer
1: olacak.
0: bütçe verilecekse
1: Ama hepsine vermen gerekiyor.
0: hepsine vermen
1: Evet
0: gerekiyor.
1: yani şimdi söyleyeceğim. Şimdi Arda Turan herhalde ya olmayacak öyle tahmin ediyorum.
0: Ya Arda Hoca'nın olmaması daha doğru. Hem bizim ülke koşulları gereği.
1: Hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak değil mi? Yani bir görelim ya.
0: Evet.
1: Şaktar'ı Arda Hoca ile hemen tüketmeyelim. Yani
0: Ya bir
1: gitmişken.
0: de Arda Turan, Sayın Arda Turan'ın oyun tarzı biraz daha düşük tempo, yüksek top hakimiyeti üzerine dayalı.
1: Evet.
0: Hani garanti paslar, stoperlerin oyuna katıldığı,
1: Takımın hızlı yön değiştirdiği oyunda
0: değiştirdiği
1: özellikle.
0: zaman
1: Evet.
0: zaman böyle bir oyun tarzı. Ona biraz daha teknik kapasite

0: yüksek bir takımın emanet edilmesi gerekiyor. Söz gelimi Galatasaray. Yani Sayın Okan Buruk yarın öbür gün bir yol ayrılığı olursa başka bir, hani Avrupa'da bir kulübe vesaire giderse herhalde bir numaralı da adayı olur Sayın Arda Turan Galatasaray için.
1: Simeone de ayrılıyormuş. Atletico Madrid'de belki
0: bir başka
1: birkaç.
0: Opsiyon.
1: Evet.
0: Orada da çünkü çok teknik oyuncular var.
1: Peki birazdan diğerlerini de soracağım ama ne zaman? Tabii kısa bir reklam arasına gidiyoruz sonrasında.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Happy Sigorta sunar.
10: Happy Sigorta.
9: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
11: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
12: Merhaba.
11: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
12: Merhabalar, merhabalar abi.
11: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
9: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
11: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
9: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
13: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı.
14: Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
1: Boy kadar ikincilikte önlere doğru gelmeye çalışan 7 numaralı Junior Churro bu ikilinin de yaklaşık 4 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda önlere doğru gelmeye çalışan 13 numaralı Voice of Reason, hemen içinde 9 numaralı King and Sarber, yer dibinde ise 10 numaralı Hot Warrior. Bu safkanların da 1,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda 11 numaralı Chiku. İçeriden ise önlere doğru hamle yapan 3 numaralı Blackstone sırasıyla 1200 metre start yeri geçildi. 1000 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. 8 numaralı Promise Midlight yarışın liderliğini sürdürüyor. Farkı yaklaşık 7-8 boya kadar çıkardı. 7 numaralı Junior Juro ikincilikte. Bu safkanın da 1 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 9 numaralı King Ensar. Orta kulvarda 3 numaralı Blackstone bu safkanın da hemen dışında. 13 numaralı Voice of Reason yaklaşık 2 boy kadar gerilerinde. 11 numaralı Chiku sırasıyla yarışın son 800 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 8 numaralı Promise Midlight sürdürüyor. Fark yaklaşık 1 boy kadardı. Şimdi dışarıdan yüklenen 7 numaralı Junior Jura yarışın liderliğini aldı. 8 numaralı Promise Midlight ikincilikte kaldı. Bu safkanın da hemen dışından önlere doğru yüklenen 13 numaralı

0: Voice of Reason, onun da 1,5 boy kadar gerisinde. Bir numaralı saklı kapı sırasıyla yarışın son düzlüğüne doğru ilerliyor safkanlar. 7 numaralı Junior Jura yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark 1,5 boy kadar. İkincilikte 9 numaralı King Cancer bu safkanın da dışından. 13 numaralı Voice of Reason'ın onun da dışından. 11 numaralı Çekir'in ataklarıyla yarışın son düzlüğüne çıkıldı. 7 numaralı Junior Jura yaklaşık 1,5 boy kadar önde. İkincilikte 9 numaralı King Cancer orta kulvarda. 3 numaralı Blackstone dışarıdan da 5 numaralı My Bread Angel'ın ataklarıyla yarışın son 200 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 7 numaralı Junior Jura yarışın liderliğini sürdürüyor. Dıştan gelen 5 numaralı My Brunette Angel şimdi yarışın liderliğini aldı. Orta kulvarda 3 numaralı Blackstone dışında 5 numaralı My Brunette Angel'ın liderlik mücadelesi var. İçeride 3 numaralı Blackstone dışında 5 numaralı My Brunette Angel şimdi liderliği aldı. 5 numaralı My Brunette Angel koşuyu kazanan safkan oluyor. 3 numaralı Blackstone koşuyun ikinci. 7 numaralı Junior Jura üçüncü. 1 numaralı Saklı Kapı ve 13 numaralı Voice of Reason. Dördüncülük için aynaya yakın geçen safkanlar oldu. Diyarbakır'da ilk koşuyu 5 numaralı My Brunette Angel, jokeyi Ferit yardımcıyla kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org
4: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. İddia.com'u indiriyorsunuz. 300-314 yazıyorsunuz başaran iddiaya. Geliyorsunuz diyelim. Bir dinleyicimiz mesaj atmış, müsait olunca bakar mısınız demiş mesajlarınıza. Tabii sizin için hemen müsait olduk. Evet, hemen şöyle bir bakalım. Bakıyorum, yazmamışsınız. Kim yazmış? Sevgili Kazım Bey. Nerede mesajınız? Göremedim Kazım Bey. Nereden yazmışsınız? Şimdi gördüm. Abi iyi akşamlar. Dün seni dinledim. Fenerbahçe'ye artı 6 oynadım. Geldi. Sağ ol var ol demiş. Peki. Yani dün derken geçen beni dinlemiş.
6: Evet.
5: Ve kupon, ben hangi maçta? Eyüp Spor maçıydı. O maça artı 6 dedim.
6: 3-3.
5: Evet. Sabah yayında, akşam da yayında. Yani içimden öyle geldi. Yani bol gol olur. Hani Eyüp Spor'un 3 gol atacağını tabii hesaplayamadım ama hani 4-2 falan biter dedim. Ama maçta 3-3 bitti. Eyüp Spor'da dikte kaldı o golle beraber. Peki biz dönelim. Okudum Kazım Bey mesajınızı. Çok da mesaj var. Biraz okuyayım mı mesajları?
6: Tabii.
5: Dinleyicimiz ne demiş? Cengiz Bey. Hoş geldin abi. Yayınlar Alper Bey'e de hoş geldi. Sesini özlemişiz Alper Bey'in demiş.
6: Oo, çok teşekkürler.
5: Oo, Alper Bey'in sesi çıkmıyor ki zaten. Abi sence bu kupon tutma ihtimali nedir demiş. Yalnız bütün bülteni yazmış Cengiz Bey. Standart değiş 1. Girona, Elche 1. Mallorca, Oviedo 1. Yani küme düşme takımlar. Girona sahasında kazanırsa muhtemelen ligde kalma ihtimali yüksek. Yani
6: Girona'da Şutuani oynarsa gelir. Öyle söyleyeyim.
5: 22'de başlayacak maçlar. Birazdan bakarız biz de bu maçlara. Umarım gelir. Dender Lommel maçına 2,5 gol üstü oynamış. Bilmiyorum şu anda skor nasıl. Barcelona'da Olympic Lyon'u parçaladı zaten. Orada bir problem yok.
6: 3-4 atmıştır muhtemelen. Bakmadım.
5: 4-0 bitmiş. Aynen. Merak ettiğim bir durum var. Hastin'in başkanı orada bir yenilgi sonrası ya da hakem hatası sonrası yapı var mı dedi mi diyor. Demiştir belki. Bilmiyorum.
6: Bilemeyiz.
5: Yani. Belki de bilmiyorum. Demiştir. Bu arada sene içinde Hull City'yi bayağı doğradılar. Siz bilmiyorum takip edebildiniz mi ama siz şimdi fanatizm içeren bir mesaj yollamışsınız ama bayağı doğradılar yani. Hani biz de burada çünkü bazı maçlarını anlatan arkadaşlar var. Hani bir maçını hatırlıyorum. Saçma sapan bir penaltı. Üzerine bir kırmızı kart.
6: Hakem kararları bu arada İspanya'da da İngiltere'de de her ligde hatalar olabiliyor. Ama bunun süreklilik arz etmemesi önemli. Bizim ligimizdeki en büyük problem bu. Yani 2 haftada bir, 3 haftada bir bir skandal, bir hakem hatası konuşuyoruz. Ve bu sadece bir takım lehine veya aleyhine de değil. Yani bir gün çıkıyor Antep'in canı yanıyor. Bir gün çıkıyor Antalya Spor'un canı yanıyor. Bir gün çıkıyor Trabzonspor böyle iş olmaz diyor. vesaire vesaire.

0: Öyle şimdi yani bu kadar tarafın şikayetçi olduğu bir yerde şikayetçi olunan tarafın da biraz hani şapkayı çıkarıp hani ben nerede hata yapıyorum demesi lazım.
1: Ama sana ilginç bir şey geliyor mu? Yani genelde biliyorsun kulüp başkanları merkez hakem komitesi
0: Evet.
1: başkanını işte istifaya davet ediyor,
0: Tabii.
1: yardımcısını vesaire. Hatta bir teknik direktör Sayın Burak Yılmaz çıktı konuştu.
0: Evet.
1: Herkesi istifaya davet etti. Beşiktaş başkanı konuştu. Herkes konuştu yani.
0: Evet. Konuşan çok bizde
1: Peki
0: genellikle.
1: sana bir uzmanlık sorusu. Şimdi kime bağlı bu kurum?
0: Futbol Federasyonu
1: Peki
0: tarafında.
1: herhangi bir başkandan Futbol Federasyonu'nun istifasını isteyen duydun mu?
0: Bu sezon için hayır.
1: Peki bu ne şey? Bu ne?
0: Paris.
1: yani şimdi kurumun bağlı olduğu
0: Evet.
1: şey güzel, iyi, her şey güzel. Tamam, federasyon başkanını istifaya davet etmiyoruz da tamam. Ama onun bağlı olduğu bir kurumu sürekli istifaya davet ediyoruz. Bu durumda iyi yönetilemiyor diyorsunuz. Doğru mu? Ben böyle mi algılayayım?
0: Ya o
1: Yani ne
0: şekilde,
1: algılayayım
0: o
1: mesela?
0: şekilde
1: Ben bir
0: algılanır.
1: taraftarım, bilgisiz bir taraftarım. Çıktı bir büyük takımımızın as başkanı konuştu. İşte böyle hakem olmaz olsun. Bugün de hakkımızı yendi. Bu ülkede şöyledir, böyledir falan filan. Merkez Hakem Komitesi Başkanı istifa etsin dedi. Olmuyor. Tamam. Cepte. Kime bağlı ya bu
0: Nihayetinde
1: kurum?
0: federasyona tabii ki.
1: Tamam. Niye biriniz de dönüp diyemiyorsunuz ya da demiyorsunuz? Madem bu kadar şikayetçisiniz, 34 haftanın 27'sinde çıkıp
0: En
1: basın
0: az.
1: açıklaması yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bu kendi kendine yönetmiyor herhalde, değil mi?
0: Tabii ki. Ya orada da Sayın Hacı Osmanoğlu tarafında bu hani konuda ekstra bir hassasiyet gösterildi bence bu sezon tarafında. Gerek
1: Ya
0: açıklamalar
1: katılıyorum.
0: tarafında.
1: Katılıyorum.
0: Hani o tarafı da ben çok eleştiremiyorum ama eldeki malzeme kalitede
1: Hayır,
0: olunca da
1: eleştirmeyin ya diyorum. O zaman eleştirmeyin.
0: evet. Evet tabii ki.
1: Yani
0: Öyle bir
1: şimdi
0: durum da
1: ben
0: var.
1: sen bir şirketin CEO'susun. Altındaki yani senin yönettiğin insanları eleştiriyorum ama sana hiçbir laf söylemiyorum.
0: Hiçbir şekilde değmiyor
1: Ama adam da
0: amacım.
1: gelip sana rapor veriyor.
0: Evet.
1: yani efendim her şey gayet güzel gidiyor. Var evet 3-5 yerden isyan var ama ya da işte itiraz var ama biz yine de iyi yönetiyoruz.
0: Evet, genel kurumsal kültürde bir yalan vardır. Gerekli
1: Evet.
0: aksiyonlar
1: ya
0: alınacaktır.
1: şeyi söylüyorum yani biraz artık inandırıcılıktan uzak geliyor bana. Ben
0: Maalesef.
1: geçen hafta bunu söyledim. Kusura
0: Maalesef.
1: bakmasın başkanlarımız. Hepsini seviyorum, sayıyorum,
0: Evet.
1: saygı duyuyorum ama yani artık bana çok inandırıcı gelmiyor bunlar.
0: Evet. Yani oyunun oyuncuları tarafında bir problem olduğu durumda da bazen de tabii yöneticilerin de çok da fazla bir şey gelmiyor elinden. Öyle bir durum da var. Yani şimdi eski geçmiş hakemlere bakıyorsunuz. Bu arada lig tarihimizde her zaman bir problem olmuştur bu hakem konusu.
1: Evet.
0: Ama son dönemde gerçekten çığırından çıktı. Yani
1: Değil mi yani
0: evet.
1: gerçekten
0: Her
1: çok
0: sezon bir
1: büyük.
0: şikayet eden olmuştur.
1: Tabii tabii
0: Yani
1: mutlaka.
0: Galatasaray'ın şampiyonluklarında, Beşiktaş'ın şampiyonluklarında, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarında bu değişmez. Hatta Bursaspor'un şampiyon olduğu sezon bile oldu. Ama temelde bu kadar fazla hatanın, bu kadar fazla hafta üst üste yapıldığı, ya belli bir standardın olmadığı, bir yerde bir pozisyona kırmızı kart çıkıyor. 2 hafta sonra izliyorsun aynı pozisyonu, sarı kart bile yok
1: Aynı hakem.
0: pozisyonda gibi. Aynı hakem bu
1: Evet,
0: arada.
1: bir de
0: Yani
1: işin
0: hakem de
1: ilginç tarafı da
0: değişmiyor.
1: o
0: Hakem
1: yani.
0: de
1: Evet.
0: değişmiyor. O da enteresan. Yani temelde ben burada biraz eldeki malzeme tarafında problem olduğunu düşünüyorum. Yani yönetici tarafında belki gerekli eğitimler, seminerler vesaire veriliyor olabilir. Ama hani sonuç değişmiyor olabilir.
1: O zaman
0: Böyle bir durum da var.
1: eğitimciyi
0: Yani
1: değiştireceksin. Yani eğer
0: onu
1: sen
0: yolu
1: elindeki
0: yapılabilir.
1: malzemeye güveniyorsan
0: Eğer güveniyorsan tabii.
1: ki öyle diyorlar,
0: Öyle
1: değil
0: diyorlar.
1: mi?
0: Evet,
1: Hani
0: tabii.
1: şimdi biz güveniyoruz diyorlar.
0: Tabii.
1: Tamam, güzel. Güvenin tabii ki. Bunda bir sıkıntı yok. O zaman ya uygulayanda problem var
0: Ya da uygulatan da
1: ya
0: problem var.
1: uygulatanda problem var.
0: Evet.
1: Ya da ciddi bir cesaret problemi var. A
0: Evet.
1: stadında verdiğin kararı B
0: B'de
1: stadında
0: veremiyorsan
1: veremiyorsan
0: sıkıntı var
1: o zaman
0: demektir.
1: diyeceksin ki baba sen gel bir.
0: Evet.
1: Sen hakemliği bırak.
0: Başka bir şey yap.
1: Başka bir iş yap yani.
0: Aynen.
1: Problem değil. Çünkü bu pozisyon bu olmalı.
0: Evet.
1: Ve sen bunu veremedin burada.
0: Aslında o şaşırtıcı zaten. Belli bir kural kitabı var. Ortada bir risk yok. Yani belli, her şey belli. Bir söz gelimi el pozisyonunun nasıl değerlendirileceği farklı perspektiflerden belli. Var diye bir kavram var. En kötü hata yaptığın zaman oraya dönüyorsun. Yani bu kadar fazla hatanın olmaması gerekiyor. Yani demek ki işlerini ciddiye çok fazla almıyorlar. Ben bunu anlıyorum açıkçası.
1: Valla bilmiyorum yani sezon boyunca konuştuk konuştukça burada laf yedik tabii. Niye
0: Tabii.
1: hakemleri sürekli konuşuyorsun? Sanki ben çok meraklıyım
0: Ya
1: yani hakem
0: mecburen bir yerden
1: konuşmaya.
0: sonra oraya geliyor.
1: Yani oraya çünkü konuşuyor işte.
0: Evet.
1: Yani başkanlar, as başkanlar, ne bileyim teknik direktörler sürekli maçlardan sonra
0: Ya,
1: bir
0: taraf
1: şekilde bir hakem.
0: bağımsız.
1: Tabii tabii taraf yani taraftan zaten dediğin gibi yani herkes konuştuğu için söylüyorum. Abi Championship'te Southampton diskalifiye edilmesi sizce Hull City avantaj sağladı mı? Bana göre Southampton Championship'in 4 takım arasındaki açık ara en güçlü takımıydı diyor.
0: Yani tecrübe ve bu tarz finalleri oynayabilme kalitesi tarafında evet ben de hak veriyorum dinleyicimize.
1: Yaradı yani bu durumda
0: Net
1: diyor.
0: yaradı. Özellikle City ile karşılaştıkları bir FA Cup finaliydi
1: Efe
0: galiba.
1: final mi?
0: Ya
1: Yarı
0: da lig
1: finaldi.
0: kupasıydı ya da
1: Yarı
0: yarı
1: final
0: finalde öyle
1: evet.
0: bir maçtı. Mesela City çok zorlandı açmakta. City gibi bir takım.
1: 78'de 1-0 yenikti.
0: Tabii.
1: 84-87'de 2-1 öne geçti City.
0: Evet.
1: İzliyordum ben maçı
0: Yani
1: burada.
0: acayip bir maç oldu o da. Yani kompaktlık tarafında Middlesbrough'a fersah fersah fark atmış bir takım normalde.
1: Southampton gelmesin ya. Yani mümkünse gelmesin. Stoke City gelmesin. Oralarda
0: Liverpool
1: mutlu
0: sevdası
1: olsunlar.
0: olarak mı
1: Evet
0: bunu
1: evet
0: söylüyorsun?
1: yani gelmesin mümkünse. Kendilerini aşağıda başarırlar. Zaten saçma sapan bir şey yaptılar.
0: Evet.
1: Umarım bir süre gelmezler. En azından düşüncem bu. Ne demiş? Beşiktaş'a löv yakışır demiş dinleyicimiz. Ufuk Tuzun.
0: Yani Alman
1: Bir Rainike
0: Avusturyalı
1: olsa fena olmazdı ama o
0: güzel
1: da
0: olurdu
1: olmaz.
0: tabii.
1: O da olmaz herhalde. Löv ama bayadır yok ya.
0: Ortalarda yok evet.
1: Şimdi ben sana soracağım tabii. Mesajlara biraz girdim. O yüzden bunları bir okuyayım. Sonra dinleyicilerimiz yine yazar. Sevgili Caner ne demiş? Ben Alman hocaları beğeniyorum. Adaylar arasında Top Möller de var.
0: Evet.
1: Sizce ne dersiniz? Evet şimdi tam onu soracaktım. Top Möller aslında bir tane daha var soracağım. Valverde'yi soracağım. Ama önce Top Möller'i sorayım sana.
0: Evet, özellikle Frankfurt tarafında takımın neredeyse bir forvet ofansif oyuncu fabrikası haline gelmesinin en büyük sebeplerinden birisidir hoca. Yani etiketinin, onun şunun bunun satışında. Hocanın oynattığı baskın dominant oyun, skor oyunu. Ya Frankfurt dediğiniz zaman direkt net bir üst takımıydı Frankfurt Top Möller yönetiminde tabiri caizse. Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırabilecek bir hoca. Tabii stabilite vesaire konularında biraz hani söz gelimi Ernesto Valverde ile karşılaştırdığınız zaman problemleri var, yok değil. Bir diğer problem hocanın üçlü sistem oynatıyor olması. O tarafta da bizim ligimizde yani sistemle alakalı bir problem yok ama olası bir puan kaybında direkt linç yiyebilecek bir hoca bu perspektiften. Yani bu ligde zaten üçlü tutmuyor o şu bu şeklinde. Hocanın üzerine çok rahat giderler burada. Yerler hocayı kaba tabirle. Dolayısıyla böyle bir hani eksisi var ama bence Beşiktaş için uygun bir aday. Çünkü mevcut kadroda Beşiktaş'ta zaten kanat yok. Yani dörtlü formasyonda 4-2-3-1'de ya da 4-3-3'de oynayabileceğiniz bir yapı yok yani.
1: Genç bir hoca.
0: Evet ve çizgiye basan bekleriniz de var. Basmayı seven
1: Yani
0: bekleriniz de var.
1: elinizdeki kadroya da uygun bir
0: Tabii.
1: hoca diyorsun.
0: Tabii.
1: Daha önce Nagelsmann'ın da yardımcılığını yaptı
0: Evet.
1: biliyorsunuz.
0: Yani büyük organizasyonlarda büyük oyuncularla oynamış bir teknik direktör.
1: Lüksemburg'da sanırım Dudelange miydi?
0: Dudelange, evet.
1: 2 yıl mı şampiyon oldu?
0: Doğru.
1: Ve oradan Avrupa Kupası'na katılmıştı. Yani
0: Aslında bakıldığında yerine getirilen Albert Rieger ile benzer bir profili var gelişim tarafında. Hani Albert Rieger de biliyorsunuz Celje'de
1: evet.
0: başarılı oldu. Sonrasında Frankfurt'a getirildi ama orada tutmadı. Ama
1: Ya o
0: işte
1: bıraksın ya. Gitsin teknik direktörlüğü. Can'la yaşadığı problem beni çok canımı sıktı.
0: Evet. Ama temelde bakıldığı zaman yani Top Möller'in takımları yüksek x gol yaratan yani Beşiktaş taraftarının özlemle, hasretle beklediği oyun yapısını belki getirebilecek bir teknik direktör.
1: Ben
0: Öyle söyleyeyim.
1: anca Postecoglou
0: Ya
1: daha çok
0: sıralamada Ancak'ı önde de tutarım ama. Onu da söyleyeyim.
1: Top Möller'den önde tutarsın değil mi?
0: Tabii.
1: Aman. Yani lütfen. Yani programdan sonra söyle de bak. Kalbimize indirme. Peki. Tabii bu da aslında Beşiktaş'ın şu anda ilgilendiği oyunculardan birisi olarak
0: Teknik
1: yazılıp
0: direktörlerden.
1: çiziliyor.
0: Evet.
1: Dino Top Möller. Dediğim gibi genç. Oyun anlayışı da büyük takım. Bayern Münih'te çünkü Nagelsmann'ın yardımcılığını yaptı. Büyük takım kültürünü de iyi bilen
0: Evet.
1: bir teknik
0: Yarışçı
1: direktör.
0: kültürü iyi bilen bir
1: Aynen
0: hoca.
1: öyle. Yani Frankfurt'ta da 2,5 yıl bence başarılıydı. Bilmiyorum. Ben öyle
0: Yıldız
1: düşünüyorum.
0: oyuncularının tamamı her sezon
1: Varmış
0: bir
1: onlar
0: oraya gitti.
1: çıktı. Değil
0: Marmuş
1: mi?
0: gitti.
1: etikete mi gitti?
0: Tabii
1: evet,
0: tabii yani bu oyuncuları yetiştiren budur. Can uzunu parlatan gösteren
1: evet,
0: budur.
1: Kesinlikle. Yani. O yüzden hani Beşiktaş'ın dinamiklerine de uygun bir oyuncu.
0: Evet.
1: Şey, hoca. Uygun bir hoca pardon. Evet. Oyuncu olarak da oynayabilir. Ya

0: Kendisi mi oynamış teknik direktör hoca olarak? Sanırım futbol döneminde
1: Olmuş
0: 2-3
1: olabilir.
0: maç oynamış. Sahaya sinirlenmiş, kendisi girmiş falan.
1: Olabilir.
0: Sevgili Burak Alaca'nın güzel bir analizi var. Burak Alaca YouTube kanalında Dino Topmöller'e girip kendisinden dinleyebilirsin. Amcasının oğlu olur. Burak Topmöller. Ama o da çok kıymetli bir kardeşimiz. Yarın da yayındayız zaten ama güzel bir analiz yapmış
1: Ya bu
0: Topmöller'le
1: arada
0: alakalı.
1: stoper tarafında da mevcut stoperler tarafında da Emirhan'ı, Agbadu'yu, Calo'yu parlatabilecek bir hoca.
0: Evet.
1: Yani bu stoperlerin ben her zaman üçlü stoper tarafında daha rahat oynayabileceği kanaatindeyim.
0: Bu arada evet, dediğin doğru. Mesela şu andaki yanlarına iki yedek yaparsan,
1: Evet.
0: örnek veriyorum. Şu anda çok rahatlıkla üçlü
1: Çok
0: oynayabilirler.
1: rahat.
0: İki aslında çizgide oynayacak şeyin de var.
1: Bekin de var.
0: Bekin de var.
1: Tabii.
0: Hani yedek dersen onları.
1: Tabii. Ya Orkun'un yanına bir tane şöyle box to box denilen en de kaba
0: Evet.
1: tabirle bir oyuncu atarsın. En kötü Olaytan'la oynarsın. Yani
0: Olay
1: mevcutta
0: tam oynar.
1: Olaytan Orkun yaparsın. Oynarsın. Yani olur. Yani şu anki kadroya en yakın aday bence Topmöller. Onu da söylemek lazım.
0: Evet, doğru. Yani
1: Minimum transferle.
0: sana katılıyorum. Mesela 6 oyuncu alırsa Beşiktaş, Topmöller'le
1: İş
0: şu
1: yapar.
0: andaki mevcut kadro ya da oyuncu yapısına baktığın zaman
1: Ya Rıdvan'ı da kazanıyorsun.
0: evet.
1: Buriyo'yu da kazanıyorsun. Stoperlerin tamamını kazanıyorsun.
0: Tamamını oynatıyorsun.
1: Orkun'u zaten her türlü kazanıyorsun. Çünkü İtalyan tabirle bu Barella, Volante denilen rolde Orkun 6-8-10 hani 3
0: Evet.
1: oyunu da oynayabilen bir oyuncu Orkun. Yanına bir de tempolu bir oyuncu koyduğun zaman bir transfer olabilir oraya veya Olaytan'ı değerlendirirsin. Ama mümkünse iyi bir transfer olsun. Arkasında Olaytan olsun söz gelimi. İleride mesela Uhun da yanına iki yardımcı serbest oyuncu koyduğun zaman 3-4-2-1 sistemiyle çok rahat oynayabilir Beşiktaş.
0: Peki biz Nusret Bey'in Topmöller sorusuna da böyle bir değerlendirme yaptık. Şimdi kısa bir reklam arası, sonra devam edeceğiz.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Sevgili Alper Gün'le beraber sohbetimize devam ediyoruz. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam demiş. Nuri Şahin olmazsa Sergen Yalçın alırım demiş bir dinleyicimiz. Böyle bir yorumda bulmuş. Serdar Bey.
1: Yani Nuri Hoca'nın da ben

0: Dortmund kariyeri sonrası bir Beşiktaş yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani Dortmund tarafında çünkü çok büyük yanlışlar yaptı. Elinde olan maçları verdi. Onun biraz daha pişmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Zamana mı ihtiyacı var diyorsun?
0: Evet.
1: Peki, Aydın abi Barcelona attı diyor golleri. Şöyle bakalım. Sevgili Caner ve Alper, İngiltere Premier Ligi'ndeki takımlar aralarında ne demiş? Aralarında şirket kurmuşlar. Yayın haklarını çok iyi paraya satıyorlar. Yok canım, öyle bir şey yok yani. Bence bizim de böyle bir sistem olması gerekiyor. Bu arada böyle bir yapı kurulmak istendi zaten, değil mi? Yani
0: Tabii.
1: kulüpler kendi yayın haklarının kendisi pazarlasın vesaire şeklinde böyle bir şey konuşuluyordu bir iki sene önce. Ama sonra ne oldu bilmiyorum yani. Ligden düşen takımların şirket hisselerini lige çıkan takımlara devrettiriyor. Sizler ne dersiniz demiş. Yani burada zor ya burada. Önce ligimizin bir kaliteli hale gelmesi gerekiyor ki bunu
0: Evet.
1: başka elinizde kaliteli bir ürün varsa bunu markanızı parlatabilirsiniz ve dünyaya satabilirsiniz. Değil mi? Kimse kötü bir mal almaz. Sen şimdi
0: Almaz.
1: gidip bir marketten örnek veriyorum. İşte diyelim ki gıda alacaksın. 3 farklı marka var. En kötüsünü mü alıyorsun yani?
0: Yani
1: Almıyorsun da en
0: en
1: kötü.
0: iyisine giderdim
1: Ya en
0: olabildiği
1: iyisine
0: kadar.
1: gidersin ya bir orta segmente gidersin. Diyelim ki işte pirinç alacaksın mesela. Gidip de en ucuzunu almıyorsun herhalde.
0: Yani.
1: Değil mi? Yani ekonomik durumunda normalse diyelim.
0: Ya belli bir
1: Bir
0: seviye
1: alım gücün
0: ararım
1: varsa
0: tabii ki.
1: gidip oradan bakarsın, değil mi? Ya evet, bu, evet güzel pirinç falan. Bunun pirinç şeyi pilavı iyi olmaz dersin mesela. Hani
0: Evet.
1: incedir, bilmem kokulusu var.
0: Çeşidi
1: İşte
0: var, çeşidi
1: çeşitleri var, şimdi söylemiyor ama bugün aldığım için biliyorum.
0: işte. Genelde gönen baldo diyeyim ben de.
1: Evet, yani işte Osmancı var. Yani şeyi söylüyorum. Elinizdeki mal değerli ise zaten bir şekilde alıcısı olur.
0: Evet.
1: Dünyanın her yerinde. Biz niye İspanya? Şimdi İspanya ikinci ligini Esport yayınlıyor mesela. Çünkü izlenirliği var.
0: Var. İyi kulüpler var. Köklü
1: Yani
0: kulüpler var.
1: Deportivo işte Almanya 2 Esport yayınlıyor mesela. Bakıyorsun Nürnberg'im
0: Yani
1: yani
0: Schalke'nin
1: neredeyse
0: hikayesini izlersin zaten.
1: yani Almanya liginin şampiyonlarının %60'ı şeyde alt ligde.
0: Evet. Çok enteresan.
1: Geçmişte şampiyon. Hakikaten yani bak kimler neler var ya.
0: Evet.
1: 6-7 şampiyon olan takımlar var aşağıda hepsi.
0: Ki yani büyük devlerin yanı sıra bu sezon bir de orada bir peri masalı yazıldı biliyorsun.
1: Tabii.
0: Erzberg.
1: Ya adam ya onlar var
0: Müthiş
1: ya
0: bir kulüp.
1: inanılmaz ya gerçekten. Geçen sene biliyorsun Magdeburg çok yaklaşmıştı
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: sen de buradaydın.
0: Bu sene de
1: Saçma bir
0: Magdeburg çok
1: zar
0: zar
1: zor. Yalnız geçen
0: zor.
1: seneki performansını hatırlıyorsun değil mi? Kendi
0: Acayipler.
1: liginde kendi sahasında bir galibiyet almışlardı.
0: Evet, full
1: yani kendi sahasında 3 maç
0: İş
1: kazansa
0: bitiyor.
1: şeye çıkacaklar üst lige.
0: Evet,
1: Bu
0: evet.
1: sene de hani bu gazla ligden düşüyorlardı ama son anda yırttılar.
0: Evet, her ta maçından sonra biraz inandılar ligde kalacaklarına zaten son
1: Ama
0: maçta.
1: sene boyunca da çok pozitif oynadılar. Yani ben mesela hani abartmadan söyleyeyim ama bir 12-13 maçlarını izledim 90 dakika boyunca. Aslında baktığın zaman ligin
0: Açık bir takım. Evet.
1: keyif veren takımlarından birisi. Çok tempolu oynuyorlar. Böyle
0: Evet,
1: geçen
0: uyutan bir
1: sene
0: takım değil yani.
1: şeyi izledin mi
0: Düsseldorf falan
1: İsveç
0: gibi.
1: liginde? Mialbi'yi izledin mi?
0: Tabii.
1: 11. haftada şampiyon olur dedim bu takım. Daha adım falan burada dalga geçtiler ya abi ne Mialbi'si falan
0: Orada o
1: dediler.
0: kadar takım
1: Ha
0: var
1: yani o
0: dedim.
1: kadar takım var. Ya böyle şey gibi böyle yani kaba tabirle söylüyorum. Arı gibi kaynaşıyorlar. Herkes bir yerde sürekli yardımlaşıyorlar. Ya pas atan hemen bir opsiyon yaratıyor. Tekrardan ya dedim ki bu takım uçar gider burada dedim. Hani bir de öğlen söylemiştim. Bir sürü mesaj geldi abi şaka rüya mı görüyorsun falan diye. Şampiyon oldular. Viking'e zaten bir şey vardı yani. Bir önceki sene de zorlamıştı. Ama şeyden bahsediyorum. Yani Magdeburg'da bu bence seneye şampiyonluğu oynayacak. Bak gör. Bugün yaz buraya. Yani
0: Olabilir.
1: bu Magdeburg kadrosunu korusunlar birkaç takviyeyle beraber şampiyonluğa
0: Ya
1: oynayabilirler.
0: Bundesliga 2'de Championship kadar zor bir durum yok aslında. Kafaya oynayan 3-4 takım var net bir
1: Evet.
0: şekilde. Daha doğrusu oynaması beklenen her sezon böyle olur. Ama sonrasında da orta sıralar ve alt sıralar takımlarını yenmeniz gereken bir yapı vardır orada. Hani bunu sağlayacak kadroyu kurduğunuz durumda zaten her türlü ilk ikiye atıyorsunuz kendinizi.
1: Ama mesela Almanya Bundesliga 2'nde şöyle bir güzelliği var. Statlar full.
0: Deplasmanlar çok önemli.
1: İnanılmaz yani.
0: Evet.
1: Evet yani
0: Evet.
1: işte Schalke full oynuyor.
0: Tabii
1: Bakıyorsun
0: Hamburg öyleydi. Bu sene
1: Hertha
0: kaldılar bir de.
1: Berlin. neler var neler. Tabii, yani 60-70 bine falan oynuyorlar tabii, ya. Tabii, şaka gibi. Biz de 157 kişiyi bulana kadar.
0: Yani orada ben şöyle bir şey söyleyeyim. Alemanya Aachen bile aşağıdaki takımlar dahil hepsi. Lokomotiv, Leipzig, o şu bu falan. Hepsinin hem stadyum tarafında çok ciddi bir potansiyeli var. Hem de full oynuyorlar her maç. Yani. Evet, Dinamo Dresden var mesela. Keza öyle bir takım. Bunun gibi pek çok takım içeride full oynuyorlar.
1: Dresden'i de bu sene istedik de bir dinleyicimiz yazmış da yani Almanya'nın en böyle Türkleri sevmeyen bölgesiymiş ama orada bir Alman spiker var. Şimdi ismini bilmiyorum ama unuttum. Kendisiyle zaman zaman yazışıyoruz. Adam bir maç anlatıyor yani yaşıyor ya. Böyle bir şey yok yani. Yani bizim de çok iyi spikerlerimiz var. Hani evet. Ülke genelinde de e-sportta da çok var. Ama yani o başka bir seviye öyle diyeyim yani.
0: Evet. O heyecanı geçirmek çok
1: inanılmaz önemli. İnanılmaz yani. Kendisiyle de hatta dediğim gibi bu Dinamo özellikle Dinamo'nun iç saha maçlarında yani görmen lazım. Bir ara gösteririm sana. Abi 3 büyükler puan kaybedince hakemleri şikayet ediyor. Kaybetmeyince herkes memnun. Yo. Burada kazananla da kazanan takımlar da şikayet ediyor.
0: Tabii tabii. Yani bu sene Galatasaray'ın kaç tane açıklaması var söz gelimi. Şampiyon oldukları sezon. Açıp bakıp çok rahat bulabiliriz bir 5-10 tane.
1: Yani evet ben Kazım Bey bu konuda sizden yani sevgili Alper'e katılıyorum. Kazanan da şikayet ediyor. Ama tabii genelde hakem ve hakemlerin hakem komitesi hakkında şikayet ediyor. Yani tabii. Sonrası tabii. Yok.
0: Evet.
1: Demek ki sonrası olmuyormuş. Alper kardeşime sevgiler demiş. Hull City Sayın Acun Ilıcalı'ya hayırlı olsun Premier Ligi yükseldikleri için. Evet herkes tabii o paraya bakıyor ama oraya bakmamak lazım. Orada teknik direktör bir destan yazdı Sayın Acun Ilıcalı. Gerçekten böyle bir başarı bir teknik direktör sayesinde ulaştı öyle bakmak lazım. Yani işte az önce bahsettik ligin en iyi 12. kadrosu.
0: Evet.
1: Neredeyse kendisinin iki katından daha pahalı takımlar var orada ama işte teknik direktörün takıma etkisi diyebiliriz. Gerçekten iyi bir teknik direktör. Caner Bey size ve konuğunuza iyi akşamlar, iyi yayınlar Ankara'dan sevgiler, saygılar demiş Adil Kolçak. Çok evet Adil Bey Ankara'dan selamlarını iletmiş bize.
0: Çok saygılar.
1: Kendisi kıymetli bir dinleyicimiz. Ankara'dan selamlar, daha önce yazmıştım okudunuz mu bilmiyorum kaçırmış olabilirim demiş. Daha önce yazdığınız yoktu bende. Ay, özür diliyorum. Her şey Euroleague'de 3. nasıl belli oluyor? Valla ben de anlamadım. Ona bir bakacağım. Yarın Burak'la bir konuşacağız. Üçüncülük maçı yok. Yani yapılmayacak. Ama neye göre belirleyecekler bilmiyorum. Evet Ahmet Bilaloğlu. Bunu Burak'a bir sorayım. Ama nasıl belirlenecek bu sene bilmiyorum yani. Herhalde daha önceki maçlarda aldıkları mağlubiyetleri, galibiyetleri ya da şey sonuca göre mi hani yapacaklar bilmiyorum. Ya da normal sezondaki durumlarına göre belki yapabilirler. Çok önemli mi? Yani üçüncü olmuşsun, dördüncü olmuşsun. Yani. Elendin yani.
0: Elendiysen elendin.
1: Ahmet Beyciğim aslında. Yani bilmiyorum hangi takımsınız ama elendi. Bitti. Evet. Dün bu arada Fenerbahçe'ye hem üzüldüm hem de çok sinirlendim. Yani bu kadar kötü olmaz ya. 10-0 başlıyor, 10-0 başlıyor, 8-0 başlıyor. Ya inanılır gibi değil ya. Evet. Ya televizyon karşısında vallahi böyle kendimi paraladım ya. Hani bir periyot iyi başlasa.
0: Neyse.
1: Son periyot haricinde. Yani 3 periyotta 8-0, 10-0, 12-0 falan gibi skorlarla başlıyor. 12-0 geride başladığın maça ortak olmaya çalışıyoruz. Başka bir periyot başlıyor yine aynısını
0: yine
1: başlıyoruz.
0: Yine aynısı yaşanıyor.
1: Olacak evet. İş değil. Caner Bey misafirini... buldun ya bizim unuttun bugün demiş. Eyvah eyvah.
0: Eyvah eyvah.
1: Bak demiş ki kırık pirinç hesaplı oluyor. Tavsiye ederim size. Ama kırık pirinci de her şey yapamıyorsunuz. Yani onu başka şeylerde kullanıyorsunuz.
0: Etli yemeklerde iyi.
1: Mesela biz evde sushi yerken yapıyoruz falan. Ya, ben yemem bu arada.
0: Siz tabii sosyetiksiniz.
1: Tabii canım.
0: Bizlerden biri.
1: Benim kızım yiyor ya sushi. İnanmayacaksın ama 3,5 yaşında sushi yiyor. Ben daha çok yemedim. Yani... çok da yiyemem herhalde. Yiyenlere saygı duyuyorum ama mümkünse bana biraz uzak dursun diyelim. İzmir'den Barış Bey ne demiş? Ne zaman yazmış Barış Bey? Bugün mü yazmış? Peki. 10+4 kuralı, yabancı kuralı sınırlaması bence çok lüzumsuz. Öncelikle bunu sorayım. Bu cümleye katılıyor musun? 10+4 kuralına.
0: Genel olarak yabancı kuralına ben katılmıyorum zaten. Hani bizim örnek almamız gereken ligler üst liglerse, başarılı
1: hayır,
0: liglerse...
1: Hayır özür diliyorum. Yarışa gitmem gerekiyormuş. Yarışa gidelim devam edeceğiz.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: sürüyor son koşunun son 100 metresi. 5 numaralı maymun farkı 2,5 puana kadar çıkardı. Hatta 3-4 puana kadar çıkardı 5 numaralı maymun. Lider 8 numaralı Deadbeat Soul ikincilikte koşuyu 5 numaralı maymun kazanıyor. 8 numaralı Deadbeat Soul ikinci, 10 numaralı Blue Comet üçüncü, 2 numaralı Serre dördüncü oldu. 6 numaralı Queen of Victory de koşuyu 5. olarak tamamladı değerli yarışseverler. Diyarbakır'daki 2. koşuyu 5 numaralı Maymun Ferit Yardımcı ile kazandı. Ferit Yardımcı şimdilik 2'de 2 yaptı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Reklam.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
9: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
9: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor. Reklam. 300-314 başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
10: Devam ediyoruz. Barış Bey yazmış. Demiş ki 10+4 kuralı veya yabancı sınırlaması bence çok lüzumsuz. Amaç Türk futbolcuların önünü açmak deniliyor. İyi bir Türk oyuncusu zaten bir şekilde formayı kapıyor. Arda Güler, Barış Alper, Kenan Yıldız. Kenan Yıldız zaten yurt dışında yaşadığı için yani orada doğdu büyüdü. O yüzden.
11: Evet.
10: Ama tabii katılıyorum size. Bence yani de çok gereksiz.
11: İyi olan futbolcu, kumaşı olan futbolcu zaten her türlü kendini gösterir ve oynar. Yani söz gelimi Manisa Spor'dan dönen Arda Turan'ı siz yabancı kuralı olsa ya da olmasa oynatır mısınız, oynatmaz mısınız? Oynatırsınız tabii ki. Yani oyuncu kendini gösterdikten sonra, kalitesini ortaya koyduktan sonra pasaportunun ne önemi var?
10: Katılıyorum sana. Mesela demiş ki Barış Bey, Real Madrid'de kaç tane İspanyol var? Yani Real Madrid istisna, oradan alttan falan çıkarıyorlar da.
11: Evet.
10: City'de, Bayern Münih'te.
11: Hiçbirinde işte, böyle değil. Evet.
10: Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları zaman ülkesiz Madrid, ülkesiz City ya da ülkesiz Bayern şampiyon mu oldu deniliyor demiş. Hepsi mücadele ettiği ülke ile birlikte anılıyor. Yabancı sınırı kalkmadan başarı zor demiş. Milli takımda oynama şartı koyarsın, gerisini kaldırırsın. Yani ben hep söylüyorum, çok dereyi geçip, pardon, denizi geçip derede, okyanusu geçip derede boğuluyoruz.
11: Evet.
10: Yani niye bir sınırlama getiriyoruz? Mesela bizim futbola ne katkısı var yabancı sınırının? Örnek veriyorum sana, soruyorum. Gerçekten
11: yani
10: bir futbol sever olarak soruyorum.
11: Başarılı sistemleri takip etmek gerekir her konuda. Futbolda
10: biz şu anda
11: öyle.
10: Burada kimi takip ediyoruz? Mesela 10+4 kuralıyla kimi takip ediyoruz?
11: Almanya'yı değil, İtalya'yı değil,
10: tamam.
11: İngiltere'yi değil.
10: Tamam.
11: Yani bu majör
10: ligleri
11: değil.
10: Yani şu anda senden daha iyi ligleri mi takip etmen lazım? Onlara yaklaşman
11: gerekir.
10: İçin.
11: Tabii öyle olmak gerekir herhalde.
10: Değil mi?
11: Tabii.
10: Şimdi önünde

0: sen bir koşucusun. İkimiz koşuyoruz. Niye hep örnekler veriyorum, anlatıyorum bilmiyorum ama içimden geliyor. Ben seni geçmek istiyorum. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Yani beni geçemeyenlerle mücadeleden ziyade benim seni geçmem
1: ben
0: gerekiyor.
1: Ben neyi
0: değil
1: daha
0: mi?
1: Doğru yapıyorum, buna bakarsın.
0: Evet değil mi? Ona bakarım değil mi? Yani ya da işte ikimiz de sen Federer'sin, tırnak içinde söyleyeyim. Ben de Djokovic'im.
1: Evet.
0: Değil mi? Yıllarca rekabet ettiler.
1: Evet.
0: Birbirini yenmek için birbirinin eksik yaptığı şeylere çalıştılar değil mi aralarındaki maçlar için?
1: Evet, ya
0: doğru
1: da kendilerinin
0: mu?
1: Daha iyi yaptığı şeyleri daha da ön plana çıkardılar.
0: Ama yine rakiplerinin de yapamadığı şeylere
1: tabii
0: odaklandılar.
1: Tabii temelde böyle oldu.
0: Örnek veriyorum işte Federer'in backhand'i zayıfsa Djokovic backhand'e yüklendi mesela.
1: Evet, kötü bir örnek ama.
0: Niye?
1: Bir şey yok.
0: Ya da forehand'i. Neyse artık yani. Bir şekilde yani şu anda örnek veriyorum.
1: Evet.
0: Backhand'i forehand'i geçelim de. Evet. Hani şeyi söylüyorum yani. Ya bu arada birisinde zayıftı gerçekten. Hangisiydi bilmiyorum ama ya backhand değildi herhalde.
1: Federer'in file oyununu ben pek beğenmem. Öyle söyleyeyim.
0: Olabilir. Yani şeyi söylüyorum. Yani senden daha iyisini taklit edersin. Ya da onu geçmek için taklit etmezsin. Ondan daha iyi bir şeyler yapmaya çalışırsın.
1: Evet.
0: Şimdi
1: evet.
0: Biz kime örnek alıyoruz 10 artı 4'te? Şimdi Barış Bey sinirlendirdi bak beni şimdi. Biz kime örnek alıyoruz? Gerçekten
1: kimseyi.
0: Merak ediyorum.
1: Kimseyi.
0: Hangi ülkede var 10 artı 4?
1: Kimseyi.
0: O zaman ne bu?
1: Yani geçmişten kalan bir inanç diyelim. Hani böyle bir sistem olduğunda.
0: Tamam, ne katkısı var futbolumuza onu soruyorum Alper Beyciğim.
1: Bence
0: bak,
1: yok.
0: Bak Alper Bey dedim ben, ne kadar sinirli. Ne katkısı var bunun şimdi?
1: Bence yok.
0: Şimdi kulüplerin.
1: Aksine zararı var. Yani
0: bak,
1: daha
0: evet,
1: yarışmacı kulüplerimizin geride kalmasına da sebebiyet veriyor.
0: Şimdi mesela Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ı düşün. Trabzonspor'u da düşün, ayırmayayım. Trabzonspor çok sevdiğim bir kulüptür. Dört büyüğü düşün. Evet. Ellerinde var 18 tane oyuncu.
1: Doğru.
0: Ne yapacaklar bunlar?
1: Ya transferde de elini kolunu bağlıyor. Bir,
0: ne yapacağım ben? Merak ediyorum. Ne yapacak mesela?
1: Ya
0: para verip göndermeyeceğim mi?
1: Oyuncu havuzu tarafında da yani yerli oyuncu bulmak kolay değil.
0: Evet.
1: Eskiye göre hiç kolay değil. Yani 2000'lerin başındaki havuzla şimdiki havuz arasında dünya kadar fark var. Yani şu anki elit kategorideki oyuncuların tamamı zaten biri Juventus'ta, biri Real Madrid'de. Yani bu oyuncuları zaten Süper Lig'e çekemiyorsunuz, getiremiyorsunuz. Yani mevcutlar tarafında döndüğünüz zaman da bu sefer de oyun kalitesinde problem yaşıyorsunuz. Yani özellikle yarışmacı takımlarımız çok etkileyen bir kavram bu Avrupa tarafında.
0: Bu sene kim şampiyon oldu ligde?
1: Galatasaray.
0: Tamam, sayalım mı yerlerini?
1: Tabii.
0: Uğurcan?
1: Bence iyi bir yetenek.
0: Tabii. Bir.
1: Evet.
0: Doğru mu? Abdülkerim?
1: Ama şöyle bir parantez de açayım. 30 milyon euroluk bir transfer ayırdıysam kaleye. Kuralın olmadığı yerde Uğurcan'a gitmezdim, onu açık söyleyeyim.
0: Tamam, Uğurcan şu anda var. Doğru
1: evet,
0: mu? Ama
1: doğru.
0: Yani geçen sene 10 artı
1: İyi
0: 4 yoktu.
1: İyi bir katkı verdi diyebiliriz. Evet.
0: Tamam, yani 10 artı 4 yoktu. Bu
1: doğru.
0: Sene 10 artı 4 uygulanacak. Uğurcan yerli.
1: Evet.
0: Doğru mu? Abdülkerim? Yerli.
1: Yerli
0: mi?
1: Evet, yerli.
0: Yabancı değil, yerli. Bunu sayıyorum. Barış? Evet.
1: Yerli.
0: Yunus?
1: Yerli.
0: 4 etti.
1: Evet.
0: Kim vardı başka? Yerli. Eren de.
1: Ya, Eren
0: yani
1: Elmalı var.
0: Tarihsiz şeyleri yaşamasa o da İlk 11'in değişmez oyuncusuydu.
1: Olacak.
0: Yani
1: evet.
0: Minimum 4 tane yerli oynuyor ilk 11'de.
1: Evet.
0: Yani neymiş? İyi olan zaten oynuyor.
1: Tabii ki.
0: Kendine iyi bakan, kendini geliştiren zaten oynuyor.
1: Daha büyük bir örnek vereyim size. Galatasaray'ın UEFA kupasını kaldıran kadrosuna şöyle bir bakalım. Emreler, Hakanlar vesaire hepsi Türk.
0: Evet.
1: Yani belki 3 belki 4 yabancı var. Yani hani Popescu'su, Hacisi var, Tafarel'i var. Başka da benim aklıma gelmiyor açıkçası.
0: Doğru. Doğru ama işte şimdi mesela günümüzde şimdi Osimhen var elinde, tamam, oynuyor.
1: Evet.
0: Ama eğer dediğin gibi yani Sané'nin olduğu bir yerde, Lang'ın olduğu bir yerde Barış'ta Yunus oynadı. Çünkü Lang'ı ve Sané'yi geçmek için çalıştılar.
1: Evet.
0: Nasıl olsa forma garanti deseydi, oynamayacaktı belki.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Doğru.
0: Şu anda milli takımımızda önemli oyuncuları bunlar. Bu arada hani bir çırpıda 4 tane saydık.
1: Tabii.
0: Yani Barış Bey demiş ki iyi olan zaten oynuyor.
1: Tabii ki oynar.
0: O zaman niye kural getiriyoruz?
1: Büyük saçmalık.
0: Hani aşağıdan inanılmaz oyuncu yetişiyor da biz mi görmüyoruz? Ya da bu
1: ya kuralla
0: bunu mu yapacağız mesela?
1: Böyle bir şey beklemek bence hiç doğru değil.
0: Peki.
1: Kumaş önemli. O kumaşı da eğitmek önemli her şeyden önce. Yani bunlara biraz daha odaklansak sanki kural gerekmeksizin oyuncu çıkartacağız. Yani Bursa bölgesi, Trabzon bölgesi futbol için fabrikalardır söz gelimi. Yani sen bu fabrikalara önem vermezsen istediğin kadar kural koy. İstediğin şekilde kural koy. Oyuncu çıkmaz.
0: Peki Barış Bey'in fikrine katıldığımız gibi biraz da eleştirdik bu konuyu. Abiler evet. İyi yayınlar. La Liga ve Belçika'dan maç verebilecek misiniz demiş. Evet bakalım istersen 2 dakika.
1: Tabii.
0: Hemen şöyle oynanacak maçları biz de kaçırmayalım bülteni.
1: La Liga'da güzel bir fikstür var bugün. Onun haricinde.
0: Betis Levante var. Burada hatta hemen şöyle bir bakalım. Betis için. Şu anda ligde Betis 5. sırada. Şampiyonlar Ligi de garanti. O yüzden hani bu maçı ne kadar sallarlar bilmiyorum. Levante'de 42 puanda. Beraberlik Levante'yi ligde tutuyor. Öyle gözüküyor. Çünkü Elche Girona ile oynadığı için. Yani oradan Girona'da 40 puanda olduğu için. Yani onlardan birisi zaten 42 puanda kalacak. Her halükarda ya da biri 41 puanda kalacak. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Evet yani orada...
0: Yok pardon. Doğru.
1: Girona-Elche maçı çok kadar maçı. Mallorca'nın da Oviedo ile oynadığı bir haftada. O maç bence takımları belirler. Düşecek takımları belirler. Bence Betis-Levante tarafında ben ev sahibi tarafının kazanacağını düşünüyorum. Rahat bir şekilde.
0: Peki.
1: İki atar Betis.
0: Alaves-Vallecano mücadelesi. Alaves'de beraberlikte ligde kalıyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Vallecano.
1: Alaves benim çok pozitif olduğum bir takım.
0: Kazanmak zorunda Vallecano.
1: Evet, Vallecano da kazanmak zorunda. Onlar da biliyorsunuz bir Avrupa macerası geçirdiler. Yoğun bir sezon, yıpratıcı. Maçın adı çok alt ama benim bir tahminim yok bu maç için.
0: Yani burada özellikle Vallecano kazanmak zorunda. Çünkü kazanırsa ve Getafe puan kaybederse, Getafe'de yanlış hatırlamıyorsam Osasuna ile oynuyor. Osasuna da düşme potasında. Evet. Yani onlar da bir puan için.
1: Bu da çok kapalı
0: için.
1: Bir maç. Evet.
0: Gerçi burada sanki düşen belli gibi ya.
1: Az çok belli. Yani Girona Elche tarafında Girona bir ekstra yapmazsa Girona düşer gibi gözüküyor.
0: Mallorca denklemi bozar mı?
1: Ya Mallorca bugün Oviedo'ya 2 atar.
0: Yani
1: bence.
0: Mallorca yenerse mesela Osasuna ve Elche yenilirse bu defa hani Girona düşmüş olur. Diyelim ki ya da Girona kazandı 43'e çıktı.
1: Elche'nin kazandığı ya da puan aldığı her durumda galiba Mallorca düşüyor yanlış hatırlamıyorsam.
0: Bakayım ben de. Elche'nin yok ama Osasuna ve Levante'de 42 puanda.
1: Orada averaja o zaman.
0: Evet. Ama şöyle bir şey var. Bak şöyle düşün. Levante yenilir. Muhtemelen. Osasuna yenilir.
1: Muhtemelen.
0: Elche yenilir. Mallorca yenerse
1: Elche
0: 4
1: takım. Elche
0: tarafında
1: biraz soru işaretim var açık konuşayım. Girona son haftalarda çok asla pozisyon buluyor ama değerlendiremediler. Talihsiz maçlar geçirdiler. Ama Elche'de buradan puan alabilecek bir kadroya sahip açıkçası.
0: 4 takımda 42 puana gelebilir.
1: Evet öyle bir durum
0: yani
1: olabilir.
0: Yani mesela Girona aradan sıyrılıp gidebilir bir anda.
1: Evet.
0: Kazanırsa.
1: Her şey olabilir.
0: Ligde kalabilir yani. Hani şu anda aslında en dezavantajlı takımlardan birisi. Ama kazanırsa yukarıdaki takımların da bu arada 43 puana çıkıyor. 43 puanda da şu anda 2 takım
1: kalıyor.
0: Daha var.
1: Evet neredeyse kalıyor.
0: Sevilla ve Alaves'de orada.
1: Evet.
0: Yani biraz garip bir şey olacak. Hangi maç konuşulduk? Ben Alaves Vallecano maçında iki takım da gol atmasını bekliyorum.
1: Olabilir. Olabilir.
0: Öyle yani bir puan alır bence Alaves.
1: Ya maçın da adı çok alt maçı. Evet. Oranlara bakmadım ama üste de gidebilecek bir maç.
0: Beraberlik oranı 2.86.
1: Değerlendirilebilir.
0: Yani zaten demişler evet. Ki bu maç muhtemelen karakolda biterebilir gibi gözüküyor. Espanyol evet. Dikte kaldı. O yüzden Espanyol maçına girmeyeceğim.
1: Evet.
0: İki haftada aldıkları galibiyetle beraber. Getafe Osasuna evet tam da bu. Getafe kazanmak zorunda. Osasuna puan almak zorunda.
1: Evet. Bu da ayrı karakola gidecek bir maç daha.
0: Getafe kazanırsa, Celta Vigo kaybederse Getafe 6. sıraya yükseliyor. Getafe kaybederse, Vallecano kazanırsa Getafe Avrupa potasından elenmiş oluyor.
1: Evet.
0: Yani Avrupa'ya gidemeyecek gibi gözüküyor.
1: Ben ev sahibi galibiyeti diyorum burada.
0: Getafe kazanır diyorsun.
1: Evet.
0: Osasuna karşısında peki. Girona Elche. Evet işte karakolluk maç burada. İşte
1: karakolluk maç bu.
0: Evet ne diyorsun ev sahibi Katalanlar kaybetmez ya. Bir Katalan'ı aşağıya yani göndermeyelim
1: kaybetmesin
0: ya.
1: Kaybetmesin diyelim ama.
0: Evet.
1: Yani Girona benim sevdiğim, sempati duyduğum bir takım. Ama son haftalarda da çok şanssızlar. Bazen böyle hani ne yapsan olmuyor.
0: Evet.
1: Modunda gider ya futbolda. Son haftalarda gerçekten
0: hayat öyle. Hayat da öyle ya. Bazen ne hayat yapsan öyle, olmuyor evet. Yani.
1: Yani bu Atletico Madrid maçı öncesinde bir Sociedad maçı vardı. Vallecano maçı vardı. Yani özellikle Sociedad maçında yanlış hatırlamıyorsam pozisyon üstüne pozisyon. 30-40 şut attılar. Olmadı bir türlü.
0: O gün bugün diyorum ve Girona'yı kazanır diyorum. Çünkü Elche deplasman fakiri. Deplasmanların en kötü takımı.
1: Doğru.
0: Şu ana kadar sadece bir galibiyet aldılar.
1: Doğru.

0: Bravo.
1: Bence bu ligi hak etmiyorlar. Çok ağır konuştum. Çünkü gönlüm Katalanlardan yana.
0: Yani orada da Elche'nin Getafe karşısında 1-0 aldığı bir galibiyet var mesela son haftada. O da çok sürpriz yani.
1: Yani evet, o da sürpriz ama
0: Yani.
1: olsun. Bugün Girona'dayız ve Girona'yı ligde tutacağız. Çünkü bence bu ligden düşmeyi hak etmiyor
0: Yani
1: Girona.
0: burada biraz hani bir senaryoya güvenmek gerekiyor.
1: Ya burada Levante varken niye Girona düşsün Allah aşkına? Yani Osasuna düşmesin de. Yani Levante varken, Elche varken Girona düşmesin. Hatta Mallorca da düşmesin. Gerçi Mallorca geçen hafta karşılıklı gol varımı yaktı. Yani çok büyük bir ahım var ama neyse, böyle
0: Mallorca bugün
1: konuşmayayım.
0: bence rahat kazanır. Bir 2-0 alır
1: Evet, şimdi
0: içeride.
1: Mallorca Oviedo. Bence Mallorca ligde
0: Yani
1: kalacaktır
0: iç
1: da.
0: sahası iyi bir takım Mallorca çünkü. Deplasmanlarda biraz zorlanan bir takım.
1: İçeride 8-6-4
0: Evet
1: yapmışlar.
0: iyi yani kendileri
1: Oviedo
0: için.
1: alt ligde. Ne diyorsun?
0: 2-0 kazanır en kötü.
1: Zaten oran açılmamış.
0: Yani
1: Ha yok,
0: evet.
1: pardon. Yani
0: Açılmış
1: şu
0: o da
1: anda
0: azdır.
1: kazanır oranı var. Düşük biraz ama kazanır.
0: Evet.
1: 2-3-0.
0: 2-3-0 alır.
1: Kazanır.
0: Riske atmaz yani. 1-0 bitecek bir maç değil bence.
1: Daha fazlası da olabilir. Orada genel averaja mı bakılıyor İspanya Ligi'nde yoksa ikili? Bence herhalde önce genel averaja.
0: Genele bakılabilir. Evet.
1: Eğer genele bakılırsa o maç daha gollü olabilir.
0: Evet.
1: Neden?
0: Orada
1: Çünkü şöyle söyleyeyim sana. Levante'nin 13 averajı var.
0: eksi 13.
1: Osasuna'nın eksi 5. Elche'nin eksi 8. Girona zaten aynı puana gelmiyor onlarla. O yüzden
0: Evet.
1: burası biraz hızlı başlayabilirler. Ben burada ilk yarı 2 gol önereceğim.
0: Ya Oviedo'yu bulmuşken Mallorca hızlı bir şekilde 2-0 almak ister skor tarafında.
1: Düşmüş.
0: Zaten
1: Yani
0: evet.
1: amaçları ne? Olursa da bence sorgulanmalı.
0: Evet.
1: Orada bir şey aramalıyız.
0: Evet.
1: Peki orada bakıyorum başka hangi maçı konuşabiliriz? Madrid Bilbao.
0: Yani son haftada artık Madrid bir galibiyetle kapatmak ister. Bilbao'nun da deplasman tarafında son dönemde zayıf olduğu düşünülürse Real Madrid bir iki farkla 2-0 gibi bir
1: Islıkları
0: skorla
1: duyar mıyız bugün?
0: olur. Yani ıslıklara rağmen
1: Mbappe
0: bir Mbappe golü olabilir bugün.
1: ıslıklanacak bugün herhalde yine.
0: Evet.
1: Orada da Jose Mourinho sesleri
0: Tabii
1: çok yükseldi.
0: anlaşıldı.
1: Herhalde
0: Evet.
1: anlaşıldı değil mi? Öyle gözüküyor.
0: Evet.
1: Diyorum ki geçen hafta şöyle söyledim ama bilmiyorum katılır mısın? Allah herkese Jose Mourinho şansı versin ya. Vallahi çok büyük bir dua ediyorum. Bak gerçekten böyle bir dünya üzerinde bu kadar şanslı bir adam görmedim ben.
0: Yani biraz tabii kendi şansını da kendi
1: Ya o nasıl
0: yaratmış bence
1: yaratıyor
0: de.
1: ya? Her yerden kovuluyor Allah aşkına
0: Son
1: ya.
0: dönemlerde öyle evet.
1: Yani son 15 yıldır böyle. Son dönem dediğin kaç? Ne zamandan beri gönderiliyor?
0: Ya Tottenham macerasından sonra bence düşüşe geçti
1: Ne
0: hoca.
1: zamandı Tottenham macerası?
0: Oldu bayağı.
1: Yani.
0: Dele Alli'nin Tottenham zamanları öyle diyelim
1: Yani
0: o
1: daha
0: kadar
1: adam
0: eski.
1: 25 yaşındaydı. Şu anda futbolu bıraktı yani.
0: Evet
1: Ya bir
0: yani.
1: 10 sene oldu mu?
0: Olmuştur.
1: E tamam. Demek ki yok futbol piyasasında.
0: Evet.
1: Ya ama hala her yerde.
0: Yani Jose Mourinho'nun Madrid tarafından değerlendirildiğinde disipline ihtiyacı olan bir kulüp Madrid. Ya
1: Evet.
0: Mourinho da bunu sağlayabilir ama.
1: Ama bu söylediğime de katılıyorsun değil mi? Allah herkese Jose Mourinho şansı versin bu hayatta.
0: Tabii.
1: Bence inanılmaz ya.
0: Tabii ki yine
1: Yani
0: de ne olursa olsun.
1: çalışmadan
0: Evet.
1: değil mi? Sadece aldığı tazminatlar 7 sülalesi çarpı 7 sülalesine yeter. Vallahi yazıklar olsun diyorum ya. Başka da bir şey diyeyim. Tırnak içinde söylüyorum tabii bunları. Peki bizim reklam vaktimiz geldi mi yoksa ben devam edeyim mi? Hemen şöyle teknik yönetmenimize bakalım ama o bize bakmadı. Neyse biz devam edelim. Ha, üçüncüye para ödülü vardır. Mutlaka vardır üçüncüye para ödülü. Bilmiyorum ne kadar. Dediğim gibi yarın sabah dinlersiniz. Sevgili Burak'tan öğreniriz. O da daha yakın takip ediyor basketbolu. Burak Alıcı. Ondan bir öğreniriz. Ama çok da önemli değil ya. Yani Euroleague'in gelirleri zaten giderlerinden daha fazla.
0: Evet.
1: Daha az. O yüzden hani oradan çok iyi bir
0: Önemli
1: gelir elde
0: değil.
1: edemiyorsunuz yani. Şampiyonu da çok ciddi bir... Sadece prestij için o kupayı kazanıyorsunuz. Aslında
0: Bir nevi öyle.
1: külliyen zarar bir organizasyon. Beşiktaş eski başkanı da Sayın Fikret Orman söylemişti zamanında
0: Söylemişti.
1: yani. Bu da başka bir olayın başka bir boyutu. Bu arada ilginç geliyor bana. Bu kadar büyük sponsorluklar var. Yani inanılmaz. Nereye gidiyor paralar bilmiyorum. Başkan paralar nerede
0: Düşündürücü.
1: diyeceğim ama İspanya'ya laf atmayalım şimdi. Evet, şöyle hemen bir reklama gidelim. Reklam aramız gelmiş. Birazdan sana iki teknik direktör soracağım. Sonra mesajlarla beraber Fenerbahçe'yi konuşalım.
0: Tabii.
2: .300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Reklam. Hafızanız ne kadar güçlü?

0: mesela. On milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
4: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
5: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
6: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
4: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
5: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
4: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
5: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
2: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
7: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada Girona Elche maçı başladı. Biz de tabii o maçı izliyoruz. Yani gidip Real Madrid'i izleyecek halimiz yok. Girona Elche maçı şu anda türbünler dolu. Galatasaray taraftarı yere oturup doğru konuşuyor.

0: konuşmak lazım. Mevcut ekonomik durum ve yönetim şekli itibariyle bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynaması kupayı kazanmasıyla eş değerdir. İlk önce ekonomik güçle ilgili söyleyeyim demiş. 330 milyon euroluk bir takım 1 milyar euroluk bir takımla baş edemez, edebilir. Hani sadece böyle bakmamak lazım.
1: Ya futbolda
0: Ancak
1: bu böyle değil.
0: evet.
1: Basketbolda biraz böyle de
0: Futbolda bence
1: futbolda
0: de
1: böyle
0: böyle
1: değil.
0: değil. Yani yeter ki doğru organizasyon, değil mi?
1: Evet,
0: Kurun.
1: evet.
0: Ancak kendi seyircisi önünde istediğim seyirci desteğini de arkasına alarak ve her bir oyuncusu performansını çok uzun yazmışsınız ama hepsini okuyayım hadi. Bir kere böyle bir şey yapalım. En üst seviyeye çıkarak kazanır. Örneğin Rams Park'ta kazanılan Liverpool maçı. Diğer taraftan yönetim şekli City ve Paris Saint-Germain demiş. İşte satıldıktan sonra isim yapmış yıldızları aldılar ve bir şey elde edemediler. Sonra City sportif direktör Beğiristan'ı demiş yapmış. Guardiola'yı getirdi. Paris'te Luis Enrique'yi getirdi. Ve yıldız oyuncu transferinden vazgeçip uzun vadeli düşünmeye başladılar. Sonuçlar ortada. Yani demem o ki Galatasaray bugün 2 milyar euro değerinde bir takım kursa planın projen yoksa ona göre yapılanma yapamazsın. Bir şey elde edemezsin. İzmir'den Barış Bey.
1: Yani üst düzeyde tabii ki yapı proje önemli bir yerden sonra. Ne oynamak istediğini iyi belirlemen gerekiyor. Ama hani futbolda da öyle çok ekstra bütçe ile bir karar verici durum yok yani. Hani bakıldığında Leicester Premier Lig'de şampiyon olabiliyorsa, Bursaspor Türkiye'de şampiyon olabiliyorsa, işte Girona bugün küme düşme adaylarından biri Şampiyonlar Ligi tarafında boy gösterebiliyorsa, bunların hepsi doğru oluşum, doğru planlamayla oluyor. Bütçeden ziyade biraz burada planlama önemli. Ne oynamak istediğiniz önemli.
0: Organizasyonla alakalı değil mi?
1: Organizasyon. Tamamen
0: Evet.
1: organizasyon.
0: Şimdi
1: Evet.
0: mesela ben sana bir örnek soru soruyorum. Yani dinleyicimize muhalif olmak için söylemiyorum. O kendi fikirlerini iletmiş. Teşekkür ederim. Saygı da duyuyorum. Örneğin Tottenham 1 milyar euroluk bir takım.
1: Doğru.
0: Hala küme düşebilir. Değil mi?
1: Evet. İhtimali
0: Yani
1: var.
0: şu anda Galatasaray çarpı hatta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor
1: Toplamı.
0: etmiyor Dortmund. Kötü oyuncuları mı var?
1: Tottenham. Evet.
0: Dortmund diyorum. Tottenham kötü oyuncuları mı var?
1: Yok. Kesinlikle
0: Zaten
1: yok.
0: olsa 1 milyar euro olmaz.
1: Yani Tottenham'dan muhtemelen her oyuncuyu istersiniz. Kadrodaki. Kaleciler hariç
0: Ama
1: belki.
0: gördüğünüz gibi bak ligde hala kalmak için can çekişiyor.
1: Evet.
0: Sene başındaki teknik direktör, sonrasında getirdikleri saçma sapan isimler. Yani şimdi
1: Evet.
0: öyle
1: Olacak
0: diyeceğim
1: iş
0: de
1: değil yani.
0: yani hakikaten büyük bir... Ya da işte Manchester United Carrick'te yıllar sonra bu
1: Kendini
0: sezon
1: buldu. Evet.
0: büyükleri falan yendi böyle bir ya biz daha büyüğüz falan
1: Evet.
0: şeyi
1: United
0: verdi.
1: olduklarını
0: Yani evet bir anda
1: hatırladılar.
0: hatırla. Yani yeter ki doğru organizasyonu yapın siz.
1: Evet.
0: Ya Aston Villa çok mu pahalı bir takım?
1: Çok değil diğerlerine göre.
0: Ama
1: Ama tabii yine de kaliteli asetleri de var.
0: tamam ama teknik direktörün yükselttiği bir takım
1: Emiri
0: baktığın
1: tabii
0: zaman.
1: ki.
0: Yani
1: Evet.
0: adam geldiği zaman 19. sıradaydı ya.
1: Evet.
0: Kaç tane ekleme yaptı Allah aşkına bir bak kaç tane geçen senede hadi diyelim ki
1: Ya yine
0: 7 oyuncu
1: McGinn'ler
0: aldı.
1: var. O oyuncularla
0: İşte
1: oynuyorlar
0: kimdi geçen spiker söylüyordu 6-7 yıldır bu takımda olan kaç tane
1: adam var.
0: oyuncu saydı?
1: Tabii.
0: Şimdi duruma bakar mısın sen?
1: Evet.
0: UEFA Avrupa şampiyonu oldular. Seneye Süper Kupa oynayacaklar. Üzerine İngiltere'de ilk 5'e girdiler, Şampiyonlar Ligi'ne girdiler. Şimdi seneye Şampiyonlar Ligi'nde ilk turda elenecek mi Aston Villa? İnanıyor musun?
1: Yo, zaten direkt katılacak Aston Villa aldığı kupa dolayısıyla.
0: Hayır, şeyi
1: Aldı
0: söylüyorum.
1: kupa.
0: Yani
1: Ha ama tabii ki
0: yani
1: direkt
0: grup
1: başarısızlık
0: aşamasında
1: olmaz.
0: elenmeyecek
1: Tabii
0: mesela.
1: tabii evet.
0: Yani inanan var mı buna? Yani %80 diyorum. Ya çeyrek finalde oynayacaklar.
1: Yapacaklar bir şeyler illa ki.
0: Yapacak adam çünkü organizasyonu kurdu. İyi
1: Evet.
0: bir teknik direktör.
1: Lokomotif işliyor yani
0: Kesinlikle.
1: orada.
0: Yani sadece şeye bakmamak lazım. Kadro değerlerine bakmamak lazım. Yoksa mesela bakınız Chelsea. Ucuz
1: Evet.
0: takım mı?
1: Çok pahalı bir takım.
0: Yani ama yani onlar futbolu başka bir seviyeye yaşıyorlar. Bu arada değerleri 1 milyar 100 milyon hatta 1 milyar
1: 1 milyara geçmiş bir
0: 200
1: takım.
0: milyonluk bir takımdan bahsediyoruz. Euro'luk euro diyelim buna da.
1: Evet.
0: Bir takımdan bahsediyoruz. Başarılı mı?
1: Özellikle bu sezon hiç değil.
0: Ya hangi sezon başarılı Allah aşkına? Kaç sezondur
1: Evet.
0: başarısız yani Chelsea? Bakınız az önce bahsettiğim gibi Tottenham. Yeter ki yani siz doğru organizasyonu kuramazsanız kim olursa olsun fark etmez yani.
1: Evet,
0: Kadro
1: aynen öyle.
0: değeriyle Şimdi Galatasaray'ın bu sene deplasmanda kaybettiği maçlara bakalım. Galatasaray

0: iyi bir organizasyon yaptı, iyi bir kadro kurdu. Ama Okan Hoca yazar. Ya bunu kabul edin. Ya
1: Evet.
0: gitti Liverpool'da, yani sen de söylemişsindir, eminim ki Twitter'da yazmışsındır. Galatasaray'ın bir oyun ezberi var.
1: Evet, o ezberin dışına niye çıkıyorsun?
0: Hangi maçta çıktıysa Galatasaray
1: Bozuldu.
0: mağlup oldu ya, şaka gibi.
1: Evet.
0: Ve bunu göz bakınız Frankfurt maçı. Bakınız Liverpool şey Juventus deplasmanı
1: Evet,
0: 10 kişi
1: orada da
0: karşısında
1: çok ciddi bir dağıldı.
0: 3-0. Bakma sen o maç 6-7-0'dı.
1: Evet,
0: 10
1: yani
0: kişi.
1: son pozisyonda Kosovalı oyuncuydu, atsaydı.
0: Kaç tane son pozisyon yakaladılar ya?
1: Evet, Zegrova,
0: E
1: evet.
0: Liverpool maçına bak.
1: Evet.
0: İkinci bölgede karşılayıp tamamen birinci bölgede bekleyen bir Galatasaray. E 4 yıldır bu oyunu oynamıyor ki bu
1: Yani
0: takım.
1: bu şekilde başarılı olmadın zaten.
0: Olmadın zaten.
1: Evet.
0: Yani biraz kendi organizasyonunuzu sorgulamanız gerekiyor. Bence. Bu sene zaten Okan Hoca'nın en çok eleştirildiği konu.
1: Evet.
0: Deplasmanlardaki biraz böyle kontrollü oyun.
1: Sıkıntılı, evet.
0: Peki devam ediyorum. Barış Bey'e de muhalif olduk. Ama aslında size muhalif olmak için söylemedik. Sadece hani sadece oyuncu özelinde yorumlamamak lazım bunu.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Caner Bey oradan Beşiktaş yönetimine seslenir misiniz? Ne olur üçlü takımın başına bir Alman hoca getirsinler demiş.
1: Üçlü oynatacak bir
0: Evet.
1: Alman
0: Thomas Reis'in
1: getirsinler.
0: ismi geçiyordu az önce Vedat abi de söyledi ama
1: Yani yeterli olmaz Beşiktaş camiası için, öyle söyleyelim.
0: beklentiyi karşılamaz mı?
1: Karşılamaz. %100 eminim. Biraz daha üst seviye oyuncular, üst
0: Bir
1: seviye
0: yönetim istifa gelir bence.
1: gelir. Gelir. Yani çok büyük hata olur.
0: Ben şimdi de söyleyeyim de daha almadan
1: Evet.
0: söylenebilir. Çayırova'dan Cihan Bey, üçüncülük maçı bu sezondan itibaren kaldırıldı. Üçüncülük yok yani demiş. Ben de onu söyledim ama hani eğer birisini üçüncü seçeceklerse mutlaka vardır bir kriterleri. Çok da önemli değil. Bak demiş ki bir de okur musunuz bilmiyorum ama demiş. Dinleyicimiz ne zaman yazmış mesajı? Ha bak evet bugün yazmış. Selamlar Caner Bey, iyi yayınlar. Bir süredir uzak kaldım sizden. Bizim beğenmediğimiz Mourinho'nun en kötü hali bile Real Madrid'e gidiyor. Koskoca Real Madrid Türk Ligi'nden kovulan hocayı bu takımın başına getiriyor. Ne düşünüyorsunuz? Ankara'dan diş hekimi sevgili Can Bey.
1: Türkiye'de herhalde herhangi bir taraftar, gerek Galatasaray taraftarı olsun. Gerçi Galatasaraylar Mourinho'yu başarılı bulur kendi perspektiflerinden, ayrı konu. Yani Fenerbahçe'de hiçbir taraftar herhalde Mourinho buraya geldi ve başarılı oldu demez.
0: Sen der misin?
1: Mourinho'nun kendisi demez, ben de demem. Son dönemde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmış isimlerden belki de en başarısız isimlerden birisi yani Mourinho
0: İyi bir
1: temelde.
0: kadrosu vardı
1: Yani iyi bir
0: Fenerbahçe'nin.
1: bütçe verildi. İyi transferler yapıldı. Ama tabii eksiler artılar bakıldığı zaman işte Ferdi'yi kaybetti, o şu bu, ama
0: Ne olursa
1: ne
0: olsun.
1: olursa olsun sonuçta bir Jorge Jesus'un kadrosu kadar da kötü bir kadro değildi Mourinho'nun
0: Kesinlikle
1: elindeki kadro.
0: katılıyorum.
1: Dolayısıyla biraz daha iş yapabiliyor olması gerekirdi ki zaten Mourinho faktörü eğer ortaya koyuyorsanız, bir yıldız oyuncu getirmiş gibi Mourinho'yu getiriyorsanız, Mourinho'nun da orada bir katkı yapabiliyor olması gerekiyor. Yani kendi ismini buraya getirdiyse oyun tarafında da performans tarafında da farklı bir şey beklersiniz yani. Hani getirdiğiniz isim öyle alelade bir isim değil. Avrupa Kupası tarafında pek çok kupa kazanmış, ligler tarafında pek çok şampiyonluk yaşamış bir isim. Beklenen etki yaratmadı o konuda herhalde
0: Peki
1: herkes.
0: Madrid'e ne diyorsun? Yani bir seçim var orada biliyorsun. Bu bir
1: Yani
0: seçim kozu
1: Madrid
0: mu?
1: tarafında da Mourinho hariç kimi getirirsen getir o kadro teknik direktörü yer. Öyle bir kadro
0: Öyle mi
1: var.
0: düşündüğü için çağırıyor ya da
1: Bence
0: istiyor
1: tamamen öyle.
0: yoksa hani seçimi kazanmak için mi? Çünkü seçimler var ve Mourinho çok güçlü bir
1: Güçlü
0: seçim
1: bir aday
0: kozu.
1: zaten.
0: Evet.
1: Evet. Ama onun haricinde de hani artıları eksileri düşünüldüğü zaman Mourinho disiplini seven, bir takıma net bir şekilde disiplin ve metodoloji koyan bir hocadır. Madrid'in de zaten en büyük eksikliği bu sezon. Yani çok büyük yıldızlar var. Kadro gerçekten iyi bir kadro ama yıldızların savaşı, kendi aralarında yaptıkları savaş takıma çok etki etti bu sezon. Yani Xabi Alonso döneminde Madrid kötü değildi aslında oyun olarak vesaire.
0: Evet,
1: Skor
0: doğru.
1: alıyordu yani Madrid. Ama ne olduysa bir anda tepe taklak oldu. Yani bunu da engelleyebilecek belki de yeryüzündeki tek isim şu an Mourinho. O disiplini sağlayabilecek tek isim yani.
0: Peki. Bu arada Madrid attı.
1: Erken attı.
0: Bilbao karşısında tam bunu derdi.

0: derken
1: Evet,
0: biz istemiyoruz
1: Hindistan'mış.
0: Mourinho'yu dediler. Yani şöyle, ben başarılı olduğu için oraya gittiğini düşünmüyorum. Şu anda sadece oradaki konjonktür gereği Mourinho'nun gelmesi
1: Mourinho,
0: gerekiyor.
1: evet. Ya Mourinho
0: Yani
1: için de çok avantajlı bu arada. Bu kadar
0: az önce
1: yıllardır
0: söyledim ya
1: başarısızlık
0: Alper.
1: var.
0: Yani dedim ki Allah herkese
1: Büyük bir
0: bu
1: ango yani.
0: dünyada gerçekten Jose Mourinho şansı versin. Her işte yani önemli değil. Yani kovuluyorsun tazminat. Bir başkası çağırıyor. Yine gerçi Benfica'dan kovulmadı şimdi hakkını yemeyelim. Ama Benfica'da da başarısız oldu.
1: Lamine üçüncü oldu.
0: Yani.
1: İkinci bile değil Benfica'yla.
0: Hatırlayacak mı tarih bunu?
1: Yani komik bir şekilde
0: Farioli'nin
1: hatırlar.
0: çok daha düşük bütçeyle
1: Evet.
0: ya da çok daha demeyeyim ama daha düşük bütçeyle
1: Evet.
0: beğenmediğimiz Farioli'nin şampiyonluğu konuşacaktır.
1: Evet,
0: Konuşacak yani
1: tabii ki.
0: tarih. Değil mi? Tarih
1: Tabii
0: onu
1: ki.
0: yazacak. Yani Mourinho geldi üçüncü oldu demeyecek kimse.
1: Demez, demez.
0: Ha
1: Hatırlanmaz
0: o
1: bile.
0: sene belki Real Madrid'e gitti diye belki yazıp çizilebilir.
1: O
0: Olabilir.
1: kadar.
0: Zaten en kötü kendisi yazdırır fark etmez. Peki Can Bey demiş ki yine sevgili ekibimiz bir de okur musunuz demiş. Okumazsınız herhalde bunu ama okuyalım niye okumayalım. Kadın hakemlerin basketbolda ve futbolda demiş. Hani maçları yönetmesi bana çok göstermelik geliyor. Sen böyle düşünüyor musun? Basketbolda düşünmüyorum bu arada böyle bir şey.
1: Ya basketbol tarafını bilemem ama futbol tarafında
0: Basketbol
1: özellikle Alman
0: tarafında
1: kadın hakemler var.
0: basketbolda da var ya ligimizde bayağı iyi hakemler var. Başka liglerde de var. Yani Euroleague'de çok görmek nasip olmuyor ama yani ben artması gerektiğini düşünüyorum. Saha içindeki tansiyon için bence daha gerekli.
1: Ya hem evet hem hayır. Açıkçası hani değerlendirme
0: Niye kadın
1: tarafında
0: Şampiyonlar Ligi, kadınlarda Şampiyonlar Ligi var.
1: ya
0: Neden
1: sahada ama
0: mesela?
1: bazen o kadar atmosfer dolayısıyla veya hani nabızlar dolayısıyla tansiyon artıyor ki herhangi bir
0: Ama bence
1: futbolcunun
0: işte o tansiyonları en iyi yönetecek
1: katılmıyorum. Yani bir sert bir kadın hakemi yoksa Pierluigi Collina mı? Collina.
0: Ya şöyle tabii bu bakış açısına göre değişir. Yani saha içinde doğruları yapıyorsa bence kadınların hani futbol ya da basketbolda olması
1: Tabii
0: herhangi
1: ki
0: bir
1: isteriz. O
0: dezavantaj
1: ayrı
0: değil
1: konu.
0: yani.
1: Ya tabii ki isteriz. O ayrı konu ama
0: Yeter ki
1: yani
0: kuralları doğru
1: karşınızda
0: uygulasınlar.
1: kuralları doğru uygulayan zarif bir hakem mi istersiniz yoksa yine kuralları doğru uygulayan 1.90 boyunda kel ve koştuğu
0: Kel
1: için
0: demeyelim de saçlara dökülmüş
1: saçları
0: diyelim ya.
1: dökülmüş
0: Evet.
1: ve koştuğu için
0: Ben
1: tepesinden
0: de
1: böyle dumanlar çıkan bir hakem mi hayal edersiniz? Hangi hakem daha böyle disiplin sağlar o
0: ama
1: sahada?
0: işte bak şöyle bu yine bakış açısı. Yani eğer iyi bir hakemse kadın erkeği
1: Colina'dan
0: fark
1: örnek
0: etmez.
1: verdim bu
0: Evet
1: arada
0: yani
1: belki.
0: Colin'e tabii çok uç bir örnek. Ya da işte Meyer vardı
1: İtiraz
0: Alman
1: edilemiyordu
0: falan.
1: o hakemlere
0: Evet.
1: yani öyle.
0: İşte o ama o kadar bir güven sağlamıştı ki artık. Mesela bir kadın Fransız hakem var. Takip etmiş şimdi ismini bilmiyorum ama görüyorsundur. Yani
1: Evet, kadın
0: Şampiyonlar Ligi
1: futbolu tarafında
0: yok
1: vesaire.
0: şeylerde de hani
1: Şampiyonlar Ligi'nde
0: erkeklerde de
1: de
0: evet
1: evet.
0: maç yönetiyor. Bakıyorsun Fransa Ligi'nde mesela yönetiyor. Kimse itiraz falan etmiyor yani.
1: Ya Fransa Ligi'nde çok var bu arada. Fransa'da, Almanya'da keza öyle. Ya yavaş yavaş hani
0: Bence
1: entegrasyon
0: olmalı.
1: oluyor.
0: Niye olmasın ki?
1: Yani niye
0: Çünkü hakemin
1: olmasın?
0: zaten oyuna etkisi kuralları
1: Uyguladığı
0: uygulamaması
1: tabii
0: ile
1: tabii
0: alakalı.
1: yani. Tabii tabii
0: Yeter ki
1: anlıyorum.
0: kuralı doğru uygulasın. Şimdi basketbolda faul. Faul ise faul verecek yani.
1: Bu
0: Veriyor
1: kadar.
0: zaten.
1: Evet.
0: Bu kadar basit yani. Futbolda da öyle yani. Gördüğünü çalması yeterli. Zaten var.
1: Evet.
0: Yani bizde göstermelik de olsa tırnak içinde söylüyorum. Çok kurallar oradaki yani işletilmese de ya da zaman zaman eleştirsek de dünyada var. Türkiye'de de bence gayet yönetebilir yani.
1: Olabilir tabii ki.
0: Yani Can Bey'in dediği gibi inşallah değildir.
1: Ya
0: Göstermelik
1: olabilir,
0: değildir.
1: olabilir ama mesafeliyim ben biraz açık konuşmak gerekirse. Ciddi
0: Saygı duyuyorum.
1: atmosferlerde çok zorlanabileceklerini düşünüyorum açıkçası.
0: Olabilir. Bir şey diyemiyorum şimdi. Çok da hani
1: Her ne kadar
0: rastlamadığımız
1: eşitliği
0: için.
1: savunan biri olsam da
0: Evet.
1: yani.
0: Çok rastlamadığımız için bilemiyorum şimdi. Zorlanmazlar diyemiyorum.
1: Yani bir Partizan Kızılyıldız
0: Ya
1: deplasmanında
0: oraya erken vermeyeceksin ya. Orada bir
1: evet.
0: robot
1: Yani
0: duygusuz
1: mümkünse.
0: birisini
1: Evet.
0: vereceksin. Ne haliniz varsa görün.
1: Evet.
0: Alın birbirinizi ya da işte bir Saint-Étienne'in oynadığı Saint-Étienne kimle derbiydi orada? Şeydi mi?
1: Lyon.
0: Lyon'la mı yoksa
1: Evet.
0: Paris'te mi? Büyük bir
1: Ya
0: rekabette
1: da
0: bilmiyorum
1: programın başında konuştuğumuz Sparta Prag, Slavia Prag maçı mesela.
0: ama
1: PAOK
0: PAOK
1: maçları
0: işte
1: tabii.
0: Olympiakos
1: Evet. Yani bu
0: maçları evet.
1: atmosferler gerçekten yönetmesi hiç kolay değil hakem tarafından. İstediğiniz kadar doğru karar verin.
0: Evet doğru. Yani oralarda duyguları da yönetmek çok zor. Yani orada bu arada nezakete falan bazı yerlerde çok bakmıyorlar.
1: Evet.

0: Ama kadının olduğu yerde tabii her yerde her zaman için bir nezaket vardır. Öyle de
1: Tabii ki.
0: bakmak lazım. Hayatımız her anında zaten var. İyi ki de varlar
1: İyi ki.
0: hayatlarımızda. Eşlerimiz, annelerimiz, kardeşlerimiz. İşte benim kızım var mesela. Yani
1: Allah bağışlasın.
0: dünyam yani öyle söyleyeyim ben sana. Türk futbolcuların bu arada çok iyi bir sporcu olacak bilmiyorum. Şu anda karar vermeye çalışıyorum. Voleybolu mu, jimnastiğe mi bilmiyorum ama çok inanılmaz bir sportif yapısı var. Oğlumdan akademik olarak
1: Devam ediyor.
0: ilerliyor. Ama kızım da farklı bir şey. Belki bir reklam arasına gidelim devam edeceğiz.
2: Evet. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi sevgili Alper Gün'le beraber sohbete devam ediyoruz. Alper'i Twitter'da Alper Gün olarak takip edebilirsiniz. Beni de takip ederseniz Caner Aydaş olarak sevinirim. YouTube'da, Instagram'da ve Twitter'da aynı isimle devam ediyoruz. Takip edin, güzel şeyler paylaşıyoruz. Özellikle Twitter'da. Sevgili Erdinç Bey farklı bir boyuttan yaklaşmış. Demiş ki bir menajer bulun Caner Bey kendinize. Kendisi Portekiz'de olsun. İsmi de Mendes olsun demiş. Aman yapma. Yapmayın, yapmayın. Her yerde kapı açarsa demiş. Dünyanın her yerinde 5 dakikada kapıyı açarsa demiş.
1: Doğru. Doğru söylemiş.
0: Bu lafı bir yerden hatırlıyorsun herhalde.
1: Evet.
0: Peki. Teşekkür ederiz sevgili Erdinç Bey'e. Bizi düşündükleri için ama teşekkür ederiz. Biz iyiyiz ya. Bizimle çalışmak isteyenler bizi arayabilirler. Telefonlarımız, adreslerimiz belli.
1: Evet.
0: Sevgili Selim Sarı'nın mesajını okuyayım. Kendisi 7 yıldır Alper bana tahinli piyaz sözü veriyor.
1: Evet, hatırladım o konuyu. Evet.
0: Ama hiç görmedim sağ olsun. Sadece böyle sözde. Yani ben
1: elbet
0: olsam
1: bir,
0: yazmam artık. Yani.
1: Elbet bir gün değilim.
0: Ya işte. Hani borcum var ne zaman vereceksin? Abi bir gün vereceğim yani. O bir gün hiç gelmedi gibi. Demiş ki Türk oyuncuların Avrupa vitrinine çıkarmamız gerekirken daha da oradaki oyuncuları buraya çekmeye çalışıyoruz. Yabancı sınırlamasıyla beraber. Bunu hiç düşünen yok mu demiş bu kararı verenler arasında.
1: Yani işte bu yabancı konusu zaten bizim daha önce değerlendirdiğimiz bir konu. Aslında hani İngiltere, İspanya vesaire hani bu ligleri örnek almamız gereken bir durum da var burada. Yani üzerinde çok da konuşulması gereken bir konu değil bence. Net bir şekilde nasıl ilerlenmesi gerektiği belli aslında.
0: Evet.
1: Yani biraz bu eski alışkanlıklardan, 6 artı 5'lerden, 8 artı 4'lerden, 11 artı... Yani bu formüllerden çıkalım artık.
0: Bir ara herkese. 6 artı 0 artı...
1: Tabii tabii öyle formüller falan var. Böyle logaritma falan sokmuşlardı araya. Yani bunlardan çıkalım. Bunlar büyük saçmalıklar. Çünkü makul şeyler olsaydı zaten Avrupa'daki ilk 4 lig, top 4 lig tarafında uygulanan şeyler olurdu yani. Yani İngilizler çok mu aptal?

0: aptal bu işi yapmıyor. İspanyollar, İtalyanlar çok mu aptal yani? Yani yapmıyorlarsa vardır bir sebebi. Sebebi de bence şu zaten. İyi oyuncu her türlü oynar. İster Türk olsun, ister Özbek olsun, ister Rus olsun. Yani siz iyi oyuncuyu oynatmama lüksüne sahip değilsiniz zaten. Hele ki bizim kulüplerimiz hiç sahip değil yani. Belli elinde bir aset varsa, bir kalite değer varsa oynatırlar zaten. Bunun en büyük örneği Arda Güler Fenerbahçe tarafında. Brezilya pasaportu yoktu oyuncunun ama 17-18 yaşından itibaren kadroya sokabildiler.
1: Bak sana hemen söyleyeyim. Az önce elitliklerden bahsettin değil mi?
0: Evet.
1: Fransa, İtalya ve İspanya'da Avrupa Birliği vatandaşı olan oyuncular yabancı statüsünde oynamıyor. Bu birincisi.
0: Evet.
1: Avrupa Birliği dışındaki yabancı oyuncular ise takım başına katı kontenjan sınırları uygulanır. Örneğin Fransa'da Avrupa Birliği dışında 4 yabancı sınırı vardır. Tamam, zaten bütün Avrupa'yı kullanabiliyorsun, değil mi?
0: Evet.
1: İhtiyaç var mı? Zaten
0: Yok.
1: Fransa'ya hiç ihtiyaç yok da.
0: Yani zaten.
1: Yani gerek yok. Bütün dünyayı kullanıyorlar. Almanya'da sahada aynı anda oynayabilecek yabancı sınırı yoktur. Ancak kadroda en az 12 Alman bulunması ve bu oyuncuların 8'inin altyapıdan yetişmiş olması şarttır. Bu mesela güzel ve makul bir kural değil mi örneğin?
0: Güzel, evet.
1: Yani
0: Gayet okey.
1: 6'sını altyapıdan yetiştir diyor. 12 tane olsun diyor
0: Hı.
1: maç
0: Genel şeyde,
1: kadrosunda. Evet.
0: kadroda.
1: Hem böylelikle aşağıdan oyuncu da yetiştirmek zorunda kalıyorsun.
0: Evet,
1: Değil
0: yani
1: mi hani?
0: kural koyacaksan bu şekilde
1: Evet, bak
0: koyacaksın
1: ne
0: işte.
1: kadar güzel bir kural değil mi?
0: Net. Evet.
1: Çok net. Rahatsız oldun mu?
0: Ya, gayet okey.
1: Olmadın mı? Olman lazım.
0: Ya, gayet okey. Yani bu şekilde
1: Ama
0: Almanların
1: olman
0: vesaire
1: lazım
0: koyduğu.
1: bence. İngiltere'de de zaten biliyorsun milli takım şeyleri var. Onlar
0: Evet.
1: çok daha bu işin zaten zirvesi.
0: Evet.
1: En iyi kuralları. Hani bilmiyorum az önce de bahsettiğim gibi iyi örnek alırsın diye düşünüyorum. Ama
0: Tabii ki
1: biz
0: iyi olmak için iyi örnek almak gerekir.
1: yani 10 artı 4 kimi örnek alıyoruz bilmiyorum. Bilen varsa yazsın ama ben bilmiyorum. Benim şeyim olsun.
0: Yani
1: Ayıbım
0: Hollanda'da yok,
1: olsun.
0: İtalya'da yok, İspanya'da yok, Almanya'da yok.
1: Onlar da
0: Hiçbir yerde
1: bizden
0: yok.
1: muhteşem ligler değil zaten. Yani biz baktığımız zaman Avrupa'nın en işte 6. ligi diyoruz. Değil mi?
0: 6. 7. ligi diyebiliyoruz herhalde şu an.
1: Peki hiçbirinde yoksa böyle bir şey.
0: Evet. Yani
1: Biz
0: bizde de
1: kimi
0: olmaması
1: örnek
0: gerekiyor.
1: alıyoruz işte onu
0: Evet.
1: şey yapıyorum yani bir
0: İşin garibi
1: türlü.
0: bizden alttaki liglerde de pek yok. Ya Avusturya olsun, işte ne bileyim Belçika olsun falan. Hani bu liglerde de öyle çok yabancı kuralı aşırı
1: Mesela şu
0: yok değil
1: olabilir
0: yani.
1: mi? Örnek veriyorum işte 23 yaş altı oyuncu bulundurmak zorundasın. 4 oyuncuyu. Sınırsız olsun örnek veriyorum. Şimdi kim hani senin elinde diyelim ki altyapıdan yetiştirdiğin tamamen örnek veriyorum. Yani
0: Ya bana
1: 5 tane
0: kalırsa
1: oyuncu var.
0: böyle bir kural olması çok saçma. Yani şöyle değerlendirilebilir. Avrupa kadro kayıt kurallarını alırsın, lige uygularsın. Dersin ki 25 kişilik kadroda artı 4 senin altyapından oyuncu olacak. 8 oyuncu Türk olacak. Ama hani ilk 11'e koy koyma, 18 kişilik kadroya al alma bu önemli değil. Avrupa kayıdı böyle çünkü. Yani
1: Evet.
0: 8 tane söz gelimi kayıt yaparken 8 tane Türk, 4 tanesi de kulüpte yetişmiş oyuncu olması gerekiyor. Totalde 25 kişi bildirebiliyorsun. Maksimum 25 kişi bildirebiliyorsun gibi
1: Evet.
0: gibi. Üçü kaleci olabiliyor gibi gibi. Yani bu alacaksan kuralı bunu al. Hem kulüplerimiz kadro kayıt tarafında problem yaşamasın. Hani zaten planlamayı oraya göre yapsınlar. Hem de genel geçer bir kadro kayıt kuralı yani. Her kulüp Avrupa'daki, Avrupa'ya giden, müsabakalara katılan. Bunu yapıyor zaten. Onun haricinde ekstra işte artı 15 olsun, 25 olsun, işte 11 artı 4 olsun bunların hiçbir faydası yok hiçbir kulübe. Aksine zararı var. Yani bu kurala uyabilmek için transfer yapmak zorunda kalıyor kulüpler zaman
1: Tabii.
0: zaman.
1: Şimdi mesela ben seninle ilgileniyorum, örnek veriyorum ama ben kurala uymadığın için
0: Yani söz
1: başka bir oyuncuya
0: gelimi işte
1: gidiyorum.
0: Galatasaray bakıyor Bernardo Silva boşta. Ama bakıyor ki 10 artı 4 kural var
1: Şimdi
0: vesaire.
1: mesela Icardi kalmalıydı mı? Yani kalabilirdi değil mi mesela
0: Tabii.
1: Galatasaray'da? Birazdan konuşuruz. Ama bu 10 artı 4'ten dolayı bence
0: Olumsuz gibi gözüküyor şu an
1: öyle çünkü
0: için.
1: 10
0: Evet.
1: yetişkin koyacaksın yani
0: Evet. Çok
1: artı 4
0: sıkıntılı.
1: evet çok sıkıntılı yani.
0: Çok sıkıntılı.
1: İngiltere, Hollanda, Belçika, Portekiz
0: Ya
1: gibi
0: rotasyonu da zorlayan
1: ülkelerde
0: bu arada bir
1: tabii
0: kural bu. Onu da söyleyelim.
1: bu ülkelerde yabancı sınırı yok.
0: Evet.
1: Sevgili yani demek ki bunları da örnek almadık.
0: Yani evet.
1: O zaman kim kaldı geriye bilemedim. Yani en azından biz bilemedik şu anda. Affınıza sığınıyoruz. Ne demiş?

0: Evet, mesajlarımız bu kadar. Okumadığım mesaj kaldı mı? Okunmamış mesajınız yok gördüğüm kadarıyla. Eğer kaldıysa nerede kaldı bilmiyorum. Evet, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi sana bir isim soracağım. Bu arada İspanya'da gol olan maçları söyleyeyim. Sevgili dinleyiciler, hemen şöyle bir İspanya ligini açalım eğer bulabilirsek. Madrid 1-0 önde, Bilbao karşısında, Alaves Vallecano karşısında 1-0 önde gol olan maçları söylüyorum ve Betis'te Levante karşısında 1-0 önde, diğer maçlar 0-0 devam ediyor. Almanya'da kupa finalinde Bayern Münih Stuttgart karşısında 1-0 önde.
1: Evet, sürpriz değil.
0: Bu arada Sociedad Espanyol deplasmanında attı. Önemli değil. Zaten Espanyol ligde kaldı. Çok da önemli değil. İtalya Serie A'da Bologna Inter maçı 3-3 sona ermişti. Lazio'da Pisa karşısında 2-1 önde 43. dakika oynanırken Belçika Konferans Ligi playoff grubunda Genk maçında sadece gol var. Löwen deplasmanında 2-0 önde 41. dakika oynanıyor. Kadınlar Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde Barcelona Olympique Lyon'u 4-0 mağlup etmeyi başardı. Zaten çok da
1: Beklenilen bir skordu. Yani.
0: şaşırılacak bir durum değil. Bu Barcelona
1: Yani
0: fabrika
1: müthiş
0: ya.
1: bir takımı var. Kadın takımı gerçekten müthiş.
0: Erkekleri de öyle değil mi yani? Çoluk
1: Ya
0: çocuk
1: zaten.
0: da hakikaten çoluk çocuk ya. Olacak iş değil yani.
1: Evet. Ama
0: Yani.
1: özellikle kadın takımının dominasyonu çok ayrı. Onu da söylemek lazım. Yani takip
0: Evet.
1: eden varsa bilir. Mesela Barcelona Real Madrid maçları hiç öyle derbi havasında
0: Tabii,
1: geçmiyor.
0: 5-6 al.
1: 5-6 atıyorlar her
0: Ya
1: maç.
0: Barcelona bu arada hani İngiliz takımlarına da öyle. Orada
1: Tabii.
0: stiller falan bayağı
1: Tabii.
0: iyi. Chelsea
1: İşte
0: falan ama
1: biraz Bayern kafa tutuyor.
0: Bayern kafa tutmaya çalışıyor ama
1: Ya da yeterli olmuyor.
0: o da olmadı. Ona
1: Evet.
0: da sanırım geçen
1: Ona da bir
0: maçta
1: 4-5
0: 4-5
1: atmış
0: tane
1: olması lazım. Evet.
0: attılar. Yani çok kabul edilebilir. Yani bir şey haksız rekabete neden oluyorlar şu anda.
1: Evet.
0: Hemen söyleyeyim sana. Ligde namağlup değil. Sadece Sociedad'a yenilmişler. Ligi de kaç puanla bitirmişler söyleyeyim sana. 81 puanla bir mağlubiyeti var. 27 galibiyet, bir mağlubiyet.
1: Müthiş.
0: Sadece. Bu
1: Müthiş.
0: arada bu
1: Olağanüstü.
0: rekor olabilir 28 maçta. 16 daha maçları var sevgili. 2 maç var daha. O Sociedad'da bu hafta oynayacaklar. Yani bu sezonki tek mağlubiyetlerini yaşatan Sociedad'ı bu hafta ağırlayacaklar. Ağır bir mağlubiyet olabilir. Onu bir bakarız. Şampiyonlar Ligi'nde de lig aşamasında deplasmanda bir Chelsea beraberliği var. 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik almışlar. Sonrasında Bayern Münih mücadelesi deplasmanda 1-1 yarı finalde içeride 4-2 mağlup etmeyi başarmışlar. Finalde de Lyon'u, pardon, çeyrek finali niye es geçtim bir anda, gruptan yarı finale çıktım. Çeyrek finalde Real Madrid'i 2-6 2-6 duyuyorsun
1: Evet.
0: ve 6-0'la geçmişler. Yani 12 gol atmışlar 2 maçta. Yarı finalde de az önce bahsetmiştim. Bayern Münih'i 1-1 ve 4-2 mağlup etmişler. Finalde de Lyon'u 4-0 mağlup olmuşlar. Yani bu sezon oynadıkları tüm kulvarlardaki bütün maçlarda sadece bir mağlubiyetleri var. O da Sociedad. Bu Sociedad Barcelona'nın full erkeğine de kadınına da ters geliyor. Farkında mısın?
1: Evet, enteresan bir
0: Çok garip
1: durum.
0: bak. Onlar da bu sene yenildiler herhalde, değil mi deplasmanda?
1: Sosyete yaptıkları puan kaybı içeride mi dışarıda mı onu göremedim.
0: Deplasmanda bu hafta
1: Deplasmanda.
0: içeride oynuyorlar.
1: Evet.
0: Bence bu
1: Belli.
0: Şampiyonlar Ligi finalinden sonra bir güzel tarife uygularlar diye
1: Yapabilirler gibi.
0: tahmin
1: Evet.
0: ediyorum. Gerçekten muazzam bir takımları var. Barcelona kadın futbol takımının. Evet, sana bir teknik direktör soracağım. Şimdi sormadan yaklaşık 1,5 saatimiz kaldı. Valverde, Ernesto Valverde Beşiktaş'ın yine ilgilendiğini söylüyor. Birçok spor yorumcusu yazılıp çiziliyor. Onun da önemli özellikleri var. Hani orta vadede Beşiktaş'ı başarıya götürecek bir teknik direktör. Çalıştığı kulüplerde de daha önce önemli başarıları var
1: Avrupa
0: işte.
1: kupaları tarafında
0: Aynen öyle.
1: turnuva seven bir hocadır Valverde.
0: Barcelona ile 2 şampiyonluğu, Barcelona ile Copa de Rey var, İspanya Süper Kupası var, Olympiakos ile 3 Süper Lig
1: Ki
0: şampiyonluğu var.
1: Fenerbahçe ile de galiba karşılaşmışlardı.
0: Karşılaşmışlardı,
1: Evet.
0: evet. Bilbao ile yine kupa şampiyonluğu var, Bilbao ile Süper Kupa şampiyonluğu var. Yani bayağı tecrübeli, 62 yaşında
1: Kupaya giden yolu iyi bilen bir isim.
0: iyi bilen bir teknik direktör. Ne diyorsun? Yine doğru isimlerden biri. Son isim bu arada.

0: serüveni varken oralara çok sarkmadan hocayı hemen bir duyurmakta fayda var Beşiktaş adına. Ama bu isimler çok doğru güzel isimler. Onu söylemek lazım.
1: Valverde'yi beğendin mi?
0: Tabii. İyi bir
1: bak isim. Ben şöyle yazmışım. O
0: kimse itiraz edemez bu konuda Hüseyin.
1: Postecoğlu'na şöyle demişim. Katılır mısın bilmiyorum. Hemen söyleyeyim sana. Daha heyecanlı, daha riskli, daha taban potansiyelli bir proje Postecoğlu için demişim.
0: Evet.
1: Valverde için de şöyle demişim. Daha güvenli, daha kontrollü, daha istikrarlı bir tercih demişim. Sonuç olarak da şöyle bir yorumum olmuş. Twitter'da bu arada bulabilirsiniz. Çok uzun bir yazı Valverde ile alakalı. Türkiye'de başarılı olma ihtimali oldukça yüksek. Özellikle doğru sportif yapı kurulursa Beşiktaş'ı yeniden zor yenilen büyük takım kimliğine sokabilir.
0: Evet, kazanma alışkanlığını tekrar geri getirebilir Beşiktaş'a. Bu net bir gerçek. Ama bu üç hoca tarafında da yani Valverde, Postecoğlu ve Top Moller tarafında da bence ortak konu şu. Kazanmayı bilen ve seven hocalar bunlar.
1: Evet. Sence en doğru isim kim bunlardan? Mesela diyelim ki buradan bir tercih yapmak istesen.
0: Valverde'yi getiririm.
1: Valverde'yi mi getirirsin?
0: Tabii.
1: Ben de hani böyle hoca, başkanın da hani görev süresini düşünürsek bence doğru isim sanki Valverde gibi. Yani biraz daha
0: net bir isim.
1: Daha net bir isim. Başarıları var. Büyük takım alışkanlığı, daha doğrusu başarısı olan bir teknik direktör.
0: Evet.
1: Bence oyunu oynattığı takımlara da saygınlık kazandıran da bir, özellikle Avrupa'da.
0: Doğru.
1: Saygınlık kazandıran da bir teknik direktör. Bilmiyorum yani, istikrar istiyorsa Beşiktaş bence
0: doğru
1: sanki
0: isim.
1: Doğru isim. Hani ya biz yok böyle toplu tüfekle saldıralım diyorsa Postecoğlu'na gitsinler, ama 5. hafta bir anda gidebilir.
0: Tepe taklak olabilir.
1: Tepe taklak olabilir. Evet. Ama diğer tarafta ya biz yavaş yavaş biraz da zaman verelim diyorsa, hani böyle ligin ilk yarısını feda edebilirse, bence Valverde buradaki isimlerin herhalde en doğrusu diye düşünüyorum.
0: Yani iyi de bir turnuva hocası. Onu tekrar altını çizelim.
1: Tabii,
0: yani
1: tabii.
0: Şimdi baktığın zaman Top Müller veya Ange böyle isimler değil. Ama Valverde ile hedefe gidebilirsiniz Avrupa kupalarında.
1: Bunu kriz zamanda yönetimi yaptı. De yapabilen bir teknik direktör.
0: Yani disiplinli bir adam. Onu söylemek
1: Avrupa
0: lazım.
1: Tecrübesi var. Barcelona ile Olympiakos'ta.
0: Ki yakın topraklarda da başarılı olmuş bir teknik tabii. direktör yani Valverde.
1: Buraya gelmiş. Tabii. Hani bizden daha kaotik belki bir yerde,
0: evet.
1: değil mi?
0: Evet.
1: Yani Yunanistan'da dört büyük arasındaki rekabet
0: değil.
1: Artık yabancı hakemi getirmeye neden oldu.
0: Neden
1: daha
0: oldu?
1: Nasıl?
0: Tabii daha nasıl anlatalım.
1: Ötesi var mı?
0: Evet.
1: Gerçi orada da hani bizim beğenmediğimiz Halil Umut Meler görev yapıyor ama o da çok ilginç. Biz burada görev veremiyoruz ya da vermiyoruz. Nasıl oluyor bilmiyorum. Felipe Luiz'i soracağım ama son olarak hani bunlardan sonra sanki biraz
0: zayıf
1: hafif siklet kaldı gibi.
0: Evet.
1: Bilmiyorum hani ben olsam bu üçünden, eğer getirebilirsem bu üçünden 3 dedim değil mi bu arada? Valverde, Postecoğlu, bir de Top Möller. Sanırım bu üçü doğru. Peki bunların haricinde böyle ekstra senin ya şu da olabilir dediğin Beşiktaş yönetiminin, Önder Özen'in ilgilenebileceği bir isim olur mu? Yani sürpriz bir isim bekliyor musun mesela?
0: Yani İspanyol teknik direktörler tarafında veya Portekizli teknik direktörler tarafında dönecek olurlarsa pek çok aday var ama
1: Portekiz'e bir süre ara vermek lazım ya.
0: Yani hani
1: soyalım biraz Portekiz.
0: İşte Amorim'lerden, Xavi'lerden biraz uzak durmak lazım bence.
1: Amorim de olmasın bir süre.
0: İşte olmasın.
1: Yani evet. O İngiltere'de bir takım bulsun mesela, gitsin Hull City'de çalışsın mesela. Hazır çıkmışken ya da ne bileyim işte Leicester diyorum, Coventry'de çalışsın. Belki gönderirler Lampard'ı, belli mi olur?
0: Belli olmaz.
1: İsviçre'de çalışsın bilmiyorum.
0: Ya Valverde güzel bir isim özetle.
1: Değil mi?
0: Onu söylemek lazım.
1: Evet, ben de bu üçü arasında dediğim gibi daha böyle hani Beşiktaş'a uyan sanki Ernesto Valverde. Çok da sakin bir teknik direktör. Tam böyle cuk oturur diyebileceğimiz isimlerin başına geliyor. Peki. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsun seçim var yakın.
0: Doğru.
1: Bir zamanda iki güçlü aday var. Bir tarafta Fenerbahçe'nin efsane başkanı Sayın Aziz Yıldırım, uzun bir süre sonra tekrar başkanlığa aday oldu. Dün de toplantı yaptılar.
0: Gençlere
1: basın
0: örnek
1: açık.
0: Olacak bir enerjisi var başkanlığa.
1: Evet, evet, gerçekten lazım. Helal olsun bu yaşlarda. Bir tarafta da Sayın Hakan Safi var. Henüz tabii. Yani iki başkan adayı da kimle çalışacağını, Fenerbahçe'de bir teknik direktör belirsizliği var. Bir tarafta işte yerli kendi oyuncularımızla gidebiliriz diyen bir taraf, Sayın Yıldırım tarafı sanki.

0: Öyle gözüküyor. Geçmişte Fenerbahçe'de oynayan, Fenerbahçe'de başarılar kazanan, hani camiayı iyi bilen, bu kültürü yaşayan oyunculardan kurulu belki bir yapı kurmaya çalışıyor. Ve dünkü mesajında da yine birleşmeden, birlik ve beraberlikten daha doğrusu söz etti, birleşmeden ziyade.
1: Evet, evet. Yani son yıllarda aslında en büyük sorunlardan bir tanesi de o.
0: Fenerbahçe evet, Fenerbahçe'de aslında biraz bu. Ne diyorsun yani, öncelikle kim sana göre Fenerbahçe tarafında daha doğrusu kongre üyeleri tarafında daha önde gözüküyor? Sayın Safi de yani bence bu seçimi kazanmak için çok net şeyler ortaya koymalı. Teknik direktör şu, getireceğim oyuncular bu gibi. Yani ancak böyle ikna edebilir. Çünkü çok güçlü bir figür var karşısında Sayın evet. Yıldırım.
1: Yani temelde bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin zaten geçmiş başkanları tarafında da yani Sayın Ali Koç, Sayın Saran çok büyük isimler. Yani burada aslında problem gelen isim değil Fenerbahçe tarafında. Bir isim geliyor, belli bir hareketlenme, belli bir sinerji yakalanıyor Fenerbahçe'de. Ama sonrasında yapılan işte sportif hatalar, söz gelimi bu sezon yapılan devre arası transfer skandalında olduğu gibi, takımın sadece genç bir forvete bırakılması gibi, Sıdıkı Şerif alındı biliyorsun devre arasında. Daha farklı hamleler bekliyordu Fenerbahçe taraftarı. Belki de hani şampiyonluğu getirecek bir iki oyuncu olsaydı Asensio'ya yardımcı olacak İşler çok farklı olabilirdi Fenerbahçe adına bu sezon.
0: Değil mi?
1: Ya bunun gibi hataların artık bitmesi gerekiyor Fenerbahçe tarafında. Yani yoksa Sayın Aziz Yıldırım gelmiş, Sayın Ali Koç gelmiş, Sayın Saran gelmiş. Bu olay bu değil Fenerbahçe'de. Çünkü aslında her biri belli bir ekonomik güç koydu. Belli bir ekonomik gücün yanı sıra kendi figürlerini ortaya koydu. Bunların hepsi çok güçlü figürler.
0: Tabii
1: isimler.
0: Ki.
1: Ya hem Türkiye için değerli isimler, hem de Fenerbahçe için değerli isimler. Dolayısıyla burada başkan kim olursa olsun artık çok bariz sportif hataların yapılmaması gerekiyor. Sezon planlaması tarafında, kadro planlaması tarafında Fenerbahçe'nin özellikle transfer tarafında çok çok net isimlere gitmesi gerekiyor. Asensio gibi yani. Hani kanatta gidip de Samsunspor'dan bir oyuncu almaması gerekiyor Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundayken. Net bir isim getirmesi gerekiyor ki skor yapsın, asist yapsın. Zor fikstürlerde takımı alsın çıkarsın. Yani hocanın elini rahatlatsın. Şimdi bakıldığı zaman rakibinizde hani Galatasaray Fenerbahçe çekiştiği için bunu söylüyorum.
0: Evet.
1: Sayın Okan Buruk'un elinde Lang var, Sané var, Icardi var, Osimhen var. Yani sayıyorsun.
0: Yunus var, Barış
1: Yunus var, Barış var. Yani yerlilere gelemedim bile dikkatlerse. Evet. Sara var. İşte merkezde işte Singosu stoperinde ya varoğlu var sayıyorsunuz yani.
0: Doğru.
1: Yani yedek sol beki bile Eren Elmalı bugün Fenerbahçe'ye koysan banko oynayacak bir oyuncu bana göre. Yani Levent Mercan'ın da önünde, Archie Brown'un da önünde bir sol bek. Ki bunun önünde daha Jakobs var Galatasaray'da gibi gibi. Yani biraz da burada kadro kalitesi ve net oyuncular üzerinde Fenerbahçe'nin bu yaz transfer döneminde. Belki kış transfer döneminde bunu yapmak zor ama yaz transfer döneminde buna dikkat etmesi gerekiyor. Bir sonraki kış transfer döneminde de kadroyu zayıflatmaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani bu sezon yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu oldu. Yani devre arasında takımın güçlenmesini beklersiniz. Yani şampiyonluk yolunda bir de takım.
0: Tabii tabii. Katılıyorum.
1: Yani net isimler almaya gidersiniz. Artık hani son kıvranışlar çünkü bakıldığı zaman hani transferde. Son kurşunlar tabiri caizse. Ama gidip hani kendi kafanıza sıkmanın hiçbir anlamı yok. Yani o transfer sezonunun sonrasında ben çok eminim çoğu Fenerbahçeli zaten Sıdıkı Şerif'le bu işin olmayacağını anlamıştır. Görmüştür, tahmin ediyordur. Yani temelde.
0: Yani normal şartlarda tahmin yani, etmen lazım zaten. Yani alırken bu arada.
1: Bir önceki sezon bakıyorsunuz El Nesri ile Dzeko ile oynamışsınız. Devre arasında bakıyorsunuz elinizde Sıdıkı Şerif var. Nasıl şampiyon olacaksınız?
0: Bilmem nasıl olacak.
1: İşte olmadı.
0: Olamadı. Zaten. Değil mi? En büyük hatayı böyle mi görüyorsun yoksa hani sadece onun haricinde de yani sadece devre arası transferlerinden ziyade öncesinde de ya da bundan sonra ne yapması lazım? Mesela diyelim ki bu iki başkan adayı bir yıllık bu arada göreve gelecekler.
1: Doğru.
0: Sonrasında tekrar bir olağan kongre var.
1: Doğru.
0: Yani kadro yine sil baştan mı değişmeli? Teknik direktöre göre yoksa Hani şu anda kadronun eksiklikleri iyi belirlenip ona göre oyuncu profillerine mi gitmeli, gidecek bilmiyorum bu arada. Yani şimdi sanki Sayın Safi seçilirse hani böyle bir yola gidecek gibi. Yani baya bir oyuncu gelecek gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Çünkü anladığım kadarıyla bir yabancı teknik direktör. O öyle anlıyorum ben. Hatta sanki bir İtalyan teknik direktöre gidecekler gibi gözüküyor. Hani bu umarım Gattuso olmaz bu arada.
1: Yani Gattuso olursa gelecek seneye kalmaz başkanlık seçimi. Onu söyleyebilirim.
0: Evet.
1: Yani Beşiktaş için de Fenerbahçe için de Gattuso çok kötü bir hoca.
0: Katılıyorum sana. Sayın Yıldırım seçilirse de hani bilmiyorum tabii, hani bunu herhalde seçimden sonra falan açıklayabilirler. Evet, Elche attı. Şu anda atınca benim de enerjim düştü yani şimdi. Ne diyorsun yani,
1: Evet.
0: sen kim seçilirse Fenerbahçe'nin en azından yeni dönemde ya da yeni sezonda daha iddialı olacağını düşünüyorsun?
1: Bence iki başkan adayı da burada çok farklı değil. Yani iki aday da güçlü, iki adayın projesi de güçlü, duruşu da güçlü. Yani şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ı da üzerine çizemezsiniz yani.
0: Mümkün
1: Yani
0: değil canım.
1: mümkün değil. Benzer şekilde Sayın Aziz Yıldırım'ın rakibi Sayın Safi de yani yaptığı projeler, gösterdiği daha doğrusu projeler tarafında yani bu seçimi kesin kaybeder diyemezsiniz. Orada bence bir %50 %50 durumu var ama kim gelirse gelsin. Fenerbahçe'nin artık sportif hatalar, çok majör sportif hatalar yapmaya lüksü yok. Yani burada yıllardır bu hata durumu var. Yani Jorge Jesus'u getiriyorsun, eline çok kötü bir kadro veriyorsun. Jose Mourinho'yu getiriyorsun, eline çok iyi bir kadro veriyorsun. Sonuç alamıyorsun. Sonrasında gelen hoca da Tedesco'da hocayı forvetsiz bırakıyorsun. Yani sizdeki Şerifler, Dorge Lesmeneler yerine daha net isimler olsa zaten kadroda. Fenerbahçe belki de bu sene şampiyonluk hasretine son vermiş olacaktı. Galatasaray çok takıldı çünkü bazı haftalarda. Sürpriz haftalarda yani.
0: Evet, çok fazla
1: Evet yani
0: takıldı.
1: geçtiğimiz sezonlar gibi net hani vura kıra şampiyon olmadı Galatasaray. Fenerbahçe'nin hataları sayesinde direkt aldı zaten bir yerden
0: Değil
1: sonra.
0: mi, bu sene
1: Tabii
0: özellikle?
1: tabii.
0: Aslında geçen sene de benzer şeyler vardı ama bu sene
1: Ya bu sene daha
0: özellikle
1: da
0: devre arasından sonra
1: evet.
0: yani nerede şey yaptıysa sen söyle, Galatasaray hata yaptıysa akabinde de
1: Fenerbahçe hata yaptı.
0: Fenerbahçe
1: Evet.
0: hata yaptı.
1: Derbilerde çok iyi bir performans ortaya koyamadı Fenerbahçe. Yani final maçı olarak değerlendirdiğiniz
0: Koydu aslında da Galatasaray maçında koyamadı
1: işte
0: diyelim.
1: Galatasaray maçında o anlamda. Yani de özellikle deplasman performansı çok kötüydü Fenerbahçe'nin.
0: Evet, gerçekten. Bu arada bir bağlantı yapacağız. Eğer yapabilirsek sevgili Vedat abi, şimdi İngiltere'den sevgili Alp Özgen'le bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Bugün Hull City'nin maçını yerinde
1: Çok iyi.
0: Wembley'de izledi. Maçı da anlattı. Kendisiyle bir Hull City'nin zaferini bir konuşalım. Oradaki atmosferi bir konuşalım. Neler yaşandı, nasıl bir duygu bu arada. Sezon boyunca da anlattı maçları, birçok maçı da kendisi yakından takip etti. Hemen şöyle kendisine de göndereyim. Bir dakika. Peki. Evet, sevgili Alp Özgen şu anda İngiltere'de ve karşımızda sevgili Alp Özgen. Alp, merhaba.
2: Caner, selam, merhaba.
0: Selamlar, kolay gelsin. Biz de bu arada izledik. Ağzına sağlık öncelikle anlatımın için.
2: Çok.
0: Gerçekten çok da mutlu olduk. Nihayetinde sezon boyunca da takip ettik. Neler yaşandı, nasıl? Hani sen neler hissettin?
2: Tamam.
0: Oradaki atmosferi biraz bize aktarmanı istiyoruz.
2: Ya şu an acayip yani bir duygu seli var burada.
0: Evet.
2: Zaten hemen otelin Wimbledon Wembley otelinin hemen karşısında ki oteldeyiz şu anda Wembley stadının.
0: Evet.
2: Burada bir özel kutlama için yer ayırtmıştı Hull City yönetimi. Şu an futbolcular, eşleri, yönetim işte, ve Acun Medya'dan bazı kişiler hep beraber partideyiz. Oyuncularla kucaklaşıyoruz, selamlaşıyoruz, kutluyoruz. Yani herkes şu an inanılmaz mutlu. Yani nasıl olmasınlar? Yani
0: Tabii.
2: sene başında Caner ya bu bir peri masalı hikayesi. Bu bir peri masalı gerçekten. Ya hayata geçmiş bir peri masalı hikayesi. Ben TV8'de biliyorsun 4-5 yıldır maç anlatıyorum. Çok fazla Hull City maçı anlattım.
0: Evet.
2: Championship yayınları da olduğu için. Geçen sene son hafta bir golle kaldı bu takım ligde. Yani bir alt lige gidiyordu. Lig 1'e gidiyordu. Sen de çok iyi takip ediyordun.
0: Tabii doğru.
2: Ve o bir golle kaldıktan sonra sene başında benim çok yakından takip ettiğim, çok

0: sevdiğim pek çok ünlü İngiliz spor adamı, yorumcular, yazarlar, herkes sene başında işte sorular sorulur İngiliz basınında klasik. Düşmeye en yakın gördüğünüz 3 takım diye hemen hemen herkes Hull City'yi yazdı. Bu City bu sene düşer dedi. Neden? Çünkü transfer tahtası kapalıydı. Bonservis ödeme yatağı vardı Hull City'nin. Evet. Ama Acun Ilıcalı, Acun abi ve işte akıl danıştığı insanlar çok akıllı işler yaptılar. Las Palmas'tan bonservisi elinde olan Oli McBurnie'yi aldılar ki çok fazla talibi vardı. Premier Lig'den bile talipleri vardı Oli McBurnie'nin. Ama bir şekilde ikna edildi, buraya getirildi ve 26 gol katkısıyla sezona damga vurdu. Onun dışında işte Muhammed Bellumi. Yani ama yine baktığında ilk 10'a giren takımlar arasında en sınırlı koşullarla, en az bütçeyle, transfer yasağıyla Hull City var. Hatta bütün ligde belki en sınırlı koşullar altında olan takım. Kimse bırak playoff'u ligde kalmasına ihtimal vermiyordu. Ama işte emek, mücadele, çok fazla mücadeleci oyuncu var takımda. Değil mi? Yani Slater'ından tut, Luby Coyle belki çok özel yetenekler değil. Süper Lig'de pek çok takımda taraftarların kendi kulübünde görmek isteyeceği oyuncular değil ama yüreğini koyan çok sayıda oyuncu var. Stoperlerin hepsi, savunma dörtlüsünün hepsi, merkez orta saha. Şimdi bugün yoktu. Tarık Hacı Ahmetoviç de normal sezonda inanılmaz işler yaptı. Lundstrom önemli katkı yaptı. Akintola herkes hatırlayacaktır. Yani bir yürek koyma işi var ortaya. Bir tane süper yıldıza, yani ülkemizden örnek verirsek bir tane Osimhen'e ihtiyacı vardı bu takımın. Evet. Onu da Oli McBurnie ile tamamladılar. Taraftar inandı. Bir de Candaş, yani Caner. Burada Caner, çok özür diliyorum. Bir sürü yere bağlandım abi.
1: Tabii, tabii.
0: Burada bir de şu var. Ya İngiltere'yi bilenler bilir. Hull nasıl bir yer biliyor musun? Çok mütevazi bir yer. Diğer şehirler tarafından, diğer futbol severler ve kulüpler tarafından zor görülen, yani başarılı olmasına ihtimal verilmeyen emekçilerin, balıkçıların yaşadığı bir yer. Ben o insanlar için de çok fazla tabii gidip geldiğim için tanıştım ve o insanlar adına da en az Acun abi.
1: Çok sevindin değil mi?
0: Mutlu olduğum kadar oldum yani.
1: Evet, gerçekten biz de çok mutlu olduk. Yani sanki böyle kendi ülkemizde bir, yani kendi memleketimizin takımı çıkmış gibi burada stüdyoda, hatta sevgili Alper Gün'le beraber izledik. Yani kalktık böyle, sevindik falan. Çünkü sezon boyunca takip ettik gerçekten. Hem Acun Bey'den dolayı, hem de orada bir Türk bayrağı dalgalanıyor. Ülkemizden birçok oyuncu var. Sen de yakın dostumsun. Maçları sürekli takip ediyorsun. Aykut da mesela anlatıyor bazı maçlarını. Konuşuyoruz, ediyoruz.
0: Aynen.
1: Gerçekten büyük başarı. Emeği geçen herkese tebrik etmek lazım. Acun Bey'e de selamlarımızı, sevgilerimizi
0: ileteceğim. İleteceğim. O da sen, tüm Türkiye'ye sevgilerini iletiyor.
1: Vallahi müsait olsa da yayına da almak isterdik ama başka zaman inşallah. Senin de vaktin sınırlı. Çok teşekkür ederim sevgili Alp. Aktarmak istediğin var mı?
0: Çok öpüyorum Caner. Seni de özledim. İnşallah en kısa zamanda bir buluşalım kardeşim.
1: İnşallah. Sevgiler, saygılar. Buradan tüm herkese de tebrikler. Ben de çok mutlu oldum gerçekten.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Evet, sevgili Alp Özgen bizlerle birlikteydi. Kıymetli bir dostum. Vallahi çok büyük başarı. Yani az önce konuştuk zaten. Hani ileride belki 2-3 sene sonra hani böyle kitaplara konu, filmlere konu olacak bir başarı. Transfer tahtası kapalı bir takımı Championship'ten, az önce sen de söyledin. Belki de dünyanın en zor ikinci liglerinden birisi. Çünkü İngiltere'de pasmanları çok sert yani, evet. Öyle bak ya, Wrexham bakıyorsun işte, Coventry'e 3 tane 4 tane atıyor kendi sahasında lidere.
2: Yani bir de sezon ortasında bazen takımlar ligin sertliği dolayısıyla öyle durumlarda oluyor ki 7-8 sakat.
1: Evet.
2: Hani öyle bir durum da var.
1: Yani öyle bir durumda hani Türkiye'den aldığı belki birçok oyuncuyla beraber bir üstlük yapması gerçekten büyük, çok büyük bir hikaye, bir destan diyelim. Sayın Acun Bey'i de tebrik ediyoruz.
2: Ki favori takım
1: ediyoruz.
2: Da değil. Hani, aynen. Coventry'yi alır da, hani Coventry'yi çıkartır söz gelimi, ya da İsviç'i alır da İsviç'le yapar bunu.
1: Southampton'la çıkar dersin.
2: O normal,
1: tamam.
2: Yani o yapılır dersin. Normal de değil tabii, yine o da başarıdır ama normal bir başarıdır dersin. O çok büyük bir şey yani.
1: Evet, bir araya gidelim. Saat başına kadar, saat başında buradayız.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek. Happy Sigorta sunar. Happy Sigorta. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
4: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
5: Merhaba.
4: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
4: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Tavrında baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar işte. Aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
4: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: 1-800-314 Başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Evet, dinleyicimiz genelde %99 aynı fikirde olmuyoruz sevgili Metin Bey'le. Demiş ki bir bakıyorsunuz El Nesr ve Ceko var, ikinci oluyorsunuz. Bir bakıyorsunuz sadece Sidiki Şerif var, yine ikinci oluyorsunuz. Hangisi doğru demiş. Sonra da devam etmiş. Çok kötü deplasman karnesi var dediğiniz, demedik öyle bir şey. Fenerbahçe şampiyondan daha fazla puan almış. Biz öyle bir şey demedik. Herhalde başka programla karşılaştınız. Karıştırdınız. Sadece şunu Alper söyledi. Deplasman karne, derbi karnesi kötü dedi. Ben de sadece Galatasaray maçına kadar dedim.
2: Evet,
1: Galatasaray doğru. Final maçında yapamadı dedim. Düzeltme değil de.
2: Doğru.
1: Sadece bilgi olarak verdim. Sadece orayı. Zaten orayı iyi oynasaydı %90 şampiyon olacaktı.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Orası bir final maçıydı Fenerbahçe için.
1: Evet. Lütfen söylediklerimizi, hani burada kayıtlar da var ama biz söylediklerimizi hatırlıyoruz sevgili Metin Bey. Ne demiş? Yenerse kurtarır. Mallorca'dan herhalde bahsetmiş. Mallorca yenerse kurtarır mı?
2: Şu an Mallorca bir 2-0 öne geçse, Betis de Levante'yi yense Mallorca kurtuluyor gibi bir durum var.
1: Mallorca düşsün ya. Vedat Muriç'e çok talip var. Bari en azından büyük takımlarımızdan. Derbi karnesi kötü demedik sevgili Metin Bey. Sevgili Alper dedi ki derbi karnesi kötü.
2: Galatasaray'a karşı.
1: Evet, Galatasaray maçında sadece final maçını yapamadılar dedi. Ben de düzelttim. Derbi karnesi iyi dedim.
2: Evet.
1: Fenerbahçe'nin sadece Galatasaray maçını kazanamadı. Final maçını. İyi dedim yani. İyi ne demek? İyi. Değil mi? Evet. 4 galibiyet, 5

0: İşte Fenerbahçe 4
1: Galatasaray'a
0: galibiyet.
1: Karşı da derbi karnesi kötü.
0: Bir galibiyet, onu bir mağlubiyet, bir beraberlik.
1: Evet. Yani evde yenemedin, deplasmanda da
0: yenildin. Evet. Öyle bakmak lazım. Peki, ne diyorsun Fenerbahçe'de? Hani Sayın Safi çok önemli bir teknik direktör, açıklar mı?
1: Ya iki isimden de net kaliteli bir aday gelir diye düşünüyorum.
0: Aykut Hoca'nın ismi geçiyor. Yani konuşulan isimler olduğu için çok fazla konuşuluyor Sayın
1: Aykut
0: Yıldırım.
1: Hoca'nın son dönemi özellikle Başakşehir tarafında mesela pek de ışık vermedi açıkçası. İyi bir aday olmaz bu seviyede.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet.
0: Peki hani sence yerli mi olmalı, yabancı mı olmalı? Yerli olursa kim olur mesela? Adayın var mı?
1: Yani yerli olursa tek aday İsmail Kartal olur bence.
0: Yani Fenerbahçe genlerini iyi bilen dendiği için, evet, falan diyorsun
1: ve
0: değil mi?
1: Ve oynattığı oyun tarafında da hatırlar Fenerbahçeliler.
0: Ama orada da şöyle yüksek deniliyor tempo. Biraz klişe. Yani eskiden çalışan birisinden işte daha fazla bir şey beklenmez falan filan.
1: Ya o tarafta da şöyle bir örnek gösterelim. Ama... Sayın Fatih Terim kaç kere geldi gitti Galatasaray'a.
0: Öyle mi bakalım?
1: Başarılı da oldu. Gelip gittiği dönemlerde. Yani bu öyle bir durum değil. Yani dönemsel olarak hocalar gelebilir, gidebilir, tekrar gelebilir, tekrar gidebilir. Burada bir problem yok. Doğru şartlar altında doğru hocayı getirdikten sonra eline doğru kadroyu vermek önemli. Yani söz gelimi adaylardan birisi benim adayım Jorge Jesus dese.
0: Evet.
1: Ve transfer de yapacağım dese. Hangi Fenerbahçeli karşı çıkar? Bence %80 karşı çıkmaz.
0: Ya ben olsam çıkmam Fenerbahçeli. Yani,
1: aklı olan çıkmaz bana göre.
0: Şu anda ben Fenerbahçeli değilim ama çıkmam mesela. Evet, yani, Jorge Jesus geliyorsa baba gelsin.
1: Yani Rossi'lerle, Arao'larla öyle dominant oynatmış.
0: Gelsin gelsin Jorge Jesus. Direkt gelsin. Kime gibi, bu arada Beşiktaş'a da gelebilir.
1: Yani o yani, da iyi bir isim, evet.
0: Karşılıklı zaten. Ya da 6 ay burada kalsın, 6 ay orada kalsın. Fark etmez. Yeter ki Jorge Jesus gelsin. Çünkü heyecan verici bir oyun oynattı gerçekten. Evet. Ve bence Jorge Jesus gibi bir teknik direktör ya. Yani. Fenerbahçe'nin şu anda kadrosuna gelse bile yine bence Fenerbahçe, yani bir kere o krizi yönetebilecek bir teknik direktör. Hani herhangi bir krizde kaosu yönetebilecek bir teknik, evet, direktör. Bir de çok coşkulu bir futbol oynatıyordu.
1: Doğru.
0: En azından uzun bir süre. Ve elindeki o kadroya rağmen.
1: Yani Tedesco döneminin mesela en eleştiri alan konularından birisi tempo tarafındaki problemiydi Fenerbahçe'nin çoğu maçta. Yani Karagümrük maçı vesaire de dahil olmak üzere. Jorge Jesus veya benzeri gibi bir isimle çalışsaydı Fenerbahçe bu sezon o maçları daha rahat geçerdi düşüncesindeyim ben. Açık konuşmak
0: Fenerbahçe gerekirse. Bu sene aslında bence şampiyon olabilirdi. Olabilir. Derbilerde kaybetmedi ki Fenerbahçe.
1: Devre arası transfer döneminde kaybetti.
0: Sadece o değil bak. Mesela şeylere bak. Puan kaybettiği maçlara bak. 45 dakika yok zaten.
1: Evet.
0: İlk 45 dakika yok.
1: Sıfır direkt çöp. Evet.
0: Mesela Fatih Karagümrük maçına bak.
1: Evet. Ya Fatih, büyük skandal.
0: Ya inanılır gibi değil ya. 75'e kadar şut atmayan Fenerbahçe izledik ya.
1: Evet.
0: Hani sanki tatile çıkmış modunda.
1: Ya rakibin sanki Göztepe.
0: Evet.
1: Hani Göztepe iyi
0: aynen
1: bir takım.
0: Aynen öyle. Mesela. İşte Samsun ya da, evet, mesela bakıyorsun. Hani ben burada tabii bütün maçları biliyorsun akşam olduğu için, tabii, hani mecburen bütün maçları izliyorum. Ben inanamıyorum, diyorum ki yani herhalde bir yerde bir şey olur yani.
1: Evet.
0: Yani olacak herhalde diyorum. Yok.
1: Yok. Hakikaten öyle bitti yok. Maç. Gitti.
0: Şey
1: gitti,
0: maçına bak. Kasımpaşa içerideki.
1: Keza öyle, evet.
0: Rakip çok 10 kişi.
1: Ayrı skandal. Evet.
0: Ya 1-0 öndesin. İki çizgiye gitsen, zaman geçirsen. Hani
1: İş
0: yapma da.
1: Zaten. Evet.
0: Hani 10 kişi kalan bir takıma neden savunma yaparsın ya kendi sahanda? 1-0 öndesin. Sağda işte tribünde var 50 bin coşkulu taraftar.
1: Evet.
0: Artık maçın son saniyeleri savunma yapıyorsun. Devam ediyorum. Hangi maçtı yine içeride? Antalya maçı mıydı?
1: Antalya olabilir.
0: Şey, Antalya deplasmanıydı. Orada yine 2-0 yenikten beraberliği biliyorsun son saniyede,
1: evet,
0: kaçırdı.
1: Maçı.
0: Nene kaçırdı vesaire. Doğru. Mesela gülüyor. O maç. Döndüm Çaykur Rizespor maçı. İnanılır gibi değil.
1: Ya çok komik maçlar.
0: Ya hakikaten ya. Yani evet, şöyle bak.
1: Ya sen gidiyorsun Beşiktaş'ı yeniyorsun. Gidiyorsun Trabzon deplasmanı.
0: İki maçta da yeniyorsun ya bak düşünsene. Ya
1: bunlardan çıkıyorsun. Takıldığın maçlara bak. Verdiğin şampiyonluğa bak.
0: Galatasaray bu sene derbilerde Trabzonspor maçları dahil olmak üzere iki galibiyeti var.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ı deplasmanda yendi. Trabzonspor'u Trabzonspor'u yenemedi. Fenerbahçe'yi kendi sahasında. İki galibiyeti var.
1: Evet,
0: yani çok
1: yok.
0: Başarısız Galatasaray derbide, evet, bu sene. Hatta belki de Okan Hoca'nın en başarısız sezonu olabilir derbide.
1: Evet, evet.
0: Ama işte gidip de mesela 10 pozisyon verdiği Alanyaspor'a yenilmedi deplasmanda.
1: Gibi.
0: Oralardan
1: çıkabildi.
0: Evet. Mesela, evet, inanılmaz şeyler yaptı. Kariyerinin en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı mesela.
1: Evet.
0: Fenerbahçe bunu yapamadı.
1: Evet. Osimhen kaç kere aldı? maç
0: tabii
1: bakalımda.
0: Yani bu sene yani kimi getirirse getirsin bu anları, bu maçları ya da böyle maçları daha iyi, daha konsantre oynayacak bir teknik direktör gelmeli. Kim evet. olursa olsun.
1: Yani lig gibi, bizim lig gibi uzun bir maraton tarafında iyi takım olmak önemli değil. Maçı kapatabilmek çok önemli. Bazı maçları da kapatabilmek çok önemli. Yani öne geçtiğiniz maçları veya beraberlikle çıkmanız gereken maçlarda o puanı ya da puanları alabilmek çok önemli. Hani kötü oynadı ama skoru aldı klişesi vardır ya.
0: Evet.
1: Şampiyon bunu yapabilen takımdır işte.
0: Fenerbahçe bunu yapamıyor işte.
1: Evet.
0: Bak yıllardır yani ikinci olduğu sezonlara bak. Hepsi yani böyle. Kaybettiği puanlar tırnak içinde söylüyorum. Sakın bu takımlara bir şey söylediğim için düşünme. Her takım kendine göre değerlidir. Öyle Aha. bakıyorum ben. Ama hani tırnak içinde söylüyorum. Gerçekten komik puanlar kaybediyor. Ya evet. içeride örnek veriyorum. Ligde iddiasız bir takıma
1: Ezeler,
0: puan kaybediyor.
1: Alisovlar. Bunları durduramıyor Fenerbahçe.
0: Yani bu sene onların İsmail Hoca dönemindeki maçlara bak.
1: Evet.
0: Mesela Adana Demirspor maçı hatırlıyorum ya. Ben Adana Demirspor maçı hatırlıyorum. Adana'da maç.
1: Evet.
0: Adana Demirspor o sezon belki de bir maçta bu kadar kötü oynadığı bir maç yok.
1: Evet.
0: Hoca Ceko'yu çıkarıyor. Başka bir santrafor alıyor. Ya hocam herkesi oynat. Soksana ya
1: evet,
0: içeri. Sana gole ihtiyacım var. Ki ben mesela ligin bitimine 6-7 hafta vardı. O maçta tweet attım. Dedim ki hayır gitti şampiyonluk.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. Evet. Bir sürü küfür yedim. Ya sen ne? Bak o maçtan sonra attım. Geçmiş olsun.
1: O mantaliteyle olmaz işte.
0: Yani olmaz. Yani onu söylüyorum. Diyorum ki buradan soruya bağlayacağım. İsmail Hoca bu şeyleri iyi oynayamadı zamanında.
1: Evet.
0: Şimdi tekrardan diyelim ki İsmail Hoca'ya atın attılar. Evet Girona'mızın golü geldi. Hadi bakalım bir gole ihtiyaç var. Bu arada bu skorlara göre dinleyicilerimiz çok sormuş. Bu skorlara göre kim düşüyor? Niye herkes bu kadar ilgili bilmiyorum. Herhalde herkes bir Vedat Muriç istiyor. Bakalım bu skorlara göre Girona 40 olacak. Yetmez. 2 puana daha ihtiyacımız var. Elche'yi
1: yenmek zorunda Girona.
0: Evet yenmek zorunda. Mallorca gidiyor bu puanlara göre. Yani Mallorca maçı eğer böyle biterse Mallorca, Girona ve Oviedo alt lige gidiyor. Mallorca'da 0-0.
1: 1-0.
0: 1-0 pardon. Mallorca o zaman 42 olacak ha, ama diğer takımlar 43 olduğu için Mallorca'da. Evet burada Girona yenerse o da gidiyor.
1: Ya Mallorca'nın buradaki tek koşulu Elche'nin Girona'yı yenmesi ve Betis'in Levante'yi yenmesi durumunda.
0: Yalnız
1: Levante
0: çok...
1: aşağı gidiyor bu sefer.
0: Evet. Levante'de Betis'te bence biraz ayıp ediyor yani.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Peki. Sen yabancı hocam mı bekliyorsun?
1: Fenerbahçe'de
0: yani,
1: evet.
0: Kongre'de biraz işte az önce bahsettiğim gibi İsmail Hoca'nın daha önce yapamaması. Aykut Hoca bence bu konuda daha önde bana sorarsan. Hani o süreçleri daha iyi yönetebilecek teknik direktör.
1: Basit matematik. Bir aday çıkar benim adayım Conte derse. Diğeri de benim adayım İsmail Kartal derse kim kazanır?
0: Bilmiyorum.
1: İsimleri kapatalım. Zarfları yani, kapatalım.
0: Bana sorarsan Conte derim ya. Yani.
1: İşte olacak o zaten.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii. Yani öyle bir durumda. Eğer iki
0: adaydan birisi.
1: Fenerbahçe
0: kongre üyesi isme mi gider?
1: Bence isme gider.
0: Gider mi? Yoksa hani başkan profiline mi gider, isme mi gider?
1: Teknik direktör ismine gider bence.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet. Yani bu seçim o kadar uzak bir seçim değil. Hani adaylar tarafında bana göre. %50-%50 olarak görüyorum ben.
0: Öyle mi diyorsun? Ben Sayın Başkan'ın yani eski başkanın Sayın Aziz Yıldırım çok daha önde olduğunu düşünüyorum.
1: Bence %50-%50. Çünkü başkanın seveni kadar düşmanı da var.
0: Yani şöyle bakmak lazım. Şu anda iki aday çıktığı için bir tarafta ilk kez Fenerbahçe Başkanı'nın aday olan birisi.
1: Doğru.
0: Diğer tarafta uzun yıllardır takımı yönetmiş, kulübü yönetmiş, önemli projelere imza atmış, önemli eserler kazandırmış, şampiyonluklar yaşamış bir tek. Evet hataları var zaten. Onu da kendisi kabul etti, ediyor.
1: Doğru.
0: Ve şu anda da daha birleştirici bir dil kullanan bir eski başkan var. Saha içinde ve saha dışında bence Fenerbahçe'yi daha iyi temsil edilebileceğini düşünen birçok kongre üyesi var. Çevremdeki arkadaşlardan söylüyorum. Yani evet tabii ki Sayın Safi'nin ortaya koyacağı argümanlar önemli. Özellikle teknik direktör kesinlikle önemli. Veya varsa bir iki aset transfer önemli, transfer yıldız transfer önemli ama bu isimler belirleyici olur bence.
1: Evet, açıklama.

0: Ya
1: Olan
0: gibi.
1: isimler ve her şeyden önce teknik direktör. Yani bu çok kritik
0: Bakalım,
1: adaylar
0: bekleyip
1: tarafından.
0: göreceğiz. Ben de merak ediyorum açıkçası neler olacak. Umarım hayırlısı olur Fenerbahçe için. Dinleyicilerimiz de yazabilir bu arada. Hangi başkan kazanırsa Fenerbahçe bu sene şampiyonluk yarışına ya da önemli yıldızlar alabilir, alacaktır. Bu arada Sayın Aziz Yıldırım da eksiklerden bahsetti. Yani işte alınacak oyuncular belli. Fenerbahçe'de aslında bence teşhis belli. Hani o tedaviyi de doğru şekilde uygularlar diye tahmin ediyorum. Nasıl Beşiktaş'ta? Gerçi Beşiktaş son 4 yılda sol öne oyuncu bulamıyor dünyada ama herhalde bu sene
1: Bakalım bulacak
0: vardır
1: mı?
0: diye tahmin ediyorum
1: Evet.
0: yani şu anda. Ya gerçekten beni gören şimdi bazen böyle işte
1: Kanatsız kartal.
0: ticari
1: Evet.
0: araçlara falan beni bazıları sesten tanıyor. Diyelim ki Beşiktaş'ta çıkıyor diyor ki abi Allah aşkına yazmıyor musunuz kulübe? O kadar insan tanıyorsunuz. Ya diyorum ki
1: Oyuncu bile
0: ya bir sol
1: önermiyoruz.
0: ön oyuncusu olamaz mı diyor bir takımın ya
1: Evet.
0: 4 yıldır. Hani yalvarmamız mı falan mı gerekiyor diyorlar. Ya da Fenerbahçeli bir dinleyicimiz ya da işte ticari taksi kullanıyor. İşte konuşuyoruz ediyoruz. Denk
1: Evet.
0: geliyoruz. Sağ olsunlar sevenlerimiz var. Diyor ki abi yani hiç mi düşünülmedi Sidiki Şerif'le şampiyonluk olamayacağı mesela
1: Yani çok
0: takımın.
1: bariz. Çok bariz.
0: Yani bu kadar orta saha dolduracağına bir tane santrafor alsaydın ya da
1: Yani çok
0: Osimhen
1: bariz.
0: istemiyoruz.
1: Yani bir de şöyle bir durum var. Sen devre arasında işte yani Kante'yi getiriyorsun. Öyle bir hani merkez kuruyorsun vesaire falan. Bu kadar yatırım yaptığın yerde bir 9 numara da alırsın takıma.
0: Evet.
1: Gendozi'yi getiriyorsun, Kante'yi getiriyorsun. O şu bu hani takım bayağı iyi duruma sokuyorsun merkezde. Sonrasında da bütün şampiyonluk yükünü genç bir Angie'nin forvetine bırakıyorsun.
0: Adamın kariyerinde 50 maç var.
1: 50 maç var, 9 gol 10 gol var yani.
0: Evet.
1: Golcü de değil yani. Hani getirip Strasbourg'dan Emega'yı almak da değil yani yaptıkları. Hani Emega'yı getirirsin tamam atar dersin. Atabilir Emega çünkü golcü bir oyuncu yani. Ama getirilen oyuncunun zaten kariyerinde öyle bir sorumluluk alıp yükü taşımışlığı
0: Bir de
1: yok yani.
0: Angers'ten geliyor.
1: Bir de AJ'den geliyor evet.
0: Yanlış anlama, Lyon'dan gelmiyor yani.
1: Gelmiyor
0: Evet
1: tabii. Yani
0: yani
1: Lacazette
0: bir büyük takımdan ya da Marsilya'dan
1: getirmiyorsun.
0: gelmiyor. O baskıyı bilen,
1: Bilen
0: o
1: evet.
0: baskıyı yaşayan,
1: Evet.
0: değil mi? Yani sen şu anda Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisine getiriyorsun.
1: Evet.
0: Belki adam ömründe ilk defa böyle bir maça çıkmış.
1: Yani belki de Saraçoğlu atmosferi gibi bir atmosferi ilk defa görmüş.
0: Yani mesela.
1: Evet.
0: Evet gerçekten
1: Ya bu
0: ilginçti.
1: atmosfere En-Nesyri dayanamadı gitti.
0: Tabii.
1: Yani.
0: Bir de dediğim gibi baskı var yani. Ya
1: Evet.
0: taraftarda inanılmaz bir sabırsızlık var. Haklı
1: Tabii.
0: mı haklı?
1: Haklı
0: Bir
1: olarak.
0: şey
1: Tabii.
0: demiyorum yani şimdi dönüp de ya kardeşim haksızlık.
1: Sabretmediler diyemezsin.
0: Hay
1: Yani.
0: diyemezsin ya mümkün mü?
1: Evet.
0: Ya ben çevremde Fenerbahçeli arkadaşlar var bakıyorum. Adam 20 tane forma alıyor. Ne yapacaksın diyorum. Abi dağıtıyorum diyor eşe dosta. Ya biz
1: Evet.
0: böyle seviyoruz diyor Fenerbahçe'yi.
1: Evet.
0: Yani düşünsene yani
1: Yani
0: 20 tane
1: çok daha
0: forma
1: fazlasını
0: aldığını
1: hak
0: düşün
1: eden bir
0: yani.
1: camia.
0: Tabii.
1: Fenerbahçe
0: Ya
1: camiası.
0: şu anda gidip hani tuttuğun takımın 20 tane formasını aldığını düşün. E,
1: Müthiş bir
0: 3 aylık
1: iş.
0: maaş gitti.
1: Müthiş bir iş.
0: Ve bunu yıllardır yapıyorlar yani. Yani
1: Evet.
0: karşılıksız bir şekilde. Ya ben kendi oğlumdan örnek veriyorum. Yani oğlum 11 yaşında. Bazen soruyor baba en son Fenerbahçe ne zaman şampiyon oldu? Ben hatırlıyor muyum diyor. Yok diyorum oğlum sen yoktun dünyada mesela.
1: Yani evet.
0: Ya şeyi söylemeye çalışıyorum. Taraftar daha ne yapsın mesela? Değil mi?
1: Yani
0: Haklı
1: biraz da
0: olarak tabii ki.
1: artık rolü alan
0: Bir de
1: kişilerin yapması
0: Alper
1: gereken
0: yani
1: şeyler
0: sen de
1: var.
0: yıllardır takip ediyorsun futbolu. Artık herkes her bilgiye anında ulaşıyor.
1: Çok kolay. O kadar kolay
0: Ve
1: ki.
0: herkes futbolu biliyor, görüyor.
1: Evet. En azından bariz olanları görüyor, biliyor diyelim.
0: Beşiktaş
1: Yani.
0: taraftarı neden Sergen Hoca ile vedalaştı? Hocanın açıklamaları artık taraftara geçmiyor çünkü.
1: Evet.
0: Ortaya koyduğu argümanlar. Bak saha içini geçiyorum. Maçtan sonraki beyanatları çünkü taraftar görüyor bir oyun olmadığını.
1: Evet.
0: E şimdi Konyaspor maçında Olayten nerede oynadı ya? Sağ açıkta oynadı. İnanamadım.
1: Evet.
0: Dedim ki herhalde dizilişte yanlışlık var. Aha bir baktım sağda. Dedim herhalde bir gariplik var ya. Ben mi yanlış görüyorum falan. Şimdi bunu görmüyor mu taraftar? Olayten'in sağda oynamayacağını, oynamaması gerektiğini.
1: Görüyordur, görüyor.
0: Artık taraftarlar da anlıyor artık teknik direktörler. Belki teknik analizini bilmiyordur.
1: Evet yani detayı
0: Sen şu anda
1: bilmiyordur.
0: teknik direktör müsün?
1: Değilim.
0: Ama birçok teknik direktör kadar yorumlayabiliyorsun değil mi oyunu?
1: Evet.
0: Neden?
1: Yani
0: Çünkü
1: o,
0: bilgiye ulaşıyorsun,
1: evet.
0: izliyorsun, görüyorsun, karşılaştırıyorsun, kıyaslıyorsun. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Analiz yapıyorsun.
1: Doğru.
0: E tamam.
1: Yani çok temel hatalar yapılıyor bu iki kulüpte de zaten. Temelde en büyük problem bu.
0: Ya taraftara bir şey diyemezsin yani.
1: Evet.
0: Taraftar, evet tabii ki yuhlamalarını istemem. Ya ben burada hiçbir takımın taraftarını

0: kendi oyuncusunu yollamasını istemem.
1: Tünelin ucunda ışık gören hiçbir taraftar bunu yapmaz zaten.
0: Ya ben bu sene bak birçok arkadaşım var, eşim dostum var, ailemden de var Fenerbahçeli. Yeğenlerim var Fenerbahçeli. Ya bilet falan bulamadığım maçlar var ya.
1: Doğru.
0: Ya soruyorum kulübe, hani yakın birçok dostum arkadaşım var, kongre üyesi var, genç Fenerbahçelisi var, yok işte
1: Ki bu sene Avrupa serüveni de bence Fenerbahçe'nin biraz erken bitti.
0: çok erken
1: Yani.
0: bitti. Çok erken bitti. Oradan bile yürüseydi belki
1: Evet. Yine bir şeyler
0: evet
1: olabilirdi.
0: kupada Konyaspor maçı. Yani Tedesco'nun
1: Evet.
0: tabii ki hataları var vesaire ama yani sadece Tedesco'ya da bağlamamak lazım diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Umarım hayırlısı olur. Peki biraz Galatasaray'ı konuşalım. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu ve bu sene hani gerçekten birçok defa ikram etti Galatasaray. Buyurun
1: Tabii
0: gidin
1: tabii tabii.
0: dedi.
1: Evet.
0: Bence Okan Hoca'nın da çok büyük hataları var bu sezon. Bana sorarsan kendisi de zaten zaman zaman kabul etti. Galatasaray taraftarının da birçoğu belki süreç içinde yazdı. Ama yine de ne Fenerbahçe ne de Trabzonspor hani bu ikramlara
1: Yanıt veremedi diyelim.
0: olumlu yanıt veremedi.
1: Evet.
0: Ki şampiyonluk şeyinde de vardı. Ben öncesinde tabii görmemiştim ama burada bir hatta işte yayınımı aldığım bir gazeteci arkadaşa sordum. Maç biter bitmez bir dominasyona doğru gidiyor dedim ama Galatasaray'da benzer bir şeyi zaten yazmışlar.
1: Evet.
0: Ne diyorsun? Seninle geçen sene de konuşuyorduk. Yani büyük kulüpler antitez üretemediği sürece Galatasaray bir Bayern Münih modeline doğru gidiyor gibi gözüküyor. Ne diyorsun?
1: Ya temelde bakıldığında zaten bu kupa sayısıyla da sabit, şampiyonluk sayısıyla da sabit, taraftar grubu sayısıyla da sabit, sayı bazında. Nicelik olarak Galatasaray zaten şu an Türkiye'nin bir numarası. Bu su götürmez bir gerçek, sayılar rakamlar ortada. Tabii bunu nitelik tarafında da göstermesi ayrı bir konu. Yani oyun gücü olarak biraz daha böyle öznel yorum tarafında, hani Galatasaray iyi oynuyor, kötü oynuyor yorumladığınız zaman belli bir oyun gücü ortaya koyması da Galatasaray'ın son yıllarda bu kulübü diğer kulüpler önüne koyan bir durum. Bu sezon özelinde söylenebilecek belki de en büyük eleştiri Osimhen'li oyun ile Osimhen'siz
0: Osimhen'siz oyun.
1: oyun. Yani şimdi iki oyun arasında, iki takım arasında diğer 10 kişi sabitken dağlar kadar fark var.
0: Evet.
1: Yani bunun böyle olmaması gerekiyor. Yani Allah korusun Osimhen bir 2 ay, 3 ay gitse, sakatlansa, bir şey olsa, satılsa muadil de bulmak kolay değil tabii Osimhen'in. O ayrı konu. Çok zorluk yaşayacak gibi gözüküyor Galatasaray. Ha tabii şöyle bir durum var. Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Messi'di, Barcelona. Hani bu takımlardan Messi, Ronaldo'yu çıkarttığınız zaman bu takımlar tabii ki daha az özel bir takım haline geliyor ama yine de belli başlı bir oyun gücü ortaya koyabilir durumdalar da o kulüplerde. Benzer
0: Doğru.
1: şekilde Bayern'de. Yani Ribery'i, Robben'i çıkartın, Lewandowski'yi çıkartın, yerlerine işte Kane koyun vesaire, farklı bir oyuncu koyun ya da Kane'i çıkartın mesela. Başka bir oyuncu koyun. Yani tabii ki takılacakları maçlar olur ama belli bir oyun gücü, oyun performansı kalır. Bu sene Galatasaray'da onu göremedik. En büyük problem o. Yani Osimhen'li oyun ne kadar baskın, dominant. İzlerken hissediyorsun yani bu maçı Galatasaray kazanacak bir şekilde. Öyle ya da böyle çarpacak, girecek, vuracak, kıracak, kazanacak Galatasaray. Ama Osimhen'siz oyunda Galatasaray'ın çok aksadığı yanlar, yönler var. Ya bunu acil bir şekilde Okan Hoca'nın ve ekibinin çözmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda bu böyle değildi bu arada. Onu da söyleyelim. Yani Icardi'nin, Prime Icardi'nin oynadığı dönemde, Osimhen'in olmadığı dönemde Galatasaray'ın biraz daha takım oyunu tarafında, yani 11 kişi tarafında farklı oyuncular oynasa bile bir oyun dominasyonu vardı. Ama şu an oyun biraz daha Osimhen'e dönmüş durramda. Bu bana göre biraz Talisca Beşiktaş sendromuna döndü Galatasaray tarafında. Talisca öncesi Beşiktaş'ın kolektif oyunu ile Talisca sonrası Beşiktaş'ın yine iyi oyunu ama Talisca varken ayrı Beşiktaş, Talisca yokken ayrı Beşiktaş
0: Doğru
1: vardı.
0: doğru katılıyorum.
1: Biraz ona ben benzetiyorum açıkçası. Beşiktaş orada Talisca'yı tutamadı. Gelen oyuncular da işte muadil olmadı doğal olarak. Bakalım Galatasaray bu sınavdan çıkabilecek mi? Temelde aslında soru bu. Bu transfer döneminde neler olacak göreceğiz.
0: Evet bu sene tabii hani verim aldığı alamadığı oyuncular da var. Şimdi konuşulan önemli isimler de var. Galatasaray'la adanılan ya da Galatasaray'ın gidebileceği konuşulan oyuncular da var.
1: Evet.
0: Sen ne diyorsun? Yani şu andaki bu isimlerin gerçekçiliği ya da gerçekliği yani bu

0: isimler doğru olabilir mi? Olursa bundan sonraki işte Van Dijk'ın ismi geçiyor. Örnek
1: Evet,
0: veriyorum.
1: çok büyük bir isim.
0: Sonra Bernardo Silva'nın ismi yine geçiyor.
1: Silva'nın ben Atletico Madrid'e imza atacağını düşünüyorum.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet, %90 bence öyle olur.
0: Simeone bağlamış mıdır?
1: Yani nereden duydun diye demeyin ama bence
0: Duy işte
1: gidecek.
0: soruyorum, nereden duydun? Biz şu anda işimiz o zaten, soracağım bir nereden duydun
1: Ya
0: yani?
1: şöyle
0: Ben de Barcelona'ya imza atacağını söyledim.
1: o alanda İspanya tarafında benim çalıştığım birlikte oyuncu önerdiğimiz karşılıklı şeyler var, kişiler var. Atletico Madrid'de de Bernardo Silva'nın 2 ay, 3 ay öncesinden zaten önerildiği, konuşulduğu net bir şekilde bilgim dahilinde yani onu söyleyeyim.
0: E tamam.
1: Muhtemelen o oyuncuyu bağlar Atletico Madrid bırakmaz. Çünkü Almada gibi oyuncuların önüne öyle bir profil koymak ister. Yetiştirici
0: Griezmann'la bu
1: profil.
0: sene ayrılabilirler mi?
1: Evet.
0: Yani Griezmann'ın çıktığı bir noktada oraya bir
1: Yani
0: serbest rolde
1: bütçesel olarak da karşılayabilecek
0: zaten
1: güçte
0: bizim
1: zaten.
0: kadarıyla şey sözleşmesi bitti. Yani
1: Evet.
0: bedava gidiyor zaten.
1: Evet. Bonservis bitti.
0: Peki. İlginç bir haber. Bu tepki çekebilir. Bak şimdi Galatasaray
1: Ben
0: dinleyicilerimiz
1: çok olsam
0: havaalanına
1: hayalini
0: gitmeye
1: kurmam.
0: hazırlanırken bir anda şey yapmasınlar yani. Bu arada gelirse iyi olur ya. Bernardo Silva'yı burada izlemek.
1: Ya bu arada Bernardo Silva'yı beğenmeyen taraftarlar da var.
0: Beğenmeyen de.
1: Çok büyük hakaret. Bernardo Silva'yı onu söyleyelim.
0: Şaka yapıyorsundur diye tahmin
1: Evet.
0: ediyorum. Değil mi?
1: Yani
0: Yani.
1: %50 %50 bu arada.
0: Sebep?
1: Yani
0: Hani boyu posu falan mı?
1: ya yaşı dolayısıyla vesaire. Hani
0: Ya
1: ezber
0: zaten
1: yorumlar
0: gençken
1: var.
0: getiremezsin yani.
1: Yani ezber yorumlar var ama.
0: Bernardo
1: Ama Bernardo Silva yani.
0: Silva'yı. Yani Bernardo
1: Evet.
0: Silva iyi bir oyuncu. Yani
1: Evet.
0: hatta bayağı iyi bir oyuncu da.
1: Bayağı iyi bir oyuncu.
0: Yani gelir mi kısmını bilmiyorum. İlkay'ın açıklamaları vardı. Hani işte beni arayan arkadaşlarım vardı eski oynadığım takımlarda falan
1: Evet.
0: ama
1: Evet.
0: onlardan birisi Bernardo Silva olabilir. İşte Julian Brandt'tan sanki böyle Galatasaray bir
1: Brand
0: temasa
1: olabilir.
0: geçti.
1: Evet,
0: O
1: o
0: da
1: da.
0: eski oynadığı arkadaşlar, yani eskiden oynadığı arkadaşlarından birisi. Ne
1: Evet.
0: diyorsun bu isim?
1: Ya
0: Ve 10
1: Brandt da iyi
0: numara.
1: bir
0: Yaşı da
1: oyuncu.
0: genç. 30.
1: Sözleşmesi de bitiyor diye biliyorum
0: Evet.
1: Brandt'ın. Çok böyle risk barındırmayan bir transfer olur Galatasaray adına.
0: Skor katkısı da alabileceğim bir oyuncu.
1: Tabii tabii yani uluslararası tecrübesi olan bir oyuncu. Ve aldığınızda da bonserviste satabileceğiniz bir oyuncu. Piyasası olan bir oyuncu Brandt. Güzel bir katkı olur.
0: Şimdi Ketelare ismin geçti ama bana çok gerçekçi gelmedi bu isim.
1: Ketelare'nin olacağını düşünmüyorum ben.
0: Yani yaşı genç, bir de buraya yedirirler mi? Yar ederler mi Türkiye'ye? Çünkü bayağı da iyi performans gösterdi Atalanta'da.
1: Evet.
0: Çok da iyi bir oyuncu. Yani şunun için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın da hani böyle bir oyuncu işte örnek veriyorum İngiliz kulüpleri alabilir.
1: %100 ulaşırlar. Yani
0: Alman
1: fizik
0: alabilir
1: olarak
0: Bayern
1: da
0: Münih.
1: güçlü bir oyuncu
0: Tabii
1: yani.
0: tabii yani adamda her şey var maşallah.
1: Evet.
0: Gerçi daha olmadan biz burada konuşmuştuk bu oyuncu ama yıllar önce.
1: Tabii.
0: Tabii bizimkiler daha çok olanlara gittiği
1: Olanlara
0: için
1: gittiği için
0: evet.
1: evet.
0: Şöyle bakıyorum. PSV'den bir 10 numara İsmail Saibari ismi yine Galatasaray'da yazılıyor. O da önemli bir oyuncu.
1: Evet.
0: Bu sene PSV'de çok önemli bir performansa imza attı. 25 yaşında. Bilmiyorum ne dersin?
1: Ya
0: Yine 10
1: PSV
0: numara oynayabilen bir oyuncu.
1: takımından pek çok oyuncuya gidebilirsiniz. Bu sene gerçekten çok üstün bir performans gösterdiler takım olarak. Orada Van Bommel bence en ön planda olan oyuncu. Hani getirebiliyorsanız yüksek bir bonservis bile olsa getirmek lazım diye düşünüyorum. Onun haricinde ben Galatasaray'ın net yıldız bir isme gideceğini düşünüyorum. Yani
0: Hangi
1: Hollandalı gibi
0: mevki
1: değil.
0: için? 10 numara için mi?
1: 10 numara için evet.
0: Bernardo Silva gelmez diyorsun.
1: Yani Atletico
0: Aldığım
1: Madrid'e
0: duyumlar.
1: gidecek diyorum ben. Hatta yani takım ismi bile söylüyorum size.
0: Peki alternatif işte az önce bahsettiğim gibi Julian Brandt'ın ismi geçiyor. Can Uzun'un yine ismi geçiyor. O da 10 numara
1: Evet,
0: mevkiinde
1: Can Uzun
0: oynayabilen bir
1: çok
0: oyuncu.
1: iyi bir transfer olur. Hem yaşı dolayısıyla hem de katkısı tarafında
0: Hem de yerli
1: üzmez.
0: de
1: Evet.
0: olur, değil mi? Hani
1: Evet.
0: baktığın zaman.
1: Bildiğim kadarıyla bir de Galatasaraylı zaten Can Uzun. Öyle bir durum da var.
0: Yani bilemiyorum tabii de yani o kadar belirleyici olur mu? Şu anda Fenerbahçe Beşiktaş istese hayır ben gelmiyorum mu diyecekler.
1: Ya profesyonel
0: Biraz
1: oyuncu tabii
0: evet böyle
1: ki.
0: bakmak lazım.
1: Evet.
0: Şöyle bakıyorum. Yusuf Sarı'yı yine istediği Galatasaray'ın yerli kontenjanı için ve Bertuğ Yıldırım'ı
1: Bertu iyi bir hamle olabilir.
0: ilgilendiği yazılıp çiziliyor. Bir alternatif santrafor yerli.
1: Evet.
0: Değil mi? Hani Barış'ı oraya atıp Barış'ı da

0: belki performansını düşüreceğini oraya net bir isimle çok daha efektif bir hal alabilir. Kadroyu da genişletebilir. Bakıyorum şöyle.
1: Böyle bir
0: Başka var mı?
1: transfere de ihtiyacı var bu arada Galatasaray'ın. Onu da söyleyeyim.
0: Marsilya da alacak gibi gözüküyor. Orada da ciddi sıkıntılar var. Greenwood yine Türk takımlarıyla yazılıyor.
1: Ya kaliteli bir oyuncu,
0: Pahalı
1: yetenek
0: biraz
1: kumaş
0: ama.
1: tarafında evet ama pahalı yani o paralara çıktığınız durumda çok daha net isimlere gidebilirsiniz.
0: Sana çok geçmedi herhalde Greenwood.
1: Evet ya ben Galatasaray'ın biraz daha İtalya bölgesinden bir 9 alacağını düşünüyorum.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii.
0: Bakıyorum böyle ismi
1: Hatta
0: geçen.
1: takım olarak da Bologna'yım yani.
0: O zaman isim de verirsin yani.
1: Tabii yani
0: Madem.
1: yeni Lautaro denilen bir isim.
0: Yani oraya kadar gelmişken bari onu da söyle yani mümkünse.
1: Ya bence scout ekibinin mutlaka aralarına takılmıştır diyeyim. Hani oldukça faydalı bir isim olacağını düşünüyorum. Gelirse Castro var orada biliyorsun. 9 numara.
0: Bırakırlar mı İtalyanlar?
1: Yani iyi para verirsen neden olmasın? Yaşı da genç.
0: Juventus da çünkü Vlahovic'i gönderecek diye düşünüyorum.
1: O gider. Evet, Vlahovic
0: Hatta
1: Juventus'ta kalmaz artık.
0: Kenan da kalsa iyi olur falan demişti.
1: Evet.
0: Hani acaba bir Juventus falan olur mu orada?
1: Ya Juventus, Napoli, özellikle
0: Evet.
1: Napoli ister Santiago Castro'yu. Ama Galatasaray'da son yıllarda biliyorsun özellikle Şampiyonlar Ligi tarafında çok boy gösterdi. Belli bir stabilite yakaladı. İyi bir kadrosu var. Saneli, Saralı.
0: Hangi mevkileri almalı? Yani bir stopere mesela ihtiyacı var Galatasaray'ın.
1: Evet. Net bir stopere ihtiyacı
0: Hani
1: var.
0: bir
1: Bir 9 numara
0: Davinson Sanchez'i
1: ihtiyacı var.
0: belki yedekleyecek demiyorum. Abdülkerim'i belki yedekleyecek. Daha üst seviye bir stopere ihtiyacı var.
1: Evet,
0: Bir.
1: doğru.
0: Bir kanada ihtiyacı var mı sağ bek sol bek?
1: Yani sol bek tarafında ben olsam Jakobsen çıkarım. Oyuncunun kalitesinden ziyade oyuncunun sürekliliği biraz sinir bozucu o tarafta. Yani çok ciddi olmasa da sürekli 3 maç, 5 maç, 4 maç kaçırıyor oyuncu sakatlıklardan vesaireden dolayı. Orada biraz daha Alex Telles kalitesinde bir stabilite ve kalite lazım Galatasaray'a. Onun haricinde dediğim gibi stoper tarafına %100 bir katkı lazım
0: Orta
1: transfer
0: sahaya
1: tarafında.
0: bir
1: Orta sahaya bir hamle olabilir.
0: Ugarte ismi, McTominay ismi yine geçiyor.
1: Olabilir. Yani çünkü Torreira'nın üzerinde çok ciddi bir yük var. Rotasyona sokamıyorsunuz oyuncuyu. Yıpranma payı vesaire. Yani bunlar değerlendirilebilir. Ama şu çok net bir gerçek. Icardi'den çıktığınız denklemde %100 Osimhen'in arkasına Osimhen olmadığında da sırıtmayacak. Hatta belki Okan Hoca'nın eski demeçlerinde vardı. Hani üçlü sistemde 3-5-2'de Osimhen'le birlikte bir ikinci forvet. Mesela Castro, Osimhen harika olur. Tutamazsınız yani bu ligde. Onun gibi bir yapı düşünülebilir.
0: Ve bir santrafor da alacak Galatasaray. Hatta bence iki, yani Icardi giderse iki santrafor olacak.
1: Yani bir yerli bir yabancı olmak
0: Evet,
1: üzere
0: öyle
1: olabilir.
0: gözüküyor.
1: Evet.
0: Galatasaray'da yine 10 numara mevki için Tottenham düşerse Xavi Simons orada hani kelepir fiyatını
1: Çok
0: alabilirsin.
1: güzel bir transfer. Ama gerçi Xavi Simons tarafında da oyuncunun bir sakatlığı var biliyorsun. Nasıl dönecek? Ne olacak? Orası da soru
0: Bilmiyorum ama
1: işareti.
0: yani 23 yaşında alabilirsen hani belki bir süre sakatlığını
1: Güzel bir
0: bilmiyorum
1: kumaş tabii.
0: mutlaka.
1: Evet.
0: Evet, çok harika bir oyuncu, çok beğendiğim bir oyuncu.
1: Evet.
0: Kanatta da oynatabilirsin ihtiyaç
1: Tabii.
0: halinde. Hani camı kırıp her yerde oynatabilirsin
1: Galatasaraylılar da bilir. Florya'nın suyu
0: yani.
1: kutsaldır.
0: Evet.
1: O konuda da şanslı Galatasaray.
0: Bakıyorum böyle başka Galatasaray'da ismi geçen isimler daha çok yazılıp çizilen Galatasaray'daki yine arkadaşların sıkça konuştuğu isimler. Gördüğüm kadarıyla yine Deniz Gül ismi çok yazıldı Galatasaray'da. Yani bir süre yazıldı.
1: Bence tercih edilmez Deniz Gül. Son
0: Edilmez mi
1: dönem
0: diyor?
1: Porto performansı çok kötüydü oyuncunun.
0: Juventus'tan Cop Miners ismi de yazıldı. Bir ön libero. Çok
1: İsteneni
0: temposuz
1: vermez.
0: mu?
1: Evet, isteneni vermez Galatasaray'a eğer gelirse.
0: Ben Galatasaray'ın bu arada yerli bir stoper alacağını da düşünüyorum. Şöyle
1: İsim olarak
0: Alanya'ya
1: mı var
0: doğru
1: mı?
0: gidelim.
1: Alanya'da.
0: Kim var?
1: Evet, olabilir.
0: Ümit
1: Alanya tarafından.
0: Aktağ.
1: Evet, olabilir.
0: Evet, onun da röportajını izledim. Yani büyük takımlarda oynamak istiyorum dedi. O da bildiğim kadarıyla Belçika'dan geldi. Hani
1: Doğru.
0: bir Avrupa altyapısı alan bir oyuncu.
1: Evet.
0: Bu sene de hani ligimizde böyle çıkış yapan herhalde birkaç oyuncudan birisi diye düşünüyorum.
1: Nadir birkaç oyuncudan biri,
0: Evet,
1: evet.
0: gerçekten çok sağlam duruyor. Boy posu da maşallah yerinde. Çok da böyle temasta oynayan bir oyuncu. Hızı da fena değil. Ben Ümit'i beğeniyorum yani.

0: diyoruz Girona. Şu Elche'yi alt lige gönderelim rica ediyoruz. Ya da en azından onu bir rekabete sokalım. Şu andaki puan durumuna göre Levante, Girona ve Oviedo. Oviedo zaten gitmişti. Girona 41, Levante 42, Mallorca, Osasuna 42'de kalıyor. Sevilla, Elche 43'te kalacak. Elche'ye bence bir puan da yani yenilse de sanki yeter gibi ama o kadar. Onlar da tabii ligde kalmak istiyorlar. Bakalım şu anda Girona yani varıyla yoğuyla. Bu arada bir penaltı yok mu burada?
1: Yok abi.
0: Şurada dirsek mi var? Oo, sağlam bir dirsek atmış ya.
1: Evet.
0: Yani ben penaltı beklerken dirseği gördüm.
1: Dirseğe göre.
0: Hani o yüzden
1: Evet.
0: vazgeçtim. Şu anda İspanya Ligi'nde durum bu. Celta Vigo 54 puanla 6. sırada.
1: Evet.
0: Hetafe de 51 puanla 7. sırada olacak.
1: Evet, yayın başında daha doğrusu İspanya maçları öncesinde ben Betis'ten 2 gol, Barcelona'dan 2 gol, Madrid'den 2 gol, Mallorca'dan 2 gol ve Celta'dan 2 gol bekliyordum. Totalde 5 maç. Betis geldi, Madrid geldi, Barcelona bir tane, Celta bir tane, Mallorca'da bir tane atarsa kalan dakikalarda böyle bir 5'i de gelmiş
0: O
1: olacak.
0: zaman ben de sana güzel bir maç söyleyeyim. Alaves Vallecano 1-1.
1: 1-1. Evet, o da senin imzan oldu orada.
0: Bakalım. Birden 2 de olabilir dedim. Bak sana diğer maçların sonuçlarına göre bir anda Vallecano'yu Avrupa'ya
1: Değişebilir.
0: gönderebilirler.
1: Evet, değişebilir.
0: Şu anda orada hesap kitap işleri yapıyorlar. O maçlar ne durumda? Hani ligde kalıyor mu Alaves? Her
1: Kalır.
0: halükarda kalıyor herhalde
1: Kalır.
0: gözüküyor.
1: Kalır. Evet.
0: 44 puan da mı oluyor beraberlik? Yeniseler 43 oluyor. Tabii yine yetmiyor. 42
1: Tabii
0: puanlı
1: tabii.
0: takımlar olduğu için. O yüzden Alaves %90 ligde kalacak. Öyle gözüküyor. Verebilirler Vallecano'ya. Vallecano'ya verseler ne olur? 50 mi oluyor puanı? Evet, Hetafe kazandığı için zaten gidemiyor.
1: Gidemiyor.
0: Evet, yani bizim hesap kitapta boşa gitti. Neyse, yaptık artık. Peki biz hatta canlı skorları verelim artık. Yavaş yavaş da bitirelim yayınımızı. Lazio Pisa'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. İspanya'da Betis 2-1 önde Levante karşısında böyle bitsin. Mallorca 1-0 önde Oviedo karşısında. Bu biraz sürpriz oldu ya. Daha fazla gol bekliyordum.
1: Evet, ben de açıkçası.
0: Celta Vigo Sevilla karşısında 1-0 önde. Hetafe Osasuna karşısında 1-0 önde. Bu arada üst olan 3 maç var. Hepsi alt yani maçların. Çok ilginç.
1: Evet, İspanya gibi bir de.
0: Girona Elche maçı 1-1. Burada Girona'mızdan bir gol bekliyoruz. Gözyaşı sel olacak yoksa Katalunya'da yazık olacak.
1: Evet.
0: Valencia 2-1 önde Barcelona karşısında. Valencia 2-1 önde. Sana söyledim.
1: Söyledin. Bu da
0: Evet,
1: senin imzan.
0: lütfen
1: Evet.
0: Valencia'yı es
1: Ben o
0: geçme.
1: maçtan 2-2 ya da 2-3 gibi bir şey
0: Ben
1: bekliyordum.
0: anlamam. Ben dedim Valencia'yı hafife alma bu kadar.
1: Evet.
0: Madrid 3-1 önde Bilbao karşısında. Alaves Vallecano 1-1. Espanyol Sociedad 1-1. Devam ediyor. Dakikalar 75'i gösteriyor. Bayern Münih kupayı almış bu arada. Stuttgart'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
1: Net bir skor.
0: Şimdi Hönes iyi bir oyuncu biliyorsunuz Sebastian Hönes. Zaman zaman da Türk kulüpleriyle ismi falan geçiyor ama son bir yıldır bir şey oldu ya. Yani hücum futbolu gitti daha dengeli. Mesela Bayern Münih deplasmanında lig maçında niye bunu konuşuyorum? Hadi son olarak şunu söyleyeyim. Oynadı Bayern Münih'te ve hani 4-2 mağlup oldu. Savunma yaptığı halde.
1: Evet.
0: Ya hocam bir maçta da bir hücum oyna ya.
1: Bir dene
0: Gözünü
1: değil mi?
0: seveyim ya bir
1: Evet.
0: dene ya.
1: Evet.
0: Tamam anladık yani. Savunma yaptın 4 yedin. Bak bugün de savunma yaptın 3 yedin. Ya bir kere de hücum dene de bari 7 ye.
1: Hiç
0: Ye.
1: olmazsa
0: Ama en
1: denemiş ol.
0: azından denedim de ya.
1: Evet. Hiç
0: Ve
1: olmazsa
0: belki de
1: denemiş ol.
0: seni hani bu hamleler büyük hoca yapacak. Bir üste çıkaracak.
1: Evet.
0: Korkun neceli faydası
1: Faydası
0: yoktur. Bak
1: yok.
0: atalarımız bunu demiş. Buradan da Hönes Bey'e selamlarımı iletiyorum. Eskiden çok seviyordum. Son bir yıldır ama sevgim azaldı biraz. Çok korkak oynatmaya başladı. Büyük maçlarda özellikle.
1: Evet.
0: Gerçekten can sıkmaya başladı. Belçika'da hemen şöyle bir bakalım canlı skorlara. Löwen karşısında Genk 2-0 önde. İlk yarı zaten böyle bitmişti. Antwerp, Westerlo karşısında 2-0 önde ve Charleroi'da Standard Liège karşısında 2-0 önde götürüyor. Mücadeleyi 90. dakikalar. Başka maç var mı? Yok. Gol de yok. Biz de bitiriyoruz. Alperciğim ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Seni her cumartesi bekliyoruz buraya. Vaktin oldukça. Seninle futbol konuşmak çok keyifli. Önümüzdeki hafta Trabzonspor'u da konuşacağız.
1: Tabii.
0: Uzun uzun. Belki bazı şeyler belli olur. Kurban da buralarda mısın bu arada? Var mı
1: Buralarda.
0: programın?
1: Evet.
0: Tamam süper. Ben çalışıyorum zaten. Biliyorsun haftanın her günü buradayım. Sıkıntı yok.
1: Sensiz olmaz.

0: Evet, cumartesi özellikle uzun uzun bir yayınımız olacak. Belki bazı isimler de netleşir. Çünkü artık Fenerbahçe Kongresi'ne de çok az bir zaman kalıyor. Beşiktaş'ta bir hafta daha var. Muhtemelen bazı isimler netleşir diye tahmin ediyorum. En azından sayı biraz daha azalır teknik direktör. Yine Dünya Kupası'na milli takım kadromuz belli olduğu üzerine bir konuşuruz. Orada da yine İşte o niye çağrılmadı, bu niye çağrılmadı? Emirhan üzerinde özellikle
1: Evet.
0: bazı şeyler döndü. Fikrini de sorarım ama önümüzdeki hafta. Ağzına sağlık kardeşim.
1: Çok teşekkürler.
0: Evet, bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın 12'de tekrar. Gündüz 12'de tabii. Geceyi karıştırmayın. Gece ayrıca buradayım ama gündüz 12'de yine burada olacağım. Herkes ailesiyle birlikte. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: ...314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi.